Osmansa minberin son basamağına kadar çıktı ve orada oturdu. O yüce halifenin üstün haya ve imanından bir haber, kendini bilmez bir kişi ona dedi ki, senden önce gelen iki halife, Resulullah'ın yerine oturmadılar. Sen mertebe bakımından onlardan üstün olmadığın halde, neden onlardan üstün olmak sevdasına düştün? Hazreti Osman buyurdu ki, eğer üçüncü basamakta dursaydım, Hazreti Ömer'e benzemeye çalışıyor diye bir vehim hasıl olurdu. İkinci basamağa otursaydım, bu defa da kendisini Hazreti Ebu Bekir'e benzetmeye çalışıyor diyebilirlerdi. Minberin üstü ise Hazreti Mustafa'nın yeridir. Bu itibarla beni o peygamberler sultanına benzetmek kimsenin vehmine gelmez. Bu sözlerden sonra Hazreti Osman hutbe okunacak yere oturdu. Ta ikindi vakti yaklaşıncaya kadar dudaklarını kapadı, sustu, sustu, sustu. Halifenin o ruhaniyet deryası içindeki uzun sükutu karşısında kimsenin "Haydi söyle" demeye yahut mescitten dışarı çıkıp gitmeye mecali yoktu. Halkın bilgisiz ve görgüsüz olanlarına da, bilgili, görgülü ve hal ehli olanlarına da bir heybet düşmüştü. Mescidin zarfı da, mazrufu da, yani içi de, dışı da Allah'ın nur tecellileriyle dolmuştu. Gönül pencerelerinden öteleri seyredenler, o ilahi nuru görüyorlardı. Bu görüşten mahrum olan gönül körleri de, o güneşin hararetini duyuyorlardı. Muhterem dinleyiciler, bu misalden de anlaşılıyor ki, sadece kitapların satırları arasında kalmayanlar ve kuru bilgiler arasında susuz çöl gibi yaşamayanlar, yani gönül erleri sükût ettiklerinde de binlerce öğütten daha tesirli sözler söylemiş olurlar. Onların harfsiz sözleri, sözlerin harflerinden daha engin manalar taşır. Dolayısıyla bütün mesele, gönüllü insanı olabilmek. Bir gönüllü insanıysan, bütün gönülleri aydınlatacak bir güneşsin demektir. Senden, nice mehtapların resmettiği derin manzaralar tezahür eder. Bir gönüllü insanıysan, gönlünün enginliği bütün kainata uzanır. Zerreden küreye bu alemde hakkı ve hakikati seyran edersin. Bir gönüllü insanıysan, bütün davranış ve ibadetlerinde can olur, canan olur. Bir gönüllü insanıysan, bütün alemlerin göz bebeği, özü, hülasasısın demektir. Bir gönül insanıysan, öyle ulvi güzellik ve yüceliklerin masarı ve sahibi olursun ki, içindeki mükemmellik ve muhteşem sanatı, sadece gönüllere değil, taşa da işlersin, kağıda da. Senin işlediğin basit bir çakıl taşı, pırlantadan daha kıymetli hale gelir. İncecik kağıt, senin ruhunun aksedişiyle paha biçilemez bir değer elde eder. Nitekim, sanat tarihimizin ölümsüz şahsiyeti Mimar Sinan'ın, yine hat sanatımızın solmayan güneşi, Karahisari'nin ve Hafız Osman'ın eserlerindeki erişilmezlik ve ihtişamın sırrı da, işte bu gerçekte, yani gönül insanı olmalarında gizlidir. Gönül insanı olmuşların saltanatı da bambaşkadır. Çünkü asıl saltanat, gönül saltanatıdır. Zira Hakk'a teveccüh eden gönül, nazargâh-ı ilahidir. Bu fani cihandan nice hükümdarlar gelir geçer ve unutulur da,

gönül sultanlarının isimleri ve bıraktıkları eserler kıyamete kadar devam eder. Onlar mazi olmazlar. Fani hayatlarından sonra da ömür sürerler. Kıymetli dinleyiciler, işte bugünkü programımızda yine Gönüller Sultanı bir büyük insanla tanışacağız. Onun hayatına geçmeden önce Abdüllatif Uyan Bey Efendi'nin Şiirlerle Menkıbeler adlı eserinden onun hayatıyla ilgili bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Esas adı Hamid-i Aksaray'ı ise de Somuncu Baba diye tanındı halk içinde. Kayseri'de dünyaya gelen bu mübarek zat, Aksaray'da etti vefat. Okudu tamamıyla zahiri ilimleri, Hazreti Hızır'la sohbet etti ekseri. Şam'da devam eyledi sonra bu tahsiline, birçok evliyaların katıldı sohbetine. Manevi bir yolla Bayezid Bistami'den feyz alıp daha sonra Tebriz'e gitti birden. Orada Alaaddin Erdebili adında bir veliyi bularak hizmet etti yanında. O büyük evliyanın himmetiyle nihayet yetişip o veliden aldı mutlak icazet. Buyurdu ki, ey Hamid, var git Anadolu'ya, öğrendiğin bu ilmi götürüp yay oraya. Bütün talebesiyle birlikte yürüyerek uğurladı Hamid'i o şehir dışına dek. O böyle tez zamanda alınca icazeti ona haset ettiler diğer talebeleri. Hocaları Hamid'i uğurlarken orada diğer talebelere dedi ki o arada Şeyh Hamid dönüp de geri bakarsa eğer Anadolu ilminden çok istifade eder. Yok eğer bakmazsa dönüp de bir an geri olmaz o insanların ondan faideleri. Onlar merak ederken dönüp bakar mı diye Hamid tam iki defa dönüp baktı geriye. Tebriz'den ayrılarak Kayseri'ye ulaştı, getirdiği feyzleri o insanlara saçtı. İnsanlar akın akın gelirdi sohbetine, bir gelen istemezdi geri gitsin evine. Hocasından aldığı ilimleri, feyzleri yaydı Anadolu'ya, onun emri gereği.

O, tasavvuf deryalarından inciler elde eden büyük veli. O, asıl ismiyle değil de Somuncu Baba lakabıyla meşhur. Asıl ismi Hamid. Şeyh Hamidi Veli, Hamidi Aksaray gibi isimlerle de anılır. Mübarek kabirleri Aksaray'da. Başlangıçta hayatı Yeşil Bursa'da geçti. Cihan Bahçesi'ne Kayseri'de girip ömür nefeslerinin incilerini Bursa'nın bereketli topraklarına döken bu gönül sultanı önce Şam'a, Şam'dan Tebriz'e ve Tebriz'den Erdebil'e gitti. Can aynasına cila sürmek, mana vadilerinden goncalar elde etmek için Şeyh Safiyettin İshak'ın torunu Hoca Alaaddin Erdebili'ye teslim oldu. Ondan nice hakikat elmasları ve irfan cevherleri elde etti. Zahiri ve batini ilimlerde büyük mesafeler kat etti. Mürit olarak Şeyh Ali Erdebili'ye teslim olan Somuncu Baba, kısa zamanda muradına erdi. Artık arzu incisine kilit vuran düğümler çözülmüş, kendisine sonsuzluk caddesi açılmıştı. "Ver elini Yeşil Bursa," dedi ve soluğu Bursa'da aldı. Şimdi gönül aydınlatan bir

mürşitti. Ne var ki henüz Bursa'nın ondan haberi yoktu. O da kendisinin kim olduğunu bildirmiyordu. Küçük fırınında pişirdiği ekmekleri satmakla geçimini temin ediyordu. Sırtında ekmek küfesi sokak sokak gezer ve şöyle nida ederdi: "Müminler, somun, somun!" Bu nur yüzü ihtiyarın ekmekleri halk tarafından kapışılıyordu. Onun ekmeğinde bir başka tat, bir başka lezzet ve bir başka bereket vardı. Halk bu tatlı ekmekleri yapan elleri öpmek istiyordu. Somuncu babaya karşı bir sevgi halesi meydana gelmişti. Ne ki o şöhretten kaçan ve garipliği seçen biriydi. Fakirler ve garipler onun hamur teknesinin ortaklarıydı. O kimsesizleri sever, küçük çocuklara dilediklerince ekmek verirdi. Hatta Ulu Cami inşaatında çalışan bütün işçilerin ekmek ihtiyacı Somuncu Baba'nın küçücük fırını tarafından temin ediliyordu. O kadar işçiye bu kadarcık bir fırının ekmeği nasıl yetiyordu? Bereket ve keramet tüten bu ekmekler gönül parlatan şimşeklere benziyordu. Nihayet Ulu Cami'nin inşası bitmiş, 1399 yılının sıcak yaz aylarından birinde ibadete hazır vaziyete gelmişti. Günlerden cumaydı. Yıldırım Bayezid Han, Cami-i Şerif'in açılış hutbesini Emir Sultan'ın okumasını arzu etti ve dedi: "Ey Safa'nın engini, gönlümüz senin hutbe iradetmeni diler." Emir Sultan Hazretleri hiçbir karşılık vermedi. Başta padişah olmak üzere herkes camiye doldu. 20 kubbeli o muazzam mabet insan deniziyle dalgalandı. Somuncu Baba da cemaat arasında. Herkes ama herkes hutbenin okunmasını heyecan içinde bekliyordu. Kim bilir o gönül sultanı yüreklere hangi gaybi incilerin tanelerini atacaktı? Hangi irfan bahçelerinden rıdvan çiçekleri sunacaktı? Sessiz bekleyiş sürerken, evet, tam o an Emir Sultan Hazretleri ayağa kalktı. Işık dolu gözlerini insan mahşerine dikip derin bir nazar attı ve dedi: "Gavs-ı Azam aramızda bulunmaktadır. O varken imamet ve vaizliğin bize teklifi münasip değildir." O an herkesi yeni bir heyecan yumak yumak sarıvermişti. O gönlü duru sultan parmağıyla cemaat içinde oturan nur yüzü bir ihtiyarı işaret ederek, "İşte," dedi, "şanına layık isim alan caminin hutbesini okuyacak zat. O varken bize iş düşmez." Bütün gözler Somuncu Baba'nın üzerine dikiliverdi. Osmanlı Sultanı da hayret nazarlarını ona çevirmişti. "Kalk," dedi, "ey kutlu, ey kokusu hoş pir, hutbeyi oku ve namazı kıldır." Padişahın ricası üzerine Somuncu Baba yerinden kalktı. Minbere doğru usul usul yürüdü. Emir Sultan'ın önünden geçerken kulağına eğilip fısıldadı: "Ne ettin? Beni nihayet ele verdin emirim." Emir Sultan'ın dudaklarında çiçek çiçek bir tebessüm belirdi. "Sen," dedi, "bu işe herkesten layıksın." Somuncu Baba besmele çekip minberin merdivenlerine tırmandı. Gün kadar aydın yüzünü cemaate tutup tek tek ve tane tane konuşmaya başladı. Fatiha'yı 7 türlü mana ile tefsir eden Somuncu Baba'nın hutbesi

gönül topraklarına gaybi inciler halinde döküldü ve herkesi gözyaşlarının selinde bıraktı. 20 kubbeli muhteşem mabet, hıçkırık sesleriyle damar damar titriyordu. O kadar ki 70 kişi cezbiye gelip kendilerinden geçmişlerdi. Molla Fenari bile heyecanını gizleyememiş ve şöyle demişti: "Somuncu Baba burada bize büyüklüğünü göstermiştir. Fatiha'nın ilk tefsirinde cemaatten herkes anladı. İkinci tefsiri ise bazıları anladı. Üçüncüye gelince anlayanlar pek az. Dördüncü ve ondan sonra gelen tefsirler bizim idrakimizin dışındadır." Evet muhterem dinleyiciler, Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği keramet nuruyla Molla Fenari'nin Fatiha tefsirinde müşkilata düştüğünü gören Somuncu Baba, hutbede sözü Fatiha suresine getirmiş ve bir yere çakılıp kalan akıllara hikmet kırbacını indirerek bütün düğümleri çözmüştür. Somuncu Baba bu kadarla da kalmamış, o gün Ulu Cami'nin her kapısında görünmüş ve kapıyı tutan cemaat tarafından mübarek elleri öpülmüştür. Ne var ki artık o Bursa'da mekan tutacak değildir. Başını esefle sallayarak şöyle demektedir: "Sırrım aşikar oldu, dile düştüm." Aşk-ı ilahinin kokusu bir kimsenin canına sindi mi, artık onun için cihan toprağının her noktası bir Kâbe'dir. Ey insan, sen mumun başına kibrit çalıp yakıyorsun. Fakat fitilin çektiği dertten haberin yok. Allah'ın veli kullarını bilmek için de mum gibi yanmak lazımdır. Aşk ateşinde yanan bir başka yerde yanmaz. Hep Allah'la olur. Gam çekmez, derde yanmaz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Salacak Kahvehanesi. Hat, Ebru, Tesip, Şiir, Musiki, Mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

Dile gelen mektuplar. İnsanlığın gönül teline dokunan mektuplar. Kalemlerden kalplere hitap eden sayfalar. Gönül ehlinden muhataplarına hikmetli sözler. Dini ve edebi nasihatler dile gelen mektuplarda. Dile gelen mektuplar. Pazartesi 12'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Konya'da bir alim vardı. Bir gece yaman bir rüya gördü. Kapları kalaylatmak için 3 kalaycıya gitti. Kalaycılardan her biri, "Sen," dediler, "Bursa'da bulunan Somuncu Baba'ya git. Senin işini ancak o görür." Konyalı alim uykudan uyanır uyanmaz düşüncelere daldı. "Bunda bir hikmet vardır," diyerek Bursa'nın yolunu tuttu ve Somuncu Baba'yı bir mecliste buldu. Somuncu Baba Kur'an okumaktaydı. Alim içinden, "Somuncu Baba dedikleri bu adam mı?" dedi. Daha Kur'an okumasını bile beceremiyor. Somuncu Baba Kur'an okumayı bitirdi, kara kara gözlerini Konya'dan gelen ve kendisi hakkında şüpheye düşen alime dikti de dedi ki, "Merhaba, hoş geldin Konyalı oğlum. Biz Kur'an-ı Kerim'i Araplar gibi okumasını bilmeyiz. Ama kalpleri kalaylamasını çok iyi biliriz." Adam, köküne balta inmiş ağaçlar gibi titreyerek Somuncu Baba'nın eteklerine tutundu ve ondan nice inciler elde ederek muradına erdi. Yine bir başka gündü. Dervişlerinden biri, 2 tarladan bir tanesini şeyhi için, öbürünü de kendisi için ekmişti. İşe bakınız ki, şeyh namına ekilen tarlada bir başak bile meydana gelmemişti. Somuncu Baba, tarlaların bulunduğu mevkiye gitti ve müridinden sordu. "Ey çocuğum, tarlaların hangisi benim?" Mürit, utancından ne yapacağını bilemedi ve kendi verimli tarlasını işaret ederek, "İşte," dedi, "ey pirim, bu sizin için ekilen tarla." Şeyh Hazretleri fevkalade müteessir oldu ve iplik iplik gözyaşları akıtmaya başladı. Mürit hayret ve dehşetle sordu, "Ey benim için cennet mumu olan pir, niçin böyle üzüldünüz?" Somuncu Baba yaşlı gözlerini yükseklere kaldırıp dedi ki, "Biz daha dünyadan hiçbir mahsul alamadık. Acaba bu başaklar, bu mahsul hangi günahımızdan olmuştur?" Bu defa mürit cezbeye gelip değirmen taşları gibi dönmeye, başına topraklar saçmaya başladı ve dedi, "Ey ulu pir, gerçek benim dediğim gibi değil." Elbet Somuncu Baba'nın kerametleri bu kadarcık da kalmaz. Zaten onların vazifesi de keramet göstermek değil, Allah'ın rızasına ermek, Allah'ın kullarını selamet cüdisine ulaştırmaktır. Hüsran çölünde çadır kuran, nefsin aman vermez pençesinde çırpınan nice insanlar vardır ki, veliler eliyle din diyarına can atmışlardır. Hamidi Aksaray'ı Kayseri'de

Bir ara ilim, hikmet saçarken oradaki insanlara bir gün talebesinden yanına bir kimseyi çağırıp kendisine verdi şu vazifeyi. Ankara'da iyi bir alim var, adı Numan. Onu bulup buraya davet eyle, git hemen. Gitti o gün talebe Ankara beldesine, hocasının emrini bildirdi kendisine. Zahiri ilimleri tahsil eden bu Numan, daveti kabul edip çok memnun oldu bundan. İkisi beraberce dönerken Kayseri'ye, Numan merak ederdi, çağıran kimdir diye. Kurban bayramı günü erişti huzuruna. Bu yüzden mübarek zat bayram demişti ona. Bu Numan görür görmez Hacı Hamid'e dini, anladı ilimdeki yüksek hamiyetini. Hacı Hamidettin'in huzurunda bu Numan yetişip Hacı Bayram-ı Veli oldu sonradan. Manevi bir emirle Hazreti Hamid yine Tebriz'e ve sonra da geldi Bursa iline. Bursa'da kendisini gizledi insanlardan. Halk içinde hakla bulunurdu her zaman. Dağlardan odunu getirip merkebiyle yakıp kızdırıyordu fırını böylelikle. Bir ekmek küfesine doldurup somunları, somun, somun diyerek satıyordu onları. O her sabah küfeyle satışa çıktığında, insanlar ekmeğini kapışırdı anında. Zira onun sattığı ekmeklerin lezzeti daha bir başkaydı, bilinmezdi hikmeti. Somun, somun diyerek dolaştığı için de somuncu baba diye tanındı halk içinde. Bir gün somuncu baba çıkıyorken fırından, padişahın damadı Es-Seyyid Emir Sultan elinde bir çömlekle girerek içeriye, ondan rica etmişti bunu pişirin diye. Peki deyip çömleği alıp sürdü fırına. Hemen sonra çıkarıp verdi Emir Sultan'a. Lakin Emir şaşırdı çok çabuk piştiğine, merakla eğilerek baktı fırın içine. Gördü ki fırınında ateşten yoktur eser. Anladı ki bu kişi büyük veliymiş meğer.

0: Muhterem dinleyiciler, ihtiyar dünyada ebedi kalış hiç kimseye nasip olmamıştır. Allah dostu o yüce sultanlar bile ölüm okuna hedef olmuşlardır. Aslında ölüm, yarla vuslata açılan bir kapıdır. Alemde her kim varsa hakka, murada ermiş, can derdi, mülk derdi yok, bir Allah'ı severmiş. Somuncu baba bu cihan bahçesinde 93 sene ömür sürmüş ve arkasında nice büyük şahsiyetler bırakarak öteler alemine göçmüştür. Müritleri de kendisi gibi bu yolun büyüklerindendir. Hacı Bayram-ı Veli onun elinde şekillenmiş, onun irfan bahçesinden çiçekler toplamıştır. Somuncu baba 93 senelik ömründe hep hak aşkıyla yanmış, ömür nefeslerinin incilerini tasavvuf deryalarına dökmüştür. Alevler gibi çırpınan gönlüyle şöyle demiştir: senden dolu iki cihan, oldum zuhurundan nihan, ger bulmayan seni ayan, ya Rab, nola halim benim. Dilde kanaat olmaya, züht ile taat olmaya, senden hidayet olmaya, ya Rab, nola halim benim. Hamidinin gözü yaşı, doldur dağ ile taşı, bilmem nidem garip başı, ya Rab, nola halim benim. O sultan veliler böyle zarı zarı ağlarken ya bizim halimiz nice olur? Ey insan, sen bu dünyaya yer ölçmeye gelmedin. Neyler gibi gönlünün hevasına uyarsan, nedametle başına topraklar saçarsın.
1: İzler. Duran Şahin.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim bugün sizlere Beşir Ayvazoğlu Bey'in Üçüncü Tepe'de Hayat Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi isimli kitabı hatırlatarak programa başlamak istiyorum. Bu kitaptan daha önce ilk çıktığı zamanda bahsetmiştim. Gene çok güzel paylaşmadığımız bölümleri var. Muhakkak herkesin kütüphanesinde İstanbul tarihine, İstanbul'un geçmişten bugününe meraklı olanlar için önemli bir kitap olduğu şüphesiz. Ön sözde Beşir Ayvazoğlu Bey şöyle başlıyor. Beyazıt Meydanı hakkında bir kitap yazma fikri Divan Yolu, Bir Caddenin Hikayesi adlı kitabımı yazarken doğmuştu. Bir meseleye mim koyduğunuz zaman okuduğunuz her kitapta, taradığınız her gazete ve dergi koleksiyonunda onunla ilgili notlar, ayrıntılar, haberler ve yazılar hemen gözünüze çarpar. Bir gün bir eşref saatte kapağını kaldırıp metne dönüştürmek üzere 1990'ların sonunda açtığım Beyazıt dosyası, çok daha önce açtığım Beyazıt Hamamı dosyasıyla birleşmiş ve zamanla bir hayli kabarmıştı.

Birkaç yıl önce İstanbul semtlerinin ele alınacağı 40 kitaplık projede istediğim herhangi bir semti yazma teklifini alınca bu dosyayı değerlendirme vesilesini de bulmuş oldum. Ne var ki kitabın teslimi için verilen süre çok kısaydı. Bu yüzden sadece sözünü ettiğim dosyadaki malzemeyi kısmen değerlendirerek küçük bir kitap yazdım. Böylece en azından hayalimdeki kitap için hareket noktası teşkil edecek bir metin çıktı. Benim kitaplarımı okuyanlar ele aldığım hiçbir konunun peşini bırakmadığımı, yeni baskıları çok zaman yeni bilgilerle zenginleştirdiğimi bilirler. Beyazıt Meydanı konusunda da peşini bırakmaya niyetim yoktu. Fakat acelem de yoktu. Fırsat buldukça tadını çıkara çıkara yazıyordum. Derken bir teklif daha geldi. Bu çalışmamdan haberdar olan aziz dostum Sinan Uluhant, Kubbealtı Neşriyat olarak Beyazıt kitabına talip olduklarını söyledi ve ben nasıl istiyorsam öyle basacakları sözünü verdi. Tek şartım kitabımın tasarımlarına hayran olduğum Ersun Pekin Beyefendi'ye emanet edilmesiydi. Şartım kabul edilince konuya dört elle sarıldım. İlgimi gittikçe daha fazla çekmeye başlayan bu meydanın oluşumunu ve tarih boyunca yaşadığı değişmeleri anlatacağım kitabı hayal ettikçe heyecanlanıyordum. Bilgilerin üst üste yığıldığı bir kitap değil, elinize aldığınızda bitirmeden bırakamayacağınız roman tadında bir kitap yazmalıydım. Yazabildim mi bilmiyorum. Buna elbette siz karar vereceksiniz. Yeri gelmişken size bir sır verebilirim. Yaşadığınız şehrin tarihini öğrendikçe taşlar, ağaçlar, yollar, binalar sizinle konuşmaya başlıyor. Her kitap başlı başına bir maceradır. Uzun uzun düşündükten sonra üçüncü tepede hayat ismini ve Beyazıt Meydanı'nın derin tarihi alt başlığını uygun gördüğüm bu kitabı yazarken bazen bir tarihi yeni baştan yaşadığım hissine kapıldığımı söyleyebilirim. Bu tarihi zaman hissi yer yer uslubumu da belirledi. Okurken bir bakacaksınız eski bir fotoğrafın içine dalmışım. Bir bakacaksınız bir eski zaman yazarıyla birlikte onun zamanında mesela Beyazıt Camii avlusundaki Ramazan sergisindeyim. Bir bakacaksınız bir hikayenin içinde geziyorum. Bölümlerden birinde de karlı bir pazartesi gecesi İbnül Emin'in Bakırcılar'daki konağına misafir oldum. Anlattığım sahne hayal mahsulüdür fakat gerçeğe tamamen uygun. Bütün bölümleri deneme tarzında yazdığımı özellikle belirtmek isterim. Bu sebeple az sayıda açıklama dışında dipnot vermedim. Fakat kurduğum her cümlenin arkasında tahkik edilmiş bilgiler vardır. Kitabın sonundaki bibliografyaya bakarsanız bana hak vereceksiniz. Beyazıt Meydanı'nı ne kadar sevdiğimi ve bu meydanın hayatımdaki yeri okuyacağınız metinde anlatmaya çalıştım. Fazla sözü gereksiz görüyorum. Fakat büyük bir bölümü otopark olarak kullanılan, rahatça girilip çıkamadığımız girenlerin bir önce kaçıp kurtulmak istedikleri, genişlik değil darlık duygusu uyandıran ve huzursuzluk veren bugünkü meydanın beni mutsuz ettiğini söylemek zorundayım. Bu problemin büyük ölçüde meydanı yayalaştırarak büsbütün kaotik bir trafik kavşağı olmaktan kurtaran merhum Mimar Turgut Cansever'in projesinin eksik uygulamasından doğduğunu düşünüyorum. Ben ne mimarım ne şehirci fakat bu şehirde yaşayan, bu şehrin tarihine ve kültürüne ilgi duyan, problemleriyle haşır neşir olan bir yazar olarak bir şeyler yapılması gerektiğine, küçük fakat dikkatli bazı düzeltme ve uygulamalarla bu meydanın yeniden yaşayan bir meydan haline gelebileceğine inanıyorum. Köklü bir dönüştürme çabasının daha vahim sonuçlar doğurabileceğinden endişe ettiğimi de belirtmek isterim. Umarım elinizdeki kitap Beyazıt Meydanı hakkında güzel hayaller kuranların işine yarar. Günümüzde Beyazıt şeklinde telaffuz ettiğimiz ismin doğrusu Bayezid'dir. Ama artık bu kelimeyi böyle telaffuz edebilecek kimse yok. Eski gazete, dergi ve kitaplarda bu ismin Beyazıt, Bayezid, Bayazıt, Bayazıt, Beyazıt ve Beyazıt şekillerinde kullanıldığını söylersem Türkçenin ve imlasının ne hale getirildiğini daha iyi anlamış olurum. En büyük sıkıntı farklı metinlerden alıntı yapılırken yaşanıyor. Çünkü her birinde farklı bir imla. Bir külliye yaptırarak bölgeye adını veren padişahın ismini niçin onun hiç istemeyeceği şekillerde telaffuz ediyoruz anlamıyorum. Bu sebeple kelimeyi camiden ve bağlı olduğu külliyeye ait diğer yapılardan söz ederken, Bayezid meydandan ve genel olarak semtten söz ederken Beyazıt şeklinde kullandım. Eskilerin bu semte ve meydana Bayezid değil Sultan Bayezid dediklerini de hatırlatarak geçiyorum. Bu kitabın yazılıp bitirilmesine vesile olanlara da teşekkür etmiş efendim Beşir Ayvazoğlu. Efendim ben bugün sizlere sergi baş

başlıklı yazısını paylaşmak istiyorum. Bir Ramazan ayını anlatan, daha yeni yolcu ettik ama tadı damağımızda kaldı. Şimdiden özlemeye başladık. Yavaş yavaş uzaklaşan bir dost gibi, ama biz onunla olan rabıtamızı, muhabbetimizi devam ettirelim ki her günümüz Ramazan gibi olursa inşallah istikbalimiz bayram gibi olur diyelim. Ruşen Eşref'le buluşma, serginin zenginliği, kokulu kokulu kokulu bahar, tesbihçi Abdülgaffar Efendi, Şadırvan, Sami Ayverdi'nin Çınar'a sordukları, Çınar ve Servi, Çınar altında yaz ikindileri, Mithat Sertoğlu ve Muzaffer Gökman'ın anlattıkları, sergi yazının içerisindeki muhteviyat. Mahmur fakat alışveriş telaşı yaşayan neşeli bir kalabalığın içine düştüğümü tahmin etmiş olmalısınız. Burada Ramazan şerefine Devlet-i Aliye'nin çeşitli bölgelerinden getirilmiş en kaliteli mallar ve en leziz yiyecekler satılıyor. Tezgahların başında beyaz sakalları mahmur yüzlerini çevreleyen muttaki yedalı kanaatkar tacirler görüyoruz. Sami Ayverdi'nin ifadesiyle Nuh'un gemisi ihtiva ettiği çeşitli erzakı nasıl bir aş haline koymuşsa, bu sergide içinde topladığı sıra sıra türlü türlü eşya ile gözlere ve gönüllere bir doyulmaz ziyafet çekiyor. İşte şu köşedeki tezgahın üzerine renk renk ve top top elbiselik kumaşlar atılmış, duvarlarda eğerler asılı, raflara ve masalara ayakkabı ve çorap gibi cins cins eşya yığılmış, onun yanında naneli, tarçınlı, portakallı, limonlu, renk renk şekerlemelerini ışıntılı cam kavanozlarla satışa sunan, hama ipeğinden mintan giymiş esmer bir şekerci, kağıt külahları doldurup doldurup müşterilerine sunuyor. Biraz ilerideki tezgahta ise zencefil, havlıcan, solitcan, cezvasip, halep sadır gibi isimleriyle zihinlerde tuhaf çağrışımlar yaratan binbir çeşit baharat. Aslında avludaki hakim koku güzel kokular satanlarınkine karışsa da bu tezgahtan yayılıyor. Yeşil sarıklı acem baharatçı baharatları sağ elindeki kaşığı kavanozlara daldıra daldıra şaşırtıcı bir çabuklukla külahlara koyup müşterine verirken, kokulu kokulu kokulu bahar, Hindistan bahar, çorba için, dolma için, köfte için, pilav için, makarna için kokulu kokulu bahar diye bağırıyor. Bu o kadar ahenkli bir ses ki Ruşen Eşref dayanamıyor, azizim diyor, ben bu adamın elinin ve dilinin suretine hayranım. İlkbaharın belagati, bülbülün namelerindeyse serginin belagati de bunun sesinde. İnsanda leziz yemek hayalleri uyandırarak iftar saatini özleten garip bir edası var. Ruşen Eşref'le yavaş yavaş ilerliyoruz. Tiryakiler, reji idaresinin Ramazan ayına mahsus sigaralarından edinmek için sineklerin bala üşüşmesi gibi o küçücük barakanın önüne yığılmışlar. Selanik ve Edirne'den gelen badem üzümleri, Gelibolu sardalyaları, Kırkkilise hardaliyeleri, Kayseri pastırma ve sucukları iştahımızı kabartırken uzun hilatli ve geniş sarıklı Türkistan tacirleri tarafından Buharalı Alimzade Ömer Efendi, ticarethanesinin şubesinde satılan Kütahya Çinlileri, Arap işi Fahur ve Avaniler, Rus tipi madeni semaverler ve züccaciye çeşitleri dikkatimizi çekiyor. Hereke ve feshane fabrikalarının açtığı sergiler başka bir alem. Biraz ileride çubukçu Ali Efendi'nin camekanları, kehribar ağızlıklar, bağa kutular, tabakalar, limon ağızlıklar, nargileler, buhurdanlıklar, çeşme bülbüllerle dolu. Itriyatçı Ahmet Faruki, ipekçi Selanikli Kani, camfesçi Şahin, fincancı Avni, hepsi ilgimizi çekiyor ama biz kitapçıları gözden geçirmek için sabırsızlanıyoruz. İşte bir kitap sergisi, tesipli, minyatürlü bir şehname. Yazma divanlar, risaleler, cönkler, müterefika ve bulak baskısı kitaplar. Çok heyecanlıyım. İçimden birkaçını alıp kendi zamanıma götürebilsem diye geçirirken Ruşen Eşref Bey'e dönüyor. Üstadım, Namık Kemal'in talim edebiyata dair risalesinde anlattığı hadiseyi hatırlıyor musunuz diye soruyorum. Hatırlamadığını anlatan bir ifadeyle yüzüme bakınca başlıyorum anlatmaya. Namık Kemal 1862 Ramazan'ında bir gün okuyabileceği bir şeyler bulabilmek için bu sergiye gelmiş. Kitapçılardan birinin eline tutuşturduğu talik yazı, litograf basma bir kağıttaki şiiri çok beğenmiş. Önce bir Yunus ilahisi sandığı şiirin Şinasi'ye ait olduğunu öğrenince, o güne kadar yazdıklarını aslında hiç beğenmediği Şinasi'nin ilahi bir kelim olduğunu anlamış ve gidip kendisiyle tanışmış. Bu tanışıklık Namık Kemal'in hayatının dönüm noktalarından biriymiş. Ben bunları anlatırken Ruşen Eşref de hadiseyi hatırlıyor. Hatta Şinasi

Rabbinin münacatını ezberden okumaya başlıyor. Hak Teala azamet aleminin padişahı, la mekendir olamaz devletinin tahtı gehi. Kitapçının biraz ilerisinde kehribar ağızlıklar, tesbihler satılan küçük bir baraka var. Onun yanındaki barakadaysa rengarenk tesbih şelaleleri görüyoruz. Necef, Şah Maksud, Gergedan, Narçın, Naka, Kuka, Ödağacı, Sandal, Amber, Gül, Avanos tesbihler. Benim zamanımın tesbih koleksiyoncuları buradaki zenginliği görselerdi herhalde küçük dillerini yutarlardı. Ruşen Eşref Bey dikkatimin tesbihlere kaydığını görünce tesbihçi Abdülgafur Efendi diyor Arapça ve Farsçaya epey aşina. Zarif, ehli dil, o sohbet fakat pahalıcı bir adamdır. Zaman zaman dudakları dualarla kımıldayan sırma kordonlu, avniye kaputlu, kaloş kunduralı paşalar, redingontlu uzun kırmızı fesli saray erkanı gelir. Altın kamçılı nadide tesbihleri çekerek onunla geri mahmur bir halde sohbete dalar. İftara doğru bu insafsız Afganlının söylediği fiyata hiç itiraz etmeden birer tesbih alıp konaklarının yolunu tutarlar. Ruşen Eşref'i dikkatle dinliyorum fakat Abdülgafur Efendi'nin tesbihlerini tek tek inceleyen meraklı ve hatırlı müşterilerine söylediklerinde kulak verilmeyecek gibi değil. O tuttuğunuz tesbih kanlı zergerdandır. Zergerdanı vururlar, ölmeden boynuzunu keserler, bunu ondan yaparlar efendim. Bu narcil, dilenci keşkülündendir. Dilenci keşkülünün içi süt gibi yumuşaktır, dura dura katılaşır. İşte bunu o katı kısımdan yaparlar. Bu tesbihim Benna Ali Bey'in tesbihlerindendir efendim. Onlar ikisi de ödacı. Koyu çizgilisi mavert, öteki düveydari. İkisi de horoz salihin haddeden en iyi çektiği tesbihlerdendir efendim. Ha bu neydi bakayım? Neydi buldum Şeyh Maksud. Hint'te çıkar. Gayet katı bir taş. Bu tesbihim de Nuri Usta'nındır. O gül ağacı. Beşiktaşlı Sağır Rıfat'ın tesbihlerinden efendim. Onların ikisi de amber. Biri akamber, biri kara. Eski vükelanın bu tesbihleri kullanmalarında gizli hikmet varmış. Sahilleri öpüldüğü için tesbihlerin güzel kokmasını isterlermiş. Bu ne inceliktir efendim ellerini öpen adamların burunlarını düşünmek. Beni isterseniz Tayyip buyurun bendeniz bunu bir nevi hikmeti hükümet sayarım. O tesbih Kerbela toprağından onu Bektaşiler kullanır. Bu kuka Topkapılı Mahmud'un tesbihlerinden malumdur ki efendim Topkapılı Mahmud tesbihçilik sanatını bugünkü haline koyan adamdır. Sultan Mahmud bunu sarayına getirtmiş. Orada 3 gün tesbih çektirtmiş. Fakat bu adam sarayda sanatımı unuturum diye oturmamış kaçmış. Gayet ince, gayet usta, gayet kıymetli adam. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul romanında Hidayet'in konağında bir iftar öncesi yapılan tesbih sohbetlerinden bir parçaymış efendim bu. Ramazan sergisinde zenginlik ve canlılık inanılmazdı. Çocukların ellerinden sıkı sıkı tutmuş oruç mahmuru babalar. Başlarında 0 numara kalıplı ve iri dublen dedikleri cinsten püsküllü fesleri. Vişne rengi kravatları ve ellerinde gümüş bastonlarıyla Hüseyin Rahmi'nin romanlarından fırlamışa benzeyen ışık beyler. Mevlevi dervişleri, kalpaklılar, keçe külahlılar, sarıklılar, seyyar simitçiler, pörekçiler, fideciler, camiye girip çıkanlar, kubbesine asma dalları sardırılmış şadırvanda abdest tazeleyenler, güvercinlerin çok sevdiği bu şadırvanın 8 yeşil somaki sütün üzerindeki kubbe ve saçakları 4. Murat tarafından yaptırılmış. Ancak Bartlett'in Beyazıt Camii avlusunu ve şadırvanını tasvir ettiği gravürde şadırvanın sivri kubbeli olduğu görülüyor. Evliya Çelebi, benim zamanımda çok çıplak görünen bu avluda şadırvanın etrafında 4 adet servinin bulunduğunu söyler. Bartlett'in söz konusu gravürlerinden anlaşıldığına göre bu serviler 2. Mahmut devrinde yerli yerinde duruyordu. İftara 2 saat ya var ya yok Ruşen Eşref Bey kalabalığın 1 saat sonra dağılmaya başlayacağını, herkes alacağını alıp ellerinde paket değerli avluyu terk ederken satıcıların da sergilerini birer örtüyle örtüp evlerine yollanacaklarını söylüyor. Bunları konuşurken imaret kapısından dışarı çıkıyoruz. Ruşen Eşref kendi zamanına, ben kendi zamanıma, eski kaynaklarda bu kapıdan kaşıkçılar kapısı diye de söz ediliyor. 28 Eylül 1730 Perşembe günü Beyazıt tamamından yalın kılıç sokağa fırlayan patronu Halil, yoldaşları Muslu Beşe ve bayraktar Alacalı Mustafa ile birlikte baldır çıplakları peşine takıp koşarak buraya, yani kaşıkçılar kapısının önüne gelmiş, İspirzade tarafından kendisine ezberletilen halkı dükkanlarını kapatıp isyana davet ettiği kısa notku ikinci defa okumuştu. Bu asır Dide Çınar'ın dili olsa o gün neler olup bittiğini uzun uzun anlatacağından eminim. Sami Ayverdi İstanbul Geceleri adlı kitabında muhtemelen Yahya Kemal'in 500 yıllık hikayemizi ihtiyar çınarlardan dinleyen ıtrı imajından ilhamla

Beyazıt'taki tarihi çınara birbiri ardınca sorular sorar. Binlerce uzun ve kısa dalının ahenksizliğinden doğmuş ahengiyle, itaatli ve sadık bir nöbetçi gibi asırlardan beri vazife aldığı noktada bekleyip duran bugün görmüş çınar, acaba ne düşünmektedir? Şimdi zavallı ve anlamsız bir geçit olan Hakkaklar Çarşısı'nı, bu sanat, fikir ve şiir pazarının hazin geçmişini mi? Sami Ayverdi'nin bunlar gibi onlarca soru sorduğu Beyazıt Çınarı'nın bu meydanda ve civarında yaşanan hadiselere kaç asırdır şahitlik ettiğini, yani yaşını ne yazık ki öğrenemedim. Ama Beyazıt Meydanı'nın çeşitli devirlerde, çeşitli vesilelerle kesilen çınarlar, serviler, kestaneler ve dut ağaçlarıyla dolu olduğunu biliyorum. Beyazıt Camii'nin iç avlusundaki şadırvanın etrafında bile daha önce de belirttiğim gibi serviler yükselirdi. Camiin küllük kahvesi ve Emin Efendi lokantasının bulunduğu güney tarafının da ağaçlıklı bir alan olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Cami veya mescit önlerinde, çeşme başlarında, meydanlarda, mesirelerde her biri başlı başına bir anıt olan çınarlar, serviler, kestaneler, at kestaneleri, diş budaklar, çitlenmikler, ıhlamurlar, kırmızı yapraklı kayınlar, ender de olsa lale ağaçları, çamlar, fıstık çamları, sakızlar, sidir ağaçları İstanbul manzarasının vazgeçilmez unsurlarıydı. Bu ağaçlar çevrelerinde yaşayanlar için apayrı bir anlam taşır ve adeta bir yaşama üslubu yaratırlar. Hatta efsanelerle, evliya menkebeleriyle bezenerek bir çeşit kutsiyet, dolayısıyla dokunulmazlık kazanırlardı. Ağaçlar köklerini sadece anne toprağın değil, zamanında derinliklerine salarak beslenirler. Ahmet Hamdi Tanpınar, eski İstanbul'da mimarinin saltanatına rekabet edebilen başka bir güzellik varsa onun da ağaçlar olduğunu söyler. Ağaç, beş şehir yazarına göre İstanbul'da beyaz mermer ve yontulmuş taşla uyuştuğu kadar harap çatılar ve tezyinatı bakımsızlıktan kaybolmuş, yalağa kırılmış çeşmelerle bile uyuşmasını bilir. Büyük mimarlar eserlerinin yanı başında birkaç çınar veya serviyi eksik etmemiş. Bazen daha da ileri giderek cami veya medrese avlularında çınar ve servi gibi ağaçların yetişmesi, sarmaşıkların halkalanması, güllerin açması için özel yerler ayırarak mimari ile ağaç arasında tam bir işbirliği tesis etmişlerdir. Bu ağaçların büyüdüğünü görüp görmemeleri o kadar önemli değildir. Bilirler ki toprağa emanet edilmiş bir ağaç mahalleye, semte, şehre, hatta cemiyete ve bütün bir imana emanet edilmiş bir değerdir. Türk hayatında ve muhayyilesinde özellikle iki ağacın, servi ile çınarın derin izler bıraktığını düşünen Tanpınar'ın en sevdiği ağaç çınardır. Bu güzel ağaçlar ona geniş, pençe pençe yaprakları, munis dev gövdeleriyle Peçevi'nin uzun uzun anlattığı sefer meşveretlerinde söz alıp kumandanlara yol gösteren yaşlı Serhat gazilerini hatırlatır. Onlar toprağımızın hakiki gururudur. Belki dedelerimiz o heybetli vekarı, o dağ sükunetini çınarlardan öğrenmişlerdir. Bunun için Yahya Kemal'in Itri'yi eski çınarların mektebinden yetiştirmesini çok iyi anladığını söyleyen Tanpınar, İstanbul'da ağaçların gitgide azaldığını belirterek, bir ağacın ölümü büyük bir mimari eserinin kaybı gibi bir şeydir. Ne yazık ki biz bir asırdan beri, hatta biraz daha fazla ikisine de alıştık, diyor. Ağaç sevgisini şiirlerinde de incelikle terennüm eden Tanpınar, çınar veya kestane gölgelerinde geçirilen mahmur ikinci saatlerine de, ki eski yaşama tarzımızın vazgeçilmez zevklerindendir, derin bir biçimde duymuş ve mavi maviydi gökyüzü şiirinde terennüm etmiştir. Mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde, mahmur süzülen bakışlar ikindi saatlerinde. Bu mısralarda zikredilen iki ağaç, Bayezid Camii'nin imaret kapısının açıldığı meydancığı da çok özel yapan ağaçlardır. Tanpınar'ın da mensup olduğu aydın grubunun, Esafili Şark adındaki bu grubu daha sonra uzun uzadıya anlatacağım, yaz ikindileri toplantıları bu ağaçların altındaki açık hava kahvesinde yapılırdı. Mithat Sertoğlu bir yazısında Esafili Şark'ın daha çok Rıfkı Melül Meriç Şehzadebaşı'ndaki evinin Şark Odası, Darut Talim Kıraathanesi ve Çınar Altı'nda bir araya geldiğini, Çınar Altı'ndaki buluşmalara yaz ikindi toplantıları denildiğini söyler. Başta Mükrim'in Halil İnanç, Ali Nattarlan ve Rıfkı Melül Meriç olmak üzere Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabri Esat Siyavuşgül, Abdülbaki Gölpınarlı ve bazıları gibi tanınmış ilim, sanat ve edebiyat adamlarının burada ikindi vakitleri toplanıp gün batımına kadar uzayan tarih, şiir ve edebiyat sohbetlerine daldıklarını anlatan Sertoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Bursa'da zaman şiirinin ilk mısraları

burada dinlemiş ve o zamandan hatırında kalan güvercin topuklarıyla gezinen Sükût mısrağının 2 yıl sonra tamamlanan bu şiirde niçin yer almadığına bir anlam verememiştir. Çınar Altındaki Yazı Kindilerinde Muzaffer Gökman da söz eder. Üniversite öğrencileri dersten çıkar çıkmaz çınar altına koşup ayaklarının ucuna basarak sohbetlerin yapıldığı masalara sokulurlarmış. Böylece ağacın altında İbnül Emin Mahmut Kemal İnal, Mükrimin Halil İnanç, Ali Nattar'dan Abdülbaki Gölp'ün aldığı Şeref Akdik, Ahmet Hamdi Tamdar, Emin Ali Çavlı, Ahmet Refik Altınay gibi ilim ve sanat adamlarının etrafında geniş halkalar oluşur. Bu halkalar konuşanları kaçırmak istemeyenlerin sıkıştırması yüzünden gittikçe daralırmış. Masaya yaklaşmaya çalışırken iskemleleri gıcırdayan öğrencilere Mahmut Kemal Bey'in şöyle bir bakmasının yettiğini söyleyen Muzaffer Gökman'ın cümlelerinden Yazı Kindilerine duyduğu hasret taşıyor. Kenan Hulusi'nin de 1929 yılında Hayat Mücmuası'nda yayınlanan Beyazıt'ta Çınaraltı başlıklı yazısı, tarihi Çınar'a ve Çınaraltı'na söylenmiş mensur bir kaside gibidir. Beyazıt Meydanı, 1950'lerin sonuna kadar üniversitesi, kütüphaneleri, kahvehaneleri, sahaflar çarşısı ve 2 adım ötedeki babalesiyle entelektüel hayatın cazibe merkeziydi. Dersaatit'in kalbiydi. İmar hareketleri sırasında meydanın geçirdiği büyük değişim, ticaret hayatının bu bölgede yoğunlaşması, babalinin sur dışına taşınması, yeni üniversitelerin kurulup ilim ve kültür hayatında yeni cazibe merkezlerinin ortaya çıkması yüzünden çok hızlı bir inkiraz yaşadı. Küllük 1960'ların başında Beyazıt Meydanı'nı yayalaştırma projesi uygulanırken ortadan kalkmıştı zaten. Çınaraltı bir süre daha nefes alıp verdikten sonra kendini tesbih çakmak, eski para pul taşıyıcılarına bıraktı. Çınar dimdik yerini duruyor ve hatırlamaya devam ediyor. Fakat kestane ağacının kolu kanadı kırılmış durumda. Sami Ayverdi, İhtiyar Çınar'a birbiri ardınca çetin sorular sorduğu yazısını şöyle tamamlamıştı. Ey kocamış İhtiyar Çınar, sana çok sordum ve öğrendim ama sorgularımı maddeden manaya çevirip nereden gelip nereye gittiğimizi sormaya utanırım. Efendim, şimdi muhabbetimize küçük bir virgül koyalım ve salacak kahvehanesinde kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Beşir Ayvazoğlu Bey'in Üçüncü Tepe'de Hayat, Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi isimli kitabından paylaşımlar yapıyorum efendim. Şimdi de 17. bölüm havuz başlığıyla. İçerisinde bu havuz bahsinde Havuzlu Medrese, Haydar Bey Havuzu, Mehtah Sururi'nin havuz hikayesi, Sait Faik'ten Havuzbaşı Lüleburgazlı Mutaza Çavuş, çok meşhur efendim Sait Faik'in havuzbaşı hikayesi. Hattat Şefik Bey, aslında düşündüm sizlere bu havuz hikayesini okuyayım da bir bölersem tadı kaçacaktı ama siz bu şimdi Ayvazoğlu'nun havuz bahsini bir dinleyin. Okumayanlar için o Sait Faik'in havuz başında muhabbette tavsiye ederim. Şöyle diyor Ayvazoğlu, çınar altında bir süre oyalandıktan sonra meydanın medrese tarafına geçtim. Ve son düzenlemede inşa edilen havuzun yanındaki çay bahçesine oturarak biraz şekerli kahve söyledim. Hemen fark edilmeyen dörtgen şeklinde tek fıskiyeli çok güzel bir havuz bu. Fakat Haydar Bey havuzu gibi meydandaki hayatın merkezinde yer almadığı için belirleyici bir rolü yok. Yeri belli ki hem Haydar Bey havuzu hem de bir zamanlar Bayezid Medresesi'nin önünde kapıdan çıkıldığında sol tarafa düşen bu medresenin Havuzlu Medrese diye anılmasına yol açan eski havuz düşünülerek seçilmiş. Cumhuriyet devrinde Beyazıt Meydanı'na ilk müdahale Haydar Bey'in valiliği sırasında yapılmıştır. Mimar Asım Bey tarafından meydanın ortasına beyzi bir havuz inşa edilerek çiçek tahtalarıyla bezenmiş, etrafına tramvayların dönüş yaptığı bir trafik düzeni getirilmişti. İnşasına 1923 yılında başlanan ve 1926 Mart'ında muhteşem bir törenle açılışı yapılan bu havuz için Haydar Bey'in kendisiyle 1936 yılında yapılmış bir röportajda verdiği bilgiye göre şehir emaneti kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen 40 bin lira sarf edilmişti. Havuzun yapılış amaçlarından biri de Telkos teşkilatı yetersiz kaldığı için civarda çıkması muhtemel yangınlarda suyundan istifade etmekti. Haydar Bey söz konusu röportajda Beyazıt Havuzu'nun yangınlarda çok faydasının görüldüğünü, başka bir açıklamasında da meydanın üst kısmının denizden 60 alt kısmının 53 metre yüksek olduğunu, havuzu bu eğimi gidermek için yaptıklarını söyler. O tarihte basın iki de fıskiyesi bulunan Beyazıt Havuzu'yla çok alay etmiştir. Mesela Kelebek Mecmuası'nın 3 Nisan 1924 tarihli 52. sayısını kapağında Beyazıt Havuzu başlıklı karikatürünün altında şu alt

yazı yer alır. Kel başa şimşirtarak. Bir gazetede Haydar Bey'in Beyazıt Meydanı'nda küçük bir Marmara inşa ettiğinden söz edilirken, başka bir gazetede bir yazar insanların havuz çevresinde dolap beygiri bir dolaşıp duracakları için meydandaki güzellikleri göremeyeceklerini iddia etmektedir. Mizah mecmualarının büyük ülgü gösterdiği bu havuz. Beyazıt'ta var havuz, benim yarım pek havuz. O yer beni seviyor, ben istemem kılavuz gibi manilere, cinaslara, meddah hikayelerine bile konuk olacaktır. Mesela o günlerde yolunuz divan yolundaki Arif'in kıraathanesine düşseydi, of hay hakla başlayan tekerlemesini söyledikten sonra, ayıp değil ya, nasılsa şimdiye kadar bir yolun düşüp de Beyazıt havuzunu görememiştim. Geçen akşam bilhassa bunun için gittim ve çok şükür dünya gözüyle dillere destan olan bu meşhur havuzu görmek bana da nasip oldu diye söze başlayan Mehtah Sururi'den bir havuz hikayesi dinleyebilirdiniz. Nefis şive taktikleriyle dinleyenleri gülmekten kırıp geçiren Sururi'nin hikayesinde İstanbul'un çok renkli beşeri dokusunu yansıtan tipler yeni yapılan havuz hakkında şöyle fikir yürütmektedirler. Bir yaşlı adam, güzel oldu güzel oldu ama bir kusuru var. Bu havuza göre balık ister. Mesela hiç olmazsa torik büyüklüğünde balık koymalı ki zevki çıksın, öyle değil mi? Rumelli olduğu kıyafetinden ve dilinden anlaşılan biri, ne yanda o fulübedeki avuz, bile avuz mu olu be? İçinde kurbacık bilem yok. Fulübede sabahtan kalktın mı 500'ü birden danalar gibi barir de adamın keyfi gelir. Ba canım, ne bahapsın buna? Bizim Tahran'da bile havuzlar vardır. Onların yanında bu havuz bir damla su kimindi? Tahran'daki havuzda 17 ada, 50 setsiz vilayet, 70 milyon köy vardı. Diğer onun da direkt notla dolaşırdı ağa. Bir Arnavut, nasıl olur bire kardeş? Bu kadar büyük havuz olur mu bire? Demetçi, efendim balıklarda o kadar büyük öyle mi? Ne diyersin, burada tuttukları balıklar Tahran'ın hamsi balıklarıydı. Bu konuşmayı dinleyen bir Yahudi, aşk olsun be, bu hamsileri tuzlamak için Ayasofya camisi kadar fuçi lazım. İki Külhan Bey'i olan Recep Bey, bu ölüsü tenekeli tramvay yolunu bu havuzun etrafından hala kaldırmadılar. Bir biçimsiz oluyor ki. Hımbıl, o yolu buraya boşuna koymadılar. Bu tramvay kumpanyası çok kıyak şey. Meğerliyim bu yol havuzu tutuyormuş. Yol olmasa havuz dağılırmış. Neden dağılıyormuş? Neden mi? Düşün be, çembersiz fıçı olur mu? Bu tramvay yolu da havuzun çemberi işte. Sırtında kavun küfesi duran bir Arap kirli, öyle şu havuz ahan burada eyle güzel oldu ki hiç yemenen diyor. Bu havuzu alsam da Arap kirin ısırık ovasına çamların dibine koyasım geldi. Basın ne kadar alay etse de çok geçmeden İstanbul hayatının ve yaşama alışkanlıklarının bir parçası haline gelen Beyazıt havuzu, Turgut Cansever'e göre suyu başlı başına bir temaşa kaynağı haline getiren, eski sevkin seviyesinden mahrum, alakasız bir su yüzeyi olmakla beraber üniversite kapısının yarattığı ölçüsüz ve aykırı etkiyi hafifleterek meydanın farklı seviyelerinin birbirine bağlamasına yardım etmiştir. Halk arasında uzunca bir süre Haydar Bey Havuzu diye anılan Beyazıt Havuzu, eski İstanbulluların hatıralarında önemli yer tuttuğu gibi edebiyatımıza da mal olmuştur. Sait Faik'in bir kitabına adını veren Havuzbaşı hikayesinde bu havuzdan söz edilir. Beyazıt Havuzu'nun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum cümlesiyle başlayan hikayede, kahramanın ümitsiz bir aşk yaşadığı ve o saatte oradan geçmesini umduğu sevgilisini görebilmek için havuz başında beklediği anlaşılmaktadır. Meydan tenhadır ve kanepelerde kendisinden başka kimse yoktur. Saat 12 sularında geçen tramvay fena gıcırdar. Tramvayın havuzun etrafını dönerken çıkardığı keskin gıcırtı, eski Beyazıt Meydanı'nın hafızalarda bıraktığı belirgin seslerden biridir. Yolculardan biri nedense havuzun kenarında tek başına oturan adama dönüp dönüp hayretle bakar. Hikaye kahramanının şu soruları bana sorarsanız Beyazıt Havuzu'nun birkaç nesil içinde ifade ettiğini çok iyi anlatmaktadır. Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimselerin oturmadığı kanefelerde bu saatlerde yalnız pek başı boşlar mı oturur? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi? Yüzünü bir dakika görmek için kimsenin. Şimdi isterseniz hikayeyi özetlemek yerine içine girip 1946 yılının Mayıs ayına tayyi zaman edelim. Haydar Bey Havuzu'nun kenarındaki kanefelerden birine biz de oturup neler olup bittiğini daha yakından görelim. Aylardan Mayıs olmasına rağmen hava epey soğuk ve havuzun suyu bulanıktı. Bezgin kederli ve üşümüş görünen uzunca boylu ve fötr şapkalı hikaye kahramanı pardesüsünün yakasını kaldırmış, gelip geçenlere bakıyordu. Bir yandan da üniversite kapısını dikkatle tarassut ettiğine göre beklediği bir üniversite

öğrencisi olabilir de onun baktığı tarafa baktım. Benim dikkatimi çeken Abidevi Kapı'nın büyük Hattat Şefik Bey'in elinden çıkma Nefis Ciğeri Sülüs kitabesinin yokluğu oldu. Üç parçadan oluşan kitabı beyaz mermer bloklarla kapatılmıştı. Ortadakinin üzerinde yine harflerle İstanbul Üniversitesi yazılıydı. Daha yukarıdaki madalyonda yer alan Tuğra'nın yerinde ise yerler esiyordu. Başımı yeniden fötr şapkalı ve pardüsülü adama çevirince göz göze geldik, şaşırdım. Çünkü bu Sait Faik'ten başkası değildi. Doğrusu yanına yaklaşıp hal hatır sormak, edebiyattan konuşmak, kimi beklediğini öğrenmek isterdim. Ne yazık ki bu hikayenin içinde ben şimdi sanal bir figürdüm. Biraz sonra iki kişi geldi, biri çarşaflı, biri kadındı. Sait Faik'in hemen yanındaki kanepeye oturdular. Adam gülümsedi. Sait Faik'in tam o sırada heyecanlandığını, yerinden doğrulur gibi bir hareket yaptıktan sonra vazgeçtiğini ve adamın selam anlamına gelen gülümsemesine 4-5 saniyelik bir gecikmeyle karşılık verdiğini fark ettim. O sırada yakınımızdan geçen genç kızı sevgilisi zannetmiş olmalıydı ki hikayeyi çok iyi bildiğim için 4-5 saniye içinde aklımdan neler geçtiğini de biliyordum. 50'sini aşmış görünen taşralı toprak rengi yüzünde alışılmamış çizgiler vardı. Gülümsemenin karşılığını alınca yerinden kalktı. Sait Faik'in yanına gelip bu caminin ismi ne diye sordu. Aklı hala sevgilisinde olan yazar caminin ismini hemen hatırlayamadı. Sevgilisini kendisine görünmemek için başka bir kapıdan çıkıp arka sokaklardan kaçmış olabileceğini düşündüğü için canı sıkılıyor. Başka Mayıs'tan başka her şeye benzeyen bu soğuk 1946 Mayıs'ı olmak üzere her şeye kızıyor. Fakat kendisini ilgi göstermeyen sevgilisine kızamıyordu. Eğer görünmemek için arka sokaklardan kaçtıysa bu aynı zamanda kendisini düşündüğü anlamına gelmez miydi? Birden caminin ismini hatırladı. Bayezid Camii canım. O sırada kadın da yeniden kalktı. Kocasına sorduğu önemli soruyu alacağı cevapla bütün karışık meseleleri halledeceğine inandığını iddia eden mütecessiz bir yüzle yanlarına gelip oturdu ve sordu. Ali Sofya hangisi? Güldüm. Fakat Sait Faik bu sevimli yanlışı düzeltmek gibi bir çileye düşmeden ciddiyette şu tarafta diyerek oturdukları kanepenin soluna düşen çarşı kapı tarafını gösterdi. İsmini hikayeden öğrendiğimiz Lüleburgazlı Murtaza Çavuş ve karısı Hacer Ana ile birlikte ben de Sait Faik'in gösterdiği tarafa baktım. Kocaman binalar, birbirini kesip biçen yollar ve dükkanlar gördüm. Kendi zamanımın Beyazıt'ından ne kadar farklıydı. Şimdi otobüs durağının olduğu yerde büyük, kargir bir yapı görünüyordu. İçimden Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi olsa gerek diye geçirdim. Aşağı yukarı onun karşısında düşen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin önünde de yol çok daralıyordu. Murtaza Çavuş oradan Ali Sofya'ya çıkan bir yol olabileceğine ihtimal veremedi. Fakat daha fazlasını sormaya cesaret edemediği için herhalde Irak'tır dedi. Yok pek Irak değil cevabını alınca bunu getirdim köyden diyerek karısını gösterdi. Kendisi İstanbul'a daha önce birkaç defa gelmişmiş ama karısını ilk defa getirmiş. Camileri gezdiriyormuş. Hacer Hanım'ın yüzüne dikkatle baktım. Sait Faik doğrusu hikayesinde çok iyi tasvir etmişti. Sait Faik belli ki Lüleburgazlı Karakoca'dan çok hoşlanmıştı. Onlara tramvayla Taksim'e de gitmelerini tavsiye etti. Murtaza Çavuş asıl tünelden geçerek bir yoluna çıkmak istediklerini söyledi. Fakat kim olduğunu bilmediği bu sarışın adamdan tünelin kapalı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Bu arada kadın elindeki gazete kağıdına sarılı bir şeyi Sait Faik'e göstermeye çalışıyor. Bakır ucuzlamış, ucuza aldık diyordu. Tencereymiş. Hemen şurada dişçi mektebiyle umumi kütüphanenin arkasında üniversite duvarının bitişindeki bakırcılar çarşısından almış olmalılardı. Karı koca tencerenin kaç gram geldiği, kaç kuruş verdikleri, para üstü olarak geriye kaç kuruş aldıkları konusunda anlaşmaya çalışırlarken Sait Faik yeniden dalmış. Sevgilisinin gelebileceği yola bakıyordu fakat bu dibinden mi kaynar sorusuyla silkindi. Murtaza Çavuş havuzu gösteriyordu. Yok canım dedi, bu pınar mı? Boruyla içine terkos geliyor. Adam Sait Faik'in söylediği karısının anlayacağı dile tercüme ettikten sonra peki hani bu suları fışkırtırmış sorusuna aldığı cevabı da aynı şekilde aktardı. Hava soğuk. Soğuk da ondan fışkırtmıyorlar, anladın mı? Sıcak havalarda fışkırtıyorlar da insanları serinletir. Murtaza Çavuş'un daha sonraki sorusu Sait Faik'in keyfini yerine getirmiş. Az önce yüzünü karartan kederden iz kalmamıştı. Hani üstüne top korlar da sular lastik topu havaya fırlatır oynatır durur. Öyle de yaparlar mı? Bu çocuksu soru üzerine gözleri parlayan ve aynı çocuksu duyarlılıkla masal anlatır gibi İstanbul'u anlatmaya başlayan Sait Faik'i yeni dostlarıyla baş başa bırakıp hikayeden çıkarak günümüzün kaotik Beyazıt'ına döndüm. Metin Nigar'inkine benzeyen siyah başörtülü yaşlı bir kadından güvercinlere serpmek üzere kuş yemi satın aldım.

Evet. Hikaye içerisinde hikayeyi öyle güzel oturtmuş ki Ayvazoğlu. İşte bu da Ayvazoğlu kaleminin kuvveti olsa gerek. Efendim, 3. tepede Hayat Beyazıt Meydanı derin tarihi okumayanlar için hararetli tavsiye ederim. Efendim, muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Epeyden beri hatırlamadığımız bir kitap ki unutmamamız gereken değerlerden, isimlerden birinin kaleme getirdiği bir kitap. Ahmet Yüksel Özemre hocamızın rahmetlik. Üsküdar'daki bu attar dükkanı.

Rıza Bey, yani Niyazi Sayın Hoca'yı kastediyor. Bir gün bana bu dükkanın Rahman-ı Füyüzat'ının sebep olduğu maddi ve manevi müktesebatını hamdü şükranla ve cezbeyle yad ederken, Yüksel'cim biz bu dükkandan geçmemiş olsaydık şimdi 7 dükkan süpürtüsünden beter olurdu, ne olurduk demiştir. Efendim Üsküdar'daki bir attar dükkanı, tabi Mustafa Düzgünman ve Saim Düzgünman merhumlardan bahsediliyor. Bu kitap sizlere Saim Efendi amca ve Mustafa ağabey başlıklı bölümü seçtim. Şöyle başlıyor Ahmet Yüksel Özemre Hoca. Bütün bu hayırlı işlere vasıta ve sebep olan Saim Efendi amcanın ahvali haf ve reca arasında salınan samimi bir ittikayı remzederdi. Tasavvufu yanı yoktu. Tasavvuf erbabının menkebilerini bilir. Dükkanında yapılan tasavvufi sohbetleri sessizce dinlemekten zevk alır ama bu hususta manevi bir tecrübesi olduğunu ortaya koyacak şekilde sofice bir tutum ishar etmezdi. Saim Efendi amca 1940'ların başında Doğancılar Parkı'na doğru çıkan Halk Caddesi üzerinde sahip bulunduğu bir arsaya yığma tuğladan iki katlı kutu gibi bir ev inşa ettirdi. Bu evin bizimkinden büyük bir bahçesi vardı. Bu bahçedeki eriğin lezzetini, envai çeşitli güllerini ve Saim Efendi amcanın bizzat düzenlemiş olduğu kameriyede yapılan dükkandakine benzer sohbetleri bugün gibi hatırlıyorum. Mustafa ağabey bu evin oturma ve misafir odalarının duvarlarına meşhur hattatların ve tabii Necmettin Hoca'nın yazılarından, yani Okyay'dan bahsediyor efendim, kendi ebrularından güzel levhalar asmıştı. Aslında klasik cilt ve ebruda zamanının en iyisi birkaç kişisinden biri olan Mustafa ağabeyi eski tarzda bir kitap kabını hazırlarken ya da ebru yaparken seyretmekten büyük haz duyardım. O da büyük bir sabırla bana yaptığı işin mahiyetini ve hatta püf noktalarını anlatmaktan zevk alırdı. Eğer hafızam yanıltmıyorsa 1943 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde açılmış olan yıl sonu sergisini babam ve abimle birlikte gezmiştik. Mustafa abinin bu sergideki kadim tarz ciltleri ve evruları şahaneydi. Sergiyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Mustafa abinin eserleri karşısında hayranlığını ifadeyle kendisini tebrik etmişti. Mustafa abi büyük dayısı Necmettin Okay'ın vefatından itibaren kendi vefatına kadar yalnız Türkiye'de de değil, bütün dünyada Ebru'nun tartışmasız en önde gelen üstadı olmuş ve bu konuda bütün dünya yayınlarına geçmiştir. Hayatının son yıllarını süren Necmettin Hoca'ya armağan ettiği bir karanfil Ebru'suna karşı hocanın hiç düşünmeden hemen şu beyette cevap verdiğini Uğur Derman hatırlıyor. Hüdayi türbedarı Mustafa Bey kârı bu Ebru, kopartıp koklamak ister gören bir zenni hubru. Fotoğrafçılık Mustafa ağabeyin bir başka merakıydı. Elindeki makinesi ve sehpasıyla İstanbul'un, Bursa'nın camilerini dolaşarak buralardaki eski yazı levhalarının resimlerini çeker ve arşivlerdi. Efendim aşağıda bir açıklama yapmış bu güzel Necmettin Okyay Hoca'nın. Hüdayi türbedarı Mustafa Bey kârı bu Ebru. Malumunuz buraya kadar kopartıp koklamak ister gören her bir zenni hubru. Yani güzel yüzlü insan, güzel yüzlü hanım kopartıp koklamak ister. Hanımlar daha çok muhabbetliler ya çiçeğe. Maalesef nedense bu da böyle bir şey var. Bu da bizlerin ayıbı. Yani bakın kocaman kocaman evliya-i izam gül yetiştiriyor. Biliyoruz yakın tarihe, şu anda da biliyoruz yani mübarekler birçok gül muhabbeti içerisinde olan, değil mi? Ama bizlere gelince biz nedense böyle bir çiçeğe karşı, yani plastik çiçekle iktifa ediyoruz. Neyse, güzel şeyi bozmayalım ahengi. Fotoğrafçılık Mustafa abinin bir başka büyük merakıydı. Elinde makinesi ve sehpasıyla İstanbul'un ve Bursa'nın camilerini dolaşarak buralardaki eski yazı levhalarının resimlerini çeker ve arşivlerdi. Ancak o tarihlerde fotoğraf makinelerinin objektifleri teknik tabiriyle yavaş objektifler olduğu, yani maksimum diyafram açıklıkları çok küçük kaldığı için poz bazen dakikalarca sürebiliyordu. Çektiği fotoğrafların banyo baskısı işini de kendisi yapardı. Hatta kullandığı büyütme cihazı dahi bizzat imal etmiş olduğu çok kullanışlı bir araçtı. O devirde bugünkü gibi filmler henüz çıkmamıştı. Fotoğraf camları vardı. Üstüne ince tabaka halinde emülsiyon sürülmüş olan muayyen ebattaki 6x9, 9x12 gibi bu tarz camlar tahminen 1950'ye kadar kullanılmıştır. Mustafa abiye çektiği eski yazı levhalarının negatifleri olan bu fotoğraf camlarının hepsini sağlığında Türk Petrol Vakfı'na hiba etmiştir. Mustafa abinin sağlam, klasik bir musiki ve makam bilgisi vardı. Nota bilmez fakat besteleri dümtek usulüyle mükemmelen icra ederdi. Tiz notalarda kontrolta yaklaşan latif bir tenor sesine sahipti. Bir ilahi

heyeti kurmuştu. Heyet üyelerine meşk ettiği ilahilerle Ramazan ayında teravih namazlarını müezzinlik ederdi. Niyazi ağabey, yani Neyzen Niyazi Sayın bu grubun demirbaşlarından biriydi. Mustafa ağabey aileden gelen hassas bir kulağa sahip olduğumu görünce beni de yetiştirmek istedi. Ve ilk olarak da dükkanda Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'nin "Neyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek, gerekmez masivayı bana sultanım gerek, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek" diye başlayan ilahinin Acama Şiran makamındaki bestesini Dümtek ile talim ettirmişti. Ancak ilkokulun 4. sınıfında öğrenci bulunmam bu işi devam ettirmeme müsaade etmedi. Bu fırsatı kaçırmış olmama doğrusu bugün bile çok ayıflanırım. Mustafa ağabey gençliğinde ciğerlerinden büyük bir rahatsızlık geçirdi. Uzun müddet sanatoryumda yattı. O zamanki tedavi usulleriyle bugünkü gibi gelişmiş olmadığı için fonksiyonla ciğerinden su alınması ve hava tahliye edilmesi sırasında çok ızdırap çekti. Sanatoryum dönemi onun hayatında koyu sofuluktan uzaklaşıp tasavvufa ciddi bir biçimde yönelişinin de başlangıcı oldu. Sanatoryumda Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'nin divanını tetkik etti. Onun bu tahavvülündeki en müessir unsur Eşref amca, Eşref Ede olmuştur. Maneviyatındaki bu ruhani değişim Mustafa ağabeyin hayata bakış açısında değer hükümlerinde çok olumlu tarzda etkilemiştir. Filvaki başlangıçta eskiden bağlı olduğu değerleri tenkit etmekte bazen aşırı davranmışsa da Eşref amcanın sohbetleri ve irşadı zamanla onu temkinli bir olgunluğa ulaştırmıştır. Sanırım sanatoryum döneminden hemen sonraydı Abdülbaki Gölpınarlı'da attar dükkanının müdavimlerinden olduğuydu. Mustafa ağabey onun Arapça ve Farsçaya vukufunu, hafızasının kudretini ve müttekkikliğini çok takdir ederdi. Ancak her ikisinde pek çok değer hükmünde tamamen zıt oldukları yavaş yavaş ortaya çıkınca ve özellikle Necmettin Hoca'nın Toygartepe'deki evinin bahçesinde Necmettin Hoca, Eşref amca, Mustafa ağabey, Necmettin Hoca'nın oğlu Sacit ağabey, Ali Alparslan ve Abdülbaki Gölpınarlı'nın katıldıkları bir sohbet esnasında Abdülbaki Gölpınarlı'nın nahoş bir konuşması burada vuku bulmuş. O anda gürültülü bir biçimde bıçakla kesilmiş gibi sona erdi. Gece Mustafa ağabeyin rahatsızlığının had safhalarından birinde Saim Efendi amca dükkanda babama "Hafız Bey, dün gece alim-i manada türbesinin önünde Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'ne mülaki oldum. Bana Saim Efendi Mustafa'yı artık bize ver" dedi. "Ben de sultanım, o zaten sizin" dedim ve uyandım diye bir rüyasını nakletmiş ve bunun Mustafa ağabeyin ahirete göçmesi zamanının geldiğini delalet ettiği endişesiyle de gözlerinden iki damla yaş sakalına doğru süzülmüştü. Bu endişenin isabetsiz fakat rüyanın ise sahih bir rüya olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. Nitekim Mustafa ağabey bu rüyadan sonra daha 50 sene daha yaşayarak 12 Eylül 1990 tarihinde 71. yaşını sürerken alemi bekaya göçecek. Ama Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'nin türbedarlığını yapan Eşref amcanın vefatından sonra tayin edildiği aynı görevde bu hazreti tam 26,5 yıl aşkla şevkle hizmet etmiş olacaktı. Allah ondan razı olsun, bu şerefli görevi sırasında aldığı resmi maaşı türbe için kullandıktan başka çoğu seferde kendi cebinden olmak üzere türbenin damını aktarmış, cinko kalıplarını yeniletmiş, derilerini tamir ve tasfiye ettirmiş, türbeyi boyatmış, kırık camları değiştirmiş, hazirelerini tanzim ve muhafaza etmiş, içini tertemiz pırıl pırıl tutmuş ve Hazreti Hüdayi'nin şahsi eşyalarını gözü gibi koruyup muhafaza etmiştir. Mustafa ağabey 1959 yılında bir müddette Nasuhi Dergah Mescidinde Cuma hutbesi okumuştur. Bu hutbeler onun hitabet kudresini gösteren birer belagat şaheseriydi. Ancak bir yandan temas ettiği konular ve bu konuları herkesi ikna edecek şekilde ele alıp işlemesi, diğer yandan da hutbelerini dinlemek üzere Nasuhi Dergah Mescidinin görülmemiş bir biçimde izdihama maruz kalması Üsküdar Müftülüğünü tedirgin etmiş ve pek çok kişinin de kıskançlığı ve hasedini celbetmişti. Bunun üzerine büyüyen nifaka esir düşen müftülük Mustafa ağabeyin artık hutbeye çıkmasına müsaade etmemiştir. Efendim Allah gani gani rahmet etsin. İşte bu insanlar köprü insanlardı. Vazifelerini eda ettiler ve hakka yürüdüler. Allah Celle Celaluhu, bizler maalesef onlar gibi olamayız. Ama en azından onların korumak için sahip çıktıkları değerlerimize bir yani kalmadan en azından gayret gösterenlere saygı gösterip saygı göstermek ve kalben desteklemek de büyük bir hizmet olduğu şüphesiz. Allah gani gani rahmet etsin onlara. Bizlere de bu anada şuur ihsan etsin. Allah için yapılan hizmet

biliyoruz ki yerde kalmaz. İşte bu büyükler, işte büyükler sahip çıkmışlar, bize ver demiş, bize ver dediği ama türbedarı olmuş artık. Yani kendisinden Eşref dededen sonra 26,5 yıl türbedarlığını yapmış. Daha ne olsun yani, nasıl bir hizmet, kendi cebinden. Ve tabii Üsküdar deyince yani artık son dönemin en ismi Üsküdar'la birleşmiş, Üsküdar'ın manevi sahibi olan Aziz Mahmut Hazretleri ile beraber anılmış olan bir efendim Düzgünmanlar. Allah gani gani rahmet etsin. Düzgünmanların yeni Saim Devrilmez amcamız vardır. Çok böyle hoş, latif bir amcamızdır. O da enteresan, bizler gene programımızda ondan sohbet etme imkanı bulmuştuk. Böyle elektrik idaresinde uzun yıllar çalışıp emekli olan ama ondan sonra pek ailenin manevi mirasına önceleri sahip çıkmayıp ama sonrasında nasıl onların ona sahip çıktığı ve sonunda hala hazırda nasıl onlara benzediğini bizler de yakinen görmüş olduk. Allah sağlık afiyet versin ona da. Doğma büyüme Sultantepe'li efendim bir amcamız. Rabbim Teala Hazretleri ehli diliyle muhabbet duyup inşallah hep beraber hemhal olmayı bizlere nasip bir müyesser etsin efendim. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

0: Ben de.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını, yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.''

bizi onun sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle, Kevser şarabından kaseyle içir, onun muhabbetiyle faydalandır. Amin.

Ey alemlerin Rabbi Allah'ım, ey Rabbim, tarafımızdan selamın en faziletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsan eyle. Allah

Allah'ım, ey Rabbim, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabul etmeni, gökten gelen yağmur, yıldırım, kar, dolu gibi yerden çıkan insan ve hayvanlardan zulüm, eza, cefa, yangın, deprem, pahalılık, kıtlık gibi bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim, rahmetinin hatırına kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de bütün yukarıda zikrettiğim şekilde onların ayıplarını ve günahlarını silip af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allah Teala müminlerin pak anneleri olan Peygamberimizin zevcelerinden, dünyanın kandilleri misali, hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiinle ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amel ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır ya Rabbi.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'in âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede ma ahata bihi ilmuk ve ahsahu kitabuk ve şehidet bihi melâiketuke salaten ve daimeten ve tedûmu bidevâmi mulkillâh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi esmâik.

0: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin ve zatını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldatmadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala

Allah'ım, ilminin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, hilminin, af, mağfiret ve kereminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, fazlın, lütuf ve ihsanın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gayb ilminde, levh-i mahfuzda kaderi yazan, kalemin yazdıkları ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni la ilahe illallah diyerek tehlil edenlerin, seni inneke hamidun mecid, sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın diyerek temcid edenlerin, yüce zatının Allah olduğuna şehadet edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gökyüzündeki yıldızlar kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tatlı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cennette yarattıkların var olduğu müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cehennemde yarattıkların mevcut olduğu sürece Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i sevip razı olduğun kadar ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in de seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım, sonsuza kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.''

Allah'ım, şüphesiz sen malikim, dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim, ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yüce zat olduğun için, şehri haram, belde-i haram, meş'ari haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi hürmetine, gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum.

Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini arttıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı babasız veren, Efendimiz Şuayb'ın iki kızını Musa Aleyhisselam'la karşılaştırmak suretiyle koruyan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, gönül hoşnutluğunu, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.

Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline bu selamı ulaştır.

0: Allah'ım, beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızık sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat ve selam eyle.
1: Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bi habibikel Mustafa.

0: Allah'ım, katındaki sevgilin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevgilimiz, Efendimiz, ey Muhammed, seninle Rabbine tevessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul, bize şefaat eyle.
1: Allahümme şeffi'hu fînâ bicâhihi indek.
0: Allah'ım, yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl.
1: Ve cealnâ

0: وَفَرِّحْنَا بِهِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, bizi Peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, Peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi Peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle.

0: bizi mahşer günü onunla sevindir.
1: وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةٍ نَعِيمٍ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا.
0: Onu bizim için naim cennetinde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmeksizin cennete girmek için irşat ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak onu bize yönelt. Biz ondan şefaat beklerken onu bize darılmış ve kırgın bir halde bırakma.

Allah'ım, bizi, anne babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.

0: Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Hay! Ey Kayyum! Ey Celal ve İkram sahibi olan Allah! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben yüce emirlerini yerine getiremedim. Zalimlerden oldum.
1: Es'eluke bima

0: Allah'ım, yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığının taşıdıkları hatrına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda gökleri direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatırına senden istiyorum.
1: وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة.
0: Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
0: Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك.
0: Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum.
1: وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
0: Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatırına.
1: وأسألك بالأسماء

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkif Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Nebin, Resulün, Sevgilin, insanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat 96 mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Nitekim bu kitabın okunmasını benim için takdir edip bana ilham etmen, bu kitabı hazırlarken takip edilecek yolu ve sebepleri bana kolaylaştırman, Yüce Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kalbimden şüphe ve tereddütleri gidermen, onun muhabbetini gönlümde bütün akraba ve dostlarıma karşı üstün kılman,

0: أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Beni, peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkesi, hesap gününde kusurları araştırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden, onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab! Karşılıksız bolca veren, ey Gaffar! Günahları bağışlayan, senden günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni, yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım, ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların ölü ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, kuvvet sahibi! Ey aziz, üstün, yüce! Ey Ali, nimeti her şeye ulaşan Allah'ım! وأسألك اللهم بحق ما أقصد

0: والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: Allah'ım, yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ
1: كَلَامِكَ. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum.

0: القرآن وحروفه.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: وَاَنْ

0: namazların sayısınca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyamayanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْأَ اَرْضِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي اُمِّ الْكِتَابِ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kalemin lehv-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yedi kat semada yarattıklarının adedince salat etmeni istiyorum.

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kıyamet gününe kadar yaratacağın şeyler miktarınca her gün 1000 defa senin salat etmeni istiyorum.''

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve her bir yağmur tanesi sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.''

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

0: 18. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Edebiyat nedir? Edebiyat hayatın ta kendisidir. Üzülürsünüz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur. Sevinirsiniz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur, şiir olur, deneme olur. Hayatta yaşadığınız bazı şeyleri ya da sizi etkileyen şeyleri estetik bir şekilde kaleme almak edebiyat oluyor. Edebiyat estetik bir anlatıdır aynı zamanda. Hayatın ta kendisidir. Biz bugün yazar İrfan Demirci ile okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğumuzun İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabı var. Kıymetli bir kitap. Hastalık sürecini anlattığı bir kitap. Hocamızdan dinlediğimizde gerek okuduğumuzda tefekkür edeceğimiz, ibret alacağımız bir kitap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Stüdyomuza bağlandınız. Bize vakit ayırıyorsunuz. Ayrıca mutluyuz. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek, esas biz teşekkür ederiz. Yani bizim gibi böyle yeni yazar olma yolunda bir şeyler katmaya çalışan birilerine sizler ulaşıp da ortaya çıkarıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Esas biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Hocam şimdi ben bütün konuklarıma okuma ve yazma serüvenlerini anlatmalarını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü yazarların, şairlerin ya da illa yazar, şair olmasına gerek yok. Bir derdi olan, bir dertle bir kitap okumaya başlayan, bunun neticesinde yazmaya başlayan insanların okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu okuma yazma serüvenindeki kırılmalar bizim yolumuzu açıyor, bize ibretler veriyor, hayatta yol aydınlığı oluyor. Bu yüzden sizinle de buradan başlayalım isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Buyurun.
1: Evet, yani şimdi ben aslında belki izleyenleri de dinleyenleri de şaşırtabilirim ama kendim daha önceden çok öyle kitap okuyan biri değildim. Ama daha çok dini eserleri severdim. Dini eserleri okumayı severdim. Yani o kitaplar bende böyle Allah inancını güçlendirir, mahallet yolunda ilerlememi sağlardı. Hani diğer kitapları da okudum ama çoğu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani birçok kitabı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Çünkü kitaplar hepsini eleştirmiyorum tabii ki. Yani belki ben kötülerine denk geldim, bilmiyorum. Okurken okuyucu tamamen cahil yerine koyan, didikte tutumlu bir vaaz gibi. Yani kendi görüşlerini ortaya atıp da bize, kendimize bir düşünce tasarrufu bırakmayan, tamamen kendilerinin dedikleri kitaplara mı denk geldim? Belki ben öyle denk geldim. Ama hayatımın işte belli bir süresinde, yani kendim şu anda 50 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim,

0: 30 yaşına kadar böyle denemelerim oldu. Ama 30 yaşından sonra kendimi bulmaya başlayınca işlerimiz, dünya işlerimizle belli bir şekilde bir yola koyduktan sonra ben de bir şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Sonra tabii ilk olarak yani Kur'an-ı Kerim'le başladım. Hatta yani şunu şöyle söyleyebilirim ben hatta hani edebiyatla ilgili çok güzel bir giriş yaptınız siz. Edebiyatın söz anlamında işte duygu, düşünce, olayların işte estetik bir şekilde alıntıyla yani sözlü ve yazılı olarak sanatsal bir ifade diye anlattınız ya. Bizlerde de Allah'ın işte 99 isminin birer nüveleri olduğu için yani bizler onun o yüce isimlerini yani birer nüveleri var bizde. Dolayısıyla bu edebiyatçılıkta ondan bize bir armağan diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani böyle düşündüğüm zaman ben hepsini de eleştirmiyorum. Tabii ki herkesin kendi tarzına göre beğendiği yazarlar, yön çizdiği, ideolünde olan insanlar var. Mesela bir Necip Fazıl, yani ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen Necip Fazıl. Yani buna nasıl kötü diyebilirsin?
1: Evet.
0: Ne bileyim işte bir kalbi kırmakla bir şehir yıkmak arasında fark görmüyorum diyen Cahit Zarifoğlu. Allah bu millete bir daha İslam aşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif.
1: Evet.
0: Yani bunun gibi hatta tabii benim memleketim Sakarya gelinim ben. Monoroza siyah güller, ak güller diyen hatta ey sevgili, en sevgili unutma dünya sürgünü benim diyen Sezai Karakoç'u. Yani bunlar benim gözümde birer üstattır. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Yani herkesin görüşüne ben saygı duyarım. Yani bu konuda bu. Yani
1: Eyvallah,
0: başka...
1: eyvallah. Peki hocam, yazmayla ne zamandan beri haşır neşirsiniz? İlk ne yazdınız? Şiirle uğraştınız mı? İlk yazınız nesir miydi?
0: Evet. Şimdi son bir seneden beri şiirle uğraşıyorum. Aslında şiiri severim. Çünkü şiir az sözde çok şey anlatma sanattır bence. Yani çok kelimelere boğmadan. Yani sizler de takdir edersiniz ki bazı kitaplar var. Yani 20 sayfa, 30 sayfa okursunuz içinden yani bir cümle var yani bir cümle var. İşte o cümleyle o 30 sayfayı anlatma. Yani ben bunu şiir olarak algılıyorum ve inşallah şiir üzerine bundan sonraki kitabım olacak. Ama bu kitabımın şeyine gelirsek yani bu hikaye dönür. Bundan 10 yıl önce büyük bir rahatsızlığa yakalandım. Büyük bir musibet. Yani doktorlar 2 aylık ömrüm kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de çaresi olmadığını, Türkiye'de herhangi bir ona dokunmayacağını, belki Avrupa'da bir tedavi sürecim olacağını bahsettiler. Yani her şey güllük gülistanlık giderken yani bir anda karşınıza 2 aylık bir ömrü var dediğiniz zaman bir şok diyorsunuz ama
1: Evet.
0: işte o döneme kadar da yani yaşım 50 ise 40 yaşında hasta olmuşsam 30 ile 40 arasında da kendimi bulduğum yaşlarda yani Kur'an-ı Kerim'i okudum, Arapçasını bilmiyordum, Türkçe 3-4 kere okudum. Ondan sonra ya dedim pek anlamıyorum tefsirlerine geçtim, tefsirlerini okudum. Bazı tefsirleri sonra en son işte Risale-i Nur tefsirine denk geldim. O, zor da olsa onu anlamaya çalıştım. Defalarca o külliyatı okumaya çalıştım. Yani hastalığa yakalandığımda çok hazırdım. Yani öyle bir hazırdım ki herkesin bana böyle gıpta baktığı o anları hiç unutmuyorum. Ama ben Allah'tan tam bitir. Yani tam orada zaten kullanma fısıldadı. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi. Ve bizim sürecimiz başladı.
1: Rahatsızlık neydi hocam?
0: Şimdi rahatsızlık 3 tane kanser teşhisi kondu. Timoma vardı, lenfoma ve malignant mezotelioma denen zaten hikayede belirtilen bir kanser rahatsızlığı. Timoma'da akciğerle kalbin arasındaki bir timus bezinin büyümesiyle 5,5 santimlik tümör olmuştu ve

0: komple sarmıştı. Yani durum çok iç açıcı değildi.
1: Evet.
0: Ama Allah'a çok şükür o günler geldi geçti. Ama tabii kolay olmadı. Yani hiçbir şey kolay olmadı. Allah'a tam bir teslimiyet, bir tefekkür halinde, sabır içinde şükrederek ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin tamamladı. Yani Allah'a şükürler olsun ki bu günleri onun sayesinde görebildim.
1: Evet.
0: Yani bu, tabii bu süreçte dediğim gibi benim önüme karşı merdane böyle dik duruşumu görenler sürekli beni övdüler. Yani ben aslında bu dönemde sabır ve direnci veren, harika rahim olan o Allah'a yönetmeye çalıştım herkesi. Dedim yani bunlar benden değil, benden kaynaklanmıyor. Duanın öneminden bahsettim. Gerçekten de o dönemde çok dua aldım herkesten. Bütün önüme gelen herkesten dua aldım. Ve o dönemde kanser, yani bundan 10 sene önce, şimdi biraz daha rasyonel, söylenmiyordu bile. Yani hatta kanser olan kişiye, ya bu kanser olmuş denemiyordu. Yani bir şey vardı. Ama ben çıktım açık bir dedim ki ben kanserim ve duanıza ihtiyacım var. Herkesten dua aldım, beni seven sevmeyen. Hatta öyle ki insanın sevdiğine dua etmesi ayrı bir şey, sevmediğine dua etmesi ayrı bir şeydir. Yani bir yolda biri sizi sevmiyorsa bile şöyle boynunu büküp ya bu iyi adam değil ama tüh ya kanser olmuş. Yani boynunu bükmesi orada dua manasına geçiyor. Allah belki de bir boynunu büken yüzünden bana bu şifayı verdi. Sonra çok dediğim gibi çok dua. Mesela bir arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Dedi hanımla oturuyorduk böyle konuşurken senin hasta olduğundan bahsettik. Hemen dedi onlar hanımlar dedi toplanıyorlar zaten. Bir toplanlar hepsi birer cüz aldılar. Ve bir anda sana o akşam hatim edildi. Ya bunlar ne kadar güzel şeyler. Yani bunlar sizi tanımadan, tanınmayan yerlerden gelen çok güzel şeyler. Tabii ki ben en büyük şey duaya veriyorum. Artı hazır girdim. Yani sınava hazır girdim. Ben bir hastalık, bu bir sınav, bir musibet. Ben buraya hazır girdim, çalışarak girdim. Yani 30'dan 40'a kadar kendimi yetiştirerek geldim yani. Yani ne bileyim işte mesela Abdülkadir Geylani der, ne der yani Allah bir kulunu severse onu dertlerle arındırır der. Yani bunlar işini bunları bilen bir insan için derttir, musibettir. Bunlar Allah'tan geldiğini biliyorsa sıkıntı yok. Efendime söyleyeyim İmam-ı Gazali ne der mesela işte musibet geldiğinde feryat eden değil hikmet arayan ol der. Yani biz hep bu yönüne baktık. Yani niye ben demedik. Bu hastalık bize ne anlatıyor dedik. Hep yani gidiş yolumuz buradan oldu.
1: Mehmet Akif de ne güzel diyor hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum. Başka çıkar yol. Allah'a
0: Eyvallah.
1: Dayanmak, saye sarılmak,
0: Eyvallah.
1: Hikmete ram
0: Eyvallah.
1: olmak değil mi hocam?
0: Eyvallah. Aynen öyle.
1: Yani
0: Aynen öyle.
1: bu süreçte çıkarımlarınız ne oldu hocam? Bu süreç sizi nasıl değiştirdi? Bu hastalık süreci.
0: Tabii şimdi bu hastalık sürecinde insan eskisi gibi olmuyor. Yani bir kere dualarınız daha sahih, daha ihlaslı, daha açık oluyor. Ve perdeler ona göre açılıyor. Ve öyle bir sabır kuvveti geliyor ki, yani bu süreç çok uzun. Yaşayanlar veya çevrelerinde yaşamış olanlar bilir ki yani böyle hani bir grip olduğunuz bir hasta sonra değil ya da direkt bir ameliyatta girdiniz de bir ay sonra iş tamam diyor. Yani bu ameliyat öncesi kemoterapiler, ameliyattan sonra kemoterapiler, radyoterapiler. Yani 2-3 senelere, 4 senelere falan çok uzun süreçli bir soluk. Dolayısıyla insan diyor ki ya ben nasıl sabrettim? Çünkü bu insan sabrı değil. Yani burada size Allah'ın bir lütfu olması lazım. Yani bunu görebilmek lazım. Biz bunu gördük. Sabır içinde şükrettik. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu yani.
1: Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek değil mi hocam? Hani
0: Aynen öyle.
1: bunu ben söylüyorum ama bunu yaşamış birisi olarak sizin söylemeniz daha

0: iyi anlamlar ifade ediyor.
1: Tabii şimdi geçenlerde bir laf duydum. Sınanmamışlığın kibri diye, çok hoşuma gitti. Hı-hı. Yani bir konuda sınanmamışsanız, hı-hı, o konuda konuşurken dikkatli olmanız lazım.
0: Evet, evet.
1: Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir. Hı-hı. Bazı şeyleri yaşamadan bilinmez.
0: Hı-hı.
1: Ama dediğim gibi yani ben 40 yaşına kadar hastane görmüş bir insan değildim. Hastaneye gitmemiştim.
0: Evet.
1: Ama 40 yaşından sonra da neredeyse artık şu anda kan tellerimi okur durumdayım. Yani ne demek istiyor? Bunların hepsini biliyorum.
0: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu süreç sizi nasıl yazmaya yönlendirdi?
1: Aynen. Şimdi ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu rahatsızlığı yaşadık. Rahatsızlığı yaşadıktan sonra belli bir zaman artık şifayı da bulduktan sonra,
0: hı hı,
1: bir anılar olsun diye, bir hatırat olsun diye ben, hı hı, bunları yazmaya başladım.
0: Hı hı.
1: Sonradan bunları PDF haline getirdik.
0: Hı hı.
1: Birkaç böyle yakın arkadaşlarımıza okutturdum. Beğendiler. Sonradan bir psikolog arkadaşımız vardı. Sağ olsun, o çok kitap okuduğuna inanıyorum. Ona, hı-hı, verdim. O çok bayıldı. Kendi işi gereği dedi ki, ya İrfan dedi, bunun dedi insanlara, bunun insanlara ihtiyacı var.
0: Hı-hı.
1: Sen bunu mutlaka basmalısın. Tabii böyle olunca kıymetli dostum Resul Bulama'dan yardım istedim. Yazar Resul Bulama.
0: Evet.
1: Sağ olsun kendisi çok yoğun ama beni kırmadı. Kitabımla ilgili değerlendirmelerini yaptı, editörünü de yaptı. Hatta bazı kitabın ana başlığı da dahil olmak üzere birçok şey, değişiklikler yaptı, bazılarını attık.
0: Hı hı.
1: Hatta biraz da dinlemedim yani, şöyle söylemiştim bana, yani geçişleri çok sağlarsan çok klasikler arasına girecek bir kitap yazmışsın dedi.
0: Oh, maşallah.
1: Ama biz ilk heyecan kitabı, yani %70-80 onu dinledik ama dinlemediğimiz kısımlar da var. Ama şimdi aradan bir sene geçti. Şimdi, hı-hı, hak veriyorum hocama.
0: Hı-hı.
1: Yani keşke böyle 2-3 ay daha bekleseydim de böyle bir geçiş yapsaydım diye şimdi hak veriyorum.
0: Evet, evet. Kitabın yazım hikayesi böyle, hastalığın neticesinde bu kitabı yazdınız. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Yazma süreci ne kadar da tamamladınız? Ne kadar sürdü yazmanız?
1: Ben bu kitabı yani bir seneye yakın, 6 ay bir sene civarında yazdım.
0: Hı hı.
1: Ama 3-4 sene, 5 sene ben bunun üzerine örneğin hacıya gittim.
0: Hı hı.
1: Hacılıkla ilgili oradaki hatıratlarımı yazdım. Başka bir kitap haline yazdım.
0: Evet.
1: Ne bileyim, onun üzerine başka bir yine Allah'a yaklaşma adında bir kitap yazdım.
0: Hı hı.
1: Ama onları hiç basmadım. Bu hastalık, yani bu kitabın insanlara acil lazım olduğunu düşündüm.
0: Hı hı.
1: Çünkü bu kitabı, inanır mısınız, ben biz tanımadığımız için ilk etapta bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız alıyor bu kitabı.
0: Hı hı.
1: Ve inanın hayatımda ilk defa kitap okuyan insanları gördüm.
0: Evet.
1: Bunlar beni çok onur etti. Sonra bilmiyorum, belki bu soru sonra gelebilir ama geri dönüşlerde çok hoşuma giden şeyler oldu.
0: Hı hı.
1: Örneğin bir bayan sosyal medyadan ulaştı, dedi ki ya bir hafta sonra ameliyata girecektim, inanın çok rahatladım dedi.
0: Ya, yani ne güzel.
1: Sonra bir tanesi yazdı, ya ben akşam kitabı elime aldım, öyle bir akşam ki gece dedi 1-2'ye kadar okudum, bitirdim. Ve beni dedi uzun zamandır kalkmıyordum, sabah namazına kaldırdım dedi.
0: Evet.
1: Bunlar bu kitap için bence yeterli. Yani sadece, hı-hı, şu iki kişinin yorumu, hı-hı, dahi,
0: evet,
1: benim için bu kitabı basmama yeter.
0: Evet, evet hocam.
1: Tabii ki ben isterim ki işte sizler sayesinde çok daha fazla insanlara, ihtiyaç olanlara,
0: hı-hı,
1: yani çok biz de burada şey hesabında değiliz. Biz bu rahatsızlığa düşmüş, boşluğa düşmüş, niye ben deyip isyana giden, yani böyle soruları soran insanların,
0: hı hı,
1: kendini görmesi açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir eser oldu.
0: Evet, evet, evet hocam. Hocam program çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah 2 ay bir ömür kitabını konuşmaya devam edelim.
1: Tamam, tamam hocam, sağ olun.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri,

0: Bir söyleşilerde yazar İrfan Demirci ile İki Ay Bir Ömür kitabını konuşuyoruz. Kendi edebiyat macerası çerçevesinde okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleşiyor. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? İrfan Demirci ile devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabınız olduğunu duyurduk dinleyicilerimize. Kitabın içeriğinden isterseniz biraz bahsedelim.
1: İki Ay Bir Ömür yalnızca bir hastalık hikayesi değil. Yani insanın acıyla, korkuyla, fanilikle ve en sonunda da Rabbiyle yüzleşmesinin hikayesi. Aslında tabii kanser sürecini anlatan ama sıradan bir hasta anlatısından çok yani dua ile değişen bir ruh halini, teslimiyetin insana nasıl güç verdiğini ve insanın en karanlık zamanlarda bile nasıl yeniden doğabildiğini merkeze alan bir yolculuktan bahsediyor kitap. Ölüm korkusuyla başlayan dua, teslimiyet, tefekkür, sabır ve şükür ile bambaşka bir hakikate dönüşen gerçek bir hayat hikayesi diyebilirsin.
0: Evet.
1: Bu kitapta işte yalnızca böyle

0: sana koridorları yok. Ameliyatlar, kemoterapiler, radyoterapi süreçleri, uykusuz geceler, onlar yok. Aynı zamanda insanın kendi içine yaptığı bir yolculuk var. Çünkü insan sağlıklıyken hiç düşünmediği şeyleri hastalıkta öğreniyor. Yani bir nefesin kıymetini, bir secdenin huzurunu. Yani normal zamanda secde yaparken hasta olduğunuz zaman secde yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Yani çok sakin bir amel oluyor. Ve sabrın ne kadar uzayabildiğini, ha bir duanın insanı nasıl ayakta tuttuğunu burada görebiliyorsunuz yani. Yani bu kitabı okuyanlar bunları görür. Sonra 2 ay bir ömür böyle acıyı kutsayan değil yani. Ama o acının içindeki hikmeti arayan bir kitap. Hani neden ben sorusundan, yani bu yaşananlar bana ne anlatıyor sorusuna geçen bir hikaye. İşte zorlukla gelen kolaylığı, yani kitabın en sonu şeyle bitiyor zaten, Elem Neşrah'la bitiyor. Sanki yani inşirah suresini bilirsiniz. İnşirah suresi hani Peygamber Efendimiz'i anlatır ama sanki beni anlatır. Yani sanki beni anlatır. Anlamın kitabın sonu böyle bitiyor. İşte zorlukla gelen kolaylığı, o acının içindeki rahmetli, o ve şükrün, yani şu yaptığımız o şükrün dönüştürücü gücünü hatırlatan gerçek bir hayat hikayesi. Sıladığında da şifa sadece bedende değil, ruhta başlar.
1: Eyvallah. Ne güzel hocam ya. Ne güzel. Hocam, mesela şöyle bir şey sorsam, bir ara soru. Şimdi hani edebiyatın iyileştirici gücü dedik burada. Şimdi tabii ki de şifa Allah'tan, yani şu anda sizin atlattığınız şeyler tabii ki de kolay değil. Ama şöyle bir durum da var. Yazmak insanı sağaltır. Siz kendiniz de bunu gördünüz mü? Yani bu kitabı yazmaktaki amacı tabii ki de soracağım ama bu kitabı yazdıktan sonra böyle bir sağlama, bir hafifleme, bir rahatlama oldu mu sizde?
0: İşte bu rahatlama geri dönüşlerden sonra çok daha güzel oluyor. Yani geri dönüşlerden. Biliyorsunuz doktor ameliyatı yapar ama sonra bekler, bir nekaat dönemi bekler. Yani bir hafta, 10 gün hastanede yatarsınız. Neden? Yani ameliyatı yaptı, hadi tamam işim bitti, çık git demez. Bu 3-5 gün daha, bir hafta bekler. Demek ki doktor da bekliyor. Kimden? Allah Celle Celaluhu'dan. Yani şifayı veren Allah.
1: Amin.
0: Yani biz orada tabii ki vesile, doktor şu bu vesile, ama yani o en güvendiğimiz o doktorlar bile, ameliyatları yapan doktorlar bile ameliyatını yaptıktan sonra bekliyor. Yani bir şifacıdan. Dediğim gibi ben de bu kitabı yazarken, tabii ki yani ilk kitap olduğu için nasıl, nereye gideceğini, ne yapacağını, hatta kitap bile düşünmedik. Önce hatırat olarak düşündük biz bunu. Ama sonradan baktık kalem var ve kitabı çevirdik. Sağ olsun Resul Hocam çok büyük desteklerini verdi. Yani moralini de verdi. Dedi ki güzel kitap, çok güzel dedi. Artık öyle olunca basmak bize farz oldu. Dediğim gibi daha önce aynı şeyleri tekrar düşmek istemem ama yani kitap çok daha henüz istediğim kadar herkese ulaşmış değil. Zaten çok herkese ulaşsın da istemiyorum. Yani benim gibi bu musibete düşmüş, ama öyle diyoruz da yarın için senin de garantisi yok. Yarın da
1: Tabii tabii
0: doktorsunuz.
1: tabii ki.
0: Yani bu musibete düşmüş olursunuz ve elinizde böyle bir rehber olur. Yani böyle bir musibete düşmüş olanlara bir rehber olsun bu kitap. Yani çünkü 2 ay bir ömür. Her okuyan kendinden bir şey buluyor. Neden? Çünkü hepimizin hayatında yani bir hastalık, bir kayıp. Yani illa hastalık olarak düşünmeyin yani. Bir kayıp, bir kırılma ya da işte verdiği görünmeyen bazı savaşlar var. Yani buralarda nasıl durulacak, nerelere dayanılacak, nerelerden güç alınacak? Yani bunları anlatan güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Tabii herkes kendi eserini metreder. Ama başkalarından duymak çok daha güzel.
1: Evet hocam. Peki bu süreçte dayanağınız ne oldu hocam? Size aileniz mutlaka destek olmuştur. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedelim inşallah. Neye tutun?

0: aslında ailem bile benim duruşuma hayran kaldı. Yani başta eşim olmak üzere o duruşuma hayran kaldı. Ben o duruşu da tamamen 30 yaşına kadar bir başıboş yaşamış bir hayat, ama 30'dan 40'a kadar da Allah'ı arayan, onu bulmaya çalışan, marifetullah'ta ilerlemeye çalışan biri olarak kendimi görüyorum. Ve 40 yaşında da başıma gelen bu olayın beni manevi bir temizlik, manevi bir operasyon olduğuna inanıyorum. Tabii biz burada işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum. Bu direkt der, biz mutlaka sizi biraz korkuyla, biraz açlık ile yahut mala, cana ve ürünlere gelecek noksanlıkları denerizdir.
1: Evet.
0: Sen sabredenlerin müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz derler. İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır, hidayete erenler onlardır da. Şimdi bu ayeti okuduktan sonra bunun sana Allah'tan geldiğini görmemek imkansız.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla sabredenleri de müjdeliyor. Yani bu dünya gelip geçici, biz bu dünya fani, bu dünyada gelip gideceğiz. Ben askerliğimi doğuda yaptım. Asteğmen'dim. Camdan bir komando askerler saymış 32 tane operasyon. Hep şöyle dua ettim. Allah'ım, bir şehit olacaksa ben olayım. Askerlere bir şey gelmesin, biz zarar gelmesin. Ama intiham bu ya. İşte on başımı kaybettim. Yani Allah rahmet eylesin. Onu şehit verdik. Şimdi bu da örneğin, o da şeyde geçer. Risale-i Nur'da geçer. Der ki orada da hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde de der.
1: Evet.
0: Yani bu işte doğum yaparken efendim yanarak, boğularak ve o zaman tahammül der, vebadır. Ama bugünün de bu hastalığı kanserdir mesela. Buralardan ölenlere manevi şehitlik veriyor. Ne güzel, ne güzel bir müjde. Evet. O yüzden insan bunları duyduktan sonra ölüm korkusu kesinlikle ve kesinlikle kalmıyor. Yani zaten yine Bediüzzaman Said Nursi'nin şeyinde geçer. Bu ölüm korkusu sırf ayrılık korkusudur da.
1: Evet.
0: Yani bu ülfet ettiğin, hani alıştığın, ülfet ettiğin bu dünya hayatından ayrılmak ölümün en acı ve acıtı tarafıdır der. Yani insanlar aslında bu taraftan ayrılmaya üzülür ama öbür tarafta kendini bekleyenleri görmez. Yani sırf böyle doğarken, belki çok dini konulara giriyorum ama kitabın zaten özü de bu. Hani insan doğarken ağlar, nereye geleceğini bilmiyor.
1: Evet.
0: Ama bilse ki böyle ferah bir dünyaya geliyor, hiç de ağlamaz. Aynen biz de ölürken nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bir korku var.
1: Evet.
0: Yani bir de sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ama hiç kimse düşünmüyor ya. Orada Peygamber Efendimiz var. Orada işte dedelerimiz var. Efendime söyleyeyim yani daha çok sevdiğimiz. Hatta insan ilerleyen yaşlarda. Yani şimdi böyle gidin 70-80 yaşındaki bir insana sorun. Bu dünyada tanıdığı azalmıştır.
1: Evet. Yani
0: daha çok tanıdıkları öbür taraftadır. Onun için ölüm artık vuslattır. Öbür tarafa kavuşmadır yani. Ama böyle düşünürse işte bu imanla kaynaklı.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: İmanınız kuvvetliyse sizin başka dayanağa ihtiyacınız yok.
1: O musibet geldiğinde ona eyvallah diyebilmek, baş tacım diyebilmek, değil mi hocam?
0: Tabii ki az önce mesela anlattığım işte yanarak donarak efendim çocuk doğumunda ölenlere manevi şehit diyor ama iman olmak kaydıyla. Yani,
1: tabii.
0: İman yoksa evet.
1: Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Buyurun. Hastalıktan önceki İrfan Demirci ile hastalıktan sonraki İrfan Demirci arasında ne gibi farklar var?
0: Şimdi hastalıktan önce aslında şöyle yine onu ben şöyle yapalım. Hastalık demeyeyim de hastalık 40'ta geldi. Ben 30 yaşından önce çok farklıydım. Ben 30 yaşından önce isyankar, efendime söyleyeyim, sadece bu dünyalık yaşayan. Yani şu anda oraları anlatmak bile istemiyorum. Saygı tutmayayım.
1: Tabii ki.
0: Ama 30'undan sonra bu dünyada

0: ulaşabileceğim kendimce çok da gözüm yükseklerde değil. Ulaşabileceğim her şeye yani bir eş, çocuklar, evim, arabam olduktan sonra bazı şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Kitapta da bahsediyorum. Bazı birkaç böyle güzel rüyalar gördüm. O rüyaların mukabilinde açılan yollar oldu. O yollarla beraber işte tekrar Kur'an-ı Kerim, Mevlana'nın mesnevisini okudum. 2000 sayfa. Ama öyle bir şey değil. Her gece sadece 2 sayfa okuyabildim. 1 sayfa okuyabildim. Neden? Anlamıyorum. Çok zor. Ama 2 sayfa okuyordum. Yatıyordum böyle yatağa. Sonra bir 10-15 dakika sonra buldum diyordum. Hayatımdaki en güzel mutluluklar onlardı. Yani böyle 2 sayfa okuyor, 1 sayfa okuyor. Gece yatıp. Evet buldum dediğim o mesleği. Çok güzeldi. İşte sonra Risale-i Nur'la tanıştım. Bediüzzaman Said Nursi'nin. O da bana çok çok şey kattığına inanıyorum.
1: Evet.
0: Defalarca okuduğum yerler var. Özellikle hasta olduğumda bu Hastalar Risalesi'nin devaları var. Bütün herkese tavsiye ederim. Gerçekten başka kimseye başka bir şeye gerek yok. Tabii ki maddi olarak yapılacakları, doktor, hastane bunlar yapılacak. Ama ruhen, insan ruhen iyi değilse bedenen iyi olmuyor.
1: Yani evet.
0: Ben bunu gördüm.
1: Evet, evet hocam. Kitap hatırat kitabı değil mi hocam? O dönemki, o zamanki hatıralarınızı evet, yazdınız.
0: Ben Resul hocama sordum. Hocam bu kitap ne kitabı diye. Hani biz biyografi, hatta otobiyografi gibi görüyorduk. Çünkü benden bahsediyor. Hı hı. Yani kitabın ana karakteri benim. Doktorlar var, ailem var. Yüce Allah Celle Celaluhu. Yani orada Allah'ın bana temasları, dokunuşları. Belki kitabın en önemli yerleri bence oralar.
1: Evet.
0: Ama sordum, dedi ki yani şey olması için, biyografi olması için senin bütün yaşamının olması lazım otobiyografide.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey değil, hayatının bir çizgisini anlatıyorsun dedi. Biz buna roman dedi. Roman diyoruz yani.
1: Kurmaca şeklinde anlattınız değil mi hocam? Hikaye tarzında anlattınız.
0: Ama şimdi işte burası da bir şöyle bir şey var. Hiçbir kurmaca değil. Yani ben hepsini tamamen yaşadıklarımdan yazdım. Hatta bazıları diyor ki yani bu kadar da mı oldu? Evet o kadar da oldu yani. Yapacak bir şey yok.
1: Ya şu açıdan söyledim. Yani edebiyatta terim olarak hikayeye ya da hani hikayenin yaşanılmış olması ya da yaşanılmamış olması çok önemli değil. O yazıldığında artık o kurmaca bir eserdir. Ama tabii ki de bu yaşadıklarınız yazdığınız için gerçek bir eser. Peki hocam programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Evet. Yani hayat bazen insana durmasını öğretir. Yani öyle çalış nereye kadar? Veya bu dünya yani bir sürü şey her şey eskiyor. Her şey fani.
1: Evet.
0: Yani fani olana çok da bir şey bağlamamak gerekiyor. Yani ben bu hastalıkla birlikte şunu öğrendim aslında. Hani bir de insan her şeyini kaybetse bile umudunu ve duasını kaybetmemeli.
1: Evet.
0: Yani çünkü bazı yaralar böyle bedende başlıyor ama ruhu da iyileştiriyor. Size açık bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyurun hocam.
0: Yani ben hastalık yani 10 sene önceki halimle şu andaki halim bile çok değişti. Şu an çok daha iyi görebiliyorum ama o zamanki Allah'ın bana tecellisi, bana lütfu, inayeti şu anda yok. Yani o hastalık zamanında benimle ilgili tasarrufatı, bana gösterdiği şeyler, bana açtığı perdeler şu anda yok. Bazen insan hastalığını özler mi? Ben hastalığı özlemiyorum ama o hastalık döneminde Yüce Allah'la, Allah Celle Celaluhu'yla aramdaki muhabbeti özlüyorum. Daha nasıl ifade edilir bilmiyorum ama inanın çok perdeler açılıyor.
1: Evet.
0: Çok çok farklı yerlere sizi götürüyor.
1: Evet, manevi tabii, anlamda değil mi hocam?
0: Evet. Tabii geriye baktığında da bazen bunlar tabii gurur yapıyor insanı kendi kendine ama teşhisten ameliyata işte kemoterapiden ışın tedavisine kadar geçen her safhada insanı bir başka bir benle de tanıştırıyor. Yani
1: evet,
0: o içindeki o tereddütlü korkak çocuk yavaş yavaş böyle hayran olduğum bir dinamikçiye dönüşüyor sanki. Ama bir de en önemli şey şu, hani insanlara teslim olmaya eller yukarıda ne der ya. Evet, teslim olacaksınız ama burada Allah'a teslim olacaksınız. Çünkü teslim değil, çaresizlik değil. Yani
1: evet.
0: En güçlü duruş. Siz evet, bütün yükünüzü Allah'a verdiğiniz zaman

Yani hatta şey der, kim İmam-ı Gazali, yani kul her şeyi bıraktığında değil, her şeyi Allah'a bıraktığında huzur bulur. Çok güzeldir benim için o da. Tabii elbette zaman zaman pes ettiğim zamanlar oldu. Ama her seferinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, hani Mevlam görelim neyler, neylerse güzel yerler deyip pencerelerden seyrettim. Çok da içeri

0: sağlayan bir program oldu bence.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
1: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak benim için de keyifliydi. Hı-hı. Ayrıca çok da kıymetlisiniz bu konuda. Boş değilsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz. Yani bizlerden de çok iyisiniz.
0: Estağfurullah.
1: Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah sizin gibi değerler çoğalır. İnsanlara yani boş, lüzumsuz şeyler yerine daha faydalı ilimler öğretme yolunda yardımcı hareket olurlar. Sağ olun, var mı?
0: Amin diyelim. Dua yerine geçsin hocam söyledikleriniz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Allah razı olsun.
1: İnşallah. Allah'a emanet olun. Selametle. Sağ olun.
0: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde İrfan Demirci ile İki Ay Bir Ömür kitabı merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, kardeşliği, birlik, beraberliği öğreten, güzel ahlakı göstererek öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim, Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde hatırlayacak olursak ilk mümin ve Müslümanları konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde ise İslamiyet'in açıktan ilanı ve Kureyşlilerin düşmanlığını inşallah öğreneceğiz. Efendim, ilk olarak davetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğle vazifeli olduğunu düşünürsek bu tebliğ davetinin evrelerini öğrenelim dilerseniz. Davetin yani tebliğin 5 devresi vardı. İlk devresi nübüvvet yani peygamberlik devresidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesi suretiyle daha öncesinde sadık rüyalar görmeye başlamasıyla birlikte başlayan ve peygamberliğin geldiği süreçtir. Tebliğin, davetin ikinci devresi de en yakın hısımlarını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında bulunan akrabalarını ahiret azabıyla uyarması devresidir. Davetin, tebliğin üçüncü devresi de kendi kavmini ahiret azabıyla hatırlatarak, ahiret azabıyla korkutarak uyarma devresidir. Davetin dördüncü devresi, kendilerine daha önce uyarıcı gelmemiş bulunan tüm Arap kavimlerini ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Ve davetin beşinci devresi de zamanın sonuna kadar, yani kıyamete kadar cinlerden ve insanlardan kendilerine davet erişebilecek olanları ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Buraya baktığımız zaman ümmet kavramı karşımıza çıkar. Ümmet ne demektir? Lugavi anlamda bir dinde veya bir zamanda ya da bir yerde toplanmış olan her topluluğa ümmet denebilir. Ancak ıstılahi anlama baktığımız zaman mütercim Asım Efendi kamus tercümesinde şöyle buyurmuş. Ümmet kendilerine peygamber gönderilen cemaate denir. Bu cemaat gerek iman etmiş olsunlar, gerekse iman etmemiş olsunlar. Evet, iman etmiş olanlara ümmeti icabet denir. Çünkü onlar kendilerine gelmiş olan peygamberin davetine icabet etmişlerdir. Dolayısıyla icabet etmiş olanlar ümmeti icabet olarak ifade edilirken, iman etmeyenler de ümmeti davet olarak isimlendirilmiştir. Kendilerine tebliğ daveti gelmiş, henüz icabet etmemişlerdir. Nitekim kafirler, gayrimüslimler ümmeti icabet değil, ümmeti davettirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdülmuttalip oğullarına yaptığı ilk hitabını hatırlayacak olursak, ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitap olan Yahudilerin ve Hristiyanların da Efendimiz

Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti ve daveti dışında kalmadıkları da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Mealen, ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda size doğruları, gerçekleri apaçık söyleyen Resulümüz gelmiştir. Ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demeyesiniz. İşte size rahmet müjdecisi de azap habercisi de artık geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir buyurulmuştur. Bunun içindir ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hristiyan olan Rum kralı Heraklius'a gönderdiği mektupta şöyle buyurmuş. Ben seni İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, teban olan bütün halkın günahı senin boynunadır. Evet, nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ilk 3 yıllık devrede bir ve şeriksiz, ortaksız olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike halkı gizlice davet etmişti. Ve putlara tapınmaktan vazgeçmeye Efendimiz aleyhissalatü vesselam halkı gizli bir şekilde davet etmişti. Bir yandan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmişti. İslamiyet Mekke'de halk arasında ziyadesiyle konuşulur olmuştu. Her türlü tehlikeyi göze alarak Müslüman olduklarını herkesten önce şu 7 mücahit açıklamıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra Hazreti Ebubekir, daha sonra Hazreti Bilal-i Habeşi, daha sonra Hazreti Miktat bin Esved, daha sonra Süheyb bin Sinan, daha sonra Ammar bin Yasir ve annesi, Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye validemiz Müslüman olduklarını açık bir şekilde Mekke'de açıklayan sahabelerdir. İslamiyet Mekke'de açıklandıktan, açık bir şekilde tebliğe başlandıktan sonra Müslüman olanlar vardı ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın akrabaları içerisinde de Müslüman olanlar vardı. Kimdi onlar? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir halası Hazreti Safiye validemiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın diğer bir halası Hazreti Atike ve Efendimizin amcası Hazreti Abbas ve Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadıl validemiz. Hazreti Abbas'ın azatlı kölesi Ebu Rafi'ye ve Amr bin Abese Ebu Zer Gıfari radıyallahu anhum Müslümanlar olan arasındaydı. Amr bin Abese radıyallahu anh Müslüman oluşunu şu şekilde anlatmıştır. Ben cahiliye devrinde kavmimin putlarına tapmaktan yüz çevirmiştim. Tapılan putların boş olduğunu görüyor. İnsanların putlara taptıkları için dalaletten, yanlış yolda olduklarından başka bir yol üzerinde bulunmadıklarını anlıyordum. Onlar bir takım taşlara tapıyorlardı ki taş insana ne zarar ne de yarar verebilirdi. Putlara tapmanın boşluğu içime doğmuştu. Nitekim Teyma halkından kitap ehli bilge bir zata rastladım ki ona şöyle dedim. Ben öyle bir kavimdenim ki benim kavmim bir yere konduğunda, oturduğunda, orada iskan edeceği zaman yanlarında eğer put yoksa içlerinden birisi gider, 4 tane taş getirir, o taşların üçüyle tencerelerine ocak yaparlar. Ve aralarından en güzel buldukları 4. taşa da taparlar. Onlar göç edeceği zaman da onu orada bırakırlar. Her konduğu yerde bulduğu en güzel taşa tapan bir kabile halkından bir kimseyim. İnsana ne yarar ne de zarar veremeyen bir şeyi put edinmenin batıl ve boş olduğunu düşünüyorum. Sen beni bundan daha hayırlı bir şeye yönlendirir misin dedim. O da Mekke'den bir zat zuhur edecek ve kavminin putlardan yüz çevirmesini isteyecek, halkı hakikate davet edecek.

edecektir. Sen onu gördüğün, duyduğun zaman hemen tabi ol. Çünkü o dinin en üstününü getirecektir dedi. Ve bu sözlerden sonra o günden itibaren Mekke'den her gelenin yanına varıp Mekke'de olan biten her şeyi sormaya başladım. Bir şey yok dedikleri zaman tekrar ev halkımın yanına dönerdim. Ev halkım yola uzak değildi, yakındı. Ben yine bir gün yola oturmuştum ki deve üzerinde bir kimse çıka geldi. Ona durumu sordum. Mekke'de yeni bir haber var mı diye sorunca evet var dedi. Mekke'de bir zat zuhur etti ki kavminin putlarından yüz çevirip halkı başkasına iman, Allah'a iman ve ibadete davet ediyor dedi. Hemen ev halkımın yanına döndüm. Devemin üzerine atlayıp Mekke'ye gittim. Mekke'ye gelince onun nerede olduğunu sordum. Bir de ne göreyim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam gizlenmiş. Kavmi ise ona karşı çok cüretli ve şiddetli davranmaktaydılar. Bana geceleyin tavaf ettiği bir zamanda onunla görüşebilirsin. Başka bir vakitte onu bulamazsın denildi. Bunun üzerine Kabe'nin önünde yatıp uyudum. Kendisini ancak tehlil sesiyle tanıyabildim. Hemen yanına vardım, selam verdim ve birkaç soru sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselama Allah-u Teala seni ne ile gönderdi diye sorunca şöyle dedi. Bir olan Allah-u Teala'ya eş ve ortak koşmaksızın ibadet etmek, putları kırıp atmak, akrabaya yardım etmek, kan dökmemek, yol güvenliğini sağlamak vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sen ne güzel şeylerle gönderilmişsin. Ben sana iman ve senin getirdiklerini tasdik ediyorum. Elini uzat sana biat edeyim dedim. Elini uzattı, kendisine İslamiyet üzere biat ettim. Senin yanında bu hususta yardımcı olan kimler var diye sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir hür ile bir köle dedi. O sırada yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Bekir'in azatlı kölesi Bilal bulunuyordu. Sana ben de tabi oluyorum dedim. Yanında kalayım mı yoksa ev halkımın yanına mı döneyim? Ne buyurursunuz diye sorunca sen şu gününde bunu yapamazsın. Benim yanımda kalamazsın. Benim durumumu, Allah'tan getirip tebliğ ettiğim şeylere karşı insanların tutumunu, nasıl kötü ve katı davrandıklarını görmüyor musun dedi. Şimdi ev halkının yanına dön, onların yanında bulun. Benim gideceğim yere gittiğimi işittiğin zaman yanıma gel, o zaman bana tabi ol buyurdu. Yine ismini çoğumuzun bildiği Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi de bizler için büyük ibretler barındırır. Nitekim Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Amr bin Abese ile az önce Müslüman oluşunu dinlediğimiz, öğrendiğimiz sahabe ile bir anadan doğma kardeşler. Kendisi de Ebu Zer Gıfari Hazretleri de cahiliye devrinde putlara tapmazdı. Mekke halkından bir adam bir gün Ebu Zer Gıfari'ye Mekke'de bir zat senin dediğin gibi La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyor ve kendisinin peygamber olduğunu söylüyor diye haber vermişti. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh der ki ben Gıfar kabilesinden bir adamdım. Mekke'de bir zat zuhur etmiş kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş diye bir haber bize gelince Allah Teala daha o zaman kalbime İslamiyet sevgisini düşürdü. Ve bunun üzerine kardeşim Üneyse hayvanına bin şu vadiye doğru git. Kendisine gökten haber geldiğini söyleyen o zatla konuş. Kendisinin söyledikleri şeyleri iyi dinle. Benim için bilgi edin ve haberi bana getir dedim. Kardeşim Üneys Mekke'ye kadar gitti. Onunla buluştu. Kendisinin söylediklerini dinledikten sonra dönüp yanıma geldi. Mekke'de senin dininde bir zata rastladım ki kendisini Allah'ın gönderdiğini söylüyor dedi. Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordum. Halk şair diyor, kahin diyor, sihirbaz diyor dedi. Üneys şair kişilerdendi ve şöyle devam etti. Doğrusu ben kahinlerin sözünü dinledim. Onun söylediği kahinlerin sözü değildir. Onun sözünü şiirin her çeşidine de tatbik ettim, uyguladım. Vallahi benden sonra ona şiir demeye kimsenin dili varamaz. Vallahi o muhakkak ki sadıktır.

Bunları söyleyen halk ise yalancıdır. Vallahi ben öyle bir zat gördüm ki hayrı, iyiliği, ahlaki faziletleri emrediyor, şerden, kötülükten de sakındırıyor. Onu ahlaki faziletleri emrederken ve öyle bir söz söylerken gördüm ki o söz sihir değildir dedi. Ben kardeşim Üneyis'ten daha üstün bir şair duymamıştım. Kardeşime sen bana bu hususta arzu ettiğim, beklediğim, gönlüme şifa olacak bir haber getirmedin. Gidip kendim onu görürüm dedim. Bunun üzerine kardeşim Üneyis olur fakat sen Mekke halkından sakın. Çünkü onlar ona karşı son derece kin besliyorlar dedi. Hemen azık dağarcığımı, su tulumumu yüklendim. Elime bir asa alıp yola düştüm ve nihayetinde Mekke'ye ulaştım. Resulullah'ı şahsen tanımıyordum. Başkasından sormayı da uygun bulmuyordum. Ve dolayısıyla Mescid-i Haram'da duruyor, sadece ve sadece zemzem suyu içiyordum. Nihayetinde Hazreti Ali ile tanıştım. Ve kendisine ne için geldiğimi anlatınca, ben seni onun yanına götürebilirim. Giderken senin için korkulacak bir şey görürsem, ya ayakkabımı düzeltiyormuşum gibi duvara doğru yönelirim, ya da bir şey döküyormuş gibi yaparım. Sen de durup beni bekleme, git. Eğer ki ben geçip gidersem sen de arkamdan gel ve benim girdiğim yere sen de gir dedi. O gitti, ben de gittim. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdik. Hazreti Ali ile birlikte girince ben Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek onu ilk kez İslam selamı ile ben selamladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendimi tanıttıktan sonra sen insanları nelere davet ediyorsun diye sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir olan ve hiçbir şeriki ortağı olmayan Allahu Teala'ya imana ve putları gidermeye ve benim de Resulullah olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum buyurdu. Bana İslamiyeti nasıl Müslüman olunacağını söyler misin dedim ve ardından o bildirince de hemen oracıkta Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek şehadet getirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde sevinç belirdiğini gördüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Ebu Zer, sen şimdi bu işi Mekkelilerden gizli tut ve doğruca memleketine dön buyurdu. Ya Resulullah ben dinimi burada açıklamak istiyorum dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben senin hakkında Mekkelilerden endişe ediyorum. Öldürülürsün diye korkuyorum buyurdu. Ya Resulullah ben öldürüleceğimi bilsem de bunu muhakkak yapacağım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine sustu. Seni hak dinle peygamber olarak gönderen, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Mescid-i Haram'da onların arasında bunu İslamiyet'i bağıracağım. İslamiyet'i haykırarak açıklamadıkça yurduma dönüp gitmeyeceğim diyerek Kureyşlerin Mescid-i Haram'da halkalandıkları, konuştukları bir sırada Mescid-i Haram'a varıp yüksek bir sesle ey Kureyş cemaati! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek bağırdım. Bunun üzerine müşrikler bu adam ne yaptığını sanıyor. Kalkın onun üzerine yürüyün diyerek beni öldüresiye dövdüler. O sırada Abbas bin Abdülmuttalip yetişip üzerime kapandı ve onlara siz Gıfar kabilesinden bir adamı öldürüyorsunuz şu an. Onun Gıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın Şam'a giden yolunun onların yurdundan geçtiğini bilmiyor musunuz? Ey Kureyş cemaati sizler tüccarsınız. Ticaret yolunuz da Gıfar yurdundan geçer. Yoksa siz ticaret yolunuzun kesilmesini mi istiyorsunuz? Diyerek çıkışınca üzerimden çekildiler. Başımdan dağıldılar. Kalkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halimi görünce ben seni men etmemiş miydim buyurdu. Ya Resulallah bu kalbimde büyük bir istekti. Ben de onu yerine getirdim dedim. Bir müddet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulundum.

Ey Allah'ın peygamberi, ne yapmamı emredersin? İstediğini emret dedim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, emrim sana gelince onu kavmine haber ver, tebliğ et. Ortaya çıkışımızın haberi sana eriştiği zaman yanıma gel, şimdi doğruca evine yurduna dön buyurdu. Radıyallahu anh. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talip, zengin olmamasına rağmen Kureyşilerin seyyidi, ulu kişisi ve şereflisiydi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı gelmekten de çekinilirdi. Ebu Talip babası Abdülmuttalib'in vasiyeti üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselamı 8 yaşındayken yanına alıp onu kendi çocuklarından ziyade üzerine titreyerek büyütmüş, 25 yaşında bulunduğu sırada da Hazreti Hatice validemizle evlendirmek suretiyle ona karşı babalık ve hamilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Allah Teala'nın buyruğunu yerine getirmek için yardım istediği sırada da Abdülmuttalip oğulları arasında yalnızca o, Efendimiz aleyhissalatu vesselama etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım diyerek İslam davasında da kendisini destekleyeceğine kesin söz vermişti. Ebu Talip Efendimiz aleyhissalatu vesselamın üzerine böyle olanca şefkatiyle eğildiği ve yanı başında dikilerek onu koruduğunda Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah-u Teala'nın emrine, buyruğuna uyarak, hatırlayacak olursak ayet-i kerimede mealen, şimdi sen ne ile emrolunuyorsan onu apaçık bildir, müşriklere aldırış etme şeklinde emir buyurulmuştu. Bu emir karşısında, bu emire uyarak vazifesini açıkça yerine getirmeye, gecede gündüzde, açıkta gizlide halkı tevhid akidesine davete başlamıştı. Hac mevsimlerinde halkın toplu bulundukları yerleri durmadan dolaşıp rastladığı herkesi hür, köle, zayıf, güçlü, zengin, fakir ayırt etmeden Allah-u Teala'nın birliğine inanmaya davet ve teşvik etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam müşriklerin tapmakta oldukları putlarını yermeye başladığı ve putlara taparak küfür ve dalalet üzere ölüp gitmiş olan atalarının da cehennemlik olduklarını açıkladığında Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselama daha bariz tepki göstermeye başladılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı koymak ve düşmanlık beslemek hususunda hepsi birleştiler. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talib'in kendi dinlerine bağlılıkta devamına rağmen onun aralarındaki saygınlığı, kendisinin Efendimiz aleyhissalatü vesselam üzerindeki koruyucu, kollayıcılığı onların Efendimizin üzerine yürümelerine engel olmaktaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kendi dinlerinden ayrılmak ve putlarını yermek gibi davranışlarından şikayetlerine Ebu Talib'in aldırış etmemekle kalmayıp yanına dikilerek onu koruduğunu, kolladığını gören Kureyş müşriklerinin eşrafından bir takım kişiler Ebu Talib'in yanına gittiler. Ona, ey Ebu Talib, kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, akıllarımızı hafif akıllılık ve akılsızlık saydı. Baba ve atalarımızın dalalet ve sapkınlık içinde ölüp gitmiş olduğunu iddia etti. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan alıkoyarsın ya da aramızdan çekilir, bizi onunla baş başa bırakırsın. Zaten sen de ona karşısın, bizim gibi muhalifsin. Aradan çekil, biz onun hakkından geliriz dediler. Bunun üzerine Ebu Talip onları güzel sözlerle, güler yüzlülükle, yumuşak ve tatlı sözlerle başından savdı. Kureyşi müşrik ulularının, büyüklerinin Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve özellikle İslamiyet'e düşman olmalarının bir takım sebepleri vardı. Gelin birlikte bu sebepleri inceleyelim. İlk olarak Kureyşiler yüzlerce yıldan beri putperesttiler. Yani babalarından, atalarından gördükleri bu idi. Ataları İbrahim ve İsmail aleyhisselamın tevhid mabedi olan Kabe, çevresine dikilen 360 putla puthaneye çevrilmişti. Kureyşlilerden evlerinde putu bulunmayan, evlerinde

Ne girerken çıkarken ona el yüz sürmeyen kimse yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onların bu putperestliğini yeriyor, hatıra gönüle bakmaksızın ve hiç kimseyi istisna etmeksizin putlara taparak küfür ve dalalet içerisinde ölüp gitmiş atalarının cehennemlik olduklarını, helake uğradıklarını söylemekten çekinmiyordu. Kureyş müşriklerince putlara tapmaktan daha üstün bir din ve bir inanç yoktu, bulunamazdı. Başka bir sebep ise Mekke şehri ilahi mabet olan Kâbesiyle Arap ülkesinin dini merkezi konumundaydı. Oraya her yıl hac mevsiminde hac için gidenler, diğer zamanlarda da umre için akın akın gidenler olurdu. Bunun için Kâbe'yi açmak, kapamak, korumak, hacıların su ihtiyacını karşılamak, hacılara yemek yedirmek gibi dini hizmetlerin yanı sıra Darun Nedve diye anılan idari meclisiyle, sancaktarlıkla, başkumandanlıkla bunlar gibi askeri hizmetleri de onlar üstlenmiş bulunuyorlardı. Babadan oğula geçen bu hizmetler kendilerine hem büyük bir nüfuz hem de büyük çıkarlar sağlamaktaydı. Bunun için müşrik uluları kendilerinin dini ve ticari durumlarının sarsılabilecek her hareketine karşı koymayı çıkarlarının bir gereği olarak sayıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyşilerin azılı müşriklerinin kötülüklerini ortaya döken ayetleri okuyordu, açıktan okuyordu. Dolayısıyla müşrik ulularından kimi bu ayetlerde sıralanan kötülüklerin tümünü, kimisi de bir kısmını kendisinde bulup gocunuyordu. Bu kötülüklerle teşhir edile edile bir gün gözden düşebileceklerinden kaygılanıyorlardı ve bundan tedirgin oluyorlardı. Yine Kureyş uluları kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit tutan bir dini benimsemekte zorlanıyorlardı, içlerine sindiremiyorlardı. Nitekim ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmuştur: sizin Allah katında en şerefli ve değerli olanınız, Allah'tan, Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten en çok sakınanınızdır buyurulmuştur. İslam düşmanlarının en azıllarından olan Ebu Leheb, ey Muhammed, ben sana iman eder Müslüman olursam bana ne verilir diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanlara ne verilirse sana da o verilir buyurmuştu. Ebu Leheb, onların üzerinde benim için bir üstünlük olmayacak mı diye sormuş. Efendimiz de daha ne istersin buyurunca Ebu Leheb, benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun demekten kendisini alamamıştır. Ayrıca Kureyş aileleri arasında öteden beri birbirlerine karşı çekememezlik huyları ve üstünlük davaları vardı. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Haşimoğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkmasıyla Haşimoğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünerek bundan telaşlananlar olmuştu. Nitekim Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini alamamıştı. Biz ve Abdümenaf oğulları şeref ve şan hususunda şimdiye kadar çekiştik. Onlar ara buluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de diyet yüklendik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde onlar işte bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber de var dediler. Biz bunun dengini nereden bulup onların dengine ulaşacağız demişti. İçten içe aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini kabul ediyorlardı, ancak bunu dışa vuramıyorlardı bu hasletlerden dolayı. Mughire bin Şube der ki, ben ve Ebu Cehil bin Hişam Mekke sokaklarından birinde yürüyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizimle karşılaştı ve Ebu Cehil'e, ey hakemin babası, gel Allah'a ve Allah'ın Resulüne tabi ol, ben de senin hakkında Allah'a dua edeyim dedi. Ebu Cehil, ya Muhammed, sen ilahlarımıza dil uzatacak, onlara tapmaktan bizi men edeceksin değil mi? Sen ancak tebliğ ettiğin şeylere şehadet getirmemizi isteyeceksin değil mi? Vallahi ben söylediğin şeylerin hak ve gerçek olduğunu bilseydim sana tabi olurdum dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayrılıp oradan gidince bana dönerek, vallahi ben iyi biliyorum ki onun söyledikleri hak ve gerçektir. Fakat Kusay oğulları Kabe'nin hicabe
hizmeti.

açma, kapama, koruma hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar Darun Nedve'nin yönetim hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar başka hizmetleri istediler. Bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Onlar yine hac mevsiminde sikaye, hacılara su verme hizmeti bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Sonra onlar halka yemek yedirdiler. Biz de yedirdik. Onlarla yarıştık, durduk. Onlar şimdi bizden bir peygamber var dediler. Vallahi hayır, işte buna evet diyemeyeceğim dedi. Kureyş müşriklerinin İslam'a ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıklarının bir tanesi de şudur. O Kureyş müşriklerinin söylediklerine göre şöyle diyorlardı. Kur'an inecekse eğer ne diye Kureyş ileri gelenlerinin yaşlı ve zengin olanlarından birisine inmedi? Nitekim Velid bin Mughire, ben Kureyşlerin seyidi, ulu kişisi olduğum halde nasıl geri bırakılırım da Muhammed'e vahiy iner? Yahut Sakif kabilesinin seyidi, ulu kişisi Ebu Mesud Amr bin Umeyr bu hususta nasıl geri bırakılır? Biz bu iki kentin ulu kişileriyiz diyorlardı. Bundan dolayı İslam'a düşmanlık ediyorlardı. Darun Nedve'nin müşriklerin ulularından, büyüklerinden sayılan Velid bin Mughire'nin hayranlığına dair bir örnekle bitirelim programımızı. Velid bin Mughire bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Kur'an-ı Kerim okudu. Velid bin Mughire gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bana Kur'an oku dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da iyi biliniz ki Allah size adaleti, ihsanı akrabaya vermeyi emir eder. Ve sizi fuhşiyattan, fenalıktan ve zulüm yapmaktan nehyeder. Dinleyip tutasınız diye size öğüt verir. Mealli ayet-i kerimeyi okudu. Velid bin Mughire bunu bana bir daha oku dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti tekrar okuyunca Velid bin Mughire vallahi bu sözde öyle tatlılık, öyle güzellik ve parlaklık var ki o tepesi bol yemişli, dibi ve kökü sulak yemyeşil bir ağaca benziyor. Bunu beşer söyleyemez. Bu bir beşer sözü değildir demekten kendisini alamamıştır. Müşrik ullarının, müşriklerin, Kureyşlerin tamamen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine karşı gelmekti. İslamiyet'in emir ve yasaklarına karşı gelmekte altında yatan sebepler işte bunlardı. Tamamen kendi nefis ve şeytanlarının uydurmacası ve ona uymalarının sebebi neticesiydi. Rabbimiz Teala kıyamete kadar devam edecek olan bu dinin hükümlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenerek, onun güzel ahlakıyla mezc ederek hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Senin hikayen.

bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren, kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. İstanbul Evliyası'nın büyüklerinden. İsmi Mehmet Emin bin Hasan bin Ömer Nakkaş Tokadi, lakabı Cemalettin, künyesi Ebul Emane ve Ebu Mansur'dur. Aziz Mahmud Ermevi dervişlerinden bir zatın oğludur. 1664 tarihinde Tokat'ta doğdu. 1745 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Kabri şerifi, Umkapanı'na inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanındadır. Mehmet Emin Efendi, ilim tahsiline memleketinde başlayıp bir müddet ilim öğrendikten sonra 1698 senesinde İstanbul'a geldi. Şeyhülislam, Mirzazade Muhammed Efendi'den uzun müddet ders alıp ilim öğrendi ve çok iyi yetişti. Sonra Mekke'de Ahmet Yekdest Cüryani Hazretlerinden tasavvuf ilmini öğrenip tasavvufta talebe yetiştirebilecek duruma geldi. İkinci Hicaz seferinde hadis alimlerinden Ahmet Nahli'den hadis ilmini öğrenip icazet aldı. Ayrıca İstanbul'a ilk geldiğinde ilim tahsili sırasında hat yani yazı sanatını Yedikuleli Hattat Abdullah Efendi'den öğrendi. Değişik hat çeşitlerinde maharet sahibiydi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde birkaç ay Piri Paşa Medresesi'nde ikamet etti. Bu sırada başruz nameci, günlük gelir ve masrafların defterini tutan Ayniyat Kaydı Amiri, Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başladı. Ayrıca kendisine Reisül Küttab, Hariciye Vekili makamının yazı işlerinde katiplik vazifesi de verildi. Bu vazifedeyken başruz nameci Ali Efendi kendi evinde bir yer ayırıp kalması için davet etti. Bunun üzerine rüznameci Ali Efendi'nin evinde kalmaya başladı. Hem kaldığı bu evde hem de Şehzade Camii'nde talebelere ders vermeye başladı. İstanbul'da bulunan meşhur ailelere mensup kimseler de onun derslerine devam etti. Ali İzzet Paşa ve yeğen Muhammed Paşa bunlardandır. Etrafında çok talebe topladı. Üstün ve olgun hallerini görenler ona Arif-i Muhlisi lakabını verdiler. Katiplik vazifesine ve talebelere ders vermeye bir müddet devam ettikten sonra baş rüznameci Ali Efendi'nin 1702 senesinde vazifeli olarak Edirne'ye gönderilmesi üzerine onunla birlikte Edirne'ye gitti. Orada ileri gelen birçok kimseyle görüşüp sohbet etti. Edirne'de bulundukları sırada ders vermekte olduğu baş rüznameci Ali Efendi'nin oğlu vefat etti.
1: Ey kıymetli oğul, daha dün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldeydin. Genç, sıhhatli ve kuvvetliydin. Malın vardı, rahattın. Şimdi şu bir yığın toprağın altında çaresiz bir haldesin. Yarın bizler de senin gibi bu fani dünyaya elveda diyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki sen genç yaşta fazla günah işlemeden gitmenin huzuru içerisindesin. Ya bizim gibi ömrünün her anı gaflet, malayaniyle geçen, her hali hata ve kusur olanlar,

Allahü Teala bizlere ölümünden ibret almak, sana da rahmet nasip eylesin. Bütün haklarımı helal ettim. Ya Rabbi, onu affet. Haddini aşarak talebe olmadan mürşid olmaya kalkan şu aciz kulun emini de affet. Bana dostlarının kapısında hizmetçi olmayı nasip et. Her türlü işimi terk ederek hacca gitmek istiyorum. Sonumu hayırlı eyle. Bana yol göster ya Rabbi.

0: Bunun üzerine ders vermekten vazgeçerek bulunduğu vazifeden de ayrılıp hacca gitmeye karar verdi. Mehmet Emin Efendi bundan sonra birkaç gün içinde bütün dostlarıyla vedalaşıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İstanbul'a ulaşınca hacıları götürecek gemiye bindi. 10 günde Kahire'ye vardı. Oradan da bir kafileyle Mekke'ye hareket etti. Mehmet Emin Efendi'nin hayatının önemli bir safhası Mekke'ye bu ilk gidişiyle başladı. Çünkü orada madde ve mana ilimlerinde yükselmiş, büyük rehber ve zamanının en kıymetli alimlerinden biri olan Ahmet Yekdes Cüryani'yi tanıyıp ona talebe oldu. Derslerine ve sohbetlerine 3 yıl devam edip kemale ulaştı. Bu hususta o zattan icazet, diploma aldı. 1702 senesi hac mevsiminden 1705 senesi hac mevsimine kadar 3 sene Ahmet Yekdes Cüryani Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetlerinde bulundu. Nihayet 1705 senesinde hacıların dönmesi sırasında hocasının izni üzerine İstanbul'a döndü. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, hocası Ahmet Yekdes Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip tasavvufta yüksek derecelere ulaştıktan sonra İstanbul'a dönünce hocasının talebelerinden Muhammed Kumul Efendi'nin evine yerleşti ve İstanbul'da 5 sene daha kaldı. Bu sırada Nakşibendi, Kadiri, Şazili, Şettari yollarında yetişmiş bulunuyordu. İstanbul'da kaldığı bu 5 sene müddetince Şehzade Camii'nde ve Sultan Mahmut Camii'nde talebelere ders verdi.
1: Kardeşlerim, beni iyi dinleyin. İnsanların gidecekleri yol iki türlüdür. Biri dalalet yolu, öbürü ise hidayet yolu. Dalalet yolu insanı ebedi felakete sürükler. Hidayet yolu sırat-ı müstakimdir. Ebedi saadete götürür. Evlatlarım, sizler doğru yoldan ayrılmayın. Dalalet yolu dünyaya düşkün, zevke düşkün olanlarındır. Tatlı, çekici görünür ama sonu karanlıktır. Hidayet yolu çileli görünse de sonu aydınlıktır. Molla Yahya.
2: Buyurun efendim.
1: Gel, yanıma gel. Bana biraz su getirir misin?
2: Tabii efendim. Buyurun efendim.
1: Bismillah. Elhamdülillah. Su ne büyük ne aziz nimettir. Sağ olasın evladım. Bu içtiğimiz leziz suyu İstanbul'a Sultan Süleyman Han getirmiştir. Ama nasıl bilir misiniz? Binlerce kuyu kazdırmış fakat bir türlü muvaffak olamamıştır. Bunun için üzülüp dururken bir zat ancak bir Allah dostunun duasını almakla bu işin mümkün olacağını söylemiştir. Süleyman Han Hazretleri de bir velinin duasını alınca su İstanbul'a gelebilmiştir. Mübarek padişah çok hayra sebep olmuştur. Hoca efendi, sizleri dersinizden almayayım. Bana müsaade ediniz. Yahya evladım, bana asamı getirir misin?
3: Yahya evladım, bu zat kimdir bilir misin?
2: Hayır, bilmem hocam.
3: Bu zat Tokatlı Emin Efendi'dir. Allah'ın evliya kullarından olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. Hatta sana hiç görmediği ve tanımadığı halde isminle hitap etmedi mi? Bunun bir hikmeti vardır elbet. İnşallah neticesini görürsün.
2: İnşallah.
0: Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Muhammed Kumul Efendi, Mevlana Hacı Ziya

Bahreddin, Halveti büyüklerinden Mevlana Şeyh İsa-i Mahvi ve Sümbüliye meşhurlarından Seyyid Nureddin Sümbüli ile sohbet etti. Sonra Muhammed Kumul Efendi ile önce Habeş eyaletine, sonra Kudüs'e gitti. Oradan da Mekke ve Medine'ye gitti. Bu esnada hocası Ahmedi Yekdest Hazretleri vefat etmiş ve 4 sene geçmişti. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri 6 sene süren bu seferi esnasında Kudüs'te Ahmet Nahli'den hadis ilminden icazet aldı. Medine-i Münevvere'de Abdurrahim Buhari ve Beşir aile sohbetlerde bulundu. Ayrıca Şeyh Ahmet el-Benai Dimyati'den, Mevlana Hüseyin Alemi er-Rufai'den de hadis rivayeti icazeti aldı. Remle şehrinde Kutbül Ebdal Şeyh Cuma Hazretleri ile de sohbette bulundu. 1717 senesinde Hicaz'dan İstanbul'a döndü. İstanbul'a dönünce Muhammed Kumul Efendi'nin evinde 3 sene daha ikamet etti. Bundan sonra Muhammed Kumul Efendi'nin vefatı üzerine Fil Yokuşu'nda bir ev kiraladı ve evlenip orada oturdu. İlim ve mağfiret yaymaya devam etti. Bir ara Ebu Eyyubi Ensari Hazretlerinin türbesinde türbedarlık yaptı. Bu sırada alim, fadıl ve salih zatlar onun sohbetine koştular. Hattat Muhammed Rasim Efendi anlatır. Cennet Mekan 3. Ahmet Han'ın vefatından sonra şöyle bir rüya gördüm. Geniş bir sahrada orduyu Hümayun kurulmuştu. Bir tepe üzerinde de sultanlara mahsus bir çadır, çadırın etrafında ise büyük bir kalabalık vardı. Kalabalıktan bir kişiye yaklaşıp, "Bu ordunun kumandanı kimdir?" diye sordu. O da, "Ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselamdır," dedi. "Cehenneme götürülecek bazı isimler bu büyük çadırda götürülüyor. Buradan şefaat edilirse cehennemden kurtuluyordu." Yine birisine, "Peygamber Efendimiz nerede bulunuyor?" diye sorduğumda, "Tepedeki büyük çadırda," dedi. Hemen çadırın yanına koştum. Çadırın kapısına vardığımda, Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini çadırın kapısında gördüm. Şefaat isteyenleri çadırın içine götürüp getiriyordu. Çok şaşırdım. "Biz bu zatı anlayamamışız," diye çok üzüldüm. O anda elleri bağlı birini çadırın kapısına doğru getirdiklerini gördüm. "Bu kimdir?" diye sorduğumda, "Sultan Ahmet'tir," dediler. Sonra çadıra yaklaşıp Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine teslim ettiler. O da önüne düşüp çadırın içine girdiler. İçeride Peygamber Efendimiz kendisine iltifat buyurdu. Çadırdan çıktıklarında Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, "Şefaat buyurulup affolundun, müjde olsun," diye bağırdı. Dışarıda sultanlara mahsus süslü bir at duruyordu. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, sultanı tazim ve hürmetle çadırdan çıkarıp bekleyen süslü ata bindirdi. Etrafındakilerin tebrikleri arasında süratle oradan uzaklaştı. Bu rüyayı gördükten sonra ertesi gün talebelere hat dersi veriyordum. Mehmet Emin Efendi bazı günler teşrif ederdi. O gün de dershanemizi teşrif etti. Hemen karşılayıp elini öptüm. Bu sırada bana, "Hoca Efendi, akşamki seyrana ne dersin?" buyurdu. O gece gördüğüm rüyayı hatırlayıp ağlayarak ellerine kapandım. Mehmet Emin Efendi de ağladı. Sonra şükredip bana, "Ben hayattayken bu gibi ilahi sırları yayarak bizim halimizi teşhir etmene rıza göstermem. Vefatımdan sonra anlatmanda bir mahsur yoktur," buyurdu. Vefatına kadar bunu kimseye anlatmadım. Vefatından sonra güzel vasıflarını ve üstünlüğünü yad etmek bakımından yeri geldikçe nakleder oldum. Talebesi Seyyid Yahya Efendi şöyle anlatır. Babam Yeniçeriler Ocağı'na mensup olduğundan Mora Yarımadası'nın fetih tarihi olan 1715'te Kapıkulu talebelerine katıldım. Sonra da İslam askerlerinin Belgrad'dan dönüşünde İstanbul'da katiplik vazifesini yapmama izin vermeleri üzerine sabah hocam Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin huzurundan ayrılıp A kapısına girip ikindiden sonra dönüyordum. Bu hal üzere devam etmekteydim. 1745 senesi Recep ayında hocam Mehmet Emin Efendi'nin göğsünde küçük bir sivilce çıkıp rahatsızlanmasına sebep oldu. Bunun üzerine bizim evi teşrif edip bir hafta müddetle dostlarımızla kaldı. Göğsünde çıkan sivilceye bazı merhemler sürerek tedavi etmeye çalıştık. Fakat gün geçtikçe ağırlaştı. Sonra kendi evlerine döndüğünde bir sivilce de omuzlarında çıktı. Tabipleri getirip gösterdiğimizde o sivilcenin şir pençe olduğu anlaşıldı. İhtimamla, dikkatle tedavi etmeye başladık. Aradan 40-50 gün geçti. Fakat bir türlü iyileşme alameti göremedik. Nihayet bu haldeyken

vefat etti. Vefatını işiten büyük zatlar toplandı. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde bir ay Piri Paşa Medresesi'nde kalmıştı ve orayı sevmişti. Ne zaman bu medresenin önünde

Burnu düzgün ve doğru, yanakları ne etli ne de zayıftı. Bıyıklarıyla kaşları aynıydı. Sakalı yuvarlak ve beyazdı. Uzuvları düzgün, yürüyüşü Resulullah Efendimizin sünnetine uykundu. Konuşması tatlı ve tesirli, sesi gür olup Davudi'ydi. Şefkati çok, yetişmiş ve yetiştiren büyük bir mürşidi kamildi. Son derece mütevazı davranır ve hallerini daima gizlerdi. Talebeleriyle yakından ilgilenir, müşkillerini çözüp teselli ve ferahlık verirdi. Meclisinde herkesin anlayışına göre konuşur, her ilmin, her fennin hakikat ve inceliklerinden de bahsederdi. Kıymetli tesir kitaplarından söz açılınca, kitaba bakmadan ibareyi aynen okurdu. Buhari ve Müslüm kitaplarındaki hadis-i şerifleri de böylece ezberden okurdu. İbadet ve taatlerini son derece gizlemeye çalışırdı. Kendisinden nasihat isteyenlere daima önce şunu iyi bilmelidir. Müminlere önce lazım olan, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildiklerini aynı şekilde itikat etmedir. Çünkü doğru itikat herkes için temeldir. Temel olmayınca bina olmaz. Doğru itikat her şeyden önce geldiği için önce onu söylüyoruz. Ehli sünnet ve cemaat, ashab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in efendilerimiz, müçtehit imamlar ve kıyamete kadar onlara tam olarak tabi olanlardır, buyurdu. Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin Arapça, Türkçe ve Farsça eserleri vardır. Emin veya Arif-i Mahlasıyla manzumeler yazan Hazret'in çoğu, Nakşibendiye tarikatine dair küçük risalelerden ibaret eserlerinin bazıları şunlardır. İşadüs Salikin'in Risaletül Evtar, Şerh-i Kaside-i Askalani, Tuhvetüt Tullab, Hulasa-i Tarikat, Silsile-i Hacigan-ı Tarikat-ı Nakşibendiye. Mehmed Emin Efendi talebelerinden birine yazdığı bir mektupta şöyle buyurdu. Bu aleme niçin geldiğini, asıl maksadının Allahu Teala'ya kulluk olduğunu bilmelidir. Can bedendeyken marifetullahı isteyip dünya ve ahiret saadetine mazhar olmalıdır. Dünya dostu, mal dostu, güzellik dostu ve diğer şeylerin dostu çoktur. Allah dostu iksiri azam gibi nadir bulunan çok kıymetli bir şeydir. Bir nefeste iki nimet vardır. Bunun için her nefese iki şükür lazımdır. 24 saatte her saate 1000 nefes ve her nefese iki şükür olmak üzere 48.000 şükür olur. Bir insan bütün işlerini bıraksa, şükür şükür diyerek Allahu Teala'ya hamd ve şükretse yine şükrünü hakkıyla eda edemez. Malum oldu ki Allahu Teala'ya şükrün binde birini eda edemez. Allah Teala şefaatlerini nail eylesin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

Eğer kalbimde aşktan yoksun bir zerrecik yer kalmışsa beni temizle ne olur, arındır beni. Arınmamın ilacı eğer cehennem olacaksa Rabbim, İbrahim'in tevekkülü içinde seve seve atarım kendimi ateşlerin içine. Değil mi ki orası da senindir, değil mi ki orası da seni hatırlatır bana. Senin elinle atıldıktan sonra atıldığım yerin ne önemi var? Dokunmanı isterdim titrek kalbime. Kavuşmak arzusuyla coşkun bir sel gibi akarken sana doğru tutmanı isterdim. Ruhuma kanat takıp almanı isterdim katına. Günahlarımı örtmeni isterdim. Tohumu toprakla örttüğün gibi görmek isterdim güzelliğini. Filizlenmiş tohumu gördüğüm gibi. Hayır, hayır, hiçbir şeyi Rabbim. Sadece sevmeni isterdim beni. İbrahim'e dostum, Muhammed'e sevgilim dediğin gibi. Ey sonsuz sevgili, ey sevilenlerin en güzeli, İhsanınla yardım et ki bana boyun eğmeyeyim isteklere. Sen veli kullarının kalplerinde nurlar doğransın. Nurlarla seni bilmelerini, tevhid etmelerini temin edensin. Dostlarının kalbinden ahyarın yok olmasını sağlayansın. Senden başka bir şeyi sevmemelerini, hiçbir varlığa sığınmamalarını sağlayansın. Alemler korku verdi onlara. Onların dostu olduğun için sen hidayet verdin onlara, yol gösterdin. İlahi, seni yitiren neyi buldu ve seni bulan neyi yitirebilir? Ziyana uğramıştır senden başka bir bedele razı olan. Hüsrana uğramıştır senden başka bir dayanak arayan. İlahi, sen ihsanını kesmezken başkasından nasıl ihsanım olur? Sen değiştirmezken nimetlendirme adetini başkasından nasıl nimet istenir? Ey sevdiklerine dostluğunu tattıran, onları huzurunda durduran, ey velilerine heybet elbiselerini giydiren, onları izzetiyle aziz eyleyen, ihsanı verensin. İsteklilerin isteğinden önce de cömertlik gösterensin. Vehhab ancak sensin. Sürekli veren, bağışlarda bulunan, karşılığını istemeyensin. İlahi, rahmetinle iste ki beni sana varayım. Nimetinle çek beni ki senden kaçmayayım. İlahi, korkum azalmaz senden. Kulluk ettiğim zaman bile ve isyanımda bile umudumu kesmem senden. İlahi, kötülükleri nedeniyle beni sana çevirdi varlıklar. Ama biliyorum ki beni sana yönelten keremindir gerçekte. İlahi, dileğim senken yalnız nasıl ulaşmam dileğime? Nasıl zelil olabilirim ki tevekkül ettiğim yalnız sensin? İlahi, kendinden başka ilah olmayansın. Kendini her şeye tanıtansın. Bilmez değildir seni hiçbir varlık. Her şeyde seni gördüm apaçık. Kendini her şeyde tanıtan sensin. Ey rahmaniyetiyle arşı istiva eden, bütün alemler kaybolmuştur arşında ve arşın kaybolmuştur rahmaniyetinde. İzin ver, ben de yaşayayım o rahmetinde. Amin. Rabbim, beni barışının bir aleti yap. Nerede kin varsa oraya sevgiyi yerleştireyim.

Nerede günah varsa oraya affı getireyim. Nerede nifak varsa orada birliği sağlayayım. Nerede yanlış varsa oraya doğruyu götüreyim. Nerede şüphe varsa oraya imanı yerleştireyim. Nerede umutsuzluk varsa orada umudu estireyim. Nerede karanlık varsa oraya ışığı getireyim. Nerede üzüntü varsa orada sevinci yaşatayım. Rabbim, teselli edilmekten çok teselli etmeye, anlaşılmaktan çok anlamaya, sevilmekten çok sevmeye çalışayım. Çünkü insan kendini verince kendini bulur. Affedince affolunur. Ölünce ölümsüz hayata dirilir. Ey bizi sevgisinden yaratmış olan Rabbim, gerçeği seven, gerçeği bilen, bilip yapmak isteyen bizlere aşkını ver. Bunu senden diliyor ve bekliyoruz. Biliyorsun ki Rabbim, gözümüz sende, gönlümüz sendedir. Sana gelmek, senin yolunda ilerlemek için bize güç ver. Rabbimiz, bize ver ki olmayanlarla paylaşalım. Onların sevinciyle sevinelim. Ey Rabbim, içimde bir susuzluk var. Bu susuzluk bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir ateş oldu. Ve bu ateşin alevi sonsuz bir varlık umman için bir dua, bir istek, bir teslimiyet halinde yükseldi, yükselecek. Bu sonsuz varlık ummanında dünyalar, alemler, kainatlar, ruhuma gelen her duygu senin sevginin eseridir. Biliyorsun ve Rabbim, senden gelen her aşk dalgası ruhumu tarifi imkansız güzellik, saadet ve ihtişamlarla dolu sonsuz ufuklara yükseltmektedir. Ve işte o zaman ben tam bir teslimiyeti ifade eden yaklaşma uslu ile o anda yükseldiğimi anlıyor, idrak ettiğim varlığımın küçüklüğünü ve hiçliğini bana duyuran tatlı kucağında kendimi kaybediyorum. Ey sonsuz kainatları yaratan Rabbim, senin tecellilerin karşısında içimin yandığını duyarken varlığımın her hücresini, her zerresini sana doğru bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir yalvarış kaplıyor. Rabbim, sana olan bu aşkımı kabul et. Sana ait olmakla huzur duyduğum Rabbim, özlediğim kadar duyamadığım ve duyamadığım varlığının ruhumdaki ateşiyle mutluyum. Ebedi olan bu aşk ateşini her an canlı tut ki Rabbim, mutluluğum son bulmasın. Sana olan ebedi aşkım, hasretim, yalvarışlarım ancak seninle sükunete kavuşur. Ey Rabbim, küçük varlığımı bir kainata bedel kılan senin mutlak kudretin karşısında ben ne olduğumu bile unuttum. Bilmiyorum, bu huzur ve mutluluk karşısında sana nasıl hamd edeyim? Ve bana verdiğin bu lütuflarla yaşayan ben, sana olan şükrü hangi dille ifade edeyim? Borcumu ödeyebilmek için değil, çünkü ödeyemem. Fakat sevginle var ettiğin varlığımı senin iradene teslim etmenin verdiği mutluluğu sonsuza kadar devam ettir ki sana olan şükrüm son bulmasın Allah'ım. Bana verdiğin hayat boyunca ilahi emirlerinin tatbikatına memur bütün yarattığın varlıklara fedakar, feragatli, müşfik, merhametli, faziletli bir kulun olmam için bana yardım et. Düştüğüm zaman beni kaldır. Gözyaşımın kuruduğu yerde Muhammed'in gözyaşlarıyla imdadıma gel. Ateşe düştüğüm zaman İbrahim gibi koru beni. İsa gibi düşmanlarımdan kurtar beni, katına al.

beni küçük bir hizmetçin olmak bahtiyarlığından bir an olsun ayırma. Sana açtığımız elimizi geri çevirme. Biliyorum, günahkarım, asiyim, saygısızım. Belki affedilmeyecek biri varsa o da benim. İstemez misin seni anan bir dil olsun? İstemez misin seherlerde sana el açıp tevbe eden bir kalp olsun? İstemez misin Rabbim? Ama ben istiyorum. Seni anlatan bir dil olmak istiyorum. Seni seven bir kalp olmak istiyorum. Senin merhametli elin olmak istiyorum. Seni göstermek istiyorum. Senin olmak, senden olmak istiyorum. Amin. Bizi affet ki seni daha çok sevelim Rabbim. Haşa ya Rabbi, sevgim affına bağlı değil. Sen affetmesen de seviyorum seni. Sen bağışlamasan da bu kalp senindir. Ey Rabbim, sana el açıp dua ediyorsam, sanma ki senden bir şey istiyorum. Sanma ki gözyaşlarımı silmeni, acımı dindirmeni istiyorum. Hayır ya Rabbi, yaralarımı sarman için sana yalvarmıyorum. Kendi isteklerim için değil, senin isteklerini bilmek için yalvarıyorum sana. Yapmam gerekeni bileyim diye sana el açıyorum. Rabbim, sana yalvarıyorum ki kalbimde sevgini görüp bana emredesin. Dilediğin şeyi benden isteyesin. Ah Rabbim, ben senden seni bile isteyemiyorum. Beni istemeni de isteyemiyorum. Sen beni çağırmasan da ben insanları sana çağırıyorum.

Hazreti Ali'nin duası. Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir. Çağrımı işit, ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum. Nefsimde olanı biliyorsun. İhtiyacımdan haberdarsın. İçimdekine vakıfsın. Döneceğim yer ve mekan, söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç ve akıbetim için umduğum şeyler sana gizli değildir. Ey efendim, senin takdir ve hükmün ömrümün sonuna dek benden vuku bulacak her şeyde zahir ve batınımda caridir. Kemal ve eksikliğim, yarar ve zararım başkasının elinde değil, senin elindedir. Ey Rabbim, eğer beni rızkından mahrum bırakırsan, artık kim bana rızık verebilir? Eğer bana yardım etmeyerek yalnız bırakırsan, kim bana yardım edebilir? Ey Rabbim, gazabından ve azabının inmesinden sana sığınırım. Ey Rabbim, eğer ben rahmetine layık değilsem, sen geniş fazlın ve rahmetinle bana bağışta bulunmaya layıksın. Ey Rabbim, güya şimdi kıyamet kopup da huzurunda durmuşum. Sana olan güzel tevekkülüm başıma gölge düşürmüş. Kerem ve ihsanına layık olan şeyi yapmışsın ve affınla benim günahlarımı örtmüşsün. Ey Rabbim, eğer beni affetsen, zaten affetmeye senden daha layık kim vardır? Eğer ecelim yaklaşmış ve amelim beni sana yaklaştırmamışsa, günahlarımı itiraf etmeyi affına bir vesile kılıyorum. Ey Rabbim, nefsime bakmakla kendime zulmettim. Eğer beni affetmezsen yazıklar olsun bana. Ey Rabbim, hayatım boyunca lütuf ve ihsanın benden kesilmemiştir. Öyleyse ölümünde de lütuf ve ihsanını benden kesme. Ey Rabbim, nasıl ölümümden sonra senin bana olan hüsnün nazarından ümidimi keseyim? Oysa sen hayatımda iyilikten başka bir şey yapmadın bana. Ey Rabbim, sana yakışır şekilde işlerimi yoluna koy ve cehalet bataklığına batmış bir günahkara kendi lütuf ve fazlın ile rahmeyle. Ey Rabbim, dünyada birçok günahlarımı halktan sakladın. Ahirette onları saklamana daha muhtacım ben. Ey Rabbim, günahlarımı salih kullarına açmayarak lütfettin bana. Öyleyse kıyamet

günü bütün yaratıkların karşısında rüsvay etme beni. Ey Rabbim, bağışın arzumu çoğalttı, affın ise amelimden daha üstündür. Ey Rabbim, kullarının arasında hükmettiğin gün, kendi likanla huzuruna çıkmakla beni mesrur eyle. Ey Rabbim, senden özür dilemem, mazeretinin kabul olmasından müstani olmayan, çaresiz kimsenin özür dilemesidir. Öyleyse mazeretimi kabul buyur. Ey günahkarların kendisinden özür dilediği en keremli zat. Ey Rabbim, hacetimi reddetme, dileğimi boşa çıkarma, lütuf ve kereminden ümidimi kesme. Ey Rabbim, eğer aşağılığımı isteseydin beni hidayet etmezdin. Eğer rüsvay olmamı irade etseydin beni kurtarmazdın. Ey Rabbim, uğruna ömrümü tükettiğim ihtiyacımı karşılamada beni reddedeceğini hiç sanmıyorum. Ey Rabbim, daima artan ve tükenmek bilmeyen, sevdiğin ve razı olduğun ebedi, daimi ve sonsuz hamdü sena sana mahsustur. Ey Rabbim, eğer beni suçumla yakalayıversen, ben de senin affına sarılırım. Eğer beni günahımla yakalayıversen, ben de senin mağfiretine sığınırım. Eğer beni cehennem ateşine sokacak olsan, ben de cehennem ehline seni sevdiğimi ilan ederim. Ey Rabbim, eğer amelim sana itaatin yanında küçükse, sana olan ümidin yanında arzu büyüktür. Ey Rabbim, nasıl dergahımdan mahrum ve ümitsiz geri döneyim? Oysaki keremine olan hüsnü zannım, beni bağışlanmış ve kurtulmuş olarak geri döndürmendir. Ey Rabbim, ömrümü senden gaflet etme pisliğinde tükettim. Gençliğimi senden uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim. Ve verdiğin nimetle mağrur olduğum ve gazabına doğru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanamadım. Ey Rabbim, ben senin kulunum ve kulunun oğluyum. Huzurunda durmuş ve kereminle, lütfunla sana tevessül etmiş bulunuyorum. Ey Rabbim, kulun olarak huzurunda, hayamın azlığından yaptığım kötü amellerimden sıyrılarak sana yöneliyor ve senden af talep ediyorum. Çünkü af senin kerem ve lütfunun özelliğidir. Ey Rabbim, beni muhabbetin için uyarmadan önce sana isyan etmekten beni alıkoyacak bir gücüm yoktu. Muhabbet ışığın kalbimde yandıktan sonra ise nasıl olmamı istediysen öyle oldum. Beni kerem ve lütfuna dahil ettiğinden ve kalbimi senden gaflet etme kirlerinden temizlediğinden dolayı sana şükrediyorum. Ey Rabbim, ey aldanandan uzak olmayan yakın, ey mükafatını ümit eden esirgemeyen cömert, kendisini çağırdığında sana icabet eden ve yardımınla amele sevk ettiğinde sana itaat eden kimseye baktığın gibi bana bak. Ey Rabbim, iştiyakla sana yaklaşan bir kalp, doğruluğu sana yükselen bir dil ve değeri sana yaklaşmaya vesile olan bir bakış bana bağışla. Ey Rabbim, seninle tanınan, şöhretsiz, sana sığınan zelil ve kendisine teveccüh ettiğin kimse de başkalarına köle olmaz. Ey Rabbim, senin yoluna koyulan aydınlanır ve sana sığınan korunur. Ey Mevlam, ben sana sığındım. Rahmetine olan hüsnü zannımı boşa çıkarma. Lütfundan beni mahrum etme. Ey Rabbim, beni kendi dostlarının arasında rahmetinin artmasını ümit eden kimsenin ikamet ettiği yerde yerleştir.

Ey Rabbim, seni sürekli anma, istek ve aşkını bana ilham eyle. Kalbime yerleştir. Ve bana isimlerine ve kutsinin mahline ulaşma gayret ve neşesi ver. Ey Rabbim, kendi yüce zatın hürmetine, beni de sana itaat edenlerin mahline ve razı olduklarının güzel menziline kavuştur. Çünkü ben nefsimi savunmaya kadir değilim. Ona bir yarar vermeye de gücüm yetmez. Ey Rabbim, ben senin günahkar ve zayıf bir kulunum ve sana yönelen kölenim. Öyleyse beni kendilerinden yüz çevirdiğin ve gafletleri kendilerini affından alıkoymuş kimselerden kılma. Ey Rabbim, her şeyden kopup sana yönelmeyi bana bağışla. Kalp gözlerimizi sana bakmak nuruyla aydınlat. Öyle aydınlat ki kalp gözlerimiz nur hicaplarını, perdelerini yırtsın ve azamet madenine ulaşsın. Ruhlarımız da Kudüs'ün izzetine bağlansın. Ey Rabbim, beni çağırdığında sana icabet eden, baktığında teveccüh ettiğinde celal ve azametin için kendinden geçen ve gizlide kendisiyle münacat ettiğin, açıkta senin için amel eden kimselerden kıl. Ey Rabbim, yes ve ümitsizliği hüsnü zannıma galip kılmadım ve ümidimi kereminin güzelliğinden kesmedim. Ey Rabbim, eğer hatalarım beni senin yanında düşürüp zelil etmişse, o halde beni sana olan hüsnü tevekkülümle affet. Sana bel bağladığım için beni bağışla. Ey Rabbim, eğer günahlarım beni lütfunun keremlerinden uzaklaştırmışsa, şüphesiz şefkatinin keremine olan yakinim beni sana yönelmek için uyarmıştır. Ey Rabbim, eğer gaflet sana kavuşmaya hazırlanmaktan beni gaflete düşürmüşse, değerli nimetlerini tanımak beni uyandırmıştır. Ey Rabbim, eğer büyük azabın beni ateşe çekiyorsa, büyük mükafatın da beni cennete doğru çekiyor. Ey Rabbim, öyleyse isteyeceğim her şeyi senden istiyorum ve sana yalvarıp niyaz ediyorum. Senden Muhammed ve Ali Muhammed'e rahmet etmeni ve beni daima seni anan, ahdini bozmayan, şükründen gafil olmayan ve emrini hafife almayan kimselerden kılmanı istiyorum. Ey Rabbim, beni seni tanımam, senden gayrisinden yüz çevirmem, yalnız senden korkmam ve emirlerini gözetmem için İzzetin güzel nuruna kavuştur. Ey Celal ve İkram sahibi Allah ve Allah Resulü Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine salat ve çokça selam eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazanabilirsiniz.

0: Maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Şeyhlerin nefisleri terbiyede takip ettiği usul. Özetle deriz ki, şeyhlerin terbiye usullerinden biri de, nefislere hallerine uygun ve kendilerinden beklenen şeye göre yardım etmeleridir. Sonra tabiatlar farklı ve saliklerin halleri değişiktir. Bazıları marifet ve ilimlerle kuvvet bulup ayakta durur. Şeyh ona halini kuvvetlendirecek şeylerden bahseder. Bunu onun halini karıştıracak tarzda değil, şevke getirecek şekilde yapar. Bazılarının hali öğüt ve uyarıyla güzel olur. Şeyhin onun için yaptığı öğüt ve uyarılar sülukuna yardımcı olur ve himmetini, azim ve iradesini yükseltir. Bazılarının hali ilim müzakeresi ve ince anlayışları ortaya çıkararak canlılık kazanır. Bu onun için halini güzelleştirmede gayrete gelme sebebi olur. Kısaca herkese onu canlandıracak ve ayakta tutacak şey verilir. Şu ayet-i kerime de buna işaret etmektedir. Resulüm, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl Suresi 16'ya 125.

Hak yolda sadık ve samimi olan kimseleri Allah'a hikmetle davet etmek yeterlidir. Bu hikmet kuvvetli himmettir. Zaten onlarda himmetleri, azim, niyet ve hedefleri yüksek kimselerdir. Hakka boyun eğip teslim olmuş kimseleri güzel öğütle davet etmek yeterlidir. İnatçı ve inkarcılarla ise en güzel şekilde mücadele yapılır. Eğer onlar için ezelde hidayet takdir edilmişse, öğüt onlara fayda verir. Yoksa davetçinin yapacağı şey sadece uyarmaktır. İnsanların bazısına hikaye ve kerametlerden bahsetmek fayda verir. Bazı insanlara şiir ve kaside tesir eder. Bazı insanlar sazın telinden ve eğlence aletlerinden etkilenir.

İnsanlar nefesli çalgı aletlerinden etkilenir. Bazıları ise tambur, bendir ve diğer eğlence aletlerinden etkilenip hoşlanır. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Ebul Hasan Şazeli, kendisine nispet edilen bir beytinde demiştir ki, "Bizden, insanlardan bazısı bendir, ut ve saz eşliğinde sema, kaside, şiir dinlemeye tutkundur. Bazımızsa ilme, Kur'an'a, zikre ve tefekküre düşkündür." Hikmet sahiplerinden biri demiştir ki, "Kim Allah'a tabiatıyla yolculuk yaparsa, onun Allah'a ulaşması tabiatından daha yakındır. Kim de Allah'a tabiatından uzaklaşarak giderse, onun Allah'a ulaşması tabiatından uzaklaşma derecesinde olur. Bu da Allah'a ulaşmadan önce tabii arzularının yok edilmesine gerektirmektedir. Bu durumdaki kimse, Hakk'ı görme nimetine ancak son nefesinde ulaşır. Eğer ulaşabilirse. Yoksa o davasında çok uzak kalır, nefsini görmekle perdelenir."

Ben İbn Acibe derim ki, Şazeliye tarikati, Allah'a tabiatıyla sahip olduğu fıtrata göre giden kimselerin yoludur. Bunun için onların Allah'a ulaşmaları tabiatlarından daha yakın olur. Çünkü onlar usul ve tarikatlerini ilk adımda hakkı görme ve onda fani olma esası üzere kurmuşlardır. Onların hallerinden anlaşılan ve ortaya çıkan durum budur. Onlar ilk adımda Cenab-ı Hakk'ı görme nimetine ulaşırlar. Bunun için Allah kendisinden razı olsun, Kutup Abdüsselam İbn Meşiş demiştir ki, kim seni dünyaya yöneltiyorsa seni aldatmış olur. Kim seni sadece amele yöneltiyorsa seni yormuş olur. Kim seni Allah'a yöneltiyorsa sana samimi davranmış ve iyilik yapmış olur. Kulu Allah'a yöneltmek, onda fani olmak, kalbi onda toplamak ve ondan başkasından uzaklaşmaktır. Şazeli pirleri tarikatlerini bu esas üzere kurmuşlardır. Allah Teala bizi onların marifetiyle hakikate ulaştırsın. Amin.

Tevhidin Yolculuğu. İbnül Benna sonra bu manevi yolculuğun nasıl olduğunu açıklayarak demiştir ki, bahsedilen bu yolculuk kalplerle gerçekleşir. Şey, terbiye işinde doktor konumundadır. Yani burada konu edilen yolculuk, bütün gaybleri bilen Yüce Allah'ın huzuruna gitmektir. Bu yolculuk dört şeyi terk edip dört şeye ulaşmakla gerçekleşir. Mürid önce günah ve gafleti terk edip tövbe ve manevi uyanıklığa yolculuk eder. Mürid ikinci olarak dünyaya karşı hırsı ve onunla aşırı meşguliyeti terk edip dünyaya karşı zühde ve ondan uzaklaşmaya yolculuk eder. Mürid üçüncü olarak nefsin kötü huylarını ve kalbin ayıplarını terk edip onları temizleme ve onların zıddı olan güzel vasıflarla süslenmeye yolculuk eder. İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, beşeri vasıfların içerisinde kulluğa aykırı olan bütün vasıflardan sıyrıl ki Hakk'ın çağrısına uyabilesin ve huzuruna yakın olabilesin. Mürid dördüncü olarak mülk aleminden melekût alemine, sonra ceberût alemini müşahede etmeye yolculuk eder. Yahut madde aleminden mana alemine yolculuk.

eder. Diğer bir ifadeyle, cisimler aleminden ruhlar alemine müşahadeye yahut kainatı müşahadeden onu yaradanı müşahadeye yükselir. Bu manevi bir yolculuktur. Bu manevi yolculukla nefsi alışkanlıklarından sıyırmak, sevdiği şeylerden uzaklaştırmak, onu kötü vasıflarından temizlemek ve faziletli, güzel ahlakla süslemek için onunla yapılan mücahede ve muharebe kastedilmektedir.

İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, nefisle muharebe meydanları olmasaydı, hak yolcularının seyri süluku gerçekleşmezdi. Çünkü Allah'la senin aranda fiziki bir mesafe yoktur ki, bu yolculuğunla o mesafeyi kat edesin. Seninle onun arasında bir kopukluk yoktur ki, ona ulaşarak bunu ortadan kaldırasın. Yine İbn Ataullah İskenderi, Hikem adlı eserinde demiştir ki, İçinde varlıkların suretleri, yani şekil ve sevgileri yerleşmiş bir kalp, nasıl parlayıp ışık verir? Şehvetlerine bağlanıp kalmış biri, yüce Allah'a nasıl gidebilir? Gaflet kirlerinden arınmayan kimse, Allah'ın huzuruna girmeyi nasıl umabilir? Marifet yolundaki kafilenin reisidir. O aynı zamanda insanları tedavi eden doktor mesabesindedir. Kamil şey, kalplerin doktorudur. Çünkü o, kalplerin hallerini iyi tanıyıp bilmekte ve onun hastalıklarını tedavi etmektedir. Kamil şey, çok defa kalplerin nurlarını ve sırlarını müşahede etmiş, manevi hallerini tatmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Fudayl bin İyaz şu sözüyle bu durumu işaret etmiştir. Alim dinin doktorudur. Dünya ise dinin hastalığıdır. Doktor hastalığı kendisine çekerse başkasını nasıl ve ne zaman tedavi edecek? Bu konuda şu beyti okurlar. Kendisi takvaya sahip değilken başkalarına takvalı olmayı emreden kimse, kendisi hastayken insanları tedavi eden doktora benzer. Bir diğeri ise şöyle demiştir. Ey başkasına ilim ve iyilik öğreten kimse! Onu önce kendine öğretmen gerekmez mi? Hasta ve dertlilere ilaç tarif ediyorsun. Halbuki sen hastalık ve dert içinde yüzüyorsun. Görüyorum ki, sen bize samimi olarak doğru yolu gösteriyorsun, fakat kendin ondan mahrumsun. Nasihat etmeye kendinden başla ve nefsini azgınlığından sakındır. Eğer nefsin azgınlığına son verirse, sen hikmet ve dirayet sahibi birisin. İşte o zaman vaaz ettiğinde nasihatin kabul edilir, sözüne uyulur ve öğrettiklerin fayda verir. Kendinin yapıp durduğun kötü bir huyu başkasına yasaklama. Bunu yapman gerçekten senin için büyük bir utanç vesilesidir.

Terbiye şeyhi kalbe şifa verecek ilaçları bilmelidir. Manevi tıp ilmi ilim ve amelden oluşur. O manevi ilaç üretme sanatıdır. İbnül Benna bunun bir kısmına işaret ederek demiştir ki, manevi doktor kalplerin zayıf ve kuvvetli olanını bilir, sert ve yumuşak olanını tanır. Yani Allah kendisinden razı olsun, Şeyh İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şeyh hastalıkları tedavi eden bir doktor yerindedir.

Bu durumda onun kalplerinin halini bilmesi ve nefisleri tanıması gerekir. Şey, nefislerin ilim, amel ve hal yönünden zayıf ve güçsüz, yakinen uzak, nurdan yoksun olanlarını bilmeli, aç ve zayıf insana yapılan muamele gibi zayıf nefse onu kuvvetlendirecek zikirleri vermeli, ona içine düştüğü

ilim, amel, hal, yakin nuru, marifet ve diğer yönlerden kuvvetli olanını bilmeli, ona layık olduğu terakki ve terbiyeyi kazandırmalıdır. Eğer onun kuvveti ifrat derecesindeyse, onu itidale getirmelidir. Malum olduğu üzere, işlerin en hayırlısı orta halde, itidal ve dengede olanıdır. Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhı sürekli oruç tutmaktan ve gece boyu ibadet yapmaktan sakındırmıştır. Fakat o anda sahip olduğu kuvvet ve sıhhatine aldanmış, sıkça oruç tutmaya ve çokça ibadet yapmaya devam etmiş, kendisine tavsiye edilen ruhsat yerine azimeti seçmiş, fakat ihtiyarlayınca zorlanmış ve kolay olanı seçmediğine pişman olmuştur. Bu şey aynı zamanda çokça günah ve gafletle katılaşmış kalbi de tanımalı. Onu tövbeye yöneltmeli, gafletinden uyandırmalı, müride kalbini yumuşatacak şeyleri emretmelidir. Bunlar nafile oruç, sufilerle sohbet, gecenin son diliminde ibadet, kalbin hastalığını ve katılığını giderecek diğer şeylerdir. Şey, huşu ve hudu ile yumuşamış kalbi de tanımalı. Ona ihsan makamına yükselmesini emretmeli. Kendisine iman ve İslam ehlinin yapacağı zahiri amellerde hızla yol aldırmalıdır. İşte bu şekilde her kalbim münasip olan muameleyi yapmalıdır.

İmam Sühreverdi, Avarifül Marif adlı eserinde demiştir ki, şeyhin müridin haline ferasetle bakması ve ona selahiyet ve istidadına göre muamele etmesi gerekir. Şeyhin müridin haline dikkate alması, imanının nuru, ilim ve marifetinin kuvvetiyle müridin iç alemini tanıması ve ona uygun davranması gerekir. Bazı müridler vardır ki, onlar için sırf ibadet, zahiri ameller ve salihlerin yolu uygundur. Bazı müridler vardır ki, onlar ilahi yakınlık, kalbi ameller ve yüce muameleler için seçilmiş, mukarrebinin yoluna uygun kabiliyet sahibidir. Ebrarın yani salihlerin ve mukarrebinin her biri için seyri sülükte farklı başlangıç ve nihayet halleri vardır.

Kamil şey, iç alemlere nazar ve vukufiyet sahibidir. Herkese neyin güzel ve uygun olduğunu bilir. Hayret etmemek elde değil. Sahrada yaşayan bir kimse, toprak çeşitlerini, bu toprakta yetişecek ağaç ve mahsul türlerini bilir. Her sanat erbabı, sanatının inceliklerinin faydalı ve zararlı yönlerini bilir. Hatta bir kadın bile elindeki pamuktan ince ve kalın olarak ne kadar ip çıkacağını bilir de bir şey müridin halini ve ona uygun olanı bilmez mi? Elbette bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla akıllarının alacağı ölçüde konuşuyor ve herkese onun haline uygun olan işi emrediyordu. Ashabından bazısına malını infak etmeyi, bazısına malını elinde tutmayı, bazısına çalışmayı,

kazanmayı, ashab-ı suhfe gibi bazılarına da çalışıp mal kazanmayı terk etmeyi emrediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların durumlarını ve her birine uygun olanı çok iyi biliyordu. İnsanları dine davet işine gelince, daveti herkese aynı seviyede yapıyordu. Çünkü o, hakkın delilini ortaya koymak ve hak yolu açıklamak için gönderilmişti. Bunun için insanlar arasında bir ayrım yapmadan dine davet ediyordu. Kendisinde hidayet yoluna kabiliyet bulduğunu davet edip, diğerlerini davetin dışında bırakmıyordu.

0: İslam klasikleri.
1: Seslendiren Enver Seyidoğlu.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
5: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
6: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Zeynep Bilgin, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Aklıma gelmişken programına hepiniz hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Nur Yılmaz. İlahiyatçı Süreyya Akbaş'la. Hoş geldin Süreyya.
1: Hoş bulduk Nur Hanım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah.
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
0: Biraz sizi tanıyalım.
1: Ben 29 Mayıs Üniversitesi'nde din eğitimi alanında yüksek lisans yapıyorum. Şu anda dini çalışmalarla ilgili bazı aktif rol aldığım projeler var.
0: Ve

0: Diğer tarafta Muazzez Demir bizimle beraber. Biraz da sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde elektron nörofizyoloji 2. sınıf öğrencisiyim.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Bugün gençlerin perspektifiyle kahveyle ilgili gündemimizde çok da yer alan ve herkesin neredeyse vazgeçilmez içeceklerinden birisi olan kahveden bahsedeceğiz. Evet, öncelikle kahvenin tarihinden biraz bahsedecek olursak, kahvenin ilk nerede ortaya çıktığıyla alakalı neler düşünürsünüz? Muazzez, senden alsak önce.
1: Kahveyi çok içiyoruz, biz çok seviyoruz. Ama tarihini bilmiyoruz. O yüzden tarihinden birazcık konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Kahve Etiyopya'da ortaya çıkmıştır. Kaffa bölgesinde ortaya çıkıyor kahve. Ve bunun bir efsanesi var. Burada Kaldi adında bir çoban var. Ve bu Kaldi adındaki çoban keçilerinin bir ağaçta yanlışlıkla yemiş olduğu bir takım bitkiler sonucunda enerjik olduklarını görüyor. Ve ondan sonra bu durumu bir o zamanki dervişe veya bir rahibe anlatıyor. Ve ondan sonra bu olay gittikçe yayılıyor ve kahve enerji veren bir madde olarak kullanılmaya başlanıyor.
0: Yani tesadüfi bir buluş.
1: Evet, tamamen tesadüfi bir buluş olarak ortaya çıkıyor.
0: Hı hı. Peki ilk çıktığında acaba hangi amaçlarla kullanılıyordu? Süreya, sen bu konularda bilgi verebilir misin?
2: Tabii aslında ilk çıktığında böyle şu an günümüzdeki gibi alıp böyle fincanda içilen bir şey değildi. Bir süper gıda olarak nitelendiriliyordu. Hatta insanlar enerji alabilmek için onları böyle ilaç gibi gıdaların içine koyup kullanıyorlarmış. Özellikle işte hayatta kalma azığı olarak görenler de varmış. Genel olarak işte, uykusuz gecelerin değil de böyle uzun yola gidecek olanların yolda işte enerjileri yerine gelsin diye kullandıkları bir gıda olarak nitelendiriliyormuş.
0: Evet, diğer taraftan kahve isminin nereden geldiğiyle alakalı birkaç farklı yorum da var. Arapçadan dilimize geçtiği söyleniyor. Bir diğeri Yemen'in kahve ihracının sürekli yapıldığı bir limanı, Mokka limanından. Şu anda günümüzde Mokka kahvesi olarak geçen çikolatalı kahvenin adının da buradan geldiği söyleniyor. Tabii Osmanlı'ya gelişi Arap'la Arap coğrafyasından ve Avrupa'ya da aslında Osmanlı'dan geçen bir içecek türü olarak karşımıza çıkıyor kahve. Diğer taraftan Osmanlı'da bir dönemler yasakların olduğunu da biliyoruz. Bunun şöyle kısaca bundan da bahsedecek olursam, biliyorsunuz Yemen kahvenin çok iyi bilindiği bir bölge ve oradan geldiği de söyleniyor. Osmanlı'nın himayesine geçmesiyle beraber Yemen'in Osmanlı'nın kahveyle tanışması bu şekilde gerçekleşiyor. Yemen valisinin Osmanlı'ya kahveyi getirdiğini biliyoruz ve ilk kahvehaneler de genelde bu zamanlarda ortaya çıkmış oluyor. Hatta İstanbul'da Tahtakale'de ilk kahvehanelerin kurulduğu söyleniyor. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk geliyor ve sonrasında bazı kahve yasakları oluşmuş. Ve bu dönemde 4 tane kahve yasağının olduğunu biliyoruz. İlk yasak Kanuni Sultan Süleyman zamanında aslında kahvenin içecek olarak yasaklanmasından ziyade kahvehanelerin çok dedikodu ortamına dönüşmesi sebebiyle bir yasaklama görüyoruz. İkinci yasak 3. Murat zamanında gerçekleşiyor ve bu yasak aslında çok da kahve tüketimini azaltan bir yasak da değil. Aksine böyle çok da çaktırmadan, çok fark ettirmeden gerçekleşen kahve içme kültürü devam ediyor. 3. yasak yine 1. Ahmet döneminde yasaklanıyor ama bu dönemde sadece kahve değil, insanlara keyif veren bütün içecekleri yasaklıyorlar. Bunların belli sosyolojik sebepleri var. En katı ve en caydırıcı olansa 4. yasak ve 4. Murat zamanında gerçekleşen bir yasak. Bu dönemde de yine kahveyle beraber bütün keyif veren, insanların bir araya gelip keyifle oturmasına sebep olan içeceklerin hepsi yasaklanıyor. Ve bunun da enteresan bir gerekçesi var. İstanbul'da yangınlar çıkarmış o dönemde. Ahşap binalar olduğu için bu ahşap binalar orada çok yoğun insan trafiğinden dolayı ve kahve pişirirken o ateşin de etkisiyle çok fazla yangın çıkarmış. Kahvehane merkezli yangınlar ve kahvehanelerden çıkıp diğer evlere de yayılırmış. Bu sebeple bu yasak, hatta bu son yasak idam cezası da olan bir yasak ve daha sonrasında alimler de işte kahvenin aslında kömürleşmiş bir içecek olduğu için de mekruh olabileceği söylenmiş ama alimler kömürleşmemişse haram değildir gibi fetvalar oluştuktan sonra kahve tüketimi yeniden Osmanlı'da yaygınlaşıyor. Yani bir dönem politik bir nesne olarak da karşımıza çıkan bir içecekti. Bu yönde düşününce aslında ilginç de bir tarihi var. Peki

0: Kahvenin neden bu kadar hızlı yayıldığını düşünüyorsun Süreyya?
1: Ya Nur Hanım, bu bahsettiğiniz bilgiler bana çok enteresan geldi. Açıkçası kahveye dair duymadığım bazı şeyler de duymuş oldum. Bu kadar hızlı yayılması aslında çok insani yani. Çünkü hem sosyalleşme hem de odaklanma olarak kullanılmaya başladı. Özellikle zihin açması da önemli bir noktaydı burada. Özellikle Sufi dergahlarında, gece ibadetlerinde uyanık kalmak için kullanılması kahveye böyle bilgelik veren bir içecek imajı. Bu onun özellikle içilmesinde çok büyük bir şey taşıyordu, önem taşıyordu. Bir de o dönemde böyle dünyanın güvenli ve zihni bulandırmayan bir sosyalleşme arayışını da içindeydiler. Kahve onun için çok güzel bir alternatif olmuştu yani diğer içeceklere oranen. Aynı zamanda yine kahvehaneler bunun çok fazla yayılmasına sebebiyet verdi. Siz de demin bahsettiniz işte kahvehanelerde siyasi olarak bile büyük devrimler yaratabilecek konuşmaların geçtiğini ve hatta o yüzden yasaklandığından falan bahsettiniz. Aslında işte bu bahsettiğimiz kahvehanelerdeki insanlar sadece oraya kahve içmek için gelmiyorlar işte. Siyaset konuşuyorlar, oyun oynuyorlar, haberleşme için toplanıyorlar. Aslında kahve tarihin, o dönemin, tarihin ilk sosyal medyası gibi bir kahvehanenin yakıtı oldu yani. Tam bir sosyal medya ortamı gibi dönemin her şeyin konuşulduğu, her muhabbetin döndüğü ortama çevirdi. Bu da otomatikmen o kahvenin de kahvehanelerin de yaygınlaşmasına sebebiyet verdi.
0: Evet, diğer taraftan gerçekten kahvehaneler Osmanlı'da çok önemli bir sosyal hayatı temsil ediyor. Çünkü bu dönemden önce insanların rahatça toplanabileceği mekanlar çok da mevcut değil. Camiler olabilir, kendi evlerinde bir araya gelebilirler. Fakat buralarda insanların çok rahat bir biçimde gidebilecekleri mekanlar değil. O yüzden kahvehane kültürüyle beraber fazla eğlencenin ve senin de bahsettiğin gibi aktivitenin bir araya geldiği bir mekan. Bu dönemde sadece insanlar birbiriyle konuşmak için değil, buralarda Karagöz, Hacivat gösterileri, Meddah gösterileri, orta oyunları, çeşitli satranç oyunları gibi oyunlar da olurmuş. Daha sonrasında aşık geleneği de kahvehanelerden çıkmış bir gelenek aslında ve bizim kültürümüzün de önemli bir kısmını oluşturuyor. Diğer taraftan tabii ki kahvehanelerin eğitici, öğretici yönüne de değinmemiz gerekir. Çünkü eğlenceden bağımsız bir tarafı karşımıza çıkmış oluyor. Daha sonra buna kıraathane, yani kıraat edilen ve okuma yapılan yer şeklinde bir tanım da yapılmış. Hatta şöyle de bir ilginç bilgi var. Kıraathaneler içinde okuma yazma bilen bir kişi kıraat ettiği zaman, bir okuma yaptığı zaman ve diğer kişiler de, diğer müşteriler de onu dinlediğinde kahvehane sahibi kıraat eden müşteriden para almazmış. Böyle bir enteresan uygulamada var olduğunu biliyoruz.
1: Garipmiş gerçekten.
0: Evet, bana da bu açıdan çok kültürel bir obje olduğunu görmüş oluyoruz. Peki Muazzez'im, sence bugünkü kahvelerden farkı nedir bu kahvehanelerin?
2: Osmanlı'da yani eski kahveler az önce de söylediğiniz gibi daha çok sosyalleşmenin, bir takım bilgilerin aktarıldığı, hani öğrenildiği yerler merkeziydi. Ancak şimdi günümüz kahvelerine baktığımızda yani çoğunlukla daha bireysel, daha yalnızlık içeren yerler olarak temsil ediliyor. Yani artık insanlar kafelere bir şeyler öğrenmek için değil de daha çok dinlenme alanı olarak gördükleri için dinlenmek için gidiyorlar. Genellikle bir sosyal medyada ün kazanmak için gidiyorlar. Yani kahveye bakış açısı tamamen değişti.
0: Yani eskiden daha toplumsal bir mekanken artık biraz daha sınırlı bir sosyallik alanı mı?
2: Evet, artık biraz daha bireyselleşti kahveler diyebiliriz.
0: Evet. Peki kahve tek bir çekirdekten bu kadar farklı tadın ortaya çıkması mıdır? Yani pek çok kahve çeşidi olduğunu biliyoruz çünkü. Bu konu hakkında neler söylersin?
2: Evet, böyle tek bir çekirdekten bir sürü lezzet alıyoruz. Mesela espressosu, americanosu, ice latte'si, Türk kahvesi gibi bir sürü lezzet alıyoruz. Bunların nedenleri ise bir takım işleme yöntemlerinin farklılıkları, kavurma şeklilikleri farklılıkları, demleme teknikleri, su sıcaklığı ve öğütme derecesi gibi bir takım farklılıklar nedeniyle ortaya çıkıyor. Mesela bunları biraz daha açacak olursam, yıkanmış yöntem dediğimiz, burada doğal bir kahve, bir de yıkanmış bir kahve farklılığı var. Burada yıkanmış bir kahveyi biz daha hafif ve asitik ve temiz bir tat olarak alırken, doğal kahveyi biraz daha acı bir tat olarak alıyoruz. Buradaki farklılık bu. Mesela

0: Kavurma şekline geldiğimizde ise daha az kavurduğumuzda daha hafif bir tat ve meyvemsi bir çiçeksi bir tat alırken, daha fazla kavurduğumuzda biz o kahveden acımsı ve karamelize bir tat alıyoruz. Bu şekilde demleme süresini de artırdıkça daha yoğun tat alırken, azalttıkça daha az tat alıyoruz gibi. Bu şekilde pişirme ve kavurma yöntemlerinin farklılığından kaynaklı bir sürü tat ortaya çıkmış oluyor.
1: Evet, aslında pek çok kahve türü artık hepimizin bildiği bir içecek haline geldi. Peki Süreyya, sen bu demleme farkları, kavurma dereceleriyle alakalı ne söylersin? Bir de üçüncü dalga kahvecilik dediğimiz bir terim var. Bununla alakalı bildiğin şeyler var mı?
2: Aslında demin Muazzez kardeşimin değindiği şeylerle benzer, yani kavurma ve öğütme demleme şekilleri. Mesela hafif kavurma, orta kavurma ve koyu kavurma diye üçe ayrılıyor bu kahvenin çeşitliliği. Hafif kavurma dediğimiz aslında çekirdeğin meyvemsi ve asidik şeylerini koruyor. Daha çok çay berraklığı veriyor. Bu çok hafiftir. Aslında böyle modern şeyde light roast diye söylerler bu şeye. Orta kavurma daha böyle dengeli oluyor. Karamelize tatlar, o meşhur kahvenin işte kokusu en çok burada belirginleşiyor. Bir de koyu kavurma dediğimiz şey var. Bu aslında günümüzde o espresso dediğimiz en böyle filtre dediğimiz o en koyu ve en sert kahveyi ifade ediyor. Bu çok fazla yoğun. O meyvemsi tatlar gidiyor. Yerini daha böyle isli, acımsı, yoğun bir gövde bırakıyor. Genelde işte İtalyan espressosu dediğimiz şey bu yoğun kahve olarak adlandırdığımız şeyin içine giriyor. Bir de öğütme farklılıkları var. Aslında o öğütme farklılıkları kahvenin bütün lezzetini değiştiriyor. Mesela Türk kahvesi dünya üzerindeki en ince öğütülmüş kahve olarak nitelendiriliyor. O kadar ince ki böyle pudramsı bir hava veriyor. Çok pamuk gibi oluyor. Zaten Türk kahvesi içiyorsunuzdur ve biliyorsunuzdur. Aslında o Türk kahvesinin inceliği içine aldığı suyla daha fazla harmanlaşıyor. Ve kahvenin tadını tamamıyla alıyorsunuz. O yüzden Türk kahvesinin lezzeti biraz daha farklı oluyor diğerlerine göre. Bir de demleme usulü var. Bu demleme usulü dediğimizde basınçla hazırlanan bir espressoyu düşünebilirsiniz. İşte V60'larla yapılan. Bu yöntemler de o çekirdeğin farklı aromalarını ortaya çıkarıyor. Bir de Nur Hanım'ın bahsettiği üçüncü dalga kahvecilik var. Bu üçüncü dalga kahvecilikten önce tabii bunun birinci ve ikinci dalgası da vardı. Bu birinci dalgada ilk kahvenin böyle daha günümüzde evimize girdiği ortamda böyle hazır granür olarak aldığımız, paketli olarak aldığımız hızlı ve tüketim aracıydı. Daha sonrasında bir ikinci dalga yayılmaya başladı. Burada daha espresso bazlı içeceklerin ve büyük kahve zincirlerin yayılmasıyla ortaya çıktı. Burada da işte hayatımıza latte'ler, flat white'lar, cappuccino'lar girdi. Bundan sonra da bir üçüncü dalga başladı. Bu üçüncü dalga artık kahve sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir sanat ve zanaate dönüştü. Siz de kahve şeye gittiklerinizde, bir kahve zincirine gittiğinizde orada kahvelerin üstünde görmüşsünüz, böyle artlar yapılıyor. Çok güzel sanatsal çiçekler, motifler, resimler yapılıyor. İşte bu üçüncü dalganın bize getirdiği bir ürün. Bu üçüncü dalgada kahvenin hangi çiftlikten geldiği, hangi rakımda yetiştiği, ne zaman toplandığı, hangi profil ve ile kavrulduğu en ince ayrıntısına kadar biliniyor. Şeker veya sütle tadı maskelemek yerine artık çekirdeğin kendi doğal şeyini ortaya çıkarıyor. Kısacası yani üçüncü dalga kahve bir meta değil, yani emeği geçen çiftçiden demlenen, günümüze kadar gelen bir hikaye olarak bakılan şeye dönüşüyor.
1: Yani daha ince bir damak zevkine hitap eden bir kahveden, evet, bahsediyoruz. Diğer taraftan ikinci dalga dediğin espresso bazlı içeceklerin çok yaygınlaşması günümüzde çok ön planda. Çünkü bunun nereden kaynaklandığına baktığımız zaman da aslında İtalya'da 18. yüzyılla beraber başlayan bir kahvenin farklı şekilde işlenmesi, pişirilmesiyle günümüze dek popülerliği devam eden bir kahve var. Birinci dalgadan zaten bahsetmiştin. Sıcak suda çözünebilen paket kahveler demiştik. İtalyanların tükettiği espressoyu Amerikalılar sert bularak üzerine sıcak su ilave edip Americano'yu buluyorlar. Daha sonra bunu daha yumuşak bir forma sokmak istediklerinde üstüne krema veya süt gibi içecekler koyduklarında başka bir kahve çeşidi ortaya çıkmış oluyor. Ve aslında İtalya'dan dünyaya yayılan espresso

0: Bazı kahvelerin dönüşümü biliyoruz. Fakat en sevilen kahve dünyada da ülkemizde de latte. Neden latte'nin sevildiğini düşündüğümüzde aslında yüksek süt oranı sayesinde yumuşak, kremsi ve hafif içimli bir tat sunduğu için daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Peki Süreya, Türk kahvesi biraz daha farklı onlardan ve hala tercih edilmeye devam ediyor. Çok uzun zamandır da içilen bir kahve. Sence Türk kahvesinin net farkı nedir?
1: Açıkçası deminki dediğiniz işte dünyada en sevilen kahve latte'dire karşı bir manifestoyla geliyorum. Bence Türk kahvesi yani en güzel kahve. Hatta farklılıklarından şimdi bahsedersem neden çok sevildiğini ve neden daha lezzetli olduğunu söyleyebiliriz. Türk kahvesini elinize aldığınızda dokusu size zaten her şeyi anlatıyor ilk başta. Demin de bir bahsetmiştim. Pudra şekeri veya un gibi diğer tüm kahve çeşitleri böyle tıkır tıkır taneliyken Türk kahvesi dünyanın en ince öğütülmüş kahvesi. Bu incelik sayesinde suyla tamamen bütünleşiyor ve yoğun bir kahve kıvamı oluşturuyor. Ve Türkiye'de telvesiyle pişen tek yöntemdeki kahve. İşte en büyük farkı aslında burada ortaya koyuyor. Espresso makinesinde veya filtre kağıdında kahve sudan ayrıştırılıyor. Yani posası çöpe gidiyor. Siz sadece suyunu içiyorsunuz. Ancak Türk kahvesinde telveyle birlikte pişirilen ve telvesiyle servis edilen ve tek kahve oluyor. Telvenin fincanın dibine çökmesi kahvenin tadını içtiğiniz süre boyunca taze tutuyor ve soğumasını geciktiriyor. Bir kaynama değil, demleme sanatı aslında Türk kahvesi. O yüzden diğer şeylere göre çok fazla fark gözetebiliyor diğer kahvelere göre.
0: Evet, Türk kahvesinin farkını da birazdan tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra aklıma gelmişken programıyla tekrar sizlerleyiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Dile gelen mektuplar. İnsanlığın gönül teline dokunan mektuplar. Kalemlerden kalplere hitap eden sayfalar. Gönül ehlinden muhataplarına hikmetli sözler. Dini ve edebi nasihatler. Dile gelen mektuplarda. Dile gelen mektuplar. Pazartesi 12'de Semerkant Radyo'da.
4: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kıymetli dinleyiciler, aklıma gelmişken programıyla Süreyya ve Muazzez kardeşimle devam ediyoruz. Evet, en son Türk kahvesinin demleme geleneğinden ve kültürümüzdeki yerinden bahsetmiştik. Diğer taraftan Türk kahvesine benzeyen başka geleneksel kahvelerimiz de var. Divek kahvesi mesela çok meşhur bir şekilde ülkemizde de içilen bir kahve. Bu Türk kahvesine göre daha iyi iri örütülmüş ve daha yumuşak içimli bir kahve. Menengiç kahvesini biliyoruz. Bu da kafeinsiz bir kahve türü olarak karşımıza çıkıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde mırra dediğimiz kahve kullanılıyor. Osmanlı kahvesi dediğimiz bir kahve türü de var. Osmanlı'nın o aromatik tatları olan düşkünlüğü kahve çeşitinde de karşımıza çıkıyor ve damla sakızı, krema, keçi boynuzu gibi malzemelerin bulunduğu yoğun ve aromatik karışımlı bir kahve de var. Diğer taraftan herkesin çok da sevdiği kumda veya kül kahvesi dediğimiz kahveler de var. Bunlar biraz daha közde ağır ağır pişen bir kahve türü ve Balkan kahvesini biliyoruz. Bosna Hersek ve Sırbistan gibi yerlerde bakır cezvede pişirler ve Türk kahvesine aslında tat olarak en çok benzeyen kahve türü bu. Kahvenin diğer taraftan psikolojik ve bedensel bazı etkileri de var. Süreyya, sence neden kahve eşliğinde konuşmayı daha çok seviyoruz? Veya kahve bizim için bir mola mı, bir ritüel mi, bir kaçış mı, neyi temsil ediyor?
2: Aslında bir yandan odaklanma olarak, bir yandan da bir sıcaklık etkisi oluyor. Odaklanma olarak baktığımızda kahvedeki kafein dopamin salgıladığı için dikkatimizi arttırıyor. Bu da karşımızdaki kişiyi daha iyi anlamamızı ve daha akıcı konuşmamızı sağlıyor. Yani kahve sohbetin yakıtı gibi oluyor bu durumda. Bir de sıcaklık etkisi var. İşte psikolojik araştırmalar, tabii siz psikolog olarak daha iyi bilirsiniz Nur Hanım, ama elimizde sıcak bir içecek tutmanın karşımızdaki kişiye karşı daha sıcak ve güven dolu hissetmemizi sağladığını gösteriyor. O yüzden insanın kahve eşliğinde konuşmayı sevmesini buraya bağlayabiliriz.
1: Aslında burada iki farklı şeyden bahsediyoruz. Bazen yalnız içtiğimiz kahveleri tercih ederken bazen birlikte içtiğimiz kahveleri de tercih ediyoruz. Yalnız içtiğimiz kahvenin bizim için farklı bir anlamı oluşuyor muhakkak. Çünkü dikkat dağıtıcı bir durum oluşmadığı için kahvenin tadını, kokusunu, yoğunluğunu daha çok fark ettiğimiz ve belki de bizim için dinlenme alanı olan, daha özgür olduğumuz bir alan oluşuyor. Ama diğer taraftan birlikte içilen kahvelerin de tadı bir başka oluyor. Çünkü hep bir araya geldiğimiz zaman bir kahve içelim diye bizim bir eşlikçimiz haline geliyor. Kahve bir diğer taraftan sohbetlerin derinleşmesine, dostlukların kurulmasına vesile olan bir araç olarak da karşımıza çıkıyor. Yani burada aslında kişinin ihtiyacına göre ve zamana göre değişen bir ihtiyaç durumunu görebiliyoruz. Peki diğer taraftan aynı masada ama farklı dünyalarda olduğumuz durumlar da var. Yani şu durumu yaşamışsınızdır, arkadaşlarınızla bir araya gelmişsinizdir. Belki orada 5-6 tane arkadaşınız bile olsa hepsinin bir anda telefonuna gömüldü ve birbiriyle iletişimi kestiği durumlar olur. Böyle durumlarda ben bazen kendimi uzaylı gibi hissettiğim olmuştur. Bu durumlarda da aslında sosyal medyanın ve dijital dünyanın hayatımızı ne kadar etki ettiğini görüyoruz. Birlikte ve yalnız, kalabalık yalnızlık dediğimiz o kavramı da karşılayan bir durum oluşuyor. Bunun için de o dijital kopukluktan, iletişimsizlikten, o yalnızlık hissinden uzaklaşmak için belki birazcık duraksamak ve onu bir kenara bırakıp arkadaşlarımıza odaklanmak ve dikkatimizi oraya vermek çok daha iyi bir tercih olabilir. Kahve gerçekten odak yapıyor mu? Yani gerçekten bir uyanıklığa sebep oluyor mu? Kahve, evet, içeriğinde bir kafein olduğu için beynimizdeki yorgunluk sinyalini bloke etmesi sebebiyle bir zihinsel performans artışına sebep oluyor. Ve bu da konsantrasyonumuzu belli bir süre, yani 5 saate kadar konsantrasyonumuzu artırabiliyor. Ama bu enerji bir üretilen enerjiden ziyade ödünç alınan, yani vücudumuzdaki yorgunluk hissinin bastırılmasıyla elde ettiğimiz bir enerji. Evet, odaklanma artışımız artıyor. Kısa süreli bir artıştan bahsediyoruz burada. Ama insan

0: Tolerans geliştirebiliyorlar. Böyle olduğu zaman diyelim ki günde 3 bardak standart olarak kahve içiyorsanız artık 3 bardak size aynı etkiyi yapmamaya başlıyor. Fakat burada önemli bir uyarı vermek lazım. Aşırı tüketim kaygıya, huzursuzluğa, dikkat dağınıklığına da sebep olabilir. Özellikle aç karnına tüketildiği zaman mide asidini artırıp rahatsızlık verme olasılığı da çok yüksek. Kahvenin bağımlılık yapan bir tarafı da var. Ve herkes aynı şekilde etkilemiyor. Birazdan bağımlılıkla alakalı kısmı da geçeceğiz ama Süreya, sen tekrar sana sormak istiyorum. Herkes neden aynı şekilde etkilenmiyor kahveden?
1: Ya aslında direkt iki grup çıkıyor karşımıza. Bir şu grup var. Ben şu an kahve içemem, uykum kaçar diyen bir grup. Bir de ben kahvemi içer mışıl mışıl uyurum diyen bir grup. Bu ikisinin de demin bahsettiğiniz bir tolerans diye bir kelime kullandınız. Aslında iki sebebi var. Birisi tolerans, birisi de genetik hız. İkisinin de bilimsel bir cevabı var aslında. Genetik hızda vücutta kafeini parçalayan CYP adlı bir enzim var. Bazı insanlar hızlı metabolize edebiliyor. Kafeini hemen yakıyor. Bazı insanlar ise daha yavaş metabolize ediyor. Tek bir fincan bile saatlerce sistemlerinde kalarak çarpıntı veya uykusuzluk yapabiliyor. Aslında oradaki temel fark bu. İkincisi de demin bahsettiğiniz tolerans. Şimdi düzenli içiciler beyin reseptörleri artık kafeine alışmış oluyor. O yüzden ne kadar içseler de o onlara etki etmiyor. Da normal içtiklerinin çok daha üstünde içmeleri gerekiyor. Kimileri de çok içici olmadıklarından dolayı küçücük bir içtiklerinde bile çok fazla etki ediyor. Aslında onun ikiye ayrılmasının sebebi biraz da bundan kaynaklı.
0: Peki aslında kahve içmeden yapamamak diye bir terim de var artık. Muazzez, sence bu bir alışkanlık mı yoksa bir bağımlılık mı ve kahvenin vücuda fiziksel olarak da bazı faydaları ve zararları olduğunu biliyoruz. Bunlar hakkında ne söylemek istersin?
2: Evet Nur Hanım, az önce de bahsettiğiniz gibi zaten kahve aslında bir alışkanlık ve bağımlılıktan ziyade kahvenin beyne yapmış olduğu bir takım oyun aslında. Ama bunun alışkanlık ve bağımlılık kısmındaki ayrıma gelecek olursam, kahve eğer bir alışkanlıksa, hani bu sabah uyanıyorsun, elindeki fincanda kahveyi tutuyorsun, o hissiyatı seviyorsun, yudumlamayı seviyorsun, tadını seviyorsun, o sana bir zevk veriyor ve bundan keyif alıyorsun. Bu ama aynı zamanda ben bugün kahve içmedim ama bu şekilde de yaşayabilirim tarzında, hani kahve içmediğinde bir problem olmuyorsa bu senin için bir alışkanlık. Ama uyandığında gözünü kahveyle açıyorsan ve kahve içmediğin günlerde başın ağrıyorsa, sinirlilik yapıyorsa veya kendini iyi hissetmiyorsan, devrelerin bozuluyorsa bu senin için bir bağımlılık olmuş oluyor.
0: Evet, bu aslında yoksunluk belirtilerin olduğu.
2: Evet, evet, bu kahveyi biz tüketiyoruz, çok tüketiyoruz, bağımlılık yapıyor, alışkanlık yapıyor. Bunun dışında bunların bize yapmış olduğu zarar ve yararlar da var tabii ki. Bunlardan kısaca bahsedecek olursam da Alzheimer, demans ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların kahveye koyuculuğunu duymuştum daha öncelerde. Ve bunun dışında enerji ve zihinsel performans artırdığı da görülüyor. Metabolizmayı hızlandırarak yağ akımını artırabiliyor. Onun dışında karaciğer yağlanma riskini azaltabiliyor. Zararlarına gelecek olursak mesela kahve aç karnına içmememiz gerektiği söyleniyor. Aç karnına tüketildiğinde mide asidine ve gastrit sorunlarına yol açabiliyor. Uykuya dalma ve uyku kalitesini düşürebiliyor. Yüksek miktarda kafein çarpıntı ve tansiyon yükselmesine neden olabiliyor. Onun dışında mesela bir fincan kahve içtiğinde onun yanına bir bardak su içmeniz gerekiyor. Çünkü kahve su emilimini azaltıyor, vücuttaki su emilimini azaltıyor ve bu da sıvı kaybına yol açabiliyor.
0: Evet, burada bir bağımlılıktan da bahsettin. Belki bununla alakalı bir standart da vermek doğru olabilir. Genelde günde 300-400 mililitrelik bir kahve tüketimi normal kabul ediliyor. Ama bu miktarın üstüne çıkıldığında, yani 600 mililitreyi özellikle geçmeye başladığında bir bağımlılıktan bahsetmeye başlıyoruz. Ve artık evet, kahve içmediğimiz zaman o yoksunluk belirtileri, işte baş ağrısı, kendine gelememe gibi bazı durumları da görebiliyoruz. O yüzden kahve tüketimini sınırında iyi belirlemek gerekiyor. Tabii burada espresso bazlı kahvelerle Türk kahvesi arasında da bir fark var. Ama ortalama olarak espresso üzerinden böyle bir ayrım yapabiliriz. Diğer taraftan kahve ve sosyalleşme bir artık mekan ve kimlik arayışının da bir gösterge.

0: etkisi de olmaya başlıyor. İnsanlar kahve içmek için dışarı çıkıyor. Kahve mekanlarının kimlik oluşturması hakkında ne söylemek istersin Süreyya?
1: Aslında bu aralar teknoloji de bu kadar gelişmişken, hepimizin evinde en iyi kahve makineleri, en kaliteli çekirdekler varken yine de o dükkanların kapısından bir şekilde içeri giriyoruz. Bunu birkaç şeyle açıklamak istiyorum. Birincisi, üçüncü yer kavramı diye bir şey var sosyolojide. Burada birinci yer insanın evi, ikinci yer insanın işi, üçüncü yer ise aidiyet hissettiği yer. Ve birçok insanın o üçüncü yer diye tanımladığı yerler artık kahve zincir yerleri olmaya başladı. İnsanlar evdeki izolasyondan veya işteki baskıdan kaçıp başkalar arasında ama kendi dünyasında olmak için dışarı çıkmaya başlıyor. Bir yandan da görülme ve bağ kurma arzusu var. Burada kahve içmek için dışarı çıkmak, hayatın içindeyim demek gibi bir şey oluyor. O kalabalığın gürültüsü bazen en derin seslilikten daha huzurlu gelebiliyor kişiye. Bunlarla beraber o mekanlar artık bir kimlik oluşturmaya başlıyor. Gittiğiniz kahve mekanı aslında dünyaya verdiğiniz bir sosyal mesaj gibi oluşmaya başladı. Örneğin klasik kahvehanelere gidenler daha geleneksel insanlar oluyor. Orada o tarihi ahşap kokulu Türk kahvecilerinin sürekliliğin ve geleneğin bir parçası olarak hissediyor. Orada protokol diye bir şey olmuyor, samimiyet oluyor. Orası geçmişle bağ kurduğumuz, köklerimizi hissettiğimiz bir liman gibi şekilleniyor. Bir yandan da işte üçüncü dalga diye konuşmanın başında da bahsettiğimiz estetik ve uzmanlık gerektiren kahve mekanları oluyor. Burada da daha çok beton duvarlar, sade ampuller, mermer masalar, karmaşık demleme ekipmanları. Eğer burayı tercih ediyorsanız siz daha böyle modern, seçici ve detaylara önem veren kimliği benimsiyorsunuz demek oluyor. Burada sizin için kahve yapan bir garson değil, bir uzman kimliğine bürünüyor. Kahvenin tadı kadar o mekanın estetiği ve sunduğu modern şehirli imajı da önemli olmaya başlıyor. Orada işte artık fotoğraf çekmek, o anı paylaşmak da bu kimliğin bir parçası olarak çıkıyor. Yani aslında baktığımızda gittiğimiz bir mekan bile tamamen kimliğimizi ortaya koyabiliyor. Ama şunu da söyleyebilirim, yani bir mekana gidiyoruz diye tamamen orası da bir noktada olmuyoruz. Bazen ruhumuz bir kahvehaneye gidip orada o geleneksel modda oturup bir kahve içmek istiyor. Bazen de bir çalışma alanı olarak daha modern bir kahve mekanına gidip bir çalışma ihtiyacı hissediyoruz. Öyle her gittiğimiz an o anki kimliğimizi ortaya çıkarıyor.
0: Evet, kahvenin diğer taraftan şunu da söyledim. Mekanda çalışma, kitap okuma, sosyalleşme biçimleri gibi tarafları da var artık. Yani insanlar artık home office çalışma türü dediğimiz evden çalışma türünde kafeleri tercih ederek gün boyunca oralarda belli işlerini de yapabiliyorlar. Diğer taraftan tabii ki sadece kahvesini beğendiği için bir mekana giden insanlar da vardır. Aslında şunu merak ettim, sizin tercihiniz hangisi olurdu?
1: Ben galiba daha modern kahve mekanları,
0: kalabalık mekanlar mı?
1: Tercih ediyor oluyorum. Çünkü şöyle, orada daha böyle iyi çalışma imkanı buluyorum. Kütüphaneye alternatif olarak oturup bilgisayarımı açıp hem sosyal olup hem de işlerimle uğraşabildiğim bir mekan olarak geliyor bana.
0: Muazzez, sen ne dersin? Sen hangisini tercih ederdin? Yani daha kalabalık ve zincir kahve mekanlarını mı, yoksa daha sakin ve daha geleneksel kahve mekanları mı?
2: Ben de kalabalık olanları tercih ederdim.
0: Evet, içinizde bir tek ben sakinleri tercih ediyor oldum galiba. Benim için daha sakin bir ortamı tercih etmek daha iyi bir seçenek olabilir. Peki kahve mekanı, evet, bir kimlik göstergesi olmaya da başladı. Bundan bahsetmiş olduk. Diğer taraftan büyük kahve zincirleri ve butik kahveciler var. Butik kahvecilerde de aynı kahve çeşitlerini bulabiliyoruz ama diğerleri kadar hızlı tüketim mekanı olmuyor genelde. Daha oturabildiğimiz, konuşabildiğimiz mekanlar oluyor. Diğer taraftan bir yaşam tarzı objesi haline de geldi. Instagram, estetik sunum, kahve fotoğrafları, bunlar artık bir estetiğin gösterimi haline geldi. Muazzez, bunlar hakkında ne söylemek istersin?
2: Evet, kahve artık sosyal bir içecek olma haline, durumuna geldi. Hani insanlar artık kahveyi içecek olarak değil de estetik kaygıları için içiyorlar. Yani çoğunlukla bir kafeye gittiğinde fotoğraf atıyorlar mesela. O fotoğrafta artık yeni bir kimlik kazanmış gibi oluyorsun. Hani o gittiğin kafenin ünü, statüsü hangi durumdaysa sen de ona göre şekil almış oluyorsun. Bu şekilde.
0: Peki diğer taraftan çay

0: da kahveyle çok kıyaslanan
1: evet.
0: bir içecek. Çayla alakalı da genelde şöyle bir ayrım belki yapabiliyoruz. Kalabalık kahvaltıların eşlikçisi çay ve daha sade kahvaltıların eşlikçisi bir kahve gibi bir ayrım da yapabiliyoruz. Evet, çay da zaman zaman tercih ettiğimiz, kahve de zaman zaman tercih ettiğimiz bir içecek. Muhtemelen farklı düşüncedeki insanlar farklı bir tercihe sahiptir. Fakat kahve ile çayın birbiriyle farkı içinde belki söyleyebileceğimiz bir şeyler olabilir. Çay genelde böyle evimizde sürekli bir demlikte bulunan ve beraber içtiğimiz, hatta belki bitmeden de kalkmadığımız birlikteliği daha çok simgeliyor galiba bizim için. Fakat kahve daha yalnızlık, belki hızlı bir tüketim toplumu. Yani sabahları işe gitmeden önce yakıtını alıp öyle giden bir insan profili de çizmeye başlıyor. Yani bir tür işte geçerken bir kahve alıp hiç zaman kaybetmeden işe gidip o esnada ağzına bir kruvasan atıveren bir kişiye dönüşüyoruz belki. Bu da biraz modern kültürün getirisi gibi bir taraftan yaklaşabiliriz sanırım.
1: Ya aslında demin bahsettiğiniz kişi biraz ben gibi hissettim. O modern şeyin hızlı yakıtı olan kahveyi en fazla hızlı yakıtı olarak kullanan kişiyim. Okula giderken o yoğunluğun içinde elime bir kahve alıp o kahveyi içip biraz canlanmak, biraz o kahveyi alıp biraz canlanmak, o odak şeyini sağlamak iyi geliyor bir yandan. Şimdi çaydan bahsettiniz. Çay için oturup böyle uzunca bir vakit gerekiyormuş hissiyatı veriyor bana. Hiç yolda giderken ayakta çay içen kolay kolay kimseye rastlamayız. Ama kahve yolların eşlikçisi, çalışmanın eşlikçisi, birçok o kargaşanın ve curcunanın eşlikçisi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden çok bir iyi bir kurtarıcı olarak görüyorum ben kahveyi bu bağlamda.
0: Evet, diğer taraftan kültürümüzde de kahvenin pek çok atasözü ve deyimde yer ettiğini de görüyoruz. Mesela bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyerek aslında bizim için ne kadar kıymetli, insanlarla paylaştığımız ne kadar kıymetli bir an olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane gibi bir atasözümüz de var. Yani bizim için kahvenin eşlikçisi olan muhabbetin daha önemli bir kısmını temsil ediyor. Kahveyle alakalı pek çok bilgi edinmiş olduk. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Hepsi çok kıymetliydi. Sizin perspektifinizden görmek de çok iyiydi. Aklıma gelmişken programının ilkiyle sizlerle beraberdik. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hayırlı kalın.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Zeynep Bilgin, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bireyler ve devletler arasındaki ilişkileri belirleyen, daha da önemlisi, bireyler ve devletler için hayati önem taşıyan alışveriş aracından, paradan bahsedecek, Osmanlı finans sistemini inceleyecek ve paranın Osmanlı'daki serüvenine şahit olacağız. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimine akçe denilmiştir. İlk sikkeye de gümüşten imal edildiği için ak, beyaz, temiz ve parlak para manasında akçe denilmiştir. Ayrıca madeni paranın ham maddesi ve renkler arasında bağ kurulmuştur. Ak kelimesi ve rengi de müsbet yönde bir manaya sahip olduğu için de tercih edilmiştir. Nitekim renginden dolayı altına kızıl ve sarı denildiği bilinmektedir. İlk zamanlar gümüş para manasında kullanılan akçe, 15. yüzyıldan sonra umumi manada Osmanlı para birimi olarak kullanılmıştır. Osmanlı para birimi, Akçe-i Osman adıyla kullanıldığı gibi, padişahların zamanlarına göre değişik isimler almıştır. Bu para Osmanlılara mahsus olup, Selçuklu ve diğer İslam devletlerinin paralarıyla ilgisi yoktur. İlk akçe 90 ayar gümüşten olup 6 krat 1154 gram ağırlığındaydı. Zamanla ayarı düşük ve değişik ağırlıkta akçelerde basılmıştır. Umumi olarak bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle bu ibarenin dört tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört halifesinin ismi, diğer yüzünde de parayı bastıran padişahın ismi, basılış yeri, tarihi ve Osmanlıların mensubu oldukları kayıboyunun damgası bulunurdu. 15. asırdan itibaren para manasında kullanılan akçeye lala yörgüç akçesi, avarız akçesi, geçer akçe, kalp akçe gibi çeşitli adlar verilmiştir. Ayrıca değer düşüşü neticesinde züyuf akçe, kırpık akçe, kızıl akçe, çil akçe adlarını da almıştır. Çürük akçe deyimiyle kullanılan para ise bakır sikkeyi ifade etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Selçuklular veya diğer devletler tarafından bastırılan çeşitli paralar kullanılıyordu. İlk Osmanlı sikkesini Osman Gazi bastırdı. Bu gümüş para 15 milimetre çapında ve 0,68 gram ağırlığındaydı. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu paranın yüzünde Darebe Osman bin Ertuğrul ibaresi yazılıydı. Mevcut en eski Osmanlı akçesi, 2. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır. Orhan Gazi devrine ait en eski akçe 1327 tarihinde Bursa'da bastırıldı. Bu Osmanlı akçesinin bir tarafında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle etrafında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhun isimleri, diğer tarafında ise Orhan bin Osman ve basıldığı yeri gösteren Bursa ismi, altında ise Orhan Gazi'nin beyliğe geçişinin 3. senesini işaret eden siyakat rakamıyla 3 sayısı ve kenarlarında da paranın basıldığı yıl olan Hicri 727 ile Osmanlıların mensubu oldukları kayıboyunun damgası vardı. Orhan Bey zamanında tarihsiz ve üzerindeki yazılar geometrik motiflerden müteşekkil bir çerçeve içine alınmış, İlhanlı paralarına benzer paralarda basılmıştır. Çerçevesiz olup üzerinde Orhan Halledallahu Mülkehü ibaresi yazılı bulunan akçeler daha sadeydi. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu akçelerin Orhan Gazi'nin beyliğinin idaresini ele aldığı ilk senelere ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. Orhan Gazi'den sonra padişah olan Murad Hüdavendigâr zamanında gümüş akçeler bastırıldığı gibi, üzerlerinde basılış yeri bulunmayan pul, fels ve mangır özelliğinde bakır

paralarda basıldı. Yıldırım Bayezid zamanında basılan gümüş ve bakır paralar üzerinde darp yeri yoksa da tarih mevcuttu. Basılan bu gümüş paraların ayarı %90'dı. Bu padişah zamanında devletin altın parası bulunmadığı için Venediklilerin altın dukası kullanılıyordu. Bir Venedik dukası 40 akçe değerindeydi. Fetret devrinde Musa Çelebi Edirne'de kendi adına para bastırdı. Yıldırım Bayezid'in büyük oğlu Süleyman Çelebi de kendi adına bastırdığı paranın üzerine tuğra koydurdu. Çelebi Mehmet Han zamanında Amasya, Ayaslu yani bugünkü İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinde Bursa, Edirne ve Serez şehirlerinde basılmış akçeler vardı. Timur Han'ın Osmanlılar üzerinde hakimiyet kurmasından sonra Çelebi Mehmet Han, Hicri 806, Miladi 1404'te Bursa'da bastırdığı paralara kendi adıyla birlikte Timur Han'ın da adını bastırmış ve hakimiyetini tanımıştı. Vezin ve ayar yönünden diğer Osmanlı paralarıyla aynı olan bu paranın bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Duribe Bursa 806, diğer yüzünde ise Demur yani Timur Han Gürkan Muhammed İbni Bayezid Han Halladallahu Mülkehu yazılıydı. 10 sene sonra Osmanlı Birliği yeniden kurulup istiklalini kazanınca paralardan Timur Han'ın ismi kaldırıldı. Çelebi Mehmet Han'ın zamanına kadar Osmanlı paralarında hiçbir lakap ve unvan yazılmadığı halde o ilk defa sultan ve han unvanlarını kullandı. Bastırdığı akçelerin üzerine Sultan İbni Sultan Muhammed İbni Bayezid Han ibaresini yazdırdı. Ayrıca Halladallahu Mülkehu ibaresini kaldırıp son Osmanlı paralarına kadar devam eden Azze Nasruhu ibaresini koydu.

İkinci Murat Han zamanında da Edirne, Bursa, Ayaslu, Bolu, Ankara, Karahisar, Serez, Tire ve Amasya şehirlerinde akçe bastırıldı. Bursa'da bastırılan ve mangır adı verilen paranın üzerinde II. Murat Han'ın isminin altında Osmanlıların kayı boyundan geldiğini gösteren bir damga vardı. Bu damga sadece Bursa ve Edirne'de basılan paralar üzerinde bulunurdu. Sultan II. Murat Han'ın sağlığında padişah olan Sultan II. Mehmet Han tarafından bastırılan akçenin ölçüsü 6 krattan 5,25 krata indirildi. II. Murat Han, ikinci defa tahta geçmek mecburiyetinde kalınca, kendi adına 100 dirhem gümüşten 375,5 akçe kestirdi. Fatih Sultan Mehmet Han, babasının vefatından sonra 1451'de tekrar Osmanlı padişahı olunca, babası zamanında basılan akçeleri tedavülden kaldırarak, Edirne, Ayaslu, Bursa, Serez, İstanbul, Üsküp, Amasya, Tire ve Novar gibi şehirlerde 5,25 krat ağırlığında yeni akçeler kestirdi. 1460'da 4,75 krat, 1470'de 4,25 krat, 1481'de ise 3,25 krat ağırlığında akçeler bastırdı. Bütün bu akçelerin ayarı %90'dı. İstanbul ve Novar'da 10 akçelik paralar bastırdı. Bu akçelerin ön yüzünde Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn Es Sultan İbni Sultan ibaresi, diğer yüzünde ise Muhammed İbni Murat Han Halledallahu Mülkehu Duribe fi Konstantiniye sene 875 yazılıydı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar hiç altın para basılmamıştı. 1478'de Sultani adı verilen altın paralar bastırıldı. Basılan ilk altın paranın bir adedi 3510 gram ağırlığında olup 23,5 ayardı. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osmanlı akçesinin küsuratı olarak mangır veya pul denilen bakır paralar da basılmıştı. Bir dirhem bakırdan bir mangır kesilerek 8'i bir akçe kabul ediliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra oğlu Sultan

Cem, 1481'de Bursa'ya girdiği zaman, 18 günlük hakimiyeti sırasında kendi adına para bastırdı. İkinci Bayezid Han devrinde babasının zamanındakilerden daha noksan olarak 4 krat hatta 3,5 krat ağırlığında akçeler bastırıldı. Bu zamana kadar akçelerin ayarı 90 olduğu halde onun zamanında 85 ayara düşürüldü. Bu paralar İstanbul, Amasya, Bursa, Edirne, Gelibolu, Kastamonu, Konya, Novar, Serez, Tire, Trabzon ve Üsküp'te bastırıldı. İkinci Bayezid Han zamanında çıkarılan bir emirle has altının miskalinin 57 akçe, Sultani Florisi'nin 47 akçe, Eşrefi yani Mısır altını ve Macar parasının ise 45 akçe üzerinden muamele görmesi kararlaştırıldı. Saltanatının son senelerine doğruysa akçenin değeri düşürülüp bir altına 60 akçe değerinde muamele gördürüldü. Aynı devirde 10 akçelikler de bastırıldı. Yavuz Sultan Selim zamanında da İstanbul, Amasya, Edirne, Amid, Bursa, Cezire, Dimaşk, Harput, Mardin, Musul, Mısır, Urfa, Serez, Siirt ve Tire'de de para bastırıldı. Yavuz Sultan Selim'in bastırdığı akçelerin en ağırı 3,5 krat olup, 1 dirhem gümüş, 4,5 akçe ve bir altında 13 akçe değerindeydi. Yavuz Sultan Selim, Mısır'da altın ve gümüş paralardan başka bakır paralar da bastırdı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'da bastırdığı paralar üzerinde sadece Sultan unvanı olup, bu paralara da Sultani veya Eşrefi adı verilirdi. Böylece Osmanlı altınları da Eşrefi ve Şerifi adlarıyla anılmaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Yavuz Sultan Selim zamanındaki yerlere ilaveten Bağdat, Belgrad, Canca, Cezayir, Halep, Koçaniye, Maraş, Modova, Urfa, Serbornice, Siroz, Trablus, Zebit gibi yerlerde para basıldı. Bu devirde basılan akçeler 3,75, 3,50, 2,75, 2,50 krata kadar düştü. Sonunda 100 dirhem gümüşten 500 akçe kesilerek değişmez bir hale sokuldu. Sultan II. Selim Han zamanında ilk önce 85 ayarında 100 dirhem gümüşten 525 akçe kesildi. Daha sonra gümüşün ayarı giderek düşürüldü. Her tarafta basılan akçelerin resim ve nakışları aynen korunmuş olup ölçüleri noksanlaştırılmıştır. Bu devirde hemen hemen evvelkilerin aynı veya 2-3 habbe eksik ağırlıkta altın paralar da bastırıldı. Ayrıca Mısır'da Medini adlı bir altın para daha bastırıldı. Bir sultani altını, 41 medini altını değerindeydi. II. Selim Han zamanında ticaretle uğraşan bazı Yahudiler, akçeleri kırparak paraların bozulmasına sebep oldular. Neticede Sokollu Mehmet Paşa, bunun önüne geçmek için bazı tedbirler aldı. Aynı devirde Selimi adıyla yeni paralar basıldı. II. Selim Han zamanında bir altın, 60 akçe ve 5 akçe 1 dirhem gümüş değerindeydi. Altınların ayarı ise milim hesabıyla 1993'tü. Üçüncü Murat Han zamanında hat ve nakışları ikinci Selim, zamanındakilerin aynısı olmakla birlikte ağırlığı daha düşük akçeler bastırıldı. Para düzenindeki ve ekonomik durumdaki bozulmalar sebebiyle daha önce 100 dirhemi gümüşten 500 akçe kesilirken 800 akçe kesildi. Böylece bir akçe 3 veya 2,5 krata kadar düştü ve bir dirhem gümüş 8-10 akçe karşılığı muamele gördü. 3. Murat Han'dan itibaren maksus akçelerin yani halis olmayan yabancı madenler karışmış olan altın veya gümüşün ortaya çıkması, devletin para sisteminde değer ölçüsü olan akçenin kıymetini iyice kararsız hale getirdi. Hatta 100 dirhemden 2000 züyuf akçe kesildi. 1 dirhem gümüş 12 akçe, 1 altın 120 akçe, 45 akçe olan kuruş 80 akçeye çıktı.

Bu devirde Halep ve Bağdat'ta ilk defa olarak Tuğralı dirhemler basıldı. Paranın değerinin kararsız hale gelmesi sebebiyle daha sonra bazı tedbirler alınıp bir dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesi kararlaştırıldı. Bu akçeler ilk çıkan akçelerin yarısı kadardı. 3. Mehmet Han zamanında bir dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesine devam edildi. Bozuk ve züyuf akçeler toplatılıp akçe değerinin yükseltilmesine çalışıldı. Bu sayede bir altın 220 akçe değerinde muamele görürken 180 akçe değerinde muamele görmeye başladı. 1600'de para sisteminde yapılan bazı düzenlemelerle bir altın 120 akçeye indirildi. Bu devirde altın paraların ağırlık ve ayarında bir değişiklik olmadığı gibi resim ve nakışlarına da dokunulmadı. 1. Ahmet Han devrinde 1,5 krat ağırlığında ve ayarı 80 olan akçeler bastırıldı. 1. Mustafa Han zamanında Amid, Halep ve Mısır'da para basıldı. Sultan Genç Osman zamanında da çeşitli yerlerde para bastırıldı. Bu zamanda basılan akçenin ağırlığı 1,5 krat olup ayarı 80'di. 1. Mustafa Han'ın tahttan indirilip yerine 2. Sultan Osman'ın getirildiği sırada noksan ve ayarı düşük züyuf paralar çoğaldığından akçenin değeri düşmüştü. Sultan 2. Osman'ın cülusunu müteakip basılı paraların ıslahına ihtiyaç duyulduğundan noksan ölçülü ve düşük ayarlı paralar toplatılıp yeni 1,5 kratlık akçeler basıldı. Hatta büyük alışverişlerde kolaylık olmak üzere mevcut akçelerin 10 adedine müsavi olarak bir dirhem ağırlığında onluk Osmani paralar bastırıldı. 1. Mustafa Han'ın ikinci defa tahta geçmesinden sonra Sultan 2. Osman'ın bastırdığı onluklar ağırlığı noksan olarak bastırıldı. Bu sırada bir altın 150 akçeye yükseldi.

4. Murat Han zamanında İstanbul, Bağdat, Bursa, Mısır, Trablus ve Yenişehir gibi yerlerde çeşitli paralar basıldı. Bu devirde basılan akçelerin ağırlığı 1,25 krat, ayarları 75'ti. Yine İstanbul'da basılan altınlarda öncekilerden 1 krat eksik idi. 4. Murat Han zamanında zuhur eden harpler ve 4 defa cülus bahşişi ödenmesi yüzünden akçenin değeri kalmadığı için altın 250 akçe değerinden muamele gördü. Buna bir çare olmak üzere Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın tedbir ve teşebbüsüyle 5 krattan biraz daha ağır olan gerçek ayarlı para isimli yeni bir sikke kestirildi. Böylece altının değerinin 120, kuruşun da 80 akçeye düşürülmesi sağlandı. Bu devirde akçenin ağırlığı 1,5 krat ve 10 tanesi 1 dirhem kabul edilen, yeni kesilen paranın ağırlığı ise 2 akçeye eşit şekilde ayarlandı. Sultan İbrahim zamanında da çeşitli merkezlerde para bastırıldı. Ayarı iyi olan 1,5 veya 2 krat 90 altın paralar bastırıldı. Bu devirden itibaren paraların üzerine basılan tuğralarda El Muzaffer Daima ibaresi konulmaya başlandı. Bu devirde basılan akçeler züyuf ve maksus olduğu için kuruş 125, altın 250 akçeye çıktı. Bu yüzden piyasada büyük sıkıntılar baş gösterdi. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından basılı paraların yeniden ıslahı için bazı tedbirler alındı. 1,25 krat ağırlığında akçe, 1 dirhem ağırlığında onluk ve yarım dirhem ağırlığında 5 akçelik ve para denilen 3 akçelik sikkeler basılmak suretiyle kuruş 80, altın 160 akçeye indi. Esedi denilen ecnebi kuruluşlar 60 akçeye, evvelce 4 akçeye geçen Mısır parası da 2 akçeye düşürüldü. 4. Mehmet Han devrinde de İstanbul, Cezayir, Halep, Mısır, Trablusgarp ve Tunus gibi şehirlerde paralar bastırıldı. Bu devirde de mali sıkıntılar devam ettiği için kuruş 120, Esedi 110 akçeye yükseltildi. Piyasadaki mevcut paralar bazı menfaatçi ve hilekar

0: kişilerce kırpılarak eksiltildi. Bu paralar esnaf ve sarraflar tarafından tartılarak alınmaya başlandı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, kurusu 120 akçe, esediyi 110, parayı 3 akçe değerlerinde sabit tutup, diğer kızıl ve kırpık paraları tedavülden kaldırdı. Akçelerin ağırlığı 1 kırata ve ayarı da %50'ye düşürüldü. İkinci Süleyman Han zamanında da mali sıkıntıların giderilmesi için bazı tedbirlerin alınması düşünüldü. Piyasada İbrahim Çelebi diye anılan ayarı düşük yaldız altını vardı. Bunlar arasında ayarı yüksek olanlar da görüldü. Ayarı yüksek olanlara çift, düşüklere ise tek damga vuruldu. Damgasız paraların geçerli olmayacağı ilan edildi. 1687'de Osmanlı para sistemindeki akçe birimi kaldırılıp paralar kuruş usulüne göre basıldı. Bu tarihten sonra akçe adıyla para basılmayıp akçe sadece hesaplarda kullanılan bir birim haline geldi. Kuruşun küsuratı olarak da mangır denilen bakır para bastırıldı. İki mangır bir akçeye eşit olmak üzere bir kıyıya halis bakırdan 800 mangır para basıldı. Bu devirde büyük para olarak altın para da bastırıldı. Kuruş 120, şerifi altın 270, yaldız altını da 300 akçe değer üzerinden muamele gördü. Daha sonra harp halinin zuhur etmesi sebebiyle savaş masraflarını karşılamak için kuruş 160, şerifi altın 360, yaldız altını 400 ve paranın da 4 akçe değerinde muamele görmesi emredildi. İkinci Ahmet Han 1691'de padişah olunca İstanbul, Mısır gibi yerlerde para bastırdı. Bu sırada mangır denilen bakır paralar geçmez oldu ve piyasadan kaldırıldı. Bu sene içinde esedi 150, altın 335, frengi altını 375 mangıra çıktı. Yine altın ve kuruşa yeni değer konuldu. İkinci Ahmet Han zamanında basılan kuruş ve altınların ağırlığı ve ayarı, kardeşi ikinci Süleyman Han zamanındakinin aynıydı.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: İkinci Mustafa Han 1695'te padişah olunca İstanbul, Edirne, Erzurum, İzmir, Mısır, Trablusgarp gibi yerlerde para bastırıldı. 1696'da sefer masraflarının çokluğu ve sefer müddetinin uzaması sebebiyle o zamana kadar 3 akçeye geçen paranın 4 akçeye geçmesi kararlaştırıldı. Ayrıca piyasadaki yabancı devlet paralarını ortadan kaldırmak için ecnebi kuruş ve zoltalar toplatılıp, üzerlerindeki Latin harf ve ibareler silinerek, bir

üzerine Sultanül Berrain ve diğer yüzüne de kesim yeri ve tarihi yazıldı. 3. Ahmet Han zamanında da İstanbul'da 70, Mısır'da 60 ayarında ve ağırlığı eksik gümüş paralar bastırıldı. Bazıları bu farklı durumdan istifade ederek Mısır parasıyla İstanbul parasını değiştirmeye başladılar. Bunun üzerine hükümet halkın elinde bulunan paraları toplattı. 1715'te Cedid Zeri İstanbul adlı para basıldı. Bunların 100 tanesi 110 dirhem olup, kenarı zincirli ve dairesinin etrafı nakışlıydı. Bir yüzüne Tuğra, diğer yüzüne de Duribe fi İslambol yazılıydı. 3 kuruşa raiç olan bu paralar, Mısır'da fındık diye anıldı. 3. Ahmet Han zamanında, İstanbul ve Mısır'da basılan Tuğralı Eşrefi altınlar, 2. Mustafa Han devrindeki altınların tarzındaydı. Ayrıca bu devirde 2. Mustafa Han devrindeki 2 altınlık eşrefi altınlara ilaveten 3'lük, 4'lük, 5'lik, 10'luk altınlar da basıldı. 1725'te Tebriz, Tiflis ve Revan gibi şehirlerde darphaneler açılarak para basıldı. 1. Mahmut Han tarafından çeşitli merkezlerde 970 ayarında Cedid İstanbuli veya fındık ve 952 ayarında Zeri Mahbub denilen şekil ve ağırlıkları eskileriyle aynı olan altın paraların yanında Cedid İstanbuli altınlarının yarısı olan nısfiye, 2, 3, 4 ve 5 altınlık sikkelerde basılmıştır. 3. Osman Han devrinde 1. Mahmud Han'ın zamanındaki gibi paralar basıldı. Üzerinde İstanbul, Cezayir, Mısır gibi şehir isimleri bulunan bu paralardan büyük beşi birlikler çıkarıldı. 3. Mustafa Han devrinde basılan altın ve gümüş paralar ayrı bir hususiyet taşır. Bu paralarda basıldığı seneler yazılıdır. Ayrıca 1760'ta bu paraların üzerinden Konstantiniye ibaresi kaldırılıp İslambol yazıldı. 1770 senesinde altın piyasadan çekilince fiyatlarda bir yükselme görüldü. Altınların piyasaya çıkarılması gayesiyle diğer paralara zam yapıldı. Böylece daha önce 110 para değerinden muamele gören Zeri Mahbub 120 paraya, 155 para kıymetindeki Zeri Funduk 165 paraya yükseltildi. Yine bu devirde ilk olarak 60 para değerinde çifte zolta basıldı. 1. Abdülhamid Han zamanında da üzerinde İslambol, Darüssaltanat el-Aliye, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan altın paralar basıldı. Bu devirde 9 dirhem ağırlığında 60'lık yani çifte zolta ve 30 paralık tek zolta, 1 kuruşluk, ikilikler, 20, 10 ve 1 paralık sikkeler, ayrıca 36 milimetre çapında büyük bakır paralar basıldı. 3. Selim Han devrinde de belli merkezlerde çeşitli paralar basıldı. Dördüncü Mustafa Han'ın kısa süren saltanatı sırasında İstanbul, Cezayir ve Mısır gibi yerlerde ayarları düşük ve ağırlıkları noksan olan çeşitli paralar basıldı. 2. Mahmud Han devrinde de üzerlerinde tekrar Konstantiniye, Darül Hilafetül Aliye, Darül Hilafetis Saniye, Edirne, Bağdat, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan paralar bastırıldı. 1809'da piyasada altının kıymeti diğer paralara göre biraz arttığı için, darphanede altın eski fiyattan muamele görünce devlet zarara uğradı. Bu sebeple mevcut paralara yeni kıymetler konuldu. Ayrıca altın fiyatları çeşitli raiçlere göre değerlendi. 2. Mahmud Han'ın cülusunun 17. senesinde 60 paralık yeni sikkeler bastırıldı. 1833'te 240 para kıymetinde altılık yani 6 kuruş ve kısımları çıkarıldı. 1. Abdülmecid Han zamanında da çeşitli merkezlerde sikke kesildi. Bu padişah zamanında para sisteminde ıslahat yapılıp altında İngilizlerin 22 ayarı esas kabul edildi.

Sikke ayarlarında yeni değişiklikler yapıldı ve ilk defa kağıt para çıkarıldıysa da sonra vazgeçildi. 1843'te 100 kuruşluk yeni 1 liralıklar basıldı. 1844'te 10 kuruş kıymetindeki mecidiye ve 5 kuruş kıymetinde yarım mecidiye bastırıldı. 1845'te 1 kuruş, 1847'de gümüş 20 paralık basılarak piyasaya çıkarıldı ve 50 kuruş kıymetinde yarım liralıklar bastırıldı. 1851'de ikinci defa kağıt para çıkarıldı. İlk zamanlar 50 kuruşluklardan küçük altın para bastırılmamaya karar verildiyse de 1854'te 25 kuruşluk çeyrek altın liralar basıldı. 1855'te 500 kuruşluklar 5'i birlikle 250 kuruşluklar yani 2,5'luk altın basıldı. Ayrıca bakırdan 40, 20, 10, 5 paralıklar çıkarıldı. Sultan Abdülaziz Han zamanında çeşitli merkezlerde 500, 250'lik, 100, 50, 25 kuruşluk altın, ayrıca gümüş paralar basılırken, 1862 senesinde Osmanlı tarihinde üçüncü defa kağıt para bastırıldı. Ayrıca kaime denilen 10, 20, 50 ve 100 kuruşluk paralar bastırıldı. Bu durum kağıt paranın büyük ölçüde değer kaybetmesine sebep oldu. Altın fiyatları yükseldi. Bir müddet sonra kağıt para kullanımından vazgeçildi. Para istikrarının temini için İngiltere'den 8 milyon sterlin borç alındı. 5. Murat Han'ın kısa süren saltanatı döneminde de çeşitli merkezlerde para bastırıldı. İstanbul'da basılan altınlarda Tuğra'nın biraz yukarısında ay yıldız, Mısır'da basılan altınların Tuğra'sının yanında ise bir çiçek dalı vardı. Onun zamanında 100, 50, 25 kuruşluk altın paralar bastırıldı. Aynı zamanda 20, 5 ve 1 kuruşluk gümüş paralar da bastırıldı. Sultan II. Abdülhamid Han devrinde de mecidiye 10, 5, 2, 1 kuruşluk ve 20'lik basıldı. 1877'de Osmanlı Bankası hesabına 4. defa kağıt para bastırıldı. 1879 senesinden sonra ise mecidiye bastırılmadı. 22 ayarda 500, 250, 100, 50 ve 25'lik altın paralar bastırıldı. Ayrıca 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk zinet altınları çıkarıldı. 1898 senesinde terkibinde %10 gümüş ve bakırla karışık, 10 ve 5 paralıkla halk arasında metalik denilen maksus paralar basıldı. Sultan 5. Mehmet Reşat zamanında İstanbul, Bursa, Edirne, Kosova, Manastır, Selanik gibi şehirlerde çeşitli paralar basıldı. Osmanlı parasının ıslahı için bazı çalışmalar yapıldı. 1913 tarihinde Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre bütün paraların temel ölçüsünün altın olması ve para biriminin kuruş olması kararlaştırıldı. Para birimi olan ve altın yerine geçen ve 40 para ölçüsünde itibar olunan kaime denilen nikel kuruşlar basıldı. Kuruşun parçaları olan 20, 10 ve 5 paralıklar nikelden, 2,5, 10 ve 20 kuruşluk paralar gümüşten, 25, 50, 250, 500 kuruşluk paralar altından bastırıldı. Bu devirde basılan gümüş paralar üzerine de altın paralar üzerinde olduğu gibi padişahın tuğrasının sağ tarafında cülusunun 7. senesine kadar Reşat ve ondan sonrakilerde Elgazi unvanı vardı. Bu devirde 10, 40, 5 para olmak üzere nikel meskukat bastırıldı. Sultan 6. Mehmet Vahidettin zamanında 22 ayar altından, Sultan Reşat devrinde basılan paralara benzeyen, Tuğra'nın sağ tarafında herhangi bir yazı veya çiçek bulunmayan paralar basıldı. Bu uygulama gümüş paralar için de aynıydı. Bu devirde 500, 250, 50, 25 kuruşluk altın paralar basıldı. 500, 250, 100

50, 25 ve 12 buçukluk ziynet altınları, ayrıca yine bu devirde 20, 10, 5, 2 kuruşluklarda basıldı. %75 bakır ve %25 nikel karışımından 40 paralıklar basıldı. Osmanlı Devleti zamanında basılan altın ve gümüş paralar, Cumhuriyet döneminde bir müddet yeni çıkan paralarla birlikte kullanıldı. Altın paralarsa halen tedavülde bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla gelinceye kadar, çağdaşı bulunan pek çok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, madeni para sistemi uygulanıyordu. Sistemde altın, gümüş ve daha küçük ayarlı para ihtiyacını gidermeye matuf olarak, her iki maddenin dışında genelde bakırdan mamul paralar kullanılıyordu. Kağıt paranın kullanımı, batılı ülkelere paralel olarak 19. yüzyıl içerisinde başlar. Sistem esasta altın ve gümüşe dayandığından, her iki madenin mümkün olduğunca mübadelede kullanılmasını ve eşya olarak kullanılmamasını öngörüyordu. Bu sebeple ülke içine kıymetli maden girişi teşvik ediliyor, çıkışı ise yasaklanıyordu. Şahısların ellerinde ve sarayda bulunan altın ve gümüşten mamul eşyalar, darphanelere getirilerek para basımında kullanılıyordu. Ulaşım imkanlarının yetersizliği ve ulaşımın risk taşıması, çeşitli bölgelerde darphane açılmasını zorunlu kılıyordu. Dolayısıyla darphaneler, başta İstanbul olmak üzere, ülkenin muhtelif yerlerine dağıtılmıştı. Bir darphane açılırken, bölgede maden bulunması ve bölgenin ihtiyacına cevap vermesi gözetilirdi. Bazı darphaneler sadece belli bir parayı basardı. Mesela 16. yüzyılda Urfa'da faaliyet gösteren darphanede sadece bakır para basılıyordu. Darphanelerin idaresi genelde emanet yöntemiyle emin adı verilen görevli şahıslar tarafından yürütülüyordu. Darphanelere para basımı için getirilen altın ve gümüş maden ve eşya üzerinden darp hakkı adıyla alınan bir kesinti darphaneyi işleten kişinin gelirini oluşturuyordu. Altın ve gümüşü cari paraya çevirmek isteyen kişiler serbestçe gelerek darphanede para bastırabilirlerdi. Serbest darp hakkı darphane gelirlerini sürekli kılıyordu. Paranın ayarından ayar sahibi sorumluydu. Kalp para basan ayar sahibi şiddetli cezaya çarptırılıyordu. Paranın ayarı denildiğinde gümüş ve altın para içerisindeki bakır oranı anlaşılıyordu. Darphaneye gelen gümüş ve eski akçeleri ayar sahibi ve üstad emin gözetiminde akçe haline getirirlerdi. Yeni akçelerin kesilmesinden sonra ülkede eski akçe ve külçeyle alışveriş yasaklanırdı. Herkesin elinde bulunan eski akçeleri ve avani yani yemek takımları dışındaki gümüşleri darphaneye getirerek yeni akçe bastırmaları zorunluydu.

Osmanlı Devleti, kıymetli maden hareketlerinin yaşandığı bir coğrafyada bulunuyordu. Lakin dünyanın değişen düzeni içerisinde, Gresham kanunu işliyor, kötü para iyi parayı kovuyordu. Doğuda altın ve gümüş fiyatlarının yüksek seyredişi, daimi bir şekilde İran ve Hindistan'a kaçışa sebep oluyordu. Alınan zecri yani zorlayarak alınan tedbirlere rağmen, altın ve gümüş kaçakçılığının önü alınamıyordu. Ülkenin siyasi sınırları içerisinde de hareketlilik yaşanıyordu. Mesela Mısır'da basılan altın paraların, İstanbul'da basılan altın paraların ayarında olmayışı sebebiyle, İstanbul'da altın para piyasadan çekilerek yerine hileyle Mısır altınları tedavüle giriyordu. Önlem olarak Mısır'da da İstanbul ayarında altın para darbı isteniyordu. 16. yüzyılda Amerika ve Güney Afrika kıymetli maden yataklarının keşfiyle birlikte Avrupa ülkelerinde kıymetli maden hacmindeki yükseliş ve gümüşün altın karşısında değer kaybetmesi, yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı dünyasını etkisi altına almış ve Osmanlı yöneticilerini yeni arayışlara, acil önlemler almaya itmiş.

yaşanmıştır. Dış dünyadan gelen bu baskıya paralel olarak, artan nüfus oranında iç güvensizliğin de etkisiyle, üretimde artışın gerçekleşmemesi, fiyat yükselişleri, artan bürokratik harcamalar ve hazine için kaynak anlamına gelen yeni fetihlerin olmaması gibi bir kısım olumsuz gelişmeler ve yüzyılın sonuna doğru Avusturya ve İran savaşları, dolayısıyla da artan savaş harcamaları birbiri ardınca devalüasyonları getirmiştir. Sikke tashihleri adı verilen bu operasyonda paranın ayarı değiştiriliyor, sikkeler küçültülüyordu. 16. yüzyılda en önemli para operasyonu sayılan ve daha sonra da devam edecek ayarlamaların başlangıcı olan 1584 yılında yapılan düzenlemeye göre 100 dirhem gümüşten kesilen akçenin miktarı 450'den 800'e, 1600 yılında yapılan bir ayarlamayla da 950'ye çıkmıştır. Osmanlı paralarının değer kaybına uğraması sadece bu yüzyılın ikinci yarısında görülen bir olgu değildir. Fakat bu zamana gelinceye kadar paradaki değer kaybı genellikle uzun zaman içerisinde ve oldukça az oranda gerçekleşmiştir. Mesela Orhan Bey'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar akçenin vezni oldukça sabit tutulmuştur. 1327 yılında 100 dirhem gümüşten 270 adet kestirilen Osmanlı akçesi 1451 yılında 293 adet kestirilmiştir. ...1500 yılında 100 dirhemden 420 akçe kesilirken, 1580'lerin başında 450 akçe kestirilmiştir. Yine de yapılan hesaplamalara bakılırsa, 1326 yılından 1740 yılına gelinceye kadar ki 414 yıllık sürede yıllık ortalama değer kaybı %0,24 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar sadece gümüş paralar basılmıştır. Altın para olarak ülkede revaç bulan Venedik dukası tedavül ediyordu. Sultan Fatih 1479 yılında Sultani adlı ilk Osmanlı altın parasını basmıştır. Osmanlı dönemlerinin genelinde fiili olarak iki değerde madene dayanan bir para sistemi işliyordu. Dolayısıyla altın ve gümüş fiyatları değiştikçe tedavülde bulunan sikkelerin fiyatları ya da kur farkları da değişiyordu. Düşük ayarlı para ihtiyacını karşılamak üzere 1. Murat'tan 17. yüzyıl ortalarına kadar mangır veya pul adı verilen bakır paralar da basıla gelmiştir. 1688 yılında ise para arzındaki yetersizlik, dolayısıyla akçeyi ikame ve likidite ihtiyacını gidermek için mangır basılmış, bir mangıra bir akçe üzerinden sonsuz ibra hakkı tanınması, kalpazanlık faaliyetlerini hızlandırmış ve piyasaları alt üst etmiştir. Bu tecrübeye 1691 yılında son verilerek mangır tedavülden kaldırılmıştır. Ülke içerisinde muhtelif yabancı altın ve gümüş paralar yerli paralarla birlikte tedavül ediyordu. 17. yüzyılda Osmani, Şahi, Pare, Mangır, Sikke-i Hasene veya Şerifi adlı yerli paraların yanında Zolata, Babka, Yaldız, Filori, Esedi ve Riyal adında yabancı paralar tedavül ediyordu. Ülkede farklı paraların tedavül ettiği bölgeler ortaya çıkmıştı. Mısır Pare, Doğu Anadolu Şahi bölgesiydi. Osmanlı Devleti'nde paradan bir finansman aracı olarak değişik yöntemler kullanılarak istifade ediliyordu. Darphanelerde kıymetli madenlerden ve eski sikkelerden para basılarak hem para arzı artırılıyor, hem de darp hakkı adıyla alınan para darphanelere gelir temin ediyordu. Tahta yeni çıkan padişah, eski paraları tedavülden kaldırarak kendi adına ve yeni değerlerle para bastırıyordu. Elinde eski para olan kişiler, paralarını darphaneye getirerek yenisiyle değiştirirlerdi. Bu değişimden para sahibi bazen bir miktar zarar ederdi, lakin hazine kazanırdı. Ayrıca paranın ayarında oynamaya gidilerek sikkeler küçültülüyor, aradaki değer kaybını devlet bir finansman yöntemi kabul ediyordu.

Taşiş işlemi, bütçe açıklarını kapatmak için devletin ek para basması anlamına da geliyordu. Çünkü yapılan yeni ayarlamayla hem tedavüle sürülecek para miktarı artıyor, hem de devletin kullanabileceği yeni bir fon oluşuyordu. Yeni hazine giriş çıkışlarını farklı raişlerde tutarak aradaki farkı hazineye gelir kaydediyordu. 1775 yılında pay ve gelir ortaklığı senetleri anlamına gelen esham uygulaması başlatıldı. Bu uygulama temsili paraya geçişin ilk habercisi sayılır. Senetlerin vergiye tabi olmak üzere tedavülü serbestti. İlk kağıt para 1840 yılında tedavüle çıkarıldı. Piyasaya sürülen banknotların değeri hızla aşıldı. Esnaf ve taşrada halk madeni para kullanmayı tercih etti. Kaime denilen kağıt parayla madeni para arasında fiyat farkı oluştu. Osmanlı para biriminin dış paralar karşısında değeri düştü. Kaime denemesi 1862 yılında son buldu. Sultan Abdülhamid Han dönemine gelinceye kadar kaime basımına gidilmedi. Osmanlı-Rus Savaşı'nın finansmanı dolayısıyla ikinci defa 1876-1877'de kaime basılarak piyasaya sürüldü. Bu kaimelerde kısa bir süre sonra tedavülden kaldırıldı. Kağıt para basma yetkisi kendisine bırakılan Osmanlı Bankası, Birinci Dünya Savaşı'na gelinceye kadar sınırlı miktarda kağıt para basımına gitti. 1915 yılında kaime üçüncü kez çıkarıldı. Bu kaimeler temsili para niteliğindeydi. Çünkü altın karşılığı vardı ve ne zaman tedavülden kaldırılacağı belliydi. Bu kaimeler Cumhuriyet devrine kadar devam etmiştir. Ülkede istikrarlı bir para sistemi oluşturmak amacıyla 1844 yılında çıkarılan kararnameye göre temel para birimleri olarak kuruş, 20 kuruş değerinde gümüş mecidiye ve 100 kuruş değerinde altın lira kabul edildi. Osmanlı parasıyla yabancı paraların kur değerlerinde ise uzun bir dönem değişiklik görülmedi. 1873 yılından itibaren gümüşün dünya piyasalarında değer kaybetmeye başlaması, Osmanlı Devleti'nde bilinen altın-gümüş kur farkını geçersiz hale getirdi. Devlet gelirlerinin gümüş, giderlerin altın üzerinden yapılması hazine kayıplarına yol açtı. Bunun üzerine mecidiye basımına son verildi. ...1881 yılında para birimi olarak Osmanlı altın lirası kabul edildi. Ancak gümüş fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle tedavüldeki gümüş paralar gerçek değerinin altında işleme tabi tutuldu. 20 kuruş değerindeki mecidiyeler hazinece 19 kuruştan işleme tabi tutuldu. Sarraflarda ise daha düşük düzeyden işlem gördü. 20. yüzyılda kuruşun Osmanlı lirasına oranla 3 değişik değeri ortaya çıktı. Diğer taraftan değişik para birimlerinde çekilen darlık sebebiyle ufak paralar altın lira ve mecidiyeye oranlarından farklı olarak işlem görüyordu. Piyasaya yeterince ufak para sürülememesi ve mahalli bazı darlıkların ortaya çıkışı da ufak paraların değerini yükseltiyordu. Ticaret erbabı daima müşterilerine büyük para veriyor, halksa alışveriş yapabilmek için elindeki parayı belli bir komisyonla sarraflara bozdurmak zorunda kalıyordu. İktisadi faaliyetlere, yöreye ve mevsimlere göre de ufak para ihtiyacı değişiklik gösteriyordu. Hazinenin bir soruşturmasına göre, ülkenin değişik yörelerinde altın ve gümüşün 88 çeşidi raici bulunuyordu. Yörelere göre de halkın rağbet ettikleri paralar değişiklik gösteriyordu. Yabancı paralar da ülke içerisinde serbestçe alım-satımda kullanılıyordu. Para sisteminin karmaşıklığı sebebiyle sarraflık kurumu iyice revaş bulmuştu. Para düzenine çeki düzen vermek maksadıyla 1909 yılında kurulan komisyonun önerisi doğrultusunda savaşın etkisiyle biraz da geç olarak 1916 yılında Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarılarak 1 lira 100 kuruşa eşitlenmiş

ve değer ölçüsü altın, para birimi kuruş kabul edilmiştir. Ülkenin değişik yörelerindeki farklı para rayiçleri de kaldırılmıştır. Ancak çıkarılan yasanın başarısı sınırlı kalmıştır. Zira savaşla birlikte artan giderleri karşılamak için piyasaya sürülen kağıt paralar, madeni ve ufak paraların piyasadan çekilmesine yol açmıştır. 5 ve 20 kuruşluk halinde

paralık posta pulları çıkarıldı. Bu durumda madeni paradan tamamen arınmış kağıt para sistemine geçilmiş oldu. Cumhuriyet İdaresi aynı sistemi devam ettirdi.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Değerli Semerkant Radyo dinleyenleri, kitaplık programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin küçük günahları işleyebileceği görüşünü benimseyenlere cevap ve bu konuda ileri sürülen delillerin incelenmesi hastında kaldık. Bilmelisin ki peygamberlerin küçük günahları işlemesinin caiz gören fakihler, muhaddisler ve bu görüşte olan kelamcılar, Kur'an ve hadislerden oluşan pek çok delilin zahiri anlamlarını ileri sürmüşlerdir. Bu delillerin zahirine bağlı kaldıklarında, peygamberler hakkında büyük günahların caizliğine, icmanın ihlaline ve hiçbir Müslümanın dile getirmeyeceği sonuçlara varırlar. Oysa ki onların ileri sürdüğü tüm delillerin ve argümanların anlamları üzerinde müfessirler ihtilaf etmiş, farklı şekillerde yorumlanmış ve selefin bu delillerle ilgili onların benimsediği görüşlerin aksi doğrultusunda görüşleri olmuştur. Dolayısıyla onların görüşleri icma olarak kabul edilmemiş, ileri sürdükleri deliller eski zamanlarda

laf konusu olmuş ve ayrıca onların görüşlerinin yanlış olduğuna ve diğer görüşlerin doğruluğuna dair deliller bulunmuş olduğuna göre bu durumda onların görüşlerini terk etmek ve doğruluğu kanıtlanmış görüşlere yönelmek gerekir. Ve işte şimdi bu deliller üzerinde kafa yormaya ve tartışmaya başlıyoruz. Bunlar arasında Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e hitaben şu ayetleri bulunmaktadır. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Fetih Suresi 48-2. Kendi günahın için erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Muhammed Suresi 47-19. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? İnşirah 2-3. Allah seni affetti de doğruyu söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Tevbe Suresi 43. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Enfal 8-68. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Abese 80-1-2. Bu deliller arasında bunların yanı sıra Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki peygamberler hakkında anlattığı kıssalar da vardır. Örneğin Taha Suresi 121. ayet-i kerime. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Araf Suresi 190. ayet-i kerime. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortaklar koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Yine Araf Suresi 23. ayet-i kerime, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Enbiya Suresi 87. ayet-i kerime ve Hazreti Yunus Aleyhisselam hakkındaki şu ayet. Enbiya Suresi 87. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın kıssası hakkındaki şu ayet. Davud böyle bir temsille kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Saat 24. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam hakkında şu ayet. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. Yusuf 12-24. Ve onun kardeşleriyle olan kıssası. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam hakkındaki şu ayet. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi. Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Kasas 28-15. Bu deliller arasında şunlar da vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle demiştir. Allah'ım, geçmiş ve gelecek, gizli ve açık tüm günahlarımı bağışla ve benzeri diğer duaları. Şefaat hadisinde geçtiği üzere peygamberlerin mahşerde günahlarını zikretmeleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbime bazen gaflet çöker de ben Allah'a günde 100 defa istiğfar ederim sözü. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis de şöyle geçmektedir. Ben günde 70 defadan fazla Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tövbe ederim. Allah Teala'nın Hazreti Nuh Aleyhisselam hakkındaki şu ayeti. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Hud Suresi 11-47. Oysa Allah ona, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma, onlar boğulacaklar. Hud 11-37 buyurmuştu. Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine odur. Şuara 82. Hazreti Musa Aleyhisselamsa şöyle buyurmuştur. Sana tövbe ettim. Araf 143. Ve Allah Teala'nın şu ayeti.

etti, andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi ve buna benzer diğer zahiri deliller. Kadı Yaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Onların Fetih suresi 2, böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar ayetini delil getirmelerine gelince, müfessirler bu ayetin tefsirinde ihtilaf etmişlerdir. Şöyle ki bir görünüşe göre bu ayette kastedilen peygamberliğinden önce ve sonraki günahlarıdır. Bir başka görüşe göre kastedilen işlediğin günahlar ve işlemediğin günahlardır. Yani Allah ona günahlarının bağışlanacağını bildirmiştir. Başka bir görüşse geçmiş olanın peygamberliğinden önceki günahlar, gelecek olanınsa peygamberliğinden sonra günahtan masumiyeti ve ismet sıfatıdır. Bu görüşü Ahmet bin Nasır rivayet etmiştir. Yine bir görüşe göre bu ayette kastedilen ümmetidir. Tabirinin naklettiğine göre maksat sehif, gaflet ve tevilden kaynaklanan günahlardır. Bu görüşü Kuşeyri de tercih etmiştir. Başka bir görüşse önceki günahlar babası Adem Aleyhisselam'a ait olanlar, sonrakilerse ümmetinin günahlarıdır. Bu görüşü Semerkandi ve Sülemi İbni Ata'dan nakletmişlerdir. Yine benzer şekilde kendi günahın için erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Muhammed 97 ayeti de tevil edilmiştir. Mekki burada peygamberimize yapılan hitabın aslında ümmetine yönelik olduğunu belirtmiştir. Başka bir görüşe göre ise peygamberimize bana ve size ne yapılacağını da bilemem Ahkaf 9 demesi emredildiğinde kafirler Allah onları lanet etsin bundan memnun oldular. Bunun üzerine Allah Teala Feth 2 ayetini indirdi. Mealen böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Bunun ardından gelen ayetle de müminlerin akıbetini bildirdi. Bu görüşü İbni Abbas söylemiştir. Dolayısıyla ayetin maksadı şudur. Senin günahların bağışlanmıştır ve herhangi bir günah işleyecek olsan bile sana hesap sorulmayacaktır. Bazıları bu ayette geçen mağfiretin kusurlarından beri kılma anlamında olduğunu söylemişlerdir. İnşirah suresi 2 ve 3. ayeti kerime. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı ayeti hakkında çeşitli görüşler vardır. Bir görüşe göre bu ayette kastedilen peygamberlikten önceki günahlarıdır. Bu görüşü İbn-i Zeyd ve Hasan dile getirmiştir ve Katade'nin de bu anlamı kastettiği belirtilmiştir. Başka bir görüşe göre peygamber olmadan önce günahlardan korunduğu ve masum olduğu kastedilmektedir. Eğer bu koruma olmasaydı bu günahlar belini bükerdi. Bu anlamı Semerkandi nakletmiştir. Selef şöyle demiştir. O henüz hakkında vahiy indirilmemiş konularda dilediğini yapmakta serbestti. Ayrıca Allah onlardan dilediğine izin ver buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara izin verdiğinde Allah ona onun vakıf olmadığı ve onların kalplerinde gezdiklerini bildirdi ve izin vermeseydi de onların savaştan geri kalacağını söyledi. Dolayısıyla yaptığı işte bir sakınca olmadığını belirtti. Burada bağışlamak anlamında değil, bilakis Peygamberimizin şu hadisinde buyurduğu gibi Allah atlarda ve kölelerde sadakayı, zekatı sizden kaldırdı. At ve kölede hiçbir zaman zekat olmamıştır. Yani size bu yükümlülüğü getirmedi anlamındadır. Kuşeyri de benzeri bir şekilde şöyle demiştir. Affetmek ancak bir günahtan dolayı olur cümlesi Arap dilini bilmeyen birinin ancak kurabileceği bir cümledir. Ardından şöyle devam etmektedir. Allah seni affetti ifadesi sana bir günah yüklemedi anlamındadır. Davudi bunun Allah tarafından bir ikram olduğunu nakletmiştir. Mekki ise bunun kelamın başlangıcı olduğunu ve Allah seni yüceltsin ve Allah seni şereflendirsin gibi ifadelerle benzerlik taşıdığını söylemiştir. Yine Semerkandi ise bunun anlamının Allah sana afiyet versin olduğunu nakletmiştir. Allah Teala'nın Hazreti Yusuf hakkında kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadını arzulardı buyurduğu ayete gelince. Birçok fıkıh ve hadis âlimine göre Allah Teala kulunu bir kötülüğü içinden geçirmesinden hesaba çekmez ve bu günah sayılmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz Rabbinden şöyle nakletmiştir. Kulum kötü bir şey yapmayı istediğinde

fakat yapmadığında bu ona bir iyilik olarak yazılır. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'un söz konusu bu meyli bir günah sayılmaz. Ancak muhakkik fakihler ve kelamcılara göre nefsin üzerinde ısrar ettiği bir meyil günah olarak kabul edilir. Nefsin üzerinde ısrar etmediği meyiller ve düşüncelerse affedilir. Bu doğru olan görüştür. Hazreti Yusuf'un meyli de inşallah bu kapsamdadır. Hazreti Yusuf'un yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Yusuf 53 ifadesi ise bu meyilden nefsini temize çıkarmadığı anlamındadır ya da tevazu yoluyla nefsin daha önceki temize çıkmasından sonra bile yanlış yapabileceğini kabul ederek söylediği bir ifadedir. Ebu Hatim Ebu Ubeyde'den Hazreti Yusuf'un hiçbir zaman meyletmediğini ve ayette kelimelerin yer değiştirdiğini söylemiştir. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadını arzulardı. Ayrıca Allah Teala kadın hakkında ben onunla birlikte olmak istedim fakat o iffetini korudu. Yusuf 12 Taksim 32 buyurmuştur ve böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Ve evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Yusuf 12 Taksim 23 buyurmuştur. Bazıları kadınların Hazreti Yusuf'a peygamberlik gelene kadar şehvetle meylettiğini, ancak Allah ona peygamberlik verince peygamberlik heybetinin onun güzelliğini gölgede bıraktığını söylemişlerdir. Hazreti Musa'nın bir yumruk vurup öldürdüğü kişiyle ilgili kıssasına gelince, Allah Teala bu kişinin onun düşmanı olduğunu ve Firavun'un dini üzere olan Kıptilerden biri olduğunu belirtmiştir. Surenin içerdiği deliller bu olayın Hazreti Musa'nın peygamberliğinden önce olduğunu göstermektedir. Gadade Hazreti Musa'nın adama asasıyla vurduğunu ve öldürmeyi kastetmediğini söylemiştir. Bu durumda bu fiilde bir günah yoktur. Hazreti Musa'nın bu şeytanın işidir ve Rabbim doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla ifadeleriyle ilgili olarak İbn-i Cüreyd şöyle demiştir. Hazreti Musa bunu bir peygamberin emir verilmeden öldürmemesi gerektiği için söylemiştir. Allah Teala'nın Hazreti Musa'nın kıssasında seni ciddi sınavlardan geçirmiştik buyurduğu çeşitli imtihanlarla sınandığını ifade eder. Denilmiştir ki bu kıssa ve Firavun'la yaşadıkları bu imtihanlardandır. Başka bir görüşe göre Hazreti Musa'nın sandığa konulup suya bırakılması gibi olaylardır. İbn-i Cübeyr ve Mücahid bu ayetin anlamının Hazreti Musa'nın arındırıldığı oluşunu ifade etmiştir. Asıl itibariyle fitne kelimesi imtihan, sınama ve gizli olanı açığa çıkarma anlamına gelir. Ancak şeriatta genellikle istenmeyen sonuçlara yol açan imtihanlar için kullanılır. Aynı şekilde ölüm meleğinin Hazreti Musa'ya geldiği ve Hazreti Musa'nın onun gözünü yumruklayarak çıkardığı şeklindeki sahih hadiste nakledilen olayda Hazreti Musa'nın haddi aştığını ve yapmaması gereken bir şey yaptığını gösteren herhangi bir delil yoktur. Çünkü bu durum açık ve anlaşılır olup yaptığı fiil meşru ve geçerlidir. Hazreti Musa hayatına kastetmek için kendisine gelen birine karşı kendini savunmuştur. Melek ona insan suretinde göründüğü için onun ölüm meleği olduğunu o anda bilmesi mümkün değildi. Bu yüzden kendini savunmuş ve bu savunma meleğin kendisine göründüğü suretin gözünün çıkmasına neden olmuştur. Bu Allah Teala'nın Hazreti Musa'yı sınamasıydı. Sonradan Allah Teala ona meleğin kendisinin elçisi olduğunu bildirdiğinde teslim olmuştur. Mütekaddim ve müteahhir alimler bu hadis üzerinde farklı açıklamalar getirmişlerdir. Bana göre en sağlam açıklama budur ve bu açıklama hocamız İmam Ebu Abdullah el-Mazeri'nin yorumudur. Bu hadisi önceden İbni Aişe ve başka alimler Hazreti Musa'nın delille onu susturması ve onun delilini çürütmesi olarak yorumlamışlardır. Bu dilde kullanılan ve bu bağlamda bilinen bir ifadedir. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret ettik. Haftaya salı günü

saatleriniz 12'yi gösterdiğinde peygamberlerin masum oldukları şeklindeki görüşün faydaları faslından okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Nergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Ahzab suresi 1. ayetten 35. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman. Meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te Semerkant.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'ları düşürüp radar tesislerini vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine füze saldırısı düzenleyerek misilleme yaptı. Tahran ve Washington hatlarında müzakerelerin ilerlediğine dair sinyaller gelse de sahada askeri gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde son saatlerde yaşanan sıcak çatışmalar bölgedeki güvenlik endişelerini arttırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda seyreden İran'a ait 4 insansız hava aracının Amerikan güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada ABD güçlerine yönelik muhtemel saldırıları engellemek amacıyla İran'ın Goruk ve Keşme adasındaki kıyı gözetleme radar sistemlerinin de hedef alındığını bildirdi. CENTCOM söz konusu operasyonlara ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. ABD'nin saldırı haberlerinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan Amerikan üslerinde siren sesleri yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin eylemlerine cevap olarak bu iki ülkedeki Amerikan askeri tesislerinin balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlığın Nex Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri, TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında DAEŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde operasyon düzenlendi. 39 ilde düzenlenen operasyonlarda geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İstanbul'da iki suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüp Sultan başta olmak üzere kent genelinde silahlı saldırı, tehdit ve benzeri suçları işledikleri ve organize ettikleri belirlenen iki ayrı suç örgütünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edilen suç örgütlerine yönelik özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platform

kurumlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 89 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklandı. İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheliyi tutukladı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde iş insanının katıldığı açılış programında sarf ettiği sözler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur ifadesini kullandı. Bakan Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. İstanbul'da 519 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de 4 araçla 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 519 kilogram sentetik uyuşturucuyla 87.6 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.961'e ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 49 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 951 kişinin öldürüldüğü, 2984 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.961'e, yaralı sayısının da 173.092'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerinin kırsalına düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları Sayda kentine bağlı Seksekiye beldesini hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının da Nebatiye kentine bağlı Deire Zehrani beldesi otoyolunda bir aracı hedef aldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Lübnan ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldığı belirtilmiş, saldırı sonucu biri üst rütbeli iki askerin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerini

0: maliyeti düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
9: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
10: Er meydanı. Yusuf Koç.
11: Buna er meydanı derler.
10: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Çok geçmeden önde de, cazgır peşinde de iki pehlivan meydana çıktılar. Kısmetlerini giymiş, güzelce yağlanmış bulunuyorlardı. Cazgır onları yan yana koyup güzel bir dua okudu.
1: Soyunup er meydanına çıkar. Senin ufağın irin pehlivan. Kaldırır rakibini yıkar. Senin ufağın irin pehlivan. Ayağına kısmetini giyerek, ya Allah bismillah diyerek, güreşirsin gayet iyi bilerek. Hazreti Hamza'dır pirin pehlivan. Nara atar, peşrevini çekersin. Er meydanında ceylan gibi sekersin. Rakiplerini aldatırsın, ekersin. Her boyu alır birin pehlivan. Baş cazgır der, davul, zurna çaldıkça, içerini hırs heyecan aldıkça, güreşi verir mi çaresi oldukça, ölmedikçe senin dirin pehlivan. Allah Allah illallah. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı.

Bu davul zurnayla beraber iki pehlivan da peşreve başladılar. İki paşa da saatleri ellerinde bekliyorlardı. Yalnız onlar değil, sayıları 20'ye yaklaşan misafirlerin de pek çoğu saatlerini ellerine almış bulunuyorlardı. Muharrem pehlivan pek keyifli görünüyordu ve çok güzel de bir peşrev çıkarıyordu. Osman pehlivanın çıkardığı peşrev onun yanında pek sönük kalmıştı. Damat paşa bundan kendine göre hemen bir hüküm çıkardı.

0: Ve paşaya döndü.
1: Senin bu pehlivan daha doğru dürüst peşrev yapmasını bile bilmiyor paşa birader. Pehlivanlığı da böyleyse Muharrem onu bir dakikada yener.
2: Yensin de öyle konuş paşa.
1: Elbette yenecek. Benim bundan zerre kadar şüphem kalmadı.
2: Görüşürüz, görüşürüz.
1: Peşrev bitip de iki pehlivan güreşmeye başlayınca saatlerine bir defa daha baktılar. Herkesi büyük bir heyecan kaplamıştı. Herkes ne olacak diye bekliyordu. Güreş Muharrem pehlivanın hücumuyla başlamıştı. Pamukçulu Osman da ilk defa tuttuğu bu pehlivanın karşısında müdafaya çekilmişti. Cazgır'ın kendisine vermiş olduğu öğüdü unutmuyordu. Muharrem pehlivanı hakikaten kuvvetli bulmuştu. Güreşi çok iyi bildiği ortadaydı. Böyle bir pehlivanın karşısında tutunmak bir meseleydi, mesele. Üstelik Muharrem pehlivan güreşe büyük bir hızla ve şiddetle giriyordu. Bir an önce hasmını yenmek istediği ortadaydı. Yani şu 10 dakika meselesi var ya. İşin içinde şu 10 dakika meselesi olmasa Pamukçulu belki daha serbest güreşecek, bir şeyler yapmaya çalışacaktı. Ama korkuyordu. 10 dakika içinde yenilmemek için son derece dikkatli olmak zorundaydı. Onun için de kendisini tehlikeye atmak istemiyordu. Muharrem pehlivan üst üste hamleler yapması ve güreşe tam olarak hakim görünüşlü olması Mahmut Celaleddin Paşa'yı pek memnun ediyordu. İki pehlivan arasındaki farkı görüyor musunuz? Bakın Muharrem ne kadar da üstün.
2: Evet, görüyorum.
1: Senin pehlivan tahminimden de kötüymüş.
2: Biraz şaşırmış hali var. Güreşe henüz alışmadı.
1: 10 dakika değil, 5 dakika bile dayanamayacak.
2: Hele sabırlı ol biraz.
1: Her şey apaçık ortada.
2: Hele yensin de.
1: Sakın lan göze çöp batarmış. İşte Pamukçulu Osman pehlivanın başına gelen de aynı şey olmuştu. Çekingen güreşmenin cezasını birden çekiverdi. Muharrem pehlivan ani olarak çapraza girmiş ve Osman pehlivan ancak ve güç bela kendisini yüzü koyun yere atabilmişti. Mahmut Celaleddin Paşa pehlivanın bu başarılı hamlesi üzerine dayanamadı yine. Aferin Muharrem! Hadi hemen kündele! Arkasından Reşet Paşa'ya döndü. 2 dakika geçti. 5 dakika bile dayanamayacak. Reşet Paşa'nın yüzü hafifçe sararmış bulunuyordu. Hiç cevap vermedi. Fakat o da birden ümidini kesmişti. Artık kim bilir ne kadar zaman Celaleddin Paşa'nın alaylarına hedef olacaktı. Onu en çok üzen nokta da buydu. Muharrem pehlivan Pamukçulu'yu bastırdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden künde aramaya başladı. Pamukçulu iyice kapanmış bulunuyordu. Hasmının oyununa gelmemek için gözünü 4 açmıştı. Böylece yerde iki pehlivan arasında çok şiddetli bir boğuşma başladı. Hangisinin üstün çıkacağı belli olmayan bir mücadeleydi bu. Muharrem pehlivan devamlı olarak kündede ısrar ediyordu. Osman pehlivan onun künde almak için harcadığı gayretleri boşa çıkardıkça Muharrem pehlivan aynı teşebbüsü tekrarlamaktan da geri kalmıyordu. İki dakika daha bu şekilde geçince damat paşa... Haydi Muharrem, 4 dakika geçti diye kendisini uyardı. Muharrem pehlivan o zaman güreşe daha hızlı girdi. Ne yapıp yapıp hasmını kündelemek istiyordu. Pamukçulu şimdi biraz toparlanmış bulunuyordu. Ama hala büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu biliyordu. Kündelerden kurtulmak için kendisini yüzü koyun yere attı. Bu durum karşısında Muharrem pehlivan paça kasnak oyununa geçti. Hasmının üzerine yüzü koyun uzanmıştı. Bir eliyle kısmetinin kasnağını kavramış, öbürüyle parmaklarını paçaya geçirmeye çalışıyordu. Ne var ki Pamukçulu paçalarını son derece sıkı bağlamış bulunuyordu. Muharrem pehlivan bir türlü parmaklarını hasmının paçasına geçiremiyordu. 5. dakikada dolmuştu. Muharrem pehlivan güreşe son derece hakim olmakla beraber bir türlü başarıya ulaşamıyordu. İstediği oyunu bir türlü alamıyordu. O zaman ister istemez paça kasnaktan vazgeçerek Pamukçulu Osman pehlivanın beline sarıldı. Onu yerden kesmek ve yürümek suretiyle yenme kararını vermişti.

0: Durum karşısında Osman Pehlivan hemen toparlandı ve dönerek Muharrem Pehlivan'ın bir bacağını kaparak doğruldu. Muharrem Pehlivan şiddetle geçerek ve silkelerek bacağını kurtardı ama hasmını da yerden kaldırmış oldu. İki pehlivan yeniden ayakta ense enseye geldikleri vakit güreşin tam 6 dakikası dolmuş bulunuyordu. Misafirlerden bazıları Celalettin Paşa'ya seslenmeye başladılar.
1: Altından kaçırdı sizin Muharrem Pehlivan hasmını. 7. dakikaya girdik. 4 dakika kaldı.
0: Damat Celalettin Paşa'nın da keyfi kaçar gibi olmuştu ama bunu belli etmek istemiyordu. Muharrem 4 dakikada onu 4 defa yenebilir. Reşat Paşa ter içinde kalmıştı. İpek mendilini çıkararak yüzünü kaplayan terleri sildi. İlk defa da ümide kapılmıştı. Osman Pehlivan o zor durumlardan kurtulduktan sonra belki de işin ötesini idare edebilecekti. 10 dakikanın yarısından fazlası geçmiş bulunuyordu. Buna rağmen ihtiyatı elden bırakmıyor ve hiçbir şey söylemiyordu. Ne olur ne olmazdı. En iyisi biraz daha beklemekti. 4 dakikanın geçmesi fazla uzun sürmeyecekti. En doğrusu da buydu. Muharrem Pehlivan hırsla yeniden bir çapraza girmek istedi fakat olmadı. Pamukçulu bunu rahatça boşa çıkardı. Hemen arkasından da ani bir dalış yaparak paçaların ikisini de kaptı. Bunu gören herkes ayağa fırladı. Güreş bitmek üzereydi. Osman Pehlivan son anda boyunduruğu yetiştirmişti. Ama tutunabilecek miydi acaba? Mahmut Celalettin Paşa her şeyi unutmuş bağırıyordu. Haydi Muharrem, vur sırtını yere! O da bütün kuvvetiyle abanıyor, yemiş olduğu boyunduruğa rağmen paçaları bırakmadan pamukçuluğu sırt üstü yere vurmaya çalışıyordu. İki pehlivan arasındaki mücadele pek sert oluyordu. Ortalığı şiddetli bir heyecan savası kaplamıştı. Reşat Paşa o kadar heyecanlanmıştı ki artık güreşi takip edemiyor, elindeki saate bakıyordu. 10 dakikanın dolmasına tam 2 dakika kalmış bulunuyordu. Ah nasıl olmuştu da Osman hasmına bu kadar dayanabildikten sonra paçalarını kaptırmıştı. Daha 2 dakikacılık olsun, 2 dakika olsun dayanamaz mıydı? Damat Mahmut Celalettin Paşa hala bağırıp duruyordu. Haydi Muharrem, dayan, iyice yüklen be. 1 dakika kalmıştı ve sanki saat durmuştu. Bir türlü ilerlemek nedir bilmiyordu. Yüzünden, şakaklarından hala terler akıyordu. Bir ara korka korka ortaya baktı. Değişen bir şey yoktu. Muharrem Pehlivan yüklenip duruyor, Pamukçulu Osman Pehlivan da boyundurukta hasmını boğmakta devam ediyordu.

o da ne? Sonra birden paçalarından birini, ayağını şiddetle geçirmek suretiyle kurtardığını gördü. Şimdi daha sağların durumuna geçmişti. Ve 10 dakikanın dolmasına tam yarım dakika kalmıştı. Sonra hasmını savurarak ikinci paçasını da kurtardığı gibi bunu başarır başarmaz da boyunduruğu boşaltıp hasmını bıraktığı görüldü. Muharrem Beylivan'ın suratı mosmor kesilmiş, çatlayan dudaklarından ince kan çizgileri sızıyordu. Bu da yemiş olduğu boyunduruğun ne kadar şiddetli ve amansız olduğunu ortaya koyuyordu. Herkes onun ayakta sallamakta olduğunu görüyordu. Hamukçuluğu bir hamle etse belki onu kolayca yenebilecekti. Fakat bunu yapmıyor, Muharrem Pehlivan'ın toparlanmasını bekliyordu.

Son bir saniye. Evet, 10 dakika işte bu sırada doldu. Ellerinde saatlerini tutan misafirler, tamam 10 dakika doldu. Doldu geçti bile. Kazandınız Reşat Paşa Hazretleri. Tebrik ederiz diye bağırıyorlardı. Reşat Paşa saatini yelek cebine koyarken bütün yüzünü kaplayan terleri siliyordu. Anlatılmaz bir sevinç duyuyordu. Mahmut Celaleddin Paşa da saatini kontrol ettikten sonra bunu cebine koydu. O da kan ter içinde kalmıştı. Hiçbir şey söylemiyor, söyleyemiyordu. Bahsi kaybetmişti. Sadece içinden kendi pehlivanına verip veriştiriyordu öylece.

0: Muharrem de Elvan sallana sallana meydanın kenarına gitmiş, yüzünü yıkamaya, nefeslenerek kendisini toparlamaya çalışıyordu. Misafirler ise şimdi son mücadelenin tenkidini yapıyorlardı.
1: Osman Pehlivan pek sert bir boyunduruk attı.
2: Evet, Muharrem Pehlivan dalmakta gecikti.
1: En büyük hatayı da böylece yapmış oldu.
2: Biraz daha çabuk davransaydı Osman Pehlivan'ı yenmişti.
1: Ağır adam, ağır pehlivanlar çabuk dalamazlar.
2: Osman Pehlivan da doğrusu efendi pehlivanmış canım. Asmanın suya gitmesine ses çıkarmadı baksana. O haliyle üzerine saldırsa kendisini belki de yenebilirdi.
3: Canım, burası Kırkpınar mı ya? Elbette buna izin verecektir. Aynı duruma Osman Pehlivan da düşse Muharrem Pehlivan da ona bu izni verebilirdi.
2: Mahmut Celalettin Paşa o zaman ilk olarak konuştu. Bütün suç Muharrem Pehlivan'da. Çabuk dalmadı. Yoksa güreş çoktan bitmişti. Şimdi kendisini toparlasın. Bakın boyunduruğun acısını nasıl çıkaracak? Reşat Paşa da dayanamadı.
1: Hani 10 dakika içinde yenerdi?
2: Yener. Buna kanaatim katidir. Hatta belki de kısa zamanda.
1: Peki neden yenemedi?
2: Acele etti. Bütün mesele burada. Ne demişler? Acele işe şeytan karışır canım. O da acele etti işte. Daha doğrusu gerektiği kadar acele edemeyerek boyunduruğu yedi. Dediğim gibi bunun acısını fena çıkaracak.
1: Bana kalırsa Muharrem Pehlivan artık Osman'ı güç yener.
2: Kim demiş? Nereden çıkarıyorsun bunu?
1: Başka türlü olsa Osman Pehlivan onun nefeslenmesine, suya gitmesine izin vermezdi. Bu izni verdiğine göre de kendisine yeteri kadar güveniyor demektir bu adam ha.
2: Bir başka misafir de bu görüşe katıldı.
1: Evet evet, böyle olması gerekir. Çekmiş olduğu boyunduruğun neticesinden emin.
2: Ama damat paşa bu görüşe katılmamakta ısrar ediyordu. Şimdi görürsünüz. Şimdi işte geliyor. Bakın onu ne hale getirecek. Fena inecek.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler. Size göre de acaba paşanın dediği gibi Muharrem Pehlivan Osman Pehlivan'ı yenecek mi? O zaman sabırla bir sonraki programı bekleyelim. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

eşit gerektir bildire. Hakkı sana hakka yakin, mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Hay hay.

0: ilaç. Hay hay haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Yüzyılın alimleri.

0: 10 sene cuma geceleri hariç yorgan altına girmedim. Vücudun ihtiyacı olan uykuyu zaman zaman rahle üzerine kitaba kapanıp uyuklayarak telafi ettim. Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddise Sırruhu.
1: Abdülhakim Arvasi Hazretleri şarktaki okuma

0: Benim efendim, efendim, benim efendim, benim güzellerin güzeli efendim. Seni Balum köyünün namsız ve nişansız çukurunda, bembeyaz ve taptaze bir kefene bürülü, esmer ve pembecik teninin hiçbir noktası tozlanmamış ve paslanmamış, derin gözlerin ebediyete çevrili Allah'ı zikrederken görüyorum. 29 yıl değil, 2900 yıl değil, sayılar boyunca devirler gelip geçse, üzerinden zaman geçmeyecek velilerdensin sen. Ruhun gibi kalbin de mahfuz. Kalıbın orada, fakat ruhaniyetin Allah'ın izniyle her tarafta ve benim yanımda.
1: O bir kurtarıcıydı. O büyük zat yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Necip Fazıl, efendim, kurtarıcım demiş. Evet, o bir kurtarıcıydı. O insanları zulmetten, küfürden, ahlaksızlıktan, öz değerlerinden uzaklaşmışlığından kurtaran bir kurtarıcıydı.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi, İlim ve marifet güneşi, büyük bir alim ve veli, dört mezhebin inceliklerine ve evliyanın yüksekliklerine vakıf bir zat idi.
3: Abdülhakim Efendi, İslamiyet'in çok zor bir zamanında, çok zor bir zamanında, hürriyetlerin tahdit altına alındığı bir zamanda yaşamış. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş, insanlara İslamiyet'i öz olarak anlatmaya çalışmış.
4: Bütün hayatı anlatmakla, insanlara doğruyu göstermekle, söylemekle, yaşamakla, yaşatmakla geçmiş.

0: Kimi onu derin ilmi ve hoş sohbetiyle tanıdı. Kimi onu yetiştirdiği yüzlerce alim ve arifle tanıdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yaşadığı dönemi ilim ve irfanla aydınlatmış, icazet aldığı 5 tarikat-ı aliyeyi en güzel şekilde temsil etmiş, tasavvufi ahlakıyla her kesimden insanı etkilemiş büyük bir veliydi.
1: Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi. Ne halifesiydi? Nakşi halifesiydi. Ama müceddidiye yolunda, yani İmam Rabbani'den sonra gelen Nakşi halifeleri aynı zamanda Kadiri, Çeşti, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Efendi hem Nakşi şeyhidir, hem Kadiri, Çeşti, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. 5 tarikatın mürşididir.

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanımak, Arvas Seyyidlerini tanımakla mümkündür. Arvas Seyyidlerinin soyunda büyük alimler, fazilet sahibi arifler ve mürşidi kamiller bulunur. Bu nedenle Arvasiler İslam alemi içerisinde mümtaz ve son derece farklı bir konuma sahiptir. Arvas toprakları Şeyh Seyyid Kasım Bağdadi, Şeyh Seyyid Abdurrahman, Şeyh Seyyid Abdurrahim Arvasi, Şeyh Seyyid Fehim Arvasi Kudüs'e sırruhu ve Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri gibi zatlara ev sahipliği yapmıştır.

0: Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış ve halk arasındaki ayrılıkları gidermekte, milli birliği sağlamakta büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmiş bir ailedir.
1: Yıl 1258. İlhanlıların hükümdarı Hülagü Bağdat'ı istila eder. Bağdat'ta ikamet eden Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ataları Musul'a hicret ederler. Ardından Şanlıurfa, Bitlis ve Mısır yeni yurtları olur. Ve son olarak ailenin büyük oğlu Molla Muhammed Van'a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasında bir köy kurar. İki katlı cami ve büyük bir dergah yaptırdığı bu köye Arvas ismini verir. Arvas seyitlerinin soyu 650 yıl varlığını devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
2: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Anadolu'ya geliyorlar. Irak'tan hicret ediyorlar. Irak'taki Şii baskısından mütevellit. Ve o zaman bir dağ köyü olan Arvas'a yerleşiyorlar. Arvas, rasiyat, yalçın manasına gelen Arapça bir kelimeden ismi taftildir. 2000 rakımlı bir köydür. Oraya yerleşiyorlar. Yerleşme sebebi burada irşat faaliyetinde bulunmaktır. İlim soğukta yapılır ve talebenin şehirden ümidi olmaması lazımdır demiş. O köyü kuran Kutup Muhammed dedeleri, büyük dedeleri. Ve Abbasi beylerinden İbrahim Han'ı Abbasi'nin kızıyla evlenmiş. Muhammed Kutup da bir Kadiri şeyhidir. Yani o da bir mürşittir. Arvas'a yerleşen. Arvas'ta hem bir tekke hem bir medrese kuruyor. Bu medrese nesilden nesile burada faaliyet gösteriyor. Bu medresenin Anadolu tarihindeki, İslam tarihindeki ehemmiyeti de İran hududunda olması itibariyle İran'dan gelecek olan Şii cereyanlarına bir set teşkil etmektir ve bunu bir hakkını ifa etmiştir. Ve bu medreseden yetişenler Doğu Anadolu'da uzun zaman gerek irşat faaliyetinde gerek tebliğ faaliyetinde bulunmuş. Yani müftü ve müderris olarak ve şeyh olarak hizmet etmişlerdir.
1: Arvas ailesi önceleri Kadiri tarikatına müntesipken Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddise Sırruhu'ya intisap edince tüm aile ve yöre halkı Nakşibendi tarikatına intisap etti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi'nin hocası Seyyid Fehim Arvasi'dir. Aynı zamanda akrabasıdır. Seyyid Fehim Arvasi'nin hocası Seyyid Taha-i Hakkari'dir. O da evladı Resul'dür. Mehrili. Onun da hocası Mevlana Halid-i Bağdadi'dir. Mevlana Halid Seyyid Abdullah halifesidir. Anadolu'daki Nakşibendilerin kahir ekseriyeti Halidi'dir. Yani Mevlana Halid'den gelen yolların müritleridir. O yolların kollarıdır. Seyyid Taha'nın mühim bir irşadı vardır. Bir yandan Gavs-ı Hizani adıyla bilinen Seyyid Sıbgatullah Arvasi ki Anadolu'da şark tekkelerinin neredeyse çoğu ona bağlıdır. 10 tane halifesi vardır. Abdurrahman Tahi halifesidir. Muhammed Küfrevi ayrıca halifesidir Seyyid Taha'nın. Taceddin-i Kürdi halifesidir. Bu Barzanilerin dedesi olan bir zat var Muhammed, o halifesidir. Ve Seyyid Fehim Hazretleri halifesidir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Seyyidim ve Senedim buyurduğu mürşidi Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1825 yılında Arvas köyünde doğdu.
1: Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Halid-i Cezeri Kudüs-i Ruhu'dan medrese derslerini tahsil etti. Bütün ilimlerde zirve olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri özellikle tefsir ilminde muazzam dirayet sahibiydi. Seyyid Fehim Hazretleri Cizre'de ilim tahsil ettiği yıllarda amcasının oğlu Seyyid Sıbgatullah Kudüs-i Ruhu

Onu Nehri'ye götürerek Seyyid Taha Hazretleri ile tanıştırdı. Seyyid Taha Kudüs'e sırruhu Hazretleri, Seyyid Fehim Hazretlerine yanında kalmasını söyleyerek onu terbiyesine aldı. Seyyid Fehim Hazretleri kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyet makamlarına ulaşmış bir mürşid-i kamildi.

0: ettiğim o zamanın en mühim alimlerinden bir tanesidir. Ciddi bir ilim tahsil etmiş. Seyyid Fehmi'nin alamet-i farikası hem tarikatların zayıfladığı bir devrede, Osmanlı Devleti'nin en buhranlı zamanlarında Şark'ta o Arvas medresesini ve tekkesini canlandırmasıdır. Bu mühim bir hadisedir. Seyyid Fehmi'nin oğulları her birisi kamil birer talebedir. Çok talebesi vardır. Çok talebesi vardır. Doğu Bayezid'den Hakkari'ye kadar çok talebesi vardır. Zamanın ileri gelenleri Seyyid Fehmi'nin kıyasetli fikirlerinden istifade etmek için ona danışırlarmış. Valilerin gelip kendisine danıştığı çok rivayet edilir Seyyid Fehmi'nin. Oturaklı, sessiz, ağırbaşlı bir tabiatı var ve fevkalade takvalı. Mesela Şark'ta bir isyan oluyor. O isyanın bastırılmasında Seyyid Fehmi Efendi çok faydalı oluyor. Bundan dolayı madalya alıyor. İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit bunları saraya davet ediyor. Sarayda Seyyid Fehmi'yle sohbet ediyor. Seyyid Fehmi'nin zekası, derinliği Sultan Abdülhamit'i çok derinden tesir ediyor. Ve diyor ki, efendim sizden bir ricam var. İstanbul'da kalsanız, size bir meşihat, yani bir şeyhlik, bir tekke verelim. Biz de sizin sohbetinizden istifade edelim. Seyyid Fehmi Efendi bu teklifi kibarca reddediyor. Diyor ki, padişahım biz manevi bir işaret almadıkça bir şeye karar veremeyiz.
1: Seyyid Taha Hazretleri, Seyr-i Sülükünü tamamlayan Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerini irşatla vazifelendirdikten sonra onu Arvas köyüne gönderir. Buradaki medreseyi tamirden geçiren Seyyid Fehim Hazretleri, bir yandan eğitim vermeye, diğer yandan irşat faaliyetlerine başlar. Bu medresede çok sayıda alim yetiştiren Seyyid Fehim Hazretlerinin ümmete bıraktığı en büyük miras, Silsile-i Aliye'nin 33. halkası olan Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleridir.

0: Dört tane halifesi var onun. Yani halifelik verdiği dört, birisi oğludur. İkisi yaşlılardır. Dolayısıyla onun yolu Abdülhakim Efendi olmuştur hep. İrşadı Abdülhakim Efendi yapmıştır. Vefat ettiği zaman bile demiştir ki benim yerime oğlum Mehmed Emin Kaim'dir. Ama zannetmem ki o da benden sonra çok yaşasın. Ondan sonra hepiniz Abdülhakim'e, Molla Abdülhakim'e tabi olun.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1865'te Van Başkale'de doğdu. Babası doğuda Halife Mustafa olarak bilinen Seyyid Mustafa'dır. Anne tarafındansa soyu Şeyh Abdülkadir Geylani'ye ulaşır. Abdülhakim Efendi babasının ilk çocuğuydu. Babası Seyyid Mustafa Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olup din ve ilim neşri yolunda gayret ve cömertliğiyle bilinirdi.
2: İttaki firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakın, çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte Allahu Teala nuruyla bakan Seyyid Mustafa Efendi karşıdaki insanın hangi namazı kılmadığını anlarmış. Tabii Evliyaullah'tan olduğu da anlaşılıyor. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve cömert bir zattı.
3: Bir de kendisi Abdülhakim Suyel Kuti Hazretleri'ni çok sever, çok beğenirmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri doğduğu gün ona izafeten büyük dedemin ismini Abdülhakim koymuş.
0: Abdülhakim Efendi'nin babası Halife Mustafa, Abdülhakim Efendi genç yaştayken, henüz tahsile yeni başlamışken vefat ediyor. 1881-82 yıllarında vefat ediyor. Abdülhakim Efendi

0: Kardeşlerin en büyüğüdür. Küçük kardeşlerinin hepsi, ki daha yeni doğmuş kardeşi bile vardır. Küçük kardeşlerinin hepsini Seyyid Abdülhakim Efendi yetiştiriyor. Bu kardeşlerin bir tanesi Taha Efendi'dir. Seyyid Taha Efendi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda mebusluk yapmıştır. Ankara'daki birinci meclise seçildiği halde gidememiştir. Büyük bir fıkıh, kelam, mantık ve astronomi alimidir Seyyid Taha Efendi. Bir başka kardeşi İbrahim Efendi Nakibül Eşraf kaymakamıdır. Yani ilmiye sınıfından olduğu anlaşılıyor. Bir başka kardeşi Kasım ve Yusuf Efendiler mahkemede hakimlik yapmaktadırlar. Bir başka kardeşi Abdülkadir Efendi tabur imamıdır. Yani askeriyede vazifelidir. Onun dışındaki kardeşleri de yine kendisinden feyz almışlardır. İki de kız kardeşi vardır. Abdülhakim Efendi bu kalabalık aileyi reisi olarak kendisi idare etmiş, onları yetiştirmiş.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin anne ve babasının manevi bereketi ve feyzi onu küçük yaşta ilim öğrenmeye teşvik etti. Öyle ki 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya ve namaz kılmaya başladı. Çocukluk yıllarında yaşıtlarından farklı bir arayış içindeydi Efendi Hazretleri. Bu arayış Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıran ilimden başka bir şey değildi.
0: Daha küçükken bir rüya görüyor Abdülhakim Efendi. Rüyasında kendisine gelip sual soruyorlar. Fakat o mecliste Resulullah Aleyhisselam da vardır. Abdülhakim Efendi şeriatın sahibi hazırdır. Ona sorun diye edeben onları oraya yönlendiriyor. Resulullah Aleyhisselam da cevabı Abdülhakim Efendi'nin vermesini istiyor. Bu rüyayı babasına anlattığı zaman babası ileride Abdülhakim Efendi'nin büyük bir alim olacağını tefeül ediyor bu rüyadan. Resulullah Aleyhisselam'ın ona işaret etmesi de bu yoldaki fütühatlarına işaret olarak babası tarafından kabul ediliyor.
6: İlk tahsilini babası Seyyid Mustafa Efendi'nin huzurunda gördü. Sonra Başkale'de iptidai ve rüşdiye mekteplerini bitirdi. Bakın resmi tahsili de var Seyyid Abdülhakim Efendi'nin. O zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde ve Müküs kazasından yüksek alimlerden Arap ve Fars dili ve edebiyat, mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. Efendim, bu gördüğü derslere baktığımızda şunu görüyoruz. Hem nakli ilimleri hem de akli ilimleri tahsil etmiş. Yani hem din derslerini hem de fen derslerini öğrenmiş. Efendim tabii Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri pek çok yerden ilim öğrenmiştir. Resmi, özel tahsili var. Ama Seyyid Abdülhakim Arvasi Rahmetullahi Aleyh öğrendiği akli ve nakli ilimlerin, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma

0: arzusu ile de yanıyor.
1: İlim pek yüce bir şereftir elbet. Fakat bu ilmin kemale ulaşabilmesi için ilmin kendisinde hayat bulduğu bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır der ve arayışlara başlar Efendi Hazretleri. Zaman Seyyid Fehim Hazretlerinin dünyaya nur saldığı zamanlardır. Bu büyük veli bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım, emir buyurur. Artık Allah Teala'nın insanlara merhamet ederek yarattığı büyük alimlerden birinin daha, gelecekteki mukaddes görevi hazırlanması için kilometre taşları iyiden iyiye döşenmeye başlanmıştır. Bir mürşidi kamile kavuşmak için yanan Abdülhakim Efendi Kuddise sırruhuyla onu yetiştirmek üzere yolunu gözleyen Seyyid Fehim Hazretlerinin vuslatı gerçekleşmek üzeredir. 1878 yılında bekleyen beklenene, emanet edilen emanet olunana kavuşur.
0: Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi 1878 Hicri 1295 yılında Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu. Ve hocasından aldığı ilk emir, ilk vazife tövbe ve istiğfar oldu. Malum bu meşhurdur efendim. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Yatsı namazından eve gelince temiz bir abdest alınır. İki rekat namaz kılınır. İstihare duası okunur ve yatılır. İşte rüyasında Seyyid Taha Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehim'e şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al. Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun. Seyyid Fehim Efendi onu alıp Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omuzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye koyuyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine dair gayet açık bir rüya idi.

0: efendim Seyyid Fehim Hazretlerine Peygamber Efendimiz Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendisi rüyada Seyyid Tahir Hakkari Hazretlerini görüyor. Camide o Seyyid Fehim Hazretlerine Abdülhakim'i al, elbisesini soy, cevazimatı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka, sonra ikimize de imam olsun diyor. Hakikaten çok enteresan, çok cali bir dikkat. Bunlar gelişi güzel olan şeyler değil efendim. Bunlar Seyyid Abdülhakim Efendi şöyle buyururlarmış. Muntazamdır cümle efalin senin, hikmetine aklı ermez kimsenin. Allah-u Teala'nın işleri muntazam, nizamlı, intizamlı. Seyyid Abdülhakim Arvasi, Kuddise Sirruh, gördüğü bu rüyanın da tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip, ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbet ve teveccühleri ile de gönlünü nurlandırdı.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anlatıyor. Hazreti Seyyidim ve senedimin kapısının eşiğinde yatar, kendisini teheccüde kaldırırdım. Bir gece uyuyakalmışım. Uyanınca içeriden gelen sesleri duydum. Onun namaz kılmakta olduğunu anladım. Kendileri kalkmış, kapıyı açmış, üzerimden geçip abdest almaya gidip gelmiş, namazını kılıyordu. Çok üzüldüm. Ey zavallı, bu kapıya uyumak için mi geldin? Sen böyle bir hizmete layık değilsin dedim ve için için sızlandım. Kapıya kulak verdim. Hazreti Şeyh halimi anlamıştı. Ellerini kaldırmış dua ediyor,

0: ve Cenab-ı Hakk'a benim için yalvarıyordu. Halim birden değişti. Bana ihsan edilen nimetlerin hepsine o gece şeyhimin bana ettiği dualarla vakıf oldum. Bu fakir hizmetçinin kırık kalbi, onun Hak Teâlâ'ya ettiği dualarla teselli oldu.
1: Ve orada 24 yaşına kadar daha tahsil görüyor. Ondan sonra kendisini 80 günlük bir seyri sülüke kapatıyor. Arbas medresesinin içinde bir mağaramsı bir yer. Dünyaya irtibatı tavandan bir soba deliği kadar açık bir boşluk var. Bundan ibaret. Orada 80 gün kalıyor. Hazreti Şeyh emri veriyor. Seyri sülükü 100 güne çıkarttım. Hiçbir şeye dokunmadan tekrar hücresine girsin. Emir üzerine tekrar hücresine giriyor ve 100 gününü tamamlıyor. 100 günden sonra icazeti mutlakasını alıyor ve hocası üstadı tarafından Başkale'ye memur ediliyor. Oraya gideceksin. Ve yola çıkıyor.

0: Efendi Hazretleri mürşidinden ayrı kalmaya bir an bile tahammül edemezdi. Ancak mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin emriyle Başkale'ye geldi. Burada arsalarını satıp yaptırdığı medresede tam 29 yıl boyunca nice alimler yetiştirdi.
1: Başkale'ye geliyor. 29 senede orada vazife görüyor. Kendine ait bir medresesi var. Talebeleri var. Geçim içinde kardeşleriyle beraber babadan kalan malları var. Kardeşler diyorlar ki abi sen talebelerini okut. Onlarla meşgul ol. Biz senin tarlalarını süreriz, ekeriz, biçeriz. Senin maişetini temin ederiz. 8 tane de çok özel talebesi varmış. Onlara çok ayrı bir ders verilmiş. Annesi evladımın talebeleri diye onların eşyalarını, çamaşırlarını kendisi bizzat yıkar. Gömleklerin koluna birer altın lira, o zaman hamidiye tabii, dikermiş.
2: Yani ders okutmuş ve insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmıştır. Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri kendileri buyuruyorlar ki memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim ve fadıl yetiştirdim.

0: Seyyid Fehim Hazretlerinin halifelerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine çok muhabbeti vardı. Efendi Hazretleri Başkale'ye gönderildiği zaman mürşidi Seyyid Fehim Kuddise Sırruhu Efendi Hazretlerinin kardeşlerine şu mektubu yazar.
1: Sevdiğim kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha, Allah-u Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi biraderiniz Seyyid Molla Abdülhakim buraya gelmiş, ders okumaya başlamıştı. Bu fakir de onun dersini gayet dikkatle tahkik ederek anlattı. O da gerek derste gerek kendi

0: çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Fen ilimlerini, fıkıh ve hadis bilgilerini okutmak için üstadlarımdan nasıl mezun olduysam onu da öylece mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Ayrıca ilme tevazu göstermek, Allah-u Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. Es-Seyyid Fehim Arvasi.
1: Seyyid Fehim Efendi'den icazet alıp da Başkale'ye vazifelendirildiği zaman burada bir tekke kuruyor kendi parasıyla ve bir medrese inşa ediyor kendi parasıyla. Burada ciddi bir ilim tahsiline, tedrisatına başlıyor. Bir hayli talebe gelip kendisinden feyiz alıyorlar. Gerek tarikat bakımından, gerek ilim, zahiri ilim bakımından. Ve doğuda müderrisler, müftüler ve şeyhlerin çoğu bu Başkale tekkesinde yetişiyorlar. Başkale tekkesinin ciddiyeti hakkında bazı arşiv vesikaları var. Hatta Şark da teftiş yapan o zamanki beyler, paşalar bu tekkeyi ve medreseyi öve öve bitiremiyorlar.
2: 1896 yılında doğudaki isyanları bastırmak ve oradaki durumu rapor etmek amacıyla Osmanlı Devleti tarafından Van'a gönderilen Saadettin Paşa, Başkale'yi teftiş için gittiğinde Efendi Hazretleri ile görüşmüş ve hatıratına şu satırları yazmıştır.
0: Burada Abdülhakim ve Taha isimlerinde iki alim kardeş var. Bunlarla iki defa görüştüm. Pek memnun oldum. Bunların epeyce talebesi var. Şuraya buraya dağılmışlar. Memleketin durumuna dair tarafıma mükemmel bir rapor verdiler. Hoşuma gitti. Hoca Abdülhakim Efendi'yi baş sedire oturttum. Biraz ilim ve marifetten bahsettik. Bu muhterem kişi 40 yaşlarında var. 10-15 mükemmel icazetname talebesi var. Çok çalışıyor. Gayretleri boşa gitmez inşallah.
1: Abdülhakim Efendi'nin orada bir ağırlığı olduğu anlaşılıyor. Oranın devlet adamlarının, valilerinin, kaymakamlarının müracaat ettiği bir istişare merciidir. Bu devrede enteresan bir hadise var. O da Sultan Abdülhamit'in Başkale medresesine olan yardımıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin bir dilekçesi, istidası üzerine Sultan Abdülhamit Başkale'ye bir adamını gönderiyor. Medresenin ihtiyaçlarını tespit ettiriyor. Ve daha sonra bu ihtiyaçları katırların sırtında ulaşmak üzere Başkale'ye gönderiyor. Bunlar kitaplar var içinde ve bir miktar da para vardır. Abdülhakim Efendi bu tekkenin masraflarını kendisi karşılıyor. Burada kalan talebelerin çoğu fakirdir. Bunlara ayrıca cep harçlığı veriyor. Bu talebelerin yemeğini ve çamaşırlarının yıkanmasını da yine Abdülhakim Efendi'nin ev halkı yerine getiriyorlar.
3: Orada 29 sene bu vazifede ve yetiştirdiği talebeler civarlara müftü, imam olarak gidiyor. Şimdi bu onlar Van'da, yani Şark'taki okuma şekli şu. Yalnız Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatıyorlar. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders. Bir de Şark medreselerinde Ramazan'da tatil yapılır. Ramazan'da ders okutulmaz. Talebeler köylere, civar yerlere giderler. Efendi Hazretleri de bu meyanda, daha talebelik devresinde olsun, daha sonraki devresinde olsun, Eleşkirt gibi, Ağrı gibi, Doğu Beyazıt gibi bir yerlere Ramazan'da çıkıyorlar ve orada büyük bir kabul görüyorlar. Onları orada inşaat ediyorlar. Oradaki ahali bayağı bunlardan istifade ediyor. Mezunları ise doğrudan doğruya imam, müezzin olarak istihdam ediliyor. Çeşitli vilayetlerde, çeşitli köylerde, çeşitli kazalarda. Tabi o zaman vilayet dediğince zaman Van vilayeti eyalet. 7 vilayet oraya bağlı. Büyük bir yer. Burada çok bunlar üstünü kabul görüyorlar. Bilhassa

0: Hemen vazifeye başlatılıyor.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri burada ilimle meşgul olurken mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerine büyük bir hasret duymaktaydı. Efendi Hazretleri bu hasreti ona yazdığı mektuplarla gidermeye çalışmakta ve mürşidinden cevaplar almaktaydı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Efendi Hazretlerine yazdığı şu mektup buna açık bir misaldir.
2: Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim. Size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, uzun zamandan beri sizden haber alamadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allah Teala her gizliyi bilir. O şahittir ki, kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları kuvvetlenmiş olur. Eğer o gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa, Allah Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Bizim ve buradaki insanların rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak Teala biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin.
3: Seyyid Abdülhakim Efendi 22 yaşında zahiri ilimlerden, 28 yaşında da batını ilimlerden icazet alıyor. İcazet demek yani bir hocanın talebesine sen de benim gibi talebe yetiştirebilirsin, kitap yazabilirsin, dini mevzularda söz söyleyebilirsin demektir. Diploma deniyor şimdi buna ama eski icazetler diplomadan biraz daha şumullü ve esaslıdır. Abdülhakim Efendi Seyyid Fehim Arvasi'nin halife-i mutlakı oluyor. Halifelik birkaç çeşittir. Bir mutlak hilafet vardır. Mutlak müştehit gibi o hocasından müstakil talebe yetiştirir. İkincisi mukayyet halifedir. O hocasına bağlı olarak yetiştirir. Üçüncüsü sefarettir. O talebelere ders verir, hatmi hacegan yaptırır. O halife mecazen sayılıyor. Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi.
1: ...1895 yılı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için ayrılık ve hüzün yılıdır. Efendi Hazretlerinin büyük manevi makamlara ulaşmasına vesile olan mürşidi Seyyid Fehim Hazretleri vefat eder. Büyük veli vefat etmeden önce Seyyid Abdülhakim benim mutlak vekilimdir. Hepiniz ona itaat edin buyurur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin vefat yılı olan Hicri 1313 yılından beri kamil mürşit gelmedi buyuruyor. Bir mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine göre son mürşidi kamil Şeyh Seyyid Fehim Hazretleridir. Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerine göre de son hakiki mürşit Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleridir. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni'ye göre de Şah-ı Hazne vardır. Bütün büyükler bu meydanda mahviyet ifade eden sözler sarf etmiştir. Ama hiç şüphe yok ki bu sözü söyleyenlerin kendileri de birer mürşidi kamildir. Lakin onlar hiçbir zaman kendilerini bir mürşidi kamil olarak görmemişler, hep emaneti aldıkları mürşitlerini öne çıkarmışlardır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ifadesiyle, veli mevzuunu bulamaz ki ben desin.
0: Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Silsi Ali Nakşibendi dediğimiz, altın silsile dediğimiz silsilenin 33.südür. Yani bu kol ona kadar devam etmiş. Bu demek değildir ki Dahi Hakkari Hazretlerinin icazeti mutlaka verdiği Sıbkatullah Hizani şeyh değil, yalnız Abdülhakim Arvasi şeyhtir diye bir kaide yok. Mevlana Halil Kuddise Sürruh'un halife sayısının 300'ü mütecaviz olduğu söylenir. De burada da Abdülfettah Akri Hazretleri var. Evet, Anadolu muhtelif yerlerinde var. Şimdi buradaki mesele

0: illa bu var öteki yok denmez. Çünkü herkes çok talebe yetiştirmiştir. Hepsi zaten kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret mağarasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh irşadıyla, emriyle, zikir emretmesiyle başlamış bir üçüncü boyutu İslam'ın. Şimdi biz Efendi Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Dayakar Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Mevlana Halid Bağdadi Kuddise Sûr'ün halifesi Abdülfettah Akri Hazretlerini reddedeceğiz yani. Ama bizim dersimiz diyelim, bizim görevimiz bize en yakın olan. Bu burada Abdülhakim Arvasi Hazretleri olur. Bir yerde bir başka kişi olur. Ama mutlaka bu yolda pir olması şartı var.
1: Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden icazet alan Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi Hazretlerinin halifesi Şeyh Fethullah Verkanisi Kudüs'e ruhuyla Seyyid Fehim Hazretleri arasında samimi bir dostluk vardı. Aynı muhabbet ortamı Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi Hazretlerinin oğlu ve Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerinin ilk mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından da devam ettirilmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerine fıkhi sualler tevcih eder, o da Efendi Hazretlerine iltifatlar eşliğinde suallerini cevaplardı. Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerinin mektubatındaki 35. mektup buna açık bir misaldir. Efendi Hazretleri ona iltifatlar eşliğinde 4 fıkhi sual tevcih etmiş, Muhammed Diyaüddin Hazretleri de Efendi Hazretlerinin 4 sualine Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı değerli eserlerden nakillerle cevap vermiştir. Mektup şu iltifatlarla başlamaktadır.
2: Arvas'ın yüce kapı eşiğinin hizmetkarı olan Muhammed Diyaüddin'den en şerefli, en saadetli dostu, zeka ve temiz kalp sahibi, kendisinde güzellikleri ve dirayeti toplayan salih alimlerin bakiyesi Molla Abdülhakim'edir.
3: Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsında hem ilim, hem ilimle amel ve hem de ihlas doruk noktadaydı. Onun için o büyük zat bulunduğu devrin o çok sıkıntılı sürecine rağmen Kur'an'a ve İslam'a mutlak bir tabiiyet, İslam'dan şer'i şeriften, Efendimiz'in mübarek sünnet-i seniyyesinden, ehl-i sünnet itikadından asla zerre kadar taviz vermeden her ne pahasına olursa olsun insanları İslam'ın özüyle, hakikatiyle, ehl-i sünnet itikadiyle buluşturmak için onca hengameye rağmen can siparane bir şekilde mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz Osmanlıların son dönemi? 4 bir tarafta yıkım var ve sonrasında işgaller başlamış. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. O günün şartları çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu hasta adam diye nitelendirilen bir sıkıntılı zamanı yaşıyordu. 4 bir taraf işgal edilmiş. Özellikle doğuda, tarihte belki de eşine ender rastlanan bir vahşet sergileniyordu. Ermeniler Ruslarla el birliği içerisinde akla hayale gelmedik büyük facialar, büyük katliamlar yaşattı.

Birinci Dünya Savaşı'nın her yeri kasıp kavuran ateşi birçok bölgede olduğu gibi Doğu Anadolu'yu da kasıp kavurmaya başlar. Dünya benzerine şahit olmadığı katliam, yağma ve vahşetlere sahne olur. Doğu Anadolu bölgesi de bu vahşetten nasibini alır. Osmanlı Devleti'nin birçok cephede zayıf düşmesini fırsat

0: bilenlerin başlattığı katliamlar, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de ikamet ettiği Başkale'ye ulaşmak üzeredir.
1: Yüzyılın alimleri.

Yüzyılın alimleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Osmanlı padişahları İslam dininin hadimiydiler. Ömürlerince iyiliği emredip kötülükten men ettiler. Daha birçok vesileyle Evliyaullah'tan olmakla şereflendiler. Babası, dedesi, ceddi ona erliği tarif etmiştir. Erlik, hamlıktan kurtulup, pişerek arınıp, aşk ile yanmak demektir. Zorlu yollar askerleri İslam sancağı altına girecek ülkelere götürüyor. Hangi gaye insana dağlar aşırır? Hangi gaye anayı, babayı, yari bıraktırıp yollara düşürür? Onların gayesi Hakk'ın adını yüceltmektir. Bu askerin yerden aldığı çürük elma birazdan bize gayeyi öğretecektir. Sağlam vücut muharebe için gerektir. Vakit dinlenme vaktidir. Çadırlar kurulmalı, ihtiyaçlar giderilmelidir. Bakalım bezirgan ne istiyor? Padişah'tan elmalarımın hesabını istiyorum. Söyleyin, gelmezse hakkımı helal etmiyorum. Bir maruzatım var padişahım. Müsaade buyurun anlatayım. Buyurun, sizi dinliyorum. Askerleriniz bahçemden geçerken elmalarımı yediler ama değeri olan altını ödemediler. Askerlerimin hepsi kul hakkı konusunda ne kadar ince hesap yapmaları gerektiğini bilirler. Bu dediğin nasıl olabilir? Hakikat budur padişahım. Askerleriniz elmaların bedelini ödemediler. Askerlerine döndü. Bezirgan'ın söyledikleri doğru mu? Dedi. Sizler bizim kul hakkına ne kadar değer verdiğimizi bilmez misiniz? Bunu kim yaptıysa hemen söylesin. Ben yaptım hünkârım. Kul hakkının önemini bile bile böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Padişahım, yediğim elma yerdeydi ve çürüktü. Para edeceğini düşünemedim. Nitekim iki arkadaşım da oradaydı. Onlar ağaçtan elma kopardılar ve parasını da bahçeye attılar. Biz asla kul hakkına el uzatmayız. Bezirgan, askerimi duydun. O ikisinin kopardığı elmaların bedelini aldım. Öyleyse istediğin nedir? Diğer askerinizin yerden aldığı elmanın bedelini de isterim. O çürük elma için ne istersin? Bir kese altın isterim. Vezir hiddetlendi. Bir çürük elma bir kese altın eder mi? Hak sahibi bezirgandır. Ne derse onu vermekle mükellefiz. Allah'ın indinde kul hakkı ne kadar önemlidir bilmez misiniz? İşte hakkın olan bir kese altın. Koca Murat uzattı işte istediğin bir kese altını. Elini uzatıp niye almıyorsun? Bezirgan seslendi. Ne olur beni de aranıza alın. Ben de sizin gibi düşünen, sizin gibi yaşayan biri olayım. İşte İstanbul'u İslam diyarı yapacak olan Fatih'in babasının hali insanlara böyle dedi.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

göklerde yerde ne varsa hepsini kendi katında bir lütuf olarak size amade kılmıştır diyor El Câsiye suresi. Elbette bunda düşünen bir toplum şifretler var. Bak o nimetlerin hesabını tefekkür edecek, haşyet içinde titreyeceğiz. Demek ki terbiye edilmemiş nefsin mayasındaki nankörlük sebebiyle Allah'ın nimetine şükretmek zor bir vazife. Hakikaten zordur. Çünkü İbrahim suresinde o diyor Allah diyor size kendisinden istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsan sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Hakikaten bir nankörlük sebebiyle mayamızda böyle bir nefsin nankörlük şeyi var yani. Bozukluğu var maalesef. Diyor ya Sebe suresinde Cenab-ı Mevlamız kullarım için hakkıyla şükreden azdır. Hakikaten şükreden azdır ha. Gönlümüzde ne kadar haşyetullah olursa kendimizi haramlardan, yanlışlardan, nefsani arzulardan, ihtirasla o kadar koruruz. Bakın peygamberimizin, diğer enbiyanın bu haşyetleri bize şu hakikati ilham etmeli. Manevi dereceler geri alınmaz muktesip bir hak değildir ha. Öyle bir şey yok. Manevi dereceler geri alınır. Bunu bilin ha. İnsan yükseldiği gibi düşebilir. Ve ne kadar yüksekten düşersen o kadar da canın acır. Onu da bil. Bak dünyada birisi üniversite okur değil mi? Doktorluk alır, mühendislik alır, diploması verilir değil mi? Apolet verilir değil mi? Generallik okur, apoletleri verilir. Ama ne olur? Dünyada bir ömür o apoletler sökülmez değil mi? Kolay kolay. O diploma alınmaz. Sen doktorsan ölene kadar doktorsun yani. Öyle değil mi? Mühendissen ölene kadar mühendissindir yani. Okumuşsun bir kere bu diplomaya hak kazanmışsın değil mi? Manevi dereceler böyle değil ha. O derecenin icap ettirdiği gönül kıvamını daima muhafaza etmek şartıyla beraber o dereceler mevcut olur. Bak Karun'a, Bel'am bin Baur'a, Salebe gibi değil mi? Bedbahtlara erişti manevi dereceyi kaybeden böyle gayyaya yuvarlanan örnekler. Bir sürü. Allah muhafaza. İnsan yükselebiliyor ama yükseldiği gibi bu yüksekliği de koruması lazım. Koruması icap eder. Yoksa düşer. Manevi iklim öyle bir iklim. O yüzden tevazu ve mahiyet içerisinde olacaksın ki Cenab-ı Hak, hakikaten Cenab-ı Hakk'a yaklaşan kulların en başta gelenlerin hususiyetlerden bir tanesi, bu tevazu biri de mahviyet. Onlara asla bak Nebi ve Resul olmalarına istinad ederek, hatta ismet sıfatına itimat ederek ben garantideyim diye görmemişler bak peygamberler. Hep tevazu içinde, mahviyet içinde yaşamışlar. Arz-ı hal içinde yaşamışlar. Haşiyet dolu bir gönülle yaşamışlar. Şimdi hal böyle. Şimdi çıkacak bir avam ne diyecek? Salih amel işlemeyecek. Virdin üzerinde durmayacak. Hatbesinin üzerinde durmayacak. Rabıta üzerinde durmayacak. Beni şeyhim kurtarır diyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Size soruyorum böyle bir şey mümkün olabilir mi? Benim şeyhim kurtaracak beni ama ben ya, salih amel falan hiç böyle bir muhabbeti yok salih amele. Sevgisi de yok. Çalışmıyor da. Rabbul Alemin çalış diyor, kul ol diyor bana. Rabbim Teala bunu şart koşmuş. Herkese şart koştu. Kendimize, bize, şeyhimize bile ne şart koştu. Peygamberimize bile ne şart koştu.

Zaten böyle bir tasavvuf anlayışı yok ki. Ben bir şey yapmayayım, beni şeyhim kurtarır. Böyle bir anlayış yok ha. Allah muhafaza. Böyle tasavvuf asla bunu kabul etmez. Mevcut bir anlayış. Bu gaflet ve tembelliğe uydurulmuş bir kılıf. Şeytana aldanmak bu. Ben çalışmam, etmem. Ya beni kurtaran kurtarsın. Yok öyle. Üç kuruşa beş köfte yok. Çalışacaksın. Vallahi rahmetullahi aleyh, Gavsumuz Kudsesur Hazretleri hep öyle diyordu. Çalışacaksınız diyordu. Hep böyle diyordu. Çalışacaksınız diyor. Salih amel işleyeceksiniz diyordu. Hep bunu söylerdi bak. Bütün sohbetlerinde derdi bunu. Salih ameli şart koşardı sen. Başta iman nimet olmak üzere. Allah yolunda hazır olan her manevi derece için büyük bir titizlik göstereceğiz. Kulları ilahi talimat veriyor Rabbimiz. Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun, ancak Müslüman olarak can verin diyor. Başka bir şekilde değil bak diyor. Ancak Müslümanlar olarak can verin diyor. Ancak Müslümanlar olarak can verin diyor ya. Açıkça müjdelenen insanlar işte. Hiç kimsenin teminatı yok ki. Cennete girip girmeyeceği hususunda. Resul Efendimiz'in bile garantisi olduğu halde yine de haşyet etti ya. İbadet etti. Dedi ki ölümü iyi hatırlayın dedi. Bütün lezzetleri kökünden kesen ölümü çokça hatırlayın dedi Aleyhisselatü Vesselam. Ne dedi biliyor musunuz? Cerir bin Abdullah radıyallahu anh Efendimiz anlatır. Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Efendimiz'in vefatı sırasında mübarek sahabi olan Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Efendimiz'in kabrine kadar geldi. Onun namazını kıldırdı, defnetti. Cabir radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor, diyor ki biz diyor Sa'd bin Muaz'ın cenaze namazını kılıp onun kabrine koyduktan sonra, üzerine toprakla örttükten sonra bir müddet diyor Resul Efendimiz tesbihatta bulundu. Biz de tesbih ettik. Sonra tekbir getirdi. Biz de tekbir getirdik. Ya Resulullah niçin tesbih ettiniz? Niye tekbir getirdiniz diye sorduk. E dedi Allah ona genişlik verinceye kadar kabir şu salih kulu sıktı da sıktı. Genişlik verinceye kadar kabir şu salih kulu sıktı da sıktı. Kimi sıkıyor? Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Efendimiz'i sıkıyor. İbn Abbas da aynı rivayet ediyor. Diyor Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Efendimiz defnedildiği gün Aleyhisselatü Vesselam onun kabri başında ayakta dururken şayet diyor bir kimse kabrin fitnesinden kurtulacak olsaydı şüphesiz ki Sa'd bin Muaz kurtulurdu. Ancak onu kabir önce sıktı, sonra da Allah ona genişlik verdi diyor. Taberani'de geçen bir hadis. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin salih bir kul diye methettiği güzide bir sahabisinin kabirdeki hali eğer buysa, gelin biz kendi kabrimizdeki halimizi düşünelim. Dünyamızda zelzeler, tsunamiler, sari hastalıklar, seller, kuraklıklar değil mi? Bütün afetler hepsi Cenab-ı Hakk'ın azametine karşı haşyet duymamız için ilahi ikazlardır. Akıllı olacağız. Vallahi Resulullah Efendimiz bize şefkat etmiş, şefkat göstermiş, bize anlatmış bunu. Anlatmış demiş ki aman sakın ha aman. Aman demiş ya. Bak ben bile ne ibadet ediyorum demiş. Aman sakın aman. Gavsumuz Kudsesur Hazretleri rahmetullahi aleyh ömrü hayatı boyunca hep salih ameli bize şey yaptı, öğütledi. Salih amel işleyin dedi. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bir gün diyor böyle erken vakitlerde Aleyhisselam'ın huzurundaydık. Mudar kabilesinden bir kabile geldi. Hakikaten o kadar fakir, o kadar hiçbir şeyleri yok. Sadece bir abayı almışlar, ortasını delmişler, kafalarından geçirmişler. Yarı çıplak neredeyse. Resul Efendimiz'in diyor, yüzü böyle diyor bembeyaz oldu diyor. Öyle bir sıkıldı, öyle bir morali bozuldu ki. Dedi ya Bilal dedi kamet getir, şey yap, ezel oku kamet getir. Namazdan sonra bir hutbe okudu. Böyle infaka, sadakaya teşvik edici ayet-i kerimeler okudu. Ardından dedi ki her bir fert dedi altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir ölçek bile buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta dedi hiçbir şey olmayan yarım hurmasından bile sadaka versin dedi. Bilirsiniz eski zamanda hele ki döneminde, kıtlık döneminde insanın günlük ihtiyacı bir tane hurmaydı.

Müşrik hiçbir şey yok, bir tane hurması var. Yevmiyesi bu. Diyor yevmiyesi, hiçbir şey yoksa yevmiyesinin yarısını versin diyor. Hurmasının yarısını koparsın onu getirsin diyor. Hiç yoksa bile bunu bile ne yapın dedi.

Bu sefer diyor Celil Radan'a diyor ki baktım ki Resul Efendimiz'in yüzü gülmeye başladı. Sanki altın gibi parlıyor. Huzur buldu diyor. Böyle yüzü diyor tekrardan eski haline böyle pembe. Hafif böyle pembemsi bir beyaz tenliydi. Pembemsi bir şeyi vardı, yüzü vardı. Aynı rahmetullahi aleyh Gavs-ı Sani Hazretleri, Gavs Can Hazretleri gibi. Mübareğin yüzü güneş gördüğü zaman hafif pembeleşirdi. Aynı onun teni gibi düşünün. Aleyhisselatü Vesselam teni yerine geldi diyor. Düşünün ki ümmeti Muhammed'in maddi sıkıntısı bu kadar Resul Efendimiz'i üzüyorsa, hele ki manevi açlık olan gaflet, cehalete ne kadar üzülür siz varın siz düşünün. Sahabeden Beşir bin Hassasiye, Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmek için geldim diyor. Aleyhisselatü vesselam tabi beyat için işte bana dedi namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, işte hacca gideceksin, işte cihada gideceksin, işte sadaka vereceksin. Ben de dedim ki ya Resulallah bunların hepsini kabul ederim demiş. Yani beyat için geldi Müslüman olmak için hepsini kabul ederim. Ama iki şey çok ağır geliyor nefsime. Biri dedi cihada çıkmak bana çok ağır gelir dedi. Savaşa çıkamam ben çok korkarım dedi. Ben duydum ki Müslümanlardan yani cihada çıkanlar eğer cihattan o savaş ortamından kaçarsa çok büyük böyle lanetler, çok büyük böyle gazaplar, sıkıntılar ona gelirmiş. Allah-u Teala çok gazap edermiş. Ben korkuyorum ki ben buna gücüm yetmez. İkinci şey de diyor ben sadaka vermekte çok zor gelebilir bana. Çünkü dedi 10 tane devem var. Yani kendi ailemin maaşiyetini ancak onunla geçindirebiliyorum. Bu ağır gelir. Resulullah Efendimiz ne dedi biliyor musunuz o sahabeye? Bak Müslüman olacak şu iki şartı bana koşma diye. Resulullah Efendimiz ne dedi biliyor musun? E dedi cihat yok, sadaka yok. Sen nasıl, neyle cennete gireceksin dedi. Neyle cennete gireceksin dedi. Anam babam sana, canım sana kurban olsun ya Resulullah dedi. Onları da kabul ettim dedi, beyat ettim sana. Müslüman oldu ondan sonra. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten ümmeti Muhammed'e çok acıyordu. Çok çok merhametliydi. Gencin bir tanesi geldi. Dedi ki ya Resulullah dedi ben dedi zina işleyeceğim dedi izin istiyorum senden dedi. Ben dayanamıyorum dedi. Resulullah Efendimiz ne dedi biliyor musun? Şöyle bir dinledi. Dedi ki ister misin dedi senin dedi bacına, yakın akrabana, uzak akrabana bir tanesi gelsin senin o yakın akrabana, uzak akrabana zina etsin. Buna razı gelir misin? Nasıl geleyim ya Resulullah dedi razı gelmem ben dedi. Benim yakın akrabam, uzak akrabam bacıma gelecek zina edecek biri. Mümkünat yok dedi. E dedi başkaları da razı gelir mi zannediyorsun dedi. Öyle olmaz dedi. Söylediği sadece bu kadar. O genç bir daha diyor öyle bir düşünceye gelmedi. Öyle bir şey tenezzül dahi etmedi. Bakın. Şu anlatmış olduğum iki son kıssayı bir düşünelim. Bir Beşir Hazretleri'nin Müslüman olması için. İki şartın kabulü. Bir de bu gencin durumu. İkisinde de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susuyor. Dinliyor. Hastalığı, tedavisi, teşhisini koyuyor ve tedavi ediyor. Nasihatta bulunuyor. Biz olsak ne yaparız? Vay ne terbiyesiz herifsin sen. Ne ahlaksız herifsin sen. Yıkıl karşımda. Vur, kır, dök. Ama Resulullah Efendimiz öyle değildi. Şefkat etti, merhamet etti bak. Dinledi. Biliyor ne diyecek karşıdaki söyleyeceği şeyi de biliyor. Yani filmin sonunu biliyor ha. Ama yine de müdahale etmiyor, dinliyor. Ondan sonra teşhisi koyup tedavi ediyor. Vallahi biz bu ahlakı Muhammediye'yi rahmetullahi Gavs'umuzda da görüyoruz, evlatlarında da görüyoruz. Dinliyorlar. Dinliyorlar. Biliyor sen ne diyeceğini biliyor. Hani olur ya bazen çocuğunuz gelir, evladınız gelir. Bilirsin yani sana söyleyeceği şey bilirsin. Başlar cümleye tamam, sonunu biliyorsun yani.

işin ucu dönüp dolaşacak, ayakkabı parası alacak, ne bileyim ne parası isteyecek. Yani daha konuşmasından, girişinden anlarsın onun. Yürüyüşünden anlarsın, baba deyişinden anlarsın sen. Ama yine de dinliyor. Sonunu getirmesini bekliyor. Ve teşhisi koyup tedavisini uyguluyor. Nasihat ediyor. Samimi. Bir gün Ebu Derda Radyan Efendimiz gelmiş. Ya Resulallah, bana bir şey söyle ki yani ben fazla bir şey yapamıyorum. Bir şey söyle ki ben cennete gireyim. La teğdab. Kızma demiş. Sinirlenme. Nasıl ya? La teğdab. Sinirlenme demiş. Cennete girersin inşallah demiş. Ne güzel bir nasihat. Geliyor diğer bir sahabi. Ya Resulallah, fazla bir şey gücüm yok. Ne yapayım ben? La teğdab. Sinirlenme, öfkelenme. Bakın kimi sahabede hani cahiliye döneminden kalma bir böyle ne derler ona, sınıf farkı anlayışı vardı. Cahiliyede öyle bir şey vardı. Herkes sınıf sınıfta. Herkes eşit değildi. Kimse kimseyle eşit görmezdi yani. Sınıf farkı vardı. Renk bile ne, teninin rengi bile ne farklı olsa senin sınıfın farklı yani. Bir gün Ebu Zer Hazretleri Bilal Habeşi Radan Efendimiz'in bir durumuna kızmış. Sinirlenmiş demiş ki Ebu Zer Radan Efendimiz. Ya demiş, dur hele sen ya Bilal demiş. Kara ananın evladı demiş. Kara ananın evladı demiş. Kızgınlık hali. Tabi bu durum Resul Efendimiz'in kulağına kadar gitmiş. Aleyhisselatü Vesselam gerçekten çok üzülmüş. Ebu Zer Radan Efendimiz'i çağırmış, demiş ki bak bu olmadı. Olmadı. Gideceksin, helallik isteyeceksin, ondan sonra tövbe edeceksin dedi. Ebu Zer Radyalan Efendimiz Mekke'nin çok büyük zenginlerinden ha. Mübarek çok zengin. Çıkmış varmış Bilal Habeşi Radyalan Efendimiz'in yanına, huzuruna. Ya Bilal demiş, ayağını kaldır. Ayağını kaldırmış. Yatmış kafasını ayağının altına koymuş. Ne yapıyorsun demiş. Tutmuş ayağından. Ebu Zer Radan Efendimiz Bilal Habeş'in ayağını kafasının üzerine koymuş. Ebu Zer kendi kafasının üzerine koyuyor Bilal Habeş'i Radan Efendimiz'in ayağını. Bak diyor, sen bana hakkını helal etmediğin sürece bu ayağı ben buradan çekmem diyor. Olur mu diyor ya, canım babam sana kurban olsun diyor. Helal hoş olsun. Kızgınlık anıdır. Helal hoş olsun. Çıkmış bir de tövbe etmiş üzerine Ebu Zer Radyalan Efendimiz. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın yani ümmetine sahabe-i ikram efendilerimiz arasındaki muhabbeti görüyor musunuz? Yanlış yapılır ama yanlışa bir helallik almak çok önemlidir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğütlüyor. Bakın af ve müsamaha. Aleyhisselatü Vesselam hep şefkat göstermiş. Affedeceksiniz demiş. Hep affediyor. Musamaha olacaksın. Geniş olacaksın diyor. Cahiliye işte döneminden kalma bir tane bir bedevi Müslüman oluyor. Tabi cahil. Bilgisi yok. Çöl bedevisi. Mescid-i Nebevi'nin mescidi içerisi kum biliyorsunuz. Mescid-i Nebevi. İçerisine işedi. Bilmediğinden ha. İşedi oraya. Mescidin içine. Sahabeler hemen onu azarlamaya başladı. Kızdı ona. Ya dedi, mescidin içine işenir mi? Hazreti Resul Efendimiz geldi. Adamı dedi, bırakın dedi. Kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kova su dökün dedi. Yeterlidir dedi. Bir kova su döktürdü. O kum yani, emiyor ya, suyu döktürdü, bir kova su döküldü oraya. Öğrenmiş oldu. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman hakikaten çok affedici. Bununla sınırlı da değil. Mekke'nin fethinde yıllarca müminlere zulmetmiş, canlarına, mallarına gasp etmiş, kendi memleketlerinden çıkartılmış, değil mi? Çıkartmış olan müşriklerin hepsini Resul Efendimiz

karşısında dizmiş. Düşün ki onlar da Resulullah Efendimiz'in vereceği hükmü bekliyor. Boyunlarını bükmüşler. Aleyhisselam istese hepsini bir emirle boynunu indirecek. Zulme karşı bir kısas uygulayabilecek. Hakkıdır yani. Aleyhisselam o gün büyük bir af ilan etti değil mi? Gönülleri fethetti. Çünkü onun muradı neydi? Hak etmiş bile olsalar diyor, insanların helak olması değil, bilakis bütün hatalar, kusurlar, günahlarına rağmen herkesin hidayet pınarından yıkanıp arınması. Aha budur işte. Onun istediği bu. Kızardı, günaha kızardı. Ama günaha duyulan nefreti günahkara taşımazdı. Ne kadar kusurlu olursa olsun, Rabbimizin kullarına hakkın şefkat ve merhamet nazarıyla bakabilmek için uğraştı. İşte böyle bir faziletli, erdemli bir idare aleyhissalatü vesselam. İşte gönül dünyası, böyle bir gönül dünyası. Hasılı, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak indi. Dolayısıyla da her müminin de rahmet insanı olmasını istedi. Biz de şefkat edeceğiz, merhamet edeceğiz. Hidayet bekleyenlere merhamet edeceğiz. Onlara şefkatle muamele edeceğiz. Doğru yolu bulmakları için dua edeceğiz. Ama hiçbir zaman kalp kırmayacağız. Hiçbir zaman böyle gönül yıkmayacağız. Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü, gönül dünyasındaki üçüncü vasfı ise züh dedim işin değil mi? Züh. Dünyaya hiç rağbeti yoktu. Hakikaten yoktu ha. Dünya benim neyime gerek dedi. Benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binitli bir yolcuya benzemekte dedi. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz çıkmış gelmiş Hücre-i Saadet'e. Aleyhisselatü Vesselam'dan kapıyı açmış. İzin istemiş. Aleyhisselatü Vesselam da kuru bir hasır üzerinde yatıyormuş, kalkmış. Müsaadesiyle Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz evine girmiş. Hazreti Ömer girince bakmış ki bir tane kuru hasır, bir tane kap, bir tane de böyle hani yiyecek undan, buğdaydan ufak bir şey. Ağlamaya başlamış. Gücü de gitmiş, ağrına gitmiş. Peygamberimiz sormuş, ne oldu ya Ömer demiş. Niye ağlıyorsun? Seni ağlatan nedir? Ya Resulullah demiş. Kisra saraylarında işte keyif içerisinde yaşayan Bizanslılar kuş tüyü yataklarda, döşeklerde yatıyorken seni böyle kuru bir hasırın üzerinde yatıyor görünce hücüme gitti diyor. Dayanamadım. Bütün dünyaya rahmet olarak geldiğin halde hiçbir şey yok dedi. Çünkü aleyhissalatü vesselam o kuru hasırın üzerinde uzanmış, yüzünde o hasırın izi çıkmıştı. Ağrına gitti Hazreti Ömer Adana Efendimiz ve bunu bu şekilde söyledi. Aleyhissalatü vesselam ne dedi biliyor musunuz? Ya Ömer dedi, dünya onların, ahiret ise bizim olsun istemez misin dedi. Bırak dünya onların olsun dedi. O gözle bakıyordu dünyaya. Hiç umrunda değildi biliyor musun? Dünya ha var ha yok. Var ya, çoğu zaman biz zannediyoruz ki işte aleyhissalatü vesselam hakikaten işte hani onun dönemindeki sahabi efendilerimiz fazla zaten malı mülk yoktu ki, kıtlık vardı, fakirlik vardı, zaten bir şey yoktu. Yok. Hayber'in fethinde aleyhissalatü vesselamın önüne altın altın yığın yığın dünya malı yığdılar biliyor musunuz? Beytül mal, devlet hazinesi doldu taştı. Üzerine o ganimetleri dağıttı. Sahabe zekatı dağıtacak fakir bulamadı. Biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne çok mal geldi gitti, çok mal geldi gitti, çok zenginlik gördü. Ama tenezzül etmedi. İhtiyacı kadar aldı, daha fazlasını aldı, istemedi. Halbuki isteyebilir, alabilir. İstese onun. Yani devlet hazinesinden maaş bağlanabilir. Ki yani maaşta bağlanmış gibi, hatta ailesine dahi değil mi? Aleyhisselatü Vesselam evlat iyaline bile ne maaş bağlanmıştı. Ama zühd etti. Dünyaya meyli yoktu çünkü. Ha var ha yok. Biz zannediyoruz ki ya sahabe zaten fakirlik yaşadığı, zaten yokluk içerisinde. Ya zühd zaten yokluk.

içerisinden ziyade varlık gene de lazım. Zühd. Aleyhisselatü Vesselam böyle yaşadı. Zühd etti. Öyle bir oluyordu ki mübarek kimi zaman yiyecek bir hurma bulamıyordu. Kimi zaman öyle bir zenginlik çekiyordu. Ama yaşantısında hiçbir konfor, hiçbir lüks aramadı. Sahabe efendilerimizde de aynı hasreti görüyoruz ha. Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabına bakıyoruz. Haşyetullah, merhamet ve zühd. Bu üçü de aynı sahabelerde dahi vardı. Hatta bu ahlakı taklit ettiler. Nice fetihler gerçekleştirdiler de be. Yani Kayravan'dan Semerkant'a kadar büyük fetihler gerçekleştirdi. Muazzam ganimetler geldi sahabenin önüne. Dağ gibi yığıldı zaman zaman. Buna rağmen sahabe efendilerimiz evlerin dekorunu değiştirmedi. Onlar da aleyhissalatü vesselam gibi zühd içinde yaşadı. Arta kalanı ümmete olan merhamet ve şefkatlerin gereği olarak Allah yolunda sadaka verdiler. Lüks, israf, sükse, konfor onlar hayatın hiçbir zaman olmadı. Öyle bir hayat tarzları yoktu ki. Öyle bir hayat tarzı tanımadılar. Niye biliyor musun? Onlar yarın nefislerin varacağı konağın kabir olduğunu hiç unutmadılar çünkü. Dünyada istifade edilen her nimet için ahirette hesabın beklediğini hiç akıldan çıkartmadılar. Gönüllerinden çıkartmadılar. Faziletler medeniyeti inşa ettiler. Sahabenin onca imkana rağmen sürdürdüğü zühde en zirveden halifenin hayatından misaller var ya. Hülefayı Raşidi'den. Hazreti Ömer Radıyallahu Efendimiz biliyorsunuz hilafeti esnasında maddi sıkıntı içindeydi. Zor geçiniyordu. Halbuki hazine ganimetlere dolmuş durumdaydı ha. Ashabtan bazıları gelmiş ileri gelenlere. Hazreti Ömer Radıyallahu Efendimiz'in kızı Hazreti Hafsa'ya. Biliyorsunuz Hazreti Hafsa Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda zevcesidir. Aynı zamanda da Hazreti Ömer Radıyallahu Efendimiz'in de kızıdır. İleri gelen sahabiler demiş ya baba, babana söyle demiş. Hazineden yetecek kadar hani tahsil etsin. Ya buna müsaade var. Resulullah Efendimiz müsaade etmiş. Halifeye verilecek. Tabi Hazreti Hafsa babasına bu teklifi yapınca Hazreti Ömer ne demiş? Kızına sormuş. Kızım sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesiydin dedi. Bana söyler misin dedi. Resulullah Efendimiz'in yeme ve içmede hali nasıldı? Kifayet miktarıydı ya, babacığım dedi. E dedi iki arkadaşımın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hazreti Ebu Bekir'in de. Ve ben dedi üçümüzün hali. Aynı yolda giden üç yolcuya benzer dedi. Biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem makamına var. Diğeri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu efendimiz aynı yolda giderek birinciye erişti. Üçüncüsü ben de arkalarından onlara ulaşmak isterim dedi. Fazla yükle gidersem onlara yetişemem dedi. Fazla yükle gidersem onlara yetişemem. Görüyor musun? Yoksa sen bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin dedi kızına. Yok dedi baba dedi sen nasıl istiyorsan öyle. Demek ki bir Müslüman da zengin de olsa fakir de olsa dünya hayatını, nefsani hayatını kalbine yerleştirmeyecek. Bak kalbine gasa yapmayacak Müslüman. Sofiyle ki kalbini gasaya çevirmeyecek. Dünyaya ahiret için geldiğini unutmayacak. Elindeki imkanları ahiret için kullanacak. Elindeki imkanları mahdut ise üzülmeyecek. Çünkü Allah imtihan için kimin rızkını dar eder, kimin rızkını geniş eylemiş. Mümin kanaat ve istigna ehli olacak. İlahi taksimata razı olacak. Kime ne kadar verilmişse ona razı olacak. İşte sahabe-i ikram efendimizin muhabbeti böyle artmıştı. Böyle arttıkça artıyordu. Ya Resulallah emret dediler. Canım babam, anam babam sana feda olsun dediler. Bu mektubu krallara ben götüreyim dediler. Nasıl gideceğim? Çölleri nasıl aşacağım? Hiç düşünmediler. O kralların boyun vurmak için bir göz işareti bekleyen cellatları dert etmediler. Yeter ki Resulullah Efendimiz'in gölüne girelim. En mühimi bu. Ben ahirette Allah Resulü'yle beraber olabilecek miyim? Bu dünyada sahabi olmak tattığım lezzeti ahirette de tatabilecek miyim? Bu endişesi yaşadılar. Öyle bir zirveye çıktılar ki Aleyhisselatü Vesselam adabıyla edeplendiler. O yüzden kurbanlar

Şöyle baktığımız zaman hakikaten onların izinden giden zühd ehli evliyalara baktığımız zaman, Allah dostlara baktığımız zaman aynı hasletleri görüyoruz. Yani onun gönül kıvamını yaşayıp yaşattılar. Hak dostlar. Tasavvuf bu kıvama erişebilmek için sarf edilen gayretlerdir. Bak, hak ile dostluğa erenler önce nefsane arzuları bertaraf etmeye gayret ettiler. Enaniyeti yenebilmek için bak, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri çarşılarda kaftanıyla ciğer sattı. Halid-i Bağdadi Hazretleri helaları temizledi. Bahattin Nakşibendi Hazretleri yıllarca yolları süpürdü. Yıllarca işte bayırda, işte köhne yerlerde kolu kanadı kırık hayvanların tedavisiyle, onların hizmetiyle uğraştı. Ya hayvanatın hizmetiyle uğraştı. İnsanları gelen geçen kervanlara su taşıdı. Herkese hizmet etti ya. Onlar bu şekilde enaniyetini kırdı, hiçliğe erişti, zühdü yaşadılar. İşte bu seviye, işte bu gönül kıvamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönüllerde mekan tutması neticesi muhabbetullah ve haşyetullah tatbikatıdır. Hazreti Mevlana ne güzel söylüyor. Vefatından sonra benim kabrimi aç diyor. İçimin ateşi sebebiyle diyor, kefenimden nasıl duman yükseldiğini gör diyor. Yanıyor. İşte gönül böyle bir gönül alacak. Bu gönül kıvamına erişen bir toplumda psikiyatrik rahatsızlıklar neredeyse yok gibi. Bakıyorsun psikolojik sıkıntıları yok. Çünkü hakkıyla, huşuyla kılan namaz birçok dünyevi kaygı, endişeyi bertaraf ediyor. Kalbi huzurla dolduruyor. Hakkıyla tutulan oruç takvayı, merhameti arttırıyor. Dünyaya meyli dizginleyerek zühde eriştiriyor. Gönül hoşluğunda verilen zekat, sadaka gönülleri temizliyor. Kardeşlik duygusunu pekiştiriyor. Maddi manevi işte tesanüt sayesinde topluma büyük bir iman kardeşliği yaşanıyor. Herkes birbirinin derdiyle dertleniyor. Hiçbir problem çözümsüzlüğe bırakılmıyor. Demek ki bir müminin bu üç sıfatta Resulullah Efendimizle beraberliği temin ettiği zaman Cenab-ı Hak onun sabrını, takatını, tahammülünü zirveleştiriyor demek ki. Biz saadatlardan bunu görüyoruz değil mi? Onun gözünden dünya ve ızdıraplarını silmekten, ahireti hayatının yegane gayesi haline getirmekten. Bu üç ulvi hasret, kıymetli hasret, asıl uhrevi hayatımızdaki selametimiz için gerçekten lazım, zaruridir. Bir müminin bu hasretleri yaşayıp yaşatma cehdiyle Cenab-ı Hakk'a dostlukla mesafe kat edebilme gayret edecek. Ahirette, işte ahiret büyük muhtaralarla dolu bir ebediyet yolculuğudur. O tehlikelerden azat olabilme tek yolu Cenab-ı Hak ile dostluk kurabilmek. Cenab-ı Mevla diyor ya, Ele inne evliyallâhe la havfun aleyhim ve la hum yahzenûn. Çok önemli bir ayet-i kerime, biliyor musunuz? Yunus suresinde geçiyor bak. Ele inne evliyallâhe la havfun aleyhim ve la hum yahzenûn. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar iman edip takva erişmiş olanlardır. Hakikaten Rabbimiz gönüllerimizi peygamberimizde kemalini bulan muhabbetullahla, haşyetullahla o sırrından hisseyâb eylesin cümlemizi. Bizleri, nesillerimizi, gönülleri dergah haline gelmiş birer rahmet insanı kılsın. Dünyayı, dünyalığı, ahiret sermayesi kılabilen kanaatkar böyle müstegni gönüller haline getirsin. Cümlemizi inşallah gönüldaş kullarından olmayı nasip eylesin Yüce Mevlam. Hakikaten bize bu lazım. Saadatların hayatına baktığımızda biz bunları görüyoruz. Vallahi bütün yapmış oldukları eserlere bakın, hep bir rahmet görürsünüz. Onlara ne yapılmadı ki? Onlara ne zulmedilmedi ki? Mübarekler Bilvanis'te mesela yaşıyorken Bilvanis'te o kadar sıkıntılar çekti değil mi? O kadar işte Kasri'ye geçtiler, Kasri'de sıkıntı çektiler. Yani bu sıkıntılar onları hiç durdurmadı. Hakikaten Kasri'ye gideniniz var mı? Bitlis'e bir gidin bakın be. Kasri köyüne bir gidin. Etrafta hemen Kasri'nin etrafında böyle 50-60-70 kilometre etrafta 4 tane saadat var. Bitlis'in merkezinde, Kasri'nin hemen dibinde, Bitlis'in merkezinde, ortasında. Zaten Bitlis ne kadar ufacık bir şey. Fethullah Verganis Hazretleri var. Çıkıyorsun Gayda'ya.

Abbas Hazretleri. Çıkıyorsun Nur Şirin Muhammed Yadın Hazretleri Abdurrahman Tak Hazretleri. Dört tane sahabat var bak. Dördü de böyle 50 kilometrenin şeyinde Kays. Ama bakıyorsun yeşillikler, sulak. Ne kadar çok bol ya. Rabbim nasip etti. Sadatlar bizlere ikram etti. Rahmetli Gavsumuz Kutsal Hazretleri hayattayken bize nasip oldu. Birkaç sefer gittik. Birkaç sefer orayı gezdirdiler bizleri. Allah onlardan razı olsun. Yani narıyla, inciriyle bambaşka bir yer. Dersin cennetlik yer. Yemyeşillik. Biliyor musun kazmak yasak orada. Bitlis'te kazamazsın. Niye biliyor musun? Su çıkıyor durduramıyorsun. Alıyor önünü gidiyor. Öyle sulak bir yer düşün. Geçiyorduk Bitlis'te bir yerdeydik. Köyün yanından geçiyorduk. Bir tane sondaj makinesi gelmiş. Ya dedim bu makinenin ne işi var burada dedim. Hani burası sulak bir yer yani az bir şey kazsan çıkıyor. Ya dedi derine kazmak için değil dedi. Ne için ya dedi. E dedi kazdı mı durduramıyoruz. Bari hani sondaj makinesiyle şey yapıyoruz ki direkt yani boruyu takıp çeşmeyi takıyoruz diyor. Ancak öyle duruyor. Yoksa şarıl şarıl akıyor. Kurban bir inciri var kabuğuyla ye. Bir narı var pembe suyu var bir tatlı ne güzel. Vallahi biz orayı gezdikten sonra saadatın ne kadar büyük olduğunu anladık biliyor musun? Bak şu anlattıklarım ne kadar garip geliyor size değil mi? Diyorsunuz ki ya ne alaka? Söyleyeyim size ne alaka? Öyle cennet gibi bir yeri tutup da terk etmeleri bana çok acayip geliyor. Kurak olan menzile, Adıyaman menzile, kurak suyu yok, bir şey yok. Sarı toprak. Çıkmışlar, gelmişler. Vallahi çok büyük fedakarlık yapmışlar ha. Cennet gibi köylerini, cennet gibi yerlerini bırakmışlar, gitmişler. Oranın halkı diyor zaten, Adıyamanlılar diyor, öteki çevre illerdeki sofiler diyor, ya güzelim güzel beldeyi bırakıp buraya niye geldiler acaba? Şaşırdılar. Ama onların gayeleri farklıydı işte. Onların gayeleri irşattı. Sıkıntı durduramadı onları. Onlar katlayarak gitti hizmetlerine. O yüzden bu kapı da zaten sıkıntı kapısıdır. Bu kapıda sıkıntı çekmeden olmaz kurban. Sıkıntı çekeceğiz. Biz menzilde Şeyh Abdülhakim Hazretleri'nin medresesi, külliyesi. Menzildeki medrese. İlk yapıldığı zaman çok ihtişamlı yapılıyordu. Gavsumuz Kutsesül Hazretleri rahmetullahi aleyh dedi ki dedi bunu dedi çok büyük dedi çok ihtişamlı biraz böyle şey yapalım. Biraz daha böyle hani gizleyelim güzelliğini. Dedi yoksa nazara gelir. Medresemizde nazara gelmesin dedi. Yahu küçücük köyün içerisinde o koskoca külliyeyi nasıl gizledin ya? Hiç düşündünüz mü kurban ya? Koskoca külliye köyün içinde görünmüyor ama. Görebilen var mı? Köyün içinde gezin be. Görünmüyor ya. Nasıl gizledin? Nasıl gözlerden böyle hani uzak eyledin ona? Nazara gelmesin. Bir gün oranın aşçısı mı? Aşçısı çok sevdiğimiz bir abi. Çağırdı Gavsumuz Kutsesül Hazretleri rahmetullahi aleyh. Dedi ki bak dedi sen dedi yemekleri çok güzel yapıyorsun. Dedi bundan sonra yemeklerini güzel yapma dedi. O aşçımız hakikaten yani yemekleri çok güzel. Yani annelerimiz hanelerinde dahi oradan yemek çeker yani. Çok güzel yapıyor. Eli çok lezzetli. Böyle deyince tek motive olduğu şey elinden alınıyor yani düşünsene. Talebelere en güzel şey yemeği sunuyor. Allah razı olsun diye dualar alıyor. O ondan mutlu oluyor yani. Bütün motivesi o. Yıllardır da o aşçı. Hala o aşçı bak. Düşünün Gavsumuz Kutsesül Hazretleri öyle diyor. Diyor ki yemeğini güzel yapma diyor. Bu aşçımızın morali öyle bir bozuldu. Öyle bir bozuldu. Menzilde saatlerce mosmoradı yüzü öyle gezdi. Çok morali bozuldu. Gavsumuz Kutsesül Hazretleri'nin evlatlarından biri tuttu baktı ki çok morali bozuk. Aldı onu elinden tuttu. Gavsumuz Kutsesül Hazretleri odasına tıkladı içeriye girdi. Kurban dedi. Siz buna demişsiniz işte yemeği kötü ya fazla iyi yapma. Bu dedi bunun dedi Sinan'ın dedi morali çok bozuldu dedi. Gavsum

şöyle bir baktı, merhamet etti ona. Dedi Sinan, ben dedi sana fazla güzel yapma dedim. Neden? Çünkü dedi medrese dedi sıkıntı yuvasıdır. Talebeler orada dedi biraz sıkıntı çekmesi lazım. Yoksa pişmezler onlar dedi. Biraz sıkıntı çekecekler dedi. Sen dedi güzel fazla yapma diye. Çünkü çok güzel yaparsın. Onlara dedi rehavet çöker. Ağırlık çöker. Bu sefer elimlerini düzgün çalışamazlar. Düzgün terbiye olmazlar yani. Sen neyse demiş. Yine yemeni normal yap ama çok güzel yapma demiş bu sefer. Yani kötü yap dememiş. Bu sefer çok güzel yapma demiş yani. Sen yine öyle yap demiş. Kurban, bizim terbiyemize varana kadar her şeyi düşünüyorlardı onlar. Çünkü bu kapı sıkıntı kapısı. İmtihan kapısı kurban. Çünkü dini mübini İslam imtihan. Gelecek Rabbül Alemin diyor ben sizi sağlığınızla, evlatlarınızla, malınızla, her şeyinizle imtihan edeceğim diyor. Bundan kaçışınız yok diyor. Rabbül Alemin diyor ben yapacağım diyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de diyor bunu. Kaçışımız yok kurban. Mecbur imtihan olacağız. Rabbim Teala Sadat İkram Efendimiz'den razı olsun. Rabbim Teala Gavsumuz Kutsesül Hazretleri'nin inşallah makamını daha yüce eylesin. Hakikaten rahmetül aleyhi Gavsumuz Kutsesül Hazretleri çok büyük bir evliyaydı. Çok büyük bir Allah dostuydu. Ve bize çok güzel emanetler bıraktı. Biz elimizden geldiği kadarıyla o emanetlere sahip çıkacağız. 30 senelik irşadını bıraktı bize arkasından. 30 senelik irşadını. O irşada sahip çıkacağız Allah için. Rabbim Teala hepimizden razı olsun. Rabbim Teala bizleri bu kapıda hizmet edip bu kapıdaki son nefese varana kadar bu hassasiyeti, imanı kamili, salihi koruyanlardan, muhafaza edenlerden eylesin. Ve ahire da'vanel hamdü rabbil alemin el fatiha ma salat.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibeti lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedu ve alali ve sahbi ecmain. Eşyanın akli ilimler, akli ilimler, eşyanın matematik, mantık, riyaziye, coğrafya, astronomi, ilahir, mantık, felsefe ne okunursa, eşyanın münasebetlerini, kimyasal, fiziksel reaksiyonlarını, biyolojik yapılarını inceledi, bildi de nice teknik inkişafa sebep oldu ama insanların saadet sıhhatine, milletlerin selametine, idrak ve fikriyatını yatırmadıklarından şehirleri yaptılar, yaptılar, yıkıldı. Onun için sohbetin adı akıl ve fikir, idrak. Bunların hakkı kullanılmazsa yıkılıp yıkılıp yeniden yapılan dünya olur. İşte sohbet çıktı şimdi. Nasıl öğrenelim? Çok kısa gideceğiz. Ben işin incesine gittikçe bitmiyor. Böyle olursa haftaya da bu yıkılıp yıkılıp yapılan dünya yine gelir. İlim tahsili insani, Rabbani ilimle iki şekilde öğrenilir. İnsani öğrenim iki türlü olur. Harici faktörlerle öğrenim, daili faktörlerle, tefekkürle öğrenim. Harici faktörlerle öğrenim, taallüm, ilmin metotlarına uymak suretiyle öğrenmek. İşte jimnazyuma gider, üniversiteye gider, daha diğer okullara gider, Türkiye'de ilk öğretime gider, orta öğretime gider, liseye gider, üniversiteye gider. Taallüm, terbiyetle, nakille birbirine anlatmakla bu ilimler öğrenir. Bu ilimlerin öğrenilmesinde akıl nuruyla insan bunları öğrenir, ezberler, inkişaf ettirir, eşyanın münasebetlerini hakkıyla bilir. 7 sene eczacı kimya ilmi okur, eşyanın kimyasal reaksiyonlarını bilir. Sülfürik asit dediğimiz zaman H2S4, biraz misal getireyim. Tuz asidi deyince H2Cl2. Ben daha 50 senedir lise talebeleriyle fizik kimya imtihanına girdim, kaçtılar. Duruyor, nasıl şeyse kafamda yok. Şu halde bu öğrenim ilaçların kimyasal reaksiyonunu bilir. 70 türlü ilaç elde eder ilaç fabrikaları. Bu nakli ve öğrenim ilim ile hiç de hastalıklarının kökünün kesildiği ortaya çıkmaz. Ne hastalıklar bitiyor, ne eczaneler kapanıyor. Madem bu mantıki aklı ilimler çoğula çoğula eşyanın hakikatine eriyor, o zaman hastalıkların kökünü kazısın. Madem bu tıp ilmi, insan cesedi şu 50-100 kilo tıpın anatominin, hücre doku ve kemiklerin münasebetidir. Neden tıp ilmi hala bütün hastalıkları teşhis edemez? Filan doktora giderim, adına bunu koyar. Ötekine giderim, bunu koyar. Ameliyata giderim, öteki şöyle keser, belki böyle keser. Ameliyat metotları da değişik. Niye akli ilimler kesin bir müsbet neticeye varmaz? Çünkü münasebetleri eşyanın bitmez. Aklı ilimlerin de nihayeti yoktur. Ama Rabbani ilimlere fayda vermezse bu aklı

ilimlerde 7 sene kimya değil 70 sene okusa, Rabbani ilimlerle ahlak düzelmezse, insanlar kulların hakkını rencide etmezse, ibadetlerin lezzetiyle huzur ve saadete kavuşamazsa, bütün çabaları ilimler boşa gider. Yanlış anlatıyorsam varsa içinizde hocadır, profesördür çıksa. Şu halde 6 milyar insanın Rabbani ilimlerle meşgul olanı çok az olduğundan, milyarlık kütleler yakında yapıp yapıp yıkılan şehirleri icat edecekler. Bir gün kabuğuna sığmayan Çin ortaya çıkacak. Bir gün teknolojik üstünlükle üstünlük satan filan devletler çıkacak. Yık yık yap yap yap yık, yeniden 3. Dünya Harbi ortada tezahür edecek. Özetini bitirdik bunu. Rabbani öğrenime geldik. Akliyi anlattık. Nakliyi anlattık. Münasebetlerini anlattık. Ne getirdi? 1. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi, Balkan Savaşları, Napolyon'un seferleri, Moskova seferi, anlat anlat. Mısırlılar, Bizanslılar, Yunanlılar, anlat anlat. İlahlarımız şöyle dedi, bu böyle dedi, Finikeliler. Tarih hep kan dökmekle geçti. Tarihteki insanlar ahmak mıydı? Yok. E niye birbirine kılıçtı, mermiydi, atomdu? Niye bunları kullandılar? Demek akli ve nakli ilimler ebedi beşere huzur, saadet getirmez. Getirmediği için can harpleri bitmez. Şimdiden sonra tek devlet harpleri ender görülür. 3. Dünya Harbi yine can olur. 2. Dünya Harbi gibi olur. 3-5-10 devlet karışır işe. Çünkü menfaatler coğrafi sınırları aşmış. İsim vermeyeceğim. Kıtaların öteki tarafından gelmiş, bu tarafın petroluna konmuş. E bu petrol şuradaki devlete de lazım. Hep ben yiyeyim derse bir gün öteki de dur ya, ben de kazma körekle sana karşı çıkarım. Baş sıra Orta Doğu petrolleri kimin elinde? 3. Dünya ticari ve ekonomik ve askeri muzafferiyete çok büyük güç katar. Onun için Orta Doğu'nun, Basra Körfezi'nin, İran'ın, Bağdat'ın petrolü yalnız filan devletin menfaatine değil, Avrupa devletlerinin de menfaatine caridir. Bütün petrolü filan devlet alırsa Alman'ı, Fransız'ı, İngiliz'i ne yapacak? Çin'i, Hindistan'ı, Pakistan'ı, Endonezya, Malezya'sı ne yapacak? Aynı nimete 9 göz dikilirse 3'ünün arasında kavga çıkar. Ben bu kadar derim. Gerisini sen anla beyim. Başkasını demeyeceğim. Bu kadarı yeter. Her şey benim. Akıllı füzelerim var, güdümlü roketlerim var, ama bir günde ötekinin kafası kızarsa kazma küreği eline kapar geliverir. 1,5 milyarlık Çin var. Hep bana ya Rabbi ne olmaz. Aklı ilimler beşere muhakkak baş ağrısı getirir. Ve lakin aspirinle tedavi olmak kifayet etmez. Yetmez mi bu kadar ya? Demek aklı ilimler beşerin saadetine yaramadı. Yarasaydı bir kere harbetti devletler, bir daha etmezdi. 10 sene, 30 sene, 50 sene geçiyor, bir harp daha, bir harp daha, bir harp daha. Demek akli ilimler beşerin mutluluğu ve saadeti için yeterli değildir. Çünkü eşyayı nefsani ve menfaat yolunda kullandığı için huzur ilahiye götürmez. Bunu bitirdik bu akli ilimleri. Ben kahin değilim ama gidişat gösteriyor ki dünya 3. Dünya Harbi'ne gidiyor. Çünkü menfaat noktaları bir, menfaati celbedecek insan çok. 10 kişi.

İki acız, 2 kilo yiyecek var. Birbirimiz döveriz. 10 kişi acız günlerdir. 2-3 kilo ortada yiyecek var. Allah aşkına rica ederim, sen ye ben ye mi deriz? Ben yiyeceğim diye zayıfın gırtlağını mı sıkarız? Akli ve nakli ilimlerden sonra Rabbani ilimlere geliyoruz. Ondan sonra yolumuz da çok uzun. Ya Rabbim sen imdad et. Ben de çenemi açık ayar tuttursam, kıssam. Rabbani ilimler. Rabbani ilimler 2 kısma ayrılır. Aklileri ayırdım, tasnif ettim, dinlileri. Şimdi Rabbani'ye geldik. Vahiy ile öğretim. 2. Vahiy ile öğretim, ilhamla öğretim. Vahiy ile öğretim 2 kısma ayrılır. Ruh kemale erdiği zaman hırs ve fani emeller gibi beşeri kirler yok olur. Ruh kamil oldu, akıl aklı selim oldu, fikir ve düşünce hakkani yolda adalete ve huzuru saadete yöneldi. O zaman hırs, fani emeller yok olur. Beşeri kirler gider. Kavga biter, kin biter, nefret biter. Karı koca ise geçim başlar. Mahalle ise huzur başlar. Millet ise dirlik düzen gelir. Bütün ferdin, mahallenin, ailenin içerisindeki huzurluk ve kavgalar nefsani kirlerden, şeytani hilelerden, hırs ve şehvet ve gazaptan neşet eder. Bunlar ıslah olursa, 2 aslanın kavgası vardır, haşa sözüm, meclisten dışarıya 2 köpek hırlaşır, 2 horoz bir kümese gelirse birbirinin ibiklerini kanatır. Ama 2 koyunun kavga ettiği görülmemiş. 2 keçi birbiriyle hırlaşır. Koyunlar gibi olur insanlar. İşte asıl menşei insanın aklının idraka, fikriyata, kalbinin, ruhunun asıl menşei olan Hak Teala'ya çevirirse bütünüyle cömertliğe gider, merhamete dönüşür, inayete gider. Ruhunun ve kalbinin nurları Allahu Teala'ya döner. Dünya sanki bir cennet olur. Asıl saadette nefsani yüzden sahabeler kavga etmezdi. Ehli tarikatın birbirleriyle, eski devirde şimdiki tarikat ehli değil, münasebetleri merhamet, karşılıklı lütuf, karşılıklı yardım üzerineydi. Şu halde gazap ve şehvetin ıslahı aklın terbiyesiyle akıl aklı selime, akılın mertebelerini daha önceki dersimizde naklettik. Akılın 1. mertebesi deha zeyrekliktir ki Einstein çok akıllı dahidir. Velakin sözünde dediği gibi Allahu Teala Einstein diyor, tesadüfe zar atmaz. Tavla oynayanlar bilir, zar atar. İşte 2 gelir, 3 gelir, 5 gelir, 6 gelir. Allah'ın ilminde tesadüf yoktur. Einstein diyor. Bütün mükevvenatı incelenirse tesadüfe mahal olmadan galaksilerin içindeki yıldızlar ve güneş sistemi ve diğer sistemler münasebetleri birbirleriyle hulusu kalple insan gibi sanki birbirleriyle uyuşur, ahenkleşir, arada zıt diye çıkmaz. Samanyolu galaksi neferiz. 2 milyar yıldızımız var. En yakın galaksi Kuzey Kutkure'de 100 bin galaksi tespit edilmiştir. Bize en yakın galaksi 2 milyon 200 bin ışık senesi ötede Andromeda galaksisidir. 2 milyar Samanyolu yıldızı, 3 milyar yıldız.

birbirinin içinden geçer 5 milyon da daha bir trafik kazası olduğu görünmemiş. Açın müspet ilimleri okuyun, teknik bilgileri okuyun. Halbuki bizim şu ana caddede birleşmeden 24 milyon taksi vardı, iki Almanya birleşmeden. Arada bir trafik kazası olur. Türkiye'de en çok kaza olur. Halbuki 2 milyar yıldız, 3 milyar yıldız geçer birbirinden, 5 milyar yıldız da semavatta bir trafik kazası görünmemiştir. Halbuki bir avuç taksiyle aynı şehirde yaşar da nece adam ölür, nece motorlar, taksiler hasara uğrar. Şu halde vahiy öğretim menşeini, yaratılışını akıla anlatıyorduk, dehadan misal verdik. Ondan bir akıl, aklı cerbeze, şer'i hayır, hayırı şer gösteren akıla cerbeze denir. Mantık, felsefe, filozofların fikriyatları birbirleriyle cerbeze halindedir. Kimisi hak burada derken, kimisi hak şurada der. Gamarat, bönlük, işin ilmi tekniğine akıl erdiremezse buna da gamarat denir. Bunun bir altı daha vardır akılın, ahmak. Ahmak niyeti doğru, gidişi yanlışsa bu akıllı adama da ahmak denir. İmam-ı Gazali akıl sınıfının tartılışında şu kadar adamın hepsi niyetleri hastır, ümmet-i Muhammed'dir. Ama evdeki aynı has niyetli karıyı boşar, kavga eder, döver, söver. Niyetlerin güzelliği yetmezse, idrak olmazsa bu akılla ahmak denir. Niyeti çok doğru. Hepsi derviş bunlar, hepsi ümmet-i Muhammed. Hele bir yarın bunların peşinden git de cerbeze mi aklı, gamarat mı aklı, zeyrek mi aklı gör. Menfaatine dokunuversin aslan kesilir. Çakmak taşı gibi olur diyor hoca. Şehvetine iyileşirsen barut olur. Şu halde vahiy ile gelen ilim deminki nakli ve akli ilimler gibi olmaz. Çünkü vücudun hakka gitmesine mani olan gazap, şehvet, aklın deminki mertebeleri ortadan kalkarak aklı selim ve kalbi selime dönüştüğü için peygamberlerin hakikati çıkar. Hiçbir peygamber, menkıbe şimdi geliyorum, görmedim ki hırsızlık etsin bir peygamber. Görmedim ki yalan söylesin. Hiçbir peygamber görmedim ki bir kadının iffetine göz diksin. Aynı dünya, aynı beşer, aynı akıl. Nedir bu peygamberlerin bu asli sıfatı? Vahiy ile öğretime tabidir. Nefislere asla çirkin sıfat koymamıştır. Haşa, hiçbir peygamber yalan nedir bilmez. Gazap nedir bilmez. Peygamberde gazap yerine secaat vardır. Şehvet yerine iffet vardır. Akılları aklı selim, kalpleri kalbi selimdir. Şimdi geliyorum onu Allah bil. Şunu tezbitireyim ben hızlı gideyim açıkta. Şu halde küllü akıl, kutsi ruh ile Allah-u Teala'nın müsbet ilimdeki taallüm ve tefekküre girmeden, üstad ile öğrenmeye geçmeden Allah'ın zatıyla, vahiyle, melekle öğrenir. Onun için Peygamberimiz buyurmuştur ki Sure-i En-Nisa 113. ayet, sana bilmediklerini öğretti. Allah Resulullah hitabet ediyor. Ya Habibin, Rabbin sana bilmediklerini öğretti. Bu gerçeği doğrular bir ayettir. Nebilerin ilmi insanların ilmiyle mukayese edilmez. Eşyanın hakikatını görür. Bundan sonraki sohbetimde daha akıl bitmiyor. Aklına uyup

boyu pelak olanlar, aklının idrakiyle saadete erenler diye evliyanın kıssalarından size neler getireceğim ki müsbetle akli ilimle onları bir araya getirmek mümkün değildir. Bir tane misal. Zatın birisi gönül ehli, hakkın vahdaniyeti inenen zatın birisi kuyuya düştü. Düştüğü kuyu çember dediğimiz dışarıda bir çıkıntısı yoktu. Kuyuların çember denilen bir çıkıntısı olur. Yok. Kuyuya düştü. Kuyuya düştün, nefsi dedi. Kuyuya düştün, bir yardım iste, bağır çağır. İnsanlar seni duysun, gelip kurtarsın. Madem ben Rabbime iman ettim, vallahi hiç yardım dilemeyeceğim. Sustu. İki kişi geldi. Dışarıda konuşuyorlar, kuyuya düşen dinliyor. Ya bu kuyu dıştan belli olmuyor kuyu olduğu. İnsanlar karanlıkta, alacakaranlıkta düşer. Bu kuyunun üstünü kapatalım dediler. Odun, kömür, tahta ne buldu kuyuyu kapattılar. İçinde düşen dedi ki vallahi nefsi dedi. Vallahi şimdi yandı. Kuyu körlendi, kapandı. Bir ay iki ay hapis kalırsan ne yer içersin? Feryat et. Dedi madem Rabbim beni görüyor ben vallahi feryat etmem. Velilerin kelameti Nabulise Hazretlerinin eserinde, veliler ve velilerin kerametinde bu kıssa var, anlatacağım inşallah, kağıt koydum. Kuyu kapandı. Nefsi dedi yandın gittin. Ya o iki adamda yardım dileseydin ya, madem bütün mükevvenatın haliki Allah'tır, milyarlarca galaksiler yıldızların tanzimini o yapar, binlerce milyarlarca insan hücrelerini birbirleriyle muamelerini, gıdasını o tanzim eder. Vallahi söylemeyeceğim dedi. Ne kadar vakit geçtiyse baktı ki kuyunun üstünü açıyorlar. Açıldı. Vahşi bir hayvanın ayağı aşağı sarttı. Tutundu çıktı. Baktı iri yarı bir aslan. Allah'tan hitap geldi. Ey abdim, sen bana tevekkül ettin. Ben seni insanları paramparça edecek yırtan vahşi aslanla kurtardım. Bu senin için daha iyi olmadı mı? Evet, Allah kadirdir. Aslandan kurtardı. İki kişiyle imtihan etti. İki kişiyle kapattı, imtihan etti. Tevekkül ve teslimiyeti Allah'a tam olduğundan Allah aslandan çıkardı. Ya nasıl olur? Sirkler var. Sirklerde aslanları oynatıyorlar, üçünü beşini bir arada. Keramet ehli, evliya da değil. Teknikle, alışımla, öğretimle aslanı oynatıyor. Ateş çemberinden atlatıyor. Masalara çıkartıyor. Aslanı talim terbiyeyle insan idrak ettirebilirse, ya velayet nuruyla, risalet nuruyla niçin ettirmesin? Abdullah İbni Ömer Hazretleri bir yere yolculuk ederken bir cemaatin toplandığını gördü. Toplu olduğu halde gördü. Bulunduğu mevki iki tarafı yüksek dağlı bir vadi. İnsanlar vadinin başında duruyor. Ömer Hazretleri'nin oğlu Abdullah dedi niye durursunuz? Şu vadinin içerisinde bir aslan var, insanları parçalıyor. Biz hacca gidiyorduk ama aslanın korkusundan gidemiyoruz. Takip edin beni. Takip ettiler. Aslanın yanına geldi. Ey aslan, sen Allah'tan korkmuyor musun? Bunlar hac yolcusu. Bunlar Rabbime gidiyor. Niye önünü kestin? Kulağını tuttu, bir daha görmeyeyim. Yallah. Bir kayıya çıktı. Abdullah İbni Ömer Hazretleri, ben Hazreti Resulullah Muhammed Aleyhisselam'dan duydum. Allahu Teala aslana hitap etti. Eğer benim kullarım bana itaat ederse sen onlara itaat et. Eğer benim kullarım bana itaat etmezse sen onlara hücum et, parçala, yırt. Onun için bu aslandan dedi siz korktunuz. Abdullah İbni Ömer de insan, hacca gidecekler de insan. O Rabbani ilimle

İlhamla, şimdi anlatacağım vahiyden sonra, ilhamla aslanın haline agah oldu. Aslan da ilahi ilimlerle Abdullah İbni Ömer'e teslim oldu. Şu halde Rabbani ilimler eşyanın hakikatıyla binlerce evliya hayvanlara, vahşi hayvanlara hükmetmişler. Binlerce evliya

olan yerden rızık indirmiş Allah. Muta muharebesinde 3000 sahabi 100.000 kişilik Bizans ordusunu bozdular. Bu akılın idrak edeceği bir şey değil. Malazgirt meydan muharebesinde 40.000 kişilik Alp Aslan ordusu 240.000 kişilik Roman Diyacın ordusunu bozdu. Aynı silah, aynı kuvvet. Belki Bizans'ta daha fazla zırh var, daha fazla teknik cihaz var. Şu halde secaatla, Rabbani ilimdeki Allah'a tevekkülle, Allah'ın nusret inayetiyle, Bedir muharebesinde 313 sahabi 1000 kişilik, 1500 kişilik Kureyş'in ordusunu bozdu. Allah-u Teala Hazretleri gösterdi ki meleklerle Resulullah'a yardım etti. Demek nusret, muvaffakiyet Allah'tandır. Şu halde peygamberlere giriyoruz şimdi. Bu kadar bilgiyi bırakan da vahiy ilmi Allah'ın Cebrail aleyhisselamla gönderdiği ilimdir ki bu ilme sahip olan nebilerden bizim anladığımız aklımızın çirkin işleri gazap ve şehvete uyarak, şeytana uyarak onlardan südür etmez. Onlar hata etmez. Hemen Cibril aleyhisselam yetişir. Ya Nebiyallah, Allah-u Teala böyle murad eder der. Akılları kamil, ilimleri vahyi olduğu için beşeriyet onlardan saadet ve mutluluk bulur. Geçiyorum şimdi. Rabbani ilimin ikincisi ilhamdır. İlham küllü ruhun saflığı, kabiliyeti, istidadı kadar insan ruhunu uyarmasıdır. Vahyin yansıması, ışık ayna yansımasıdır. Vahyin tezahürüdür. Vahiy gaybi hallerin ayan ve beyan tezahürü olduğu gibi ilham da gaybi şeyleri haber verir. Vahiy değildir. Vahiy nebilerle kesilmiştir. Onun için Allah-u Teala ben sizin dininizi ikmal ettim buyurdu. Din ikmal olunca ilmin her sıfatı ortaya çıkmış olur. İlmin her sıfatı ortaya çıkınca ayrıca vahiye lüzum kalmaz. Onun için Muhammed Aleyhisselam'dan sonra hiçbir nebi ve mürsel gelmez. Ama peygamberliğin bir cüzü olan ilham gönlünü avartan, kalbini tasfiye eden, nefsin çirkin sıfatlarından kurtulan, şeytanın iyivasına, şeytanın pisliklerine karışmayan kimseye aklına ilham gelir. İlhamla nice evliya keramet bilir. İlhamla nice evliya, nice evliya Allah razı olsun hakikati görürler, keşfederler. Onun için Emir el-Müminin Hazreti Ebu Talip oğlu Hazreti İmam Ali şöyle buyurmuştur. Dilim ağzıma konulunca, dilim ağzıma konulunca kalbimde 1000 tane ilim kapısı açıldı. Her bir kapının da 1000 tane kapısı var. İşte bu ilm-i ledün ilham. Yine Hazreti Ali Efendimiz, benim için bir minber konsa, bir vaaz kürsü konsa, Tevrat ehline Tevrat'la, Hristiyanlara İncil'le, Ümmet-i Muhammed'e Kur'an'la hükmederdim. Hazreti İmam Ali Efendimiz, Hazreti Musa zamanından beri Tevrat'ın şerhinin şerhi, açıklamasının 40 yük olduğu söylendi. Eğer Allah bana izin verse Fatiha'nın bir elifini tam 40 yük tefsir eder. İşte bu sözler semavi ilimlere, hikmetlere aittir. Allah hikmeti dilediğine verir. Bundan dolayı Suriye

El-Bakara ayeti celille, 269. ayeti celille mealen buyuruluyor ki Allahu Teala hikmeti dilediğine verir. Hikmet verilen kimseye çokça hayır verilir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alsın. Demek bu akıl şimdiki anlattığımız umumun aklı değil, idrak eden zeka, idrak eden zeka ve aynı zamanda fikirdir.

0: Mehmet Ildırar'la Tasavvuf Sohbetleri.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih adlı programdan hepinize sevgiler ve saygılar. Sizleri, hepinizi selamların en güzeliyle selamlarım. Sevgili dinleyenler, geçen hafta İstanbul'un fethini anlatmıştık sizlere. Bu haftaki konumuz Anadolu'nun fethi. Lakin geçen haftaki programımızı biraz tekrarlamak, biraz özet yapmak istiyorum. Geçen hafta İstanbul fethinin başlangıç tarihini Hendek Savaşı olarak söylemiştik. Çünkü bu tarihten itibaren Müslümanların gönlünde o sevda düştü. 627 Hendek Savaşı'nda Allah Resulü'nün hendeğe eşmek için kuyuya girip o kayayı parçalarken, ki tarif de etmiştik, çakmak taşlarının çıkardığı taş gibi balyozla taşa vuruyor. Taştan bir kıvılcım çıkıyor. Bu esnada Allah Resulü, İstanbul'un fethi bir gün gerçekleşecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker hadisini orada söylediğini siz kıymetli dinleyenlerle paylaşmıştık. Bu güzel söze mazhar olabilmek için ilk hareketi Hazreti Muaviye Hazretleri'nin yaptığını görüyoruz. Bu ordunun içerisinde hepimizin bildiği bir sima var. Eyüp el Ensari Hazretleri. Allah Resulü'nü Medine'ye geldiği zaman ağırlayan, misafir eden o büyük sahabi, bu güzel müjdeden mazhar olabilmek, o güzel müjdeye ulaşabilmek için o dahi Hazreti Muaviye'nin ordusuna katılmış.

90 küsur yaşında İstanbul'a gelmiş ve ruhunu burada teslim etmiş. Ve bizlere de bugün tüm insanlığa, tüm İstanbul'a kucak açıyor. Bizleri gittiğimiz zaman bizlere misafir ediyor. Ki burada şunu da söylemek istiyorum. Bazen arkadaşlarım stresli gördüğüm zamanlarda, bazen öğrencilerime de söylüyorum. Eğer diyorum stres ve sıkıntı artık dayanmaz bir hal aldığı zaman, diyorum gidin Eyüp Elensari Hazretleri'nin mekanına, bir köşeye oturun ve şunu söyleyin. Efendim, dün Allah Resulü'ne evinizi açtınız. Bugün de bizi açınız. Bunaldım ve sıkıldım. Yardım edin. Deyiniz diyorum. Yapan öğrencilerim olduğunu duyuyorum ve rahatlamış olarak da geliyorlar. Buradan tüm dinleyenlere bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Bu sevda ile Türk İslam imparatorları, hükümdarları burayı kuşatmışlar. İlk beylikler var burayı kuşatan, Çakı Beyliği. Daha sonra Osmanlılar döneminde Yıldırım Bayezid birkaç kez kuşatıyor. İlkini Haçlı ordusu yüzünden, ikincisini ise Timur sebebiyle kaldırmak zorunda kalıyor muhasarayı. İkinci Murat bu işe yelteniyor ama muvaffak olamıyor. Buranın ne zaman fetholunacağını Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne soruyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri uzun bir tefekkürden sonra buranın fethedileceğini söylüyor. Ancak bunu ne siz ne de ben görebileceğim ki bunu biz geçen haftaki programımızda anlatmıştık. Bu buranın fethi bizim köse ile Kundak'taki Çelebi'ye nasip olacak diye de müjdeyi vermiş. İkinci Murat bundan dolayı 10-12 yaşlarındayken evladını tahta bırakıp Manisa'ya çekilmişti. İkinci Mehmet ikinci kez başa geçtiği zaman ilk iş olarak İstanbul'un fethi için hazırlıklara girişildiğini ve bu sebeple bir öküz derisi büyüklüğünde olan, ki bu menakıbı biz geçen hafta anlatmıştık, Rumelihisar inşasının yaptığını, İstanbul'u Ulubatlı Hasan'ın sancağı dikmesiyle fethedildiğini ve Akşemseddin Hazretleri ile beraber fethettikleri, bu şehre girdiklerini söylemiştik. Burada bir menakıb daha var idi. Bin küsür yıldır yıkılmayan bu devlet yıkılmış ve halk merak ediyor, burayı alan kim? Fatih ve yanındaki hocaları, komutanlara beraber İstanbul'a girdiği zaman İstanbul halkı bir gencin burayı fethetmesi mümkün olamayacağını tahmin etmiş olsa gerek ki herkes Akşemseddin Hazretleri'ne doğru teveccüh ediyor. Çünkü boyu, posu, yaşı onu gösteriyor. Öyle olması gerekir diye bir kanaat oluşuyor İstanbul halkında. Fatih hocasına teveccüh edildiğini görünce tebessüm ediyor. Akşemseddin Hazretleri de eliyle ben değilim asıl Fatih o gibilerinden genç Fatih'i, genç padişahı gösterince işte burada Fatih Fatih olduğuna gösteriyor ve şunu söylüyor. Evet, biz burayı fethettik ama asıl fetih sahipleri onlardır. Bizi yetiştiren onlardır. Siz doğrusunu yapıyorsunuz, ona teveccüh edin diyerek gerçek manada Fatihliğini göstermiştir. Kıymetli dinleyenler, İstanbul'un fethini özetle bu şekilde anlattıktan sonra bu haftaki konumuz Anadolu'nun fethi. Kıymetli dinleyenler, Türk İslam devletleri hükümdarlarının gayesi sadece sınırlarını genişletmek olmamıştır. Tek bir gaye var, o da İslam'ı tüm dünyaya elleri ve güçleri yettiği kadar yayabilmek. Kıymetli dinleyenler, İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar, onu takip eden Gazneliler var. Ki Gazneliler deyince ayrı bir ben not düşeceğim. Çünkü Gaznelileri anlatmış olduğum programdan sonra bazıları bizi aradılar, dinleyenlerin sağ olsunlar. Burada geçen menakıplar var ki bugün dahi devlet büyüklerinin dinleyip örnek alacağı türden efendim. Onları burada ben tekrar etmek istiyorum ki ben kendilerine müsait olduğum zaman da program uygun olursa bu menakıpları anlatacağımı kendilerine izah etmiştim. Bu hükümdarlardan Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Tek bir gayesi var, İslamiyet'in Hindistan'da yayılabilmesi. Selçuklularda bu fetihlerin batıya kaydığını biz görüyoruz. Anadolu ve Rumeli'ne, ki o zamanlar Rumeli'ye geçiyor buralar. Gazneli Mahmut, Karahanlılardan sonra kurulan Gazneliler doğuya sefer düzenlerken Selçuklular batıya düzenleyecekler ki Selçuklular Gaznelilerden daha sonra tarih sahnesinden çıkıyorlar. Gazneli Mahmut tam 17 kez, ki bazı tarihçiler 30 olduğunu da söylüyorlar,
kesin olarak

Bilen 17 kez Hindistan'a sefer düzenliyor. Tek bir gayesi var, ilahi kelimetullah. Yani Allah-u Teala'nın ahkamını, İslam dinini oralara yayabilmek. Bugün Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Hindistan'daki Müslüman tebaadan bahsedebiliyorsak, onların tek borçlu olduğu kimse Gazneli Mahmud desek bu yalan olmaz kıymeti dinleyenler. Gazneli Mahmud'un buraya yapmış olduğu seferlerde, fetihlerde ilginç anekdotlar da var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Notlarıma bir bakayım kıymetli dinleyenler. Gazneli Sultan Mahmud Han, İslam yaymak için düzenlediği bu Hint seferlerinin birinde çok şiddetli bir direnmeyle karşılaşır. Savaşı kaybedeceği şüphesine düşmek üzeredir. Bu zor durumdayken Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyor Gazneli Mahmud. Ya Rabbi, bu savaştan galip çıkarsam şahsıma düşecek bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım. Böyle bir yemin, böyle bir ahd etmiş. Çünkü bu seferki seferde çetin çıkmış Hint ordusu. Allah'ın yardım yetişir ve Sultan Mahmud savaşı kazanır kıymetli dinleyenler. Oldukça da kıymetli ganimetler kazanılır, elde edilir. Sultan Gazni'ye döndüklerinde kendine düşen bütün ganimetleri yoksullara, muhtaçlara dağıtmaya başlar. Fakat bazı vezir ve komutanlar araya girip, aman sultanım ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini nereden bilecekler diye de söylemekten geri çekilmezler. Sultan Mahmud bunu Allah-u Teala'ya verdiği sözün gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söylediyse de adamdan ikna edemez. Sultanım, önemsiz olanları dağıtın ancak değerli olanları hazineye bırakın. Bütün memleketin bunlara ihtiyacı var. Belki sevabı böyle daha çok olur diye de ikna etmeye çalışırlar Gazneli Mahmud'u. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mahmud düşünür. Bir Allah dostuna durumu açar ve fikrini ister. O Allah dostu şöyle der. Ne kadar manidar. Sultanım, bunun çaresi kolay. Eğer Allah'ın izni olmadan bu zaferi kazansaydınız, bir daha da ondan isteyeceğiniz bir şey olmayacaksa sözünüze durmanız gerekmez. Yok, bu zaferi size Allah-u Teala'nın ihsan ettiğini ve yine ona ihtiyacınız olacaksa, ihtiyacın var olduğuna inanıyorsanız, verdiğiniz sözde durun. Adanızı yerine getirin. Ganimetleri yoksullara dağıtın der. Sultan Mahmud tövbe eder. Zaferi elbette Allah-u Teala ihsan etti diyerek sözünü yerine getirir ve kendisine düşen ganimetlerin hepsini yoksullara dağıtır. Sevgili dinleyenler, Sultan Mahmud yine çıktığı bir Hint seferinde Sümenat'ta Lat adında bir putu ele geçirir. Hintliler bu putu geri almak için bir ton altın vermeyi teklif ederler. Ama sultan hiçbir şekilde putu satmaya razı olmaz. Odun yığdırıp ateşe attırır, putu eritir. Bu sırada sergişin biri, yakmamalıydı. Altın puttan daha iyidir. Satsa daha iyi olurdu der. Sultan Mahmud bu sözleri duyunca, kıyamet günü Allah'ın herkesin önünde bana Azer'le Mahmud'a iyi bakın. Bunların ikisi de birdir. Birisi put yontar yapar, öbürü de satar demesinden korkarım der. Sonra da putu ateşte güzelce yaktırır. Put yanınca puttaki mücevherler erir. Teklif edilen miktar ağırlığında mücevher ortaya çıkar. İstenen şey bedavadan ele geçmiş olur. Bu hal üzerine alimler dediler ki, Lat'ın hak ettiği buydu, yani ateşti. Elde edilenlerse Allah'ın bir ikramı. Sen de bütün putlarını kır ki put gibi perişan olup ayaklar altına düşmeyesin. Puta benzeyen nefsine yak, kavur, içinden bir hayli var olan mücevherleri ortaya çıkar der Allah dostları Sultan Mahmud'a. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mahmud konusu açılmışken onun güzel ahlakını bahsetmeden geçmek uygun düşmez. Sultan Mahmud, İslami değerlere karşı büyük bir saygı gösterirdi. Bu manada şöyle bir olay anlatılır. Yakın komutanlarından birinin adı Muhammed'di. Komutanına devamlı olarak Muhammed ismiyle hitap ederdi. Bir vakit oldu, Muhammed'e hitap ederken babasının ismiyle, yani İshak'ın oğlu diye seslendi. Komutan her zamankinin aksine bu hitapla karşılaşınca, yani kendi ismiyle değil de babasının ismiyle çağırmasından dolayı kalbi kırılır gibi oldu. Sultana böyle hitap etmesinin sebebini sordu. Sultan Mahmud, senin adın Resulullah'ın adıdır. Ben bugüne kadar hiçbir an onun adını abdestsiz ağzıma almış değilim.

Sana babanın adıyla seslendiğim zaman abdestim yoktu. İslam padişahının ne derece zirvede olduğu ahlaki yönden gösteren bir delil kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, Gazneli Mahmud'un bir de Ayaz isimli bir kölesi, bir hizmetlisi var ki Ali Dekak Hazretlerinin dahi sohbetlerine konu olmuştur. Sultan Mahmud'a bahsedip de Ayaz'dan bahsetmemek mümkün değil. Gazneli Mahmud bir gün saray erkanı ile beraber ava gider. Avda önüne bir geyik çıkar. Gazneli Mahmud geyiği vurmak için peşine düşer ve atıyla geyiği kovalamaya başlar. Bir müddet arkasından gittiyse de geyiği yakalayamaz. Ve bir hayli yorulur ve terler. Hükümdar geyiğin peşini bırakır ve kan ter içinde bir köye varır. Köyün girişinde bir ev görüp su içmek için atından iner. Evde yalnız 8-10 yaşlarında bir çocuk vardır. Gazneli Mahmud çocuktan su ister. Çocuk, siz biraz oturun. Babam suya gitti, şimdi gelir. Size suyu veririm der ve misafirin atını gezdirmeye başlar. Fakat çocuk gelenin padişah olduğunu bilmemektedir. Padişah biraz oturup teri soğuduktan sonra çocuk içeri girer, bir bardak su getirip buyurun efendim diye tanımadığı padişaha ikram eder. Gazneli Mahmud kaşlarını çatar. Niçin yalan söyledin? Halbuki evde su varmış dediğinde çocuk, efendim ben yalan söylemedim. Babam hakikaten suya gitti. Fakat ben sizin hararetiniz geçsin, içtiğiniz su size zarar vermesin diye su vermedim. Der ve elinde su testisiyle sudan gelen babasını göstererek, bakın babam sudan geliyor der. Çocuğun bu zarafeti ve feraseti sultanın son derece hoşuna gider. Onu babasından izin alarak sarayına götürmek ister. Bu çocuk ömrünü sultana sadakatle bağlayacak olan Ayaz'ın kendisidir kıymetli dinleyenler. O dönemin büyük evliyalarından biri olan Ali Dekak Hazretlerinin bile sohbetlerinde konu olacak olan edepli bir Ayaz'dır saraydaki kıymetli dinleyenler. Ayaz köyünden ayrılırken sultanın hiçbir şey almana lüzum yok dediği halde yanına bezle sarılı bir şeyler getirmiştir ve onun ne olduğunu da kimseye söylememiştir. Saraya yerleşen çocuk bir taraftan tahsilini tamamlarken bir taraftan da padişahın sohbet meclislerine iştirak etmektedir o çocuk yaşta. Ayaz ismindeki bu çocuk daha o yaşta padişahın takdir ve hayranlığını kazanır. Genç yaştaki Ayaz'ın bu derece mevki sahibi olmasını bazı saray erkanı çekemez tabii ki. Ne yapsak da bunu sultanın gözünden düşürsek diye hileler dahi düşünmeye başlarlar. Haset her zaman olduğu olacak kıymetli dinleyenler. Ayaz ise Gazneli Mahmud'un gözüne o kadar çok girmiştir ki padişah ona sarayın hazine anahtarını dahi teslim etmiştir. Ayaz'ın aleyhindekiler bu durumu fırsat bilirler. Etrafa hırsızlık yaptığını yaymaya başlarlar Ayaz'ın. Dedikodu bir taraftan genişlerken bir taraftan da vezirler padişaha Ayaz'ı şikayet ederler. Sultanım sizin göz bebeğiniz ve herkesten üstün tuttuğunuz Ayaz hazineden hırsızlık yapıyor der. Gazneli Mahmud nereden biliyorsunuz hırsızlık yaptığını der ve iftiracılara bunu ispata davet eder. Onlar sultanım Ayaz saraya geldiği günden beri odası hep kilitlidir. Bizim odalarımızın kapıları ise herkes açık, bunu siz de bilirsiniz. Hele son zamanlarda odasının kapısına giriyor, kilitliyor ve hiç çıkmıyor. Eğer bizden gizlediği kıymetli bir mücevher olmazsa hiç odasını kilitlemeye lüzum görür mü? Padişah onlara yalan söylüyorsunuz dese mesele hallolacak. Ayaz'ın odasını aratsa onu gücendirmiş olacak. İkinci şıkkı tercih edecek. Diyecek ki gidin Ayaz'ın odasını açın. İçinde ne buluyorsanız da alın, sizin olsun. Benim helalimdir. Hasetçiler heyecanla kapının ağzına yığılırlar ve Ayaz'ın kapısını kırarak içeri girerler. İçeride onları bulmayı umdukları mücevherler yerine sadece yerde bir hasır. Duvarda asılı bir post. Yine duvarda asılı bir kaval ve onun yanında da çobanken giydiği, yanında getirdiği o bez içerisinde sarılı çarığı vardır. Bundan başka da hiçbir şey yoktur kıymetli dinleyenler. Bir de saraya gelirken getirdiği o biraz önce bahsetmiş olduğumuz eski elbiseler. Hasetçilerin planı boşa çıkmıştır. Odadaki eşyaların manasında Ayaz'dan başka bilen yoktur tabii ki. Sultan Gazneli Mahmud'u huzuruna çağırtır ve bunun ne manaya geldiğini sorar.

0: Ayaz, padişahım, ben saraya gelmeden evvel siz de biliyorsunuz ki çobandım. Buradaki her şeye sizin büyük teveccühünüzle ulaştım. Bu durum belki bana evveliyatı unutturur da kendime kibir gelir diye onları oradan bulunduruyorum. İçeri girdiğim zaman onlarla baş başa kalıyor, kendimi, geçmişimi ve bir zamanlar ne olduğumu unutmamaya çalışıyorum der. Ayaz'ın bu hareketi padişahın o kadar çok takdirini kazanır ki ve şöyle söyler. Bugüne kadar mücevherlerimin hazinedarıydın ama şimdi kalbimin de hazinedarısın. Bana benim de önünde bir hiç olduğum sultanlar sultanının huzurunda, Allah'ın huzurunda nasıl davranmam gerektiğini dersini verdin der kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli dinleyenler, ilk bölümümüzde İstanbul Fethi'nin genel hatlarıyla özetlemiştik. Akabinde Anadolu'nun fethine dem vurmuştuk. Türkistan hükümdarlarının fetihlerdeki asıl gayelerinin topraklarını genişletmek değil, ilahi kelimetullah, İslam dini yaymak olduğundan anlatmıştık. Ve Gazneli Mahmud'un doğuya yapmış olduğu, Hindistan'a yapmış olduğu seferleri sizlerle beraber paylaşmıştık burada. Ve orada Ayaz'dan bahsetmiştik kıymetli dinleyenler. Gazneli Mahmud'un Ayaz'la arasında geçen bir menakıp daha var ki, onu da anlattıktan sonra artık Anadolu'nun fethine yavaş yavaş geçeceğiz kıymetli dinleyenler. Günlerden bir gün İslam alimlerinden Ali Dekkak Hazretlerine sordular. Namazdayken sinek kovalayan kimse için ne dersiniz? Allah-u Teala'nın huzurundaki edep der Ali Dekkak Hazretleri, Ayaz adındaki bir Türk'ün Sultan Gazneli Mahmud'un yanındakinden daha az olmamalıdır der. Bu hikmetli sözün hikayesi şöyle anlatılır. Ayaz bir gün Sultan Gazneli Mahmud'un hizmetinde bulunurken aniden ayakkabısının burnunu sallar. Sultan Ayaz'ın bu haline şaşırır. O zamana kadar kendisinden hiçbir edepsizlik görmemiş olan Sultan ferasetle Ayaz'ın bir özü olduğunu anlar. Memurlardan birisini Ayaz'ı takip edip durumu incelemesini emreder. Sultanın adamı Ayaz'ı takip eder. Ayaz bir köşeye çekilip ayakkabısını çıkartır. İçinden bir akrep düşer. Ayaz ayakkabısıyla akrebi ezerek, "Bugün bana sultanın huzurunda edebimi bozdurdun. Bugüne kadar sultanın huzurunda bir edepsizliğim görülmemişti." der. Memur durumu sultana arz eder. Ayaz geri dönünce sultan, "Ey Ayaz, bugün niçin edepsizlik yaptın? Ayağını hareket ettirdin." der. Ayaz özür diler bir eda ile cevap verir. "Sultanım, kabahat işlemek hizmetçilerin, kölelerin işi. Affetmekse sultanların, sizin şanınızdandır." der. Sultan akrep hikayenin bize ulaştı deyince, "Madem ki haberiniz oldu anlatayım efendim.

Sizin saltanat nimetlerinize kavuşmuş biriyim. Akrep 7 defa ayağımı soktu, dayandım. 8'inde takatım kalmadı. Ayağımın ucunu yerden kaldırmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Yine günlerden bir gün Sultan Mahmut elinde eşi benzeri olmayan büyük bir mücevher olduğu halde vezirlerini topladı. Elindeki mücevherleri gösterdi. Bütün vezirleri mücevhere hayran oldular. Sultan hepsine teker teker beğenip beğenmediklerini sordu. Hepsi ayrı ayrı övdüler mücevheri. Sonra yine teker teker hepsine mücevheri kırmalarını emretti. Aralarından hiçbiri kıyıp mücevheri kıramadı. Yazıktır, günahtır deyip sultanın isteğinden vazgeçirmeye çalıştılar. Vezirler isteğini yapmayınca perdecisini çağırdı. Ona da gösterdiği mücevheri kırmasını istedi. Sultanın perdecisi de şaşırmış bir halde, aman sultanım kırılır mı böyle kıymetli şey deyip vazgeçirmeye çalıştı sultanı. Sultan bu durumda çok rahatsız olmuş ve üzülmüştü. Son olarak en sevdiği kölesi olan Ayaz'ı çağırdı. Ayaz da hoş geldin sultanım diyerek hitap etti. Ayaz mahcup bir şekilde Gazneli Mahmud'a baktı. Gazneli Mahmud Ayaz'a mücevheri verdi ve sordu. Nasıl, beğendin mi? Ayaz, çok güzel efendim, sizlere yakışır dedi. Sultan içinde bir korku vardı. Ya Ayaz da sözümü dinlemezse? Sultan Mahmud Ayaz'a kır o mücevheri emri verince Ayaz hiç tereddüt etmeden sertçe yere fırlattı ve mücevheri parça parça yaptı. Çevrede bulunan vezirler perdeciye naralar attılar. Hayretler içinde kaldılar. Ne yaptın, ne ettin diye kızdılar Ayaz'a. Ayaz, mücevher ne kadar değerli olursa olsun sultanın sözünden değerli midir ki onu kırmayayım dedi. Bu sözlerine tekrar feryatlar koptu sultanın huzurunda. Hepsi hatalarını anlayıp özür dilediler sultandan. Sultan onları cezalandırmak istemişse de Ayaz yine araya girip af diledi onlar için. Affın sultana daha çok yakışacağını söyledi. Sultan da Ayaz'ın hatırı için hepsini affetti. Kıymetli dinleyenler, işte size anlatmış olduğumuz bir Türk İslam hükümdarının ahlakı, kabiliyeti, İslam'a olan muhabbeti. Kıymetli dinleyenler, Gazneliler İslam sancağını doğuya taşıdılar. Batıya taşıma görevi ise Selçuklulara düştü. 1048 yılında biz Anadolu için yapılan ilk savaş olarak Pasinler Savaşı'nı görüyoruz kıymetli dinleyenler. Bu savaş Anadolu için yapılan ilk savaş olup bu savaştan sonra Anadolu tanınmaya başladı. Biraz önce söylediğimiz gibi İslam hükümdarlarının gayesi toprak genişletmek değil, buralarda İslam'ı, bayrağını dalgalandırmak. Anadolu için yapılan bu ilk savaştan sonra, ki burada öğrencilerime söyleyeyim, önümüzdeki günlerde sınav var, bu soru çıkabilir, onu da söyleyelim kıymetli dinleyenler, biz dinleyenler varsa talebelerim, bunu da kaçırmasınlar. 1048'den sonra ara ara Anadolu'ya, o zaman biz burayı Rumeli diye zikrediyoruz, fetih seferleri, buralara keşif seferleri düzenlenmiş, buralar öğrenilmiş, tanınmış ve tarih 1071'i gösteriyor. İlerleyen programlarda muhtemelen Ağustos ayında Malazgirt için ayrı bir program yapmayı düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Burada kısmen biraz daha bahsetmemiz gerekecek. Çünkü Anadolu'nun kapısı Malazgirt Savaşı ile açılıyor ve İslam'la tanışması, ciddi manada İslam nüfuzunun buraya gelmesinin başlama tarihi 1071 Malazgirt Savaşı'dır. Dolayısıyla Malazgirt Savaşı'na burada kısmen değinmemizde fayda var. Sevgili dinleyenler, Alparslan kendisinden yardım isteyen Abbasi halifesine gitmek için 70 bin kişilik bir ordu hazırlamıştır. Ve Herat'tan, Rey'den hareket eden Selçuklu ordusu Muş Ovası'na, oradan Halep'e, oradan da Fatimilere destekleyeceği o savaş meydanına doğru yavaş yavaş ilerlemek niyetiyle Rey'den çıkar. Muş Ovası'na geldiği zaman bu sırada da Bizans ordusu, ki başında Roman Diyojen var, 200 bin kişilik bir ordu hazırlamıştır. Roman Diyojen'in gayesi 1048'den itibaren başlayan ve aralıklarla periyodik olarak devam eden Türk akınlarını durdurmak. Ve bir karar alıyor, bu akınlar artık yeter bulmalı ve Türk ordusu, Türk orduları, birlikleri geldikleri yere Orta Asya'ya kadar gönderilmeli. Hatta oraya kadar gidilmeli, olmazsa Bizans'ın sınırlarını

buraya kadar ulaştırılmalı. Böyle bir gaye ile 200 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Alparslan ise 70 bin kişilik bir ordusu var. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Alparslan'ın gayesinde Bizans yok. Tek bir gaye var. Abbas halifesi kendisinden yardım istemiş, yardım dilemiş Fatimilere karşı. Fatimileri cezalandırmak için harekete geçmiştir Alparslan. Muş Ovası'na gelindiği zaman karşısında 200 bin kişilik bir ordu görünce Alparslan şaşırmıştır. Çünkü böyle bir şey beklemiyor. Savaş meclisini topluyor. Yapılan istişarede bir elçi gönderilmesi uygun görüyor Alparslan. Çünkü hedef Bizans değil. Seçilen elçi Bizans ordusunun içerisine gönderilecek ertesi gün ve maksat murat anlatılacak. Kıymetli dinleyenler, Alparslan'ın gönderdiği elçi krala bildirilir. Selçuklu elçisinin geldiği söylenir. Lakin Roman Diyojen, Bizans kralı öyle bir taktik yapmıştır ki maksat ordunun maneviyatını bozmaktır. Maneviyat bozulursa ordu dağılmış demektir. Selçuklu elçisini 200 bin kişilik ordu içerisinden dolaştırarak çadırına kadar getirtirir. Çünkü 200 bin kişinin içerisinden geçecek ki özellikle de elçinin geçtiği yerlere devasa yapılı insanları koydururlar ki göz korkacak, maneviyat sarsılacak ve bu gördükleri otağa anlatılacak ve bu korku bütün askere yayılacak. Bu psikolojik bir savaştır. Bu günümüzde de uygulanıyor kıymetli dinleyenler. Selçuklu elçisi bu ordunun içerisinden geçirilerek Roman Diyojen'in huzuruna gelir ve Alparslan'ın mesajını iletir. Mesaj şudur: bizim gayemiz siz değilsiniz, bizim gayemiz Fatimiler üzerine gitmektir. Dolayısıyla biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Mesaj son derece kısa ve nettir. Roman Diyojen oturduğu yerde, daha doğrusu oldukça uzunca bir oturmuş, biraz elleri ve ayakları rahat bir pozisyonda, biraz küstahça, biraz yukarıdan bakarca, biraz efendim nasıl izah edelim, hoş olmayan bir bakışla Selçuklu elçisine tabi der, bu orduyu görünce savaşmak istememeniz normal. Ben olsam ben de savaşmazdım der bu orduyu gördükten sonra. Ve ordusunun büyüklüğünü büyük bir kibirle, büyük bir gururla Selçuklu elçisine söyler. Selçuklu elçisi son derece vakarlı, ciddi bir şekilde gayelerini bir kez daha anlattıysa da o da aynı şekilde ordusunun büyüklüğünü anlatmaya başlar. Ordusunun kalabalıklığını, güçlüğünü, ne kadar kuvvetli olduğunu söylemeye devam eder. Ve şunu da söyler Roman Diyojen: merak ediyorum acaba der, bu sene atlarımı ve subaylarımı Herat'ta mı yoksa Rey'de mi dinlendirsem? Ki Herat ve Rey Selçukluların şehridir, başkentidir. Birisi kışla, birisi ordu, birisi de efendim padişahın, hükümdarın kaldığı yer. Mesela şunu veriyor: biz oraya kadar geleceğiz, atlarımız Herat'ta, askerlerimiz Rey'de kışlayacak. Biz sizi yıkacağız, biz sizi yeneceğiz gibi bir manalı ifade kullanıyor. Selçuklu elçisi krala bakar, imparatora bakar, der ki efendim bir ipek şal alabilir miyim der. İpek şal, der ki ne yapacaksın ipek şalı şimdi? Muhtemelen gözyaşlarınızı sileceksiniz. Onu mu algılayayım, onu mu öyle mi anlayayım diye biraz daha gülerek, biraz daha küstahça bir ifadeyle tekrar bakar Selçuklu elçisine. Hayır efendim, eğer mümkünse getirirseniz niçin kullanacağımı gösteririm. Son derece sakin, vakarlı ve ciddi olarak. Bulurlar bir tane ipek eşarp efendim. İpek eşarpın ipek olanı hafiftir, tüy gibi. Kolay kolay kesilmez. İncedir. Ve şunu söyler daha sonra: bir silahşörünüz var mı efendim? Ne yapacaksınız silahşör diye cevap verir Roman Diyojen. Savaşacak mısın? Cenk mi edeceksin? Yok yok, öyle bir derdim yok. Zaten ben fazla savaştan anlamam. Ben elçiyim ve daha çok ben bu işlerle uğraşırım. İlim ehliyim. Bunun üzerine çağırır generallerinden bir tanesini Roman Diyojen. Buyur bakalım ne yapacaksın? Getirdim bir tane karşına. Selçuklu elçisi ipeği havaya atar ve der ki kılıcınızla bunu kesin. Belki Topkapı Sarayı'nda o dönemden kalma eserleri incelemeye gidenler varsa, Bizans kılıçları kısa ve enlidir.

0: sağlamdır. Kolay kolay kırılmaz. Kuvveti temsil ediyor. Hakikaten öyledir. Kısa oluyor. Biraz enli oluyor efendim. Havaya attıktan sonra buyur kesin şunu diye söyler. Ve general kılıcı çekip olanca kuvvetiyle abanır ipeyi kesmek için. Havadaki ipeyi kesmek için. Ve ipekle beraber kılıç da taşa küt diye iner. Selçuklu elçisi eğilip ipeyi alır. Açar, bakar. Ve imparator şunu söyler. Efendim çok kuvvetli askerinizle silahınız var ama bu güç, bu pazı, bu kılıç ne yazık ki bir ipeyi kesememiş. Nasıl güçtür? Diye biraz önce vermiş olduğum mesajın karşılığını uygulama olarak gösterir. Selçuklu elçisi huzurdan ayrılmadan önce döner ve bir son söz daha söyler imparatora. Efendim, atlarınızın her hatta kışlayacağından hiç şüphem yok. Ama askerleriniz o esnada nerede olur onu bilemem diyerek güzel bir gözdağı verir ve bu şekilde ordusuna Alparslan'ın yanına döner elçi. Ve durumu anlatır padişahına, hükümdarına ve yanaşmadığını söyler barışa. Kıymetli dinleyenler, savaş meclisi toplanır. Nasıl bir hareket tarzı yapılacağı konuşulur. Burada liderlere yakışır bir tavır sergiler Alparslan. 70 bin kişilik ordunun 20 binini ayırır. Çünkü kendisi Fatimilere 70 bin kişilik orduyla gidiyor. Bunu yeterli görmüştür Alparslan. Ama karşısında daha kuvvetli, daha dinç bir ordu var. Ama 20 bin kişini ayırıyor. Bu askeri olarak biraz tuhaf dursa da Alparslan'ın niyeti şu. Yarınki savaş çok çetin geçeceği için manevralarda hızlı olmak zorundalar. Askerin yaşlı olanlarını ayırıyor kıymeti dinleyenler. Çünkü yarın ciddi bir savaş var. Ayak bağı olabilirler ve onları serbestlik tanıyor. Onları savaş meydanına sürmüyor. Ve 200 bin kişinin karşısına 50 bin dikiyor. Tabii şu akla gelebilir kıymeti dinleyenler. Selçuklu ordusu 50 bin gibi, 70 bin mi? Hayır efendim, o kadar değil. 350-400 bin kişilik bir ordusu var. Ama Fatimilere üzerine giderken bu kadar ordu yeterli görmüştür kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra Malargit Savaşı'nı öbür bölümümüzde anlatmaya devam edeceğiz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

maçını ve sonrasını anlatacağız. İkinci bölümümüzde elçi gönderdiğimizi, lakin Bizans kralının bunu kabul etmediğini söylemiştik. Barış teklifi, savaşmama teklifi kabul edilmeyince Alparslan savaş meclisini toplar ve yapılacak taktiği askerleriyle, komutanlarıyla konuşur. Bunu paylaşır, bilgilerini, isteklerini, taleplerini iletir kıymetli dinleyenler. 70 bin kişilik ordunun 20 binini ayırır, geriye 50 bin dinç bir kuvvet bırakır ve strateji üzerinde değerlendirme yapılır. Sevgili dinleyenler, savaş öncesi akşamı askerler keyif ve neşelidir. Yanlış hatırlamıyorsam Moğol tarihini bahseden Cüveyni var. Tarihi Cihan-ı Güşa isimli bir eserin müellifi kendisi. Orada Türklerle ilgili bir konudan bahsederken şöyle bahis açmış. Diyor, Türkler savaşa giderken onlar efendim sevdiğinin yanına gider gibi giderler diyor kitapta. Ki 13. yüzyılda yazılmış bir eser bu. Burada yine Türk savaşçılarıyla ilgili olarak şunlar da söylüyor. Kılıç sesleri sevgilisinin sesi gibidir. Attığı oklar en tepede uçan atmacayı şahini dahi vurabilir. Böyle bir kabiliyetten bahsetmiş Türkler için. Bu sebeple de savaş öncesinde Selçuklu ordusunda son derece moraller yerinde. Çünkü şöyle bir düşünce var. Ben gaziyim ama yarın bir kılıç darbesiyle yere indirilirsem şehit olacağım. Kıymetli dinleyenler, Halid bin Velid Hazretleri'nin hayat hikayelerinde de böyle bir menakıp biliyoruz. Şöyleydi o da. İranlılara savaşırken şöyle bir mesaj gönderiyor İran komutanına. Teslim olun. Çünkü biz sizin ordularınızın yaşamayı arzu ettiği gibi ölmeyi arzulayan bir askerle, ölmeyi arzulayan bir orduyla geliyoruz. Ölüme göze almış, ölümü gözünden silmiş, ölümü bir kurtuluş olarak gören, Allah Resulüne ulaşmak olan gören bir ordunun karşısına hiçbir engel çıkamaz kıymetli dinleyenler. Selçuklu askerler de aynı sevdada. Dolayısıyla son derece rahatlar. Yarınki savaşı düşünüyorlar. Bu esnada Bizans'tan tarafında da bir endişe var. Ama endişenin yanında bir neşe, bir sevinç de var. O neşe ve sevinci de açıklayalım sevgili dinleyenler. Selçuklulardan çok daha önce, ki bu 11. yüzyıl, 100-200 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine gelen Türk kavimleri var. Bunlar Oğuzlar, Peçenekler, Kumanlar, Kıpçaklar, hatta Bulgarlar, Macarlar. Bunlar 100-200 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine, Balkanlara gelip yerleşmişler. Ve savaşçı oldukları gözükünce de bunlar diğer devletlerin içerisine paralı asker olarak girmişlerdir. Onlar şöyle düşünüyorlar. Türkler şöyle düşünüyor: hem savaşacağız, hem zevkli bir iş, hem de para kazanacağız. Dolayısıyla onlar için savaşmak önemli değil. Ve Bizans ordusunun içerisinde atalarından çok daha önce buraya gelmiş olan, Balkanlara yerleşmiş olan Oğuz ve Peçenek Türkleri de var. Bunlar yalnız Selçuklular Müslüman, bunlar Müslüman değil. Bunlar Şamanist Türk topluluğu. Ve yüksek bir bedel verilerek Bizans ordusuna bunları almış. Normalde bir paralı askere bugün değerle 1.000 lira dersek bunlara 10.000 lira verilmiş. Çünkü bunlar kabiliyetler. Bugün mesela bir futbolcu alırken kabiliyetli olunca ne yapıyoruz? Parayı kesenin önünde açıyoruz, keseyi açıyoruz. O zaman da böyle bir şey uygulanmış ve Peçenek ve Oğuz Türklerinin de Bizans safında olduğunu görüyoruz. Bizim Selçuklular o akşamı rahat geçiriyorlar. Oğuz ve Peçenek Türkler de rahat geçiriyorlar. Lakin bizim milli sazımız olan kopuz sesleri vadiden vadiye karşılıklı olarak gidip geliyor. Şimdi Selçukluların karşısındaki o Bizans ordusunun içerisinde bulunan Peçenek ve Oğuz Türkleri yankı mı duyuyoruz diye düşünüyorlar. Çünkü kopuz sesi duyuyorlar. Biz kimle savaşacağız? Onlar bilmiyorlar kimle savaşacaklar. Sadece bir düşman var. Onlar için düşman yeterli zaten, ama kimle savaşacakları hakkında bilgi sahibi değiller.

Ve bundan şüpheleniyor. Hem Oğuz beyleri hem de Peçenek beyleri şüpheleniyor. Biz kime savaşacağız acaba? Ve kendi aralarında yapmış oldukları istişarede savaş başlamadan önce karşı tarafı bir kontrol etsek iyi olur diyorlar. Biz kimle savaşacağız? Ve savaş başlayacağı zaman da ertesi gün kıymetli dinleyenler karşısındaki ordunun sancağını, bayrağını görünce eski atalarının bayrağını olduğunu görüyorlar. Ve dolayısıyla anlıyorlar ki her ne kadar biri Müslüman, diğeri şamanist ise de birbirlerinin kandaş oldukları için asla kılıç çekmeye yanaşmayacaklar ve bunu savaş sırasında göreceğiz. Hemen zaten konu gelmişken değinelim sevgili dinleyenler. Savaş başladığı esnada Oğuz ve Peçenek Türkleri karşı tarafa geçecek ve Bizans'a karşı saf tutacaktır. Bunu da burada belirtelim sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, savaş başlamadan önce Alparslan'ı beyaz bir elbiseyle görüyoruz. Atının kuyruğunu bağlamış, beyaz bir elbise giymiş ve şunu söylüyor askerlerine: ben bugün komutan değilim. Ben bugün hükümdar değilim. Ben bugün sizin gibi içinizden birisiyim. Ve ben bu elbise benim kefen elbisem. Eğer şayet bu vurulursam beni bu elbisemle gömün. Arkada bulunmayacağım. En önde sizlerle beraber vuruşacağım. Ve şunu tüm samimiyetimle söylüyorum diyor kıymetli dinleyenler. Karşımızdaki orduyu görüyorsunuz. Oldukça bir fazla sayıdır kıymetli dinleyenler. 200 bin kişilik bir ordu. Devasa bir ordu. Şöyle bir hayal edelim. 200 bin kişiyi bir meydana toplayalım. Ve silahlı, mızraklı, oklu. Dehşet bir görüntü sevgili dinleyenler. Ve şunu söylüyor: ben bugün sizi savaşa zorlayamam. Eğer hanımını, çocuğunu, anasını ve babasını özleyen varsa geri dönebilir. Hakkım helal olsun, gidebilir. Ama ben yemin ediyorum tek başıma da kalsam bu orduyla savaşacağım. Tabii hükümdar bunu söyleyince asker şunu söylüyor: efendim, bizi denize göster, denize gidelim. Dağa vur, dağa çıkalım. Bugün ölmek var, dönmek yok. Biz buraya bunun için geldik. Ve savaş başlayacak kıymetli dinleyenler. 50 bin kişilik ordusu merkezde kendisi var. Sağ taraf ve sol taraf olarak sağ cenah ve sol cenah olarak orduyu ayırıyor. Ve burada Turan taktiğini uygulayacak Sultan Alparslan. Ki Turan taktiğini birazdan açıklayacağım. İlk etapta kendi merkez kuvvetinden 10-15 bin kişilik bir kuvveti Bizans üzerine gönderiyor. Ve olağanca kuvvetiyle, hızıyla Bizans'a saldırıyor. Yeri gelmişken Turan taktiğinden bahsetmekte fayda var kıymetli dinleyenler. Türk hükümdarları, Türk orduları bu Turan taktiğini kurtlardan öğrenmiştir. Şimdi akılda bir tabii bir soru var. Nasıl öğrenilebilir? Şöyle, peki Jack London'ın Beyaz Diş adlı bir romanı var. Okuduysanız bilmiyorum. Okumanızı tavsiye ederim. Kurtları anlatan bir roman bu. Kışın ormanda diğer hayvanlar kış uykusuna yattığı için kurtların tek avlayabilecekleri köpekler. Köylerdeki, yaşam merkezlerindeki köpekler. Taktik de şöyle, organize çalışıyor zaten bu kurtlar. İşlerinden bir tanesini, ki bu en hızlı koşan oluyor, köyün içine gönderiyorlar. Köyün içerisinde gönderdikten sonra biraz dolaşıyor. Kurdun kokusu alan köydeki köpekler kurdun peşine düşüyor. Zaten plan programda böyle. Biraz boğuştuktan sonra köpeklerle kaçıyormuş, korkmuş da geri gidiyormuş gibi bir hava vererek olanca kuvvetiyle ormana doğru geri kaçar. Geri kaçmaya devam eden kurt daha önceden belirledikleri noktada durur ve köpeklerle boğuşmaya başlar. Boğuşma esnasında diğer kurtlar köpeklerin etrafını çevirir, halka tamamlanınca artık daralan halka köpeklerin sonunun geldiği manasına gelmektedir. Sevgili dinleyenler, bu taktiği Türkler güzel uyguluyorlar. Bu taktiği biz şeyde de görüyoruz efendim. 2. Cihan Harbi'nde Ruslar da Almanlara karşı uygulanmıştır ve bu taktik neticesinde başarıya ulaşmışlardır. Sevgili dinleyenler, savaş bu şekilde devam ederken Alparslan'ın önündeki 10-15 bin kişilik bir kuvvet hücuma kalkar ve Bizans ordusuna saldırır. Ciddi bir mukavemet gösterir Bizans.

Fransız ordusu yavaş yavaş bozgun havası vermeye başlar Selçuklular. Biraz buna tiyatro da var tabii. Biraz belirlenmiş bir tiyatro oyunu da var. Bir taraftan cenk ederken bir taraftan da sanki geri kaçıyormuş gibi bir hava oluşturulur. Böyle bir hava estirilir ve yavaş yavaş geri çekilmeye başlar. Bizans ordusu bu gelen 10-15 bin kişilik birliği Selçuklu'nun tamamı olarak algılar. Öyle şiddetli bir hücum olur ki zannederler ki bu ordunun tamamı. Ve geri çekilmeye başladığını hissettikleri anda da bu fırsatı kaçırmamak için

kaplar yavaş yavaş mevzilerini de terk ederler. Tabii ilk konuşmamızda söylemiştik, Cüveyni'den bahsederken attıkları oklarla en tepedeki kuşları indirirler demiştik. Bunu hatırlıyorsunuz. Bir özellikleri daha var. Geri çekilirken dahi at üstünde geri dönüp oklarını atarlar ve oklar o her tarafı zırhlarla dolu Bizans askerlerinin gözlerini içeri sokmayı becerebiliyorlar. Böyle bir kabiliyetleri de var. Bir taraftan geri çekiliyorlar, bir taraftan da oklarla kendilerini savunuyorlar. Nereye kadar? Aynı kurtların yapmış olduğu gibi daha önceden belirlemiş olduğu noktaya kadar Türk birliği, Selçuklu ordusu geri çekilir. Bu esnada sağ ve sol cenah yavaş yavaş Bizans'ı kuşatmaya başlamıştır. Tepelerin arkasından gözükmeden. Ve o nokta gelince artık bu merkez kuvvet tekrar yönünü Bizans'a doğru çevirir ve tekrar olanca kuvvetiyle hücuma kalkar. Tabii bu esnada hücuma kalkan sadece merkez kuvvet değil, sağ ve sol cenahtır ve Bizans ordusu artık ortadadır. Şunu söylüyor tarihçiler, buradan fazla kurtulan Bizans ordusu kalmadı diyorlar kıymetli dinleyenler. Esir alınanlar bir hayli fazla, bunların içerisinde sizlerin de bildiğiniz gibi Roman Diyojen de var. Roman Diyojen Alparslan huzuruna da çıkartılacak kıymetli dinleyenler. Burada gerçekten bir büyüğe yakışır bir davranış var. Şunu soruyor Sultan Alparslan, sana ben elçi gönderdim. Çünkü niyetimiz siz değildiniz. Bizim niyetimiz başkaydı. Elçi gönderdim ama siz ordunuza güvenerek savaş istediniz. Yaptığını beğendin mi? Bu kadar insanın kanına girdin. Tabii Roman Diyojen diyecek bir şey yok. Boynu bükük sadece dinliyor. Ve Alparslan şunu soruyor. Eğer şayet savaşı sen kazanan olsaydın ve bu soruları soran sen olsaydın, yakalanan, esir olan ben olsaydım ne yapardın deyince Roman Diyojen de pek böyle mütevazı davranmamış, samimi ve doğru söylemiş. Seni öldürürdüm demiş. Sultan Alparslan tahmin ediyorum demiş bunu yapacağınızı. Peki benim ne yapmamı tahmin ediyor, bekliyorsun aynı şeyi. Veyahut da beni esir alır, kafes içerisinde diğer gezdirir, gücünü, kudretini herkese gösterirsin. Veyahut da deyip sessizce bir ses çıkıyor ağzından. Sultan Alparslan diyor, o sessizce söylediğini bir daha söyler misin? Veyahut da serbest bırakırdın. Sultan Alparslan tam bir padişah kıymetli dinleyenler, tam bir hükümdar. Ben de zaten yapmayı düşündüğüm budur. Serbestsin deyip hatta emrine asker de veriyor ki sağ salim varsın diye İstanbul'a kadar Selçuk askeri nezaretinde gönderilecektir Roman Diyojen. Selçuklu'nun göstermiş olduğu bu nezaket karşılığında yalnız kendi adamları Roman Diyojen Bizans'a vardığı zaman öldürülecektir. Önce gözlerine mil çekilecek, daha sonra da öldürülecektir sevgili dinleyenler. Esasında bugün Anadolu'nun İslamlaşmasına değinmeyi tahmin ediyordum ama yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu gösteriyor. Kıymetli dinleyenler, önümüzdeki hafta bu beldelerin İslam'a tanışmasını hep beraber işleriz sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek dileğiyle sağlık ve selamet içerisinde kalınız efendim. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı Meydan

0: Meler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Merhabalar sevgili dostlar. Mana Eklemi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Süleyman Salih Şahin ve muhterem hocam Hüseyin Kadıoğlu ile birlikte Hazreti Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın kıssasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi hocam geçen hafta Musa Aleyhisselam'ın Medyen'den tekrar Mısır'a dönüşünü işlemiş idik. Mısır'a dönüş yoluna çıkmışlardı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızı Safura validemizle birlikte. Geçen hafta daha kısaca hatırlatacak olursak Şuayb Aleyhisselam'ın yanında Musa Aleyhisselam 10 yıl kalıyordu. 10 yıl hizmet etmesinin karşılığında Musa Aleyhisselam'a kızıyla evlenmesini teklif ediyordu. Kızıyla evleniyordu Musa Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın ve o 10 yılın sonunda bu evliliklerine hediye olarak baktığı, işte otlattığı, ilgilendiği, meşgul olduğu koyunları, koyun sürüsünü onlara hediye etmişti. Musa Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın verdiği süre yani 10 yıl dolduktan sonra ondan izin istedi ve dedi ki bana izin ver, ben gideyim, Mısır'da halkım zulüm altındadır, Firavun'un zulmü altındadır, ben onlara yardım edeyim. Zaten benim memleketim de orasıdır, izin ver döneyim, eşimi de alıp. Şuayb Aleyhisselam izin verdi, tekrar dönüş yoluna çıktılar. Dönüş yolu tabi Medyen ve Mısır arası 8-9 günlük bir yol olduğu için zorlu bir yol. Hava şartları da kötüymiş, öyle anlatılır. Yolda bir gün gece Şuayb Aleyhisselam ve eşi Safura validemiz bir mağaraya sığınıyorlar karanlıkta. Hava gene kötü. Safura validemiz de çocuk beklemekte. Musa Aleyhisselam diyor ki siz burada bekleyin, ben belki size bir ateş bulurum veya bir haberci bulurum diye çıkıyor ve ileride uzakta bir ateş görüyor, bir ışık görüyor, oraya doğru gidiyor. Ve orada Allah-u Teala ile ilk defa muhatap oluyor peygamber olarak. Allah-u Teala ona orada peygamberliğini ilan ediyor. Ve ona diyor ki elindeki nedir? Musa Aleyhisselam, işte o benim asamdır. Ben onunla koyunlarıma işte yaprak silkelerim. Bana bir herhangi bir yırtıcı hayvan geldiğinde bununla kendimi savunurum. Ben buna yaslanırım. Böyle cevaplar veriyor. Musa Aleyhisselam böyle dedikten sonra Allah-u Teala elindeki asayı at diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı attıktan sonra asa yılana dönüşüyor. Bunu da bahsetmiştiniz. O yılan insanın nefsi arzularını temsil eder. Asa gibi elinde onu tuttukça insan o nefsi arzularını Allah'a vasıl olamaz, onu atmalıdır diye böyle yorumlar yapmıştınız. Ben lafı biraz uzatıyorum ama özet mahiyetinde birazcık bunlardan bahsetmek gerektiği için. Sonra Allah-u Teala nalinlerini çıkar diyor. Musa Aleyhisselam ayağındaki iki nalini çıkarıyor. Gene bununla ilgili dünyevi şeylerden sıyrılmayla ilgili yorumlar yapmıştık. Böyle yorumlar aktarmıştık. Şimdi hocam buradan yavaş yavaş devam edelim isterseniz. Geçen haftaya dair sizin söylemek istedikleriniz ve bu haftaya dair söylemek istedikleriniz nelerdir hocam? Buyurun.
1: Allah razı olsun. Allah-u Teala sohbetimizi hayırlara vesile kılsın. Programımızı bereketli kılsın.
0: Amin hocam.
1: Hem bizleri hem dinleyenlerimizi istifade edenlerden eylesin. Bizi dalalete düşenlerden eylemesin inşallah. Uyanık müminlerden eylesin bizi inşallah.
0: İnşallah.
1: Çok güzel söylediniz. Evvela nalinlerini çıkar.

0: Yani dünyadan sıyrıl. Ondan sonra o elindeki nedir diye sordu. Hazreti Musa elindeki asayı tarif edince onu at dedi Allah-u Teala. Müfessirler onun elindeki yılanın nefsinin tezahürü olduğunu söyleyerek söylercesine Cenab-ı Hak artık her şeyden sıyrıl. Dünyadan sıyrıl ve ondan sonra içindeki o nefsi vesaireyi at buyurdu Cenab-ı Hak. Asa bir yılana dönüştü adeta. Elindeki asa yılana dönüştü. O da içerisindeki nefsin huylarının tezahürü olarak yorumlanıyor.
1: Evet.
0: Şimdi Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala'nın vermiş olduğu bir mucizeydi. Aynı zamanda o yılan hadisesi. Yani değneğin yılana dönüşmesi hadisesi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a korkmamasını emrediyor. Musa Aleyhisselam elindekini attığında o elindeki asayı büyük bir yılan gibi deprenir vaziyette görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Allahu Teala buyurdu ki ya Musa akbil ve la tahaf inneke minel aminin. Ey Musa beri gel korkma çünkü sen emniyette olanlardansın. Ondan sonra Allahu Teala Celle Celaluhu bir başka ayet-i celilede de قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْعُولَى Al onu korkma biz onu şimdi ilk haline döndüreceğiz buyurdu. Bu Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'a vermiş olduğu mucizelerden bir tanesiydi. Ve ileride inşallah bahsedeceğiz. Sehhar yani Firavun'un sihir yapan o büyü yapan büyücülerinin karşısına çıktığında Musa Aleyhisselam veya Firavun o büyücülerini getirttiğinde Musa Aleyhisselam'ın asasını Cenab-ı Hakk'ın emriyle atıp o asanın yılana dönüşme hadisesi ve o mucizenin getireceği sonuçlar inşallah bahsedeceğiz.
1: Evet inşallah.
0: İkinci bir mucize de Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti Musa Aleyhisselam'a ikinci bir mucize olarak da elini koynuna sokmasını emretti. Musa Aleyhisselam bu ilahi emri yerine getirince eli her türlü illet ve hastalıklardan salim, temiz, parlak bir güneş gibi bembeyaz bir hale gelmişti. Adeta bir projektör gibi olmuştu Musa Aleyhisselam'ın eli. Musa Aleyhisselam çok şaşırdı. Sonra kendisine buyuruldu ki elinin böyle parlak olmasından sana ve başkalarına bir korku gelirse elini tekrar koynuna sok. Böylece yine evvelki şekline gelir. Subhanallah.
1: Evet.
0: Eğer tekrar ediyorum burayı. Böyle parlak olmasından, elinin parlak olmasından sana ve başkalarına bir korku gelecek olursa elini tekrar koynuna sok. Böylece yine evvelki haline gelir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam üzerindeki bir mucizesi. Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'a verdiği bir mucize. Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen bu mucize ki yedi beyda yani beyaz el mucizesi ayeti kerimelerde şu şekilde anlatılır Cenab-ı Hak tarafından. Estağfirullah. Vadmum yedeke ila cenahike tehruc beyda'a min gayri su'in ayeten uhra linuriyeke min ayatinel kubra. Sadakallahul azim. Bir de elini koltuğunun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak buyurdu. Bir başka ayeti celile de Estağfirullah. Üstüki yedeke fî ceybike tehrucu beydâ'a min gayri su'in vadmum ileyke cenâheke minel rehbi fedânike burhânâni min rabbike ilâ firavune ve mele'ih innehum kânû kavmen fâsıkîn. Sadakallahul azîm. Musa'ya elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi yani asa ve yed-i beyda beyaz el Firavun ve onun adamlarına karşı Cenab-ı Hak buyuruyor. Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir.
1: Evet.
0: Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Allah-u Teala tarafından bu şekilde vahyedildi. Böylece Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a iki büyük mucize ile birlikte peygamberlik vazifesini artık verdi.

0: bir tebliğ etmesini Musa Aleyhisselam'a bildirdi. Bunun için de önce Firavun'a gitmesini emretti Allah Celle Celaluhu.
1: Evet.
0: Estağfirullah. İzheb ila Firavun'a innehu tagâ. Firavun'a git çünkü o iyice azdı buyurdu Allah Celle Celaluhu.
1: Evet hocam, şimdi dediniz ya, Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a iki büyük mucizeyle birlikte peygamberlik vazifesini verdi. Onu Firavun'a artık gitmesi için emretti, yönlendirdi. Geçen hafta da biraz bahsetmiştik ama bu hafta da kısaca bahsedelim diye dedim ve biraz daha başka bir sorum daha olacak. Musa Aleyhisselam'ı iki büyük mucizeyle birlikte peygamberliği tebliğ ediyor Allah-u Teala. Geçen hafta dedi ki Musa Aleyhisselam'ı Allah-u Teala çetin zorluklara karşı veya Firavun'un elinden gelebilecek olan her türlü işte diyelim ordusu veya onun gücü, ona karşı Musa Aleyhisselam'ı daha mukavemetli kılmak için yaptı. Çünkü Allah-u Teala orada kendi gücünü gösterdi ki Firavun'un gücünden işte bir çekince veya bir görevinden bir aksama olmasın.
0: Korkusu olmasın.
1: Korkusu olmasın.
0: Evet.
1: Diye demiştiniz.
0: Evet. Bunları o mesela asayı atma hadisesi, tekrar altını çizmekte fayda var dediğiniz gibi. Allah-u Teala kendi kudretinin ne kadar büyük olduğunu Musa Aleyhisselam'a gösterdi ki Firavun'un askerlerini görünce, Firavun'un o şahşalı saltanatını görünce gözünde büyük olmasın, büyümesin. Musa Aleyhisselam'ın gözüne o saltanat büyük gelmesin diye Cenab-ı Hak aslında bu zuhuratları Musa Aleyhisselam'a göstermiştir.
1: Evet hocam.
0: Sallu billah. İzheb ila Firavun'a innehu tagâ. Firavun'a git çünkü o iyice azdı.
1: Aradan 10 yıl geçti. Demek ki birçok olay olmuş ve Firavun iyice azmış.
0: Evet. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam sallu billah. Kâle rabbi inni kateltu minhum nefsen fe akhâfu en yektulûn. Sadakallahul azim. Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Daha sonra da kardeşi Harun'u kendisine yardımcı olarak istedi Musa Aleyhisselam. Estağfirullah. Ve ahi Harun huve efsahu minni lisanen fe ersilhu ma'i yerid en yusaddikuni inni akhafu en yukezzibun. Sadakallahul azim. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha fasihtir. Onu da beni tasdik eden bir yardımcı olarak beraberimde gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum dedi.
1: Hocam, araya girerek özür dileyerek hemen hatırlatalım. Musa Aleyhisselam kimi öldürmüştü, neden öldürmüştü diye belki soru gelebilir akla. Mısır'dayken bir Kıptiye, yanlışlıkla demeyelim de bir kavgayı ayırırken Musa, evet, Aleyhisselam onu yanlışlıkla işte itiyordu filan. Evet. O da yere düşüp orada takdir-i ilahiyle hayatını kaybediyordu. Sonrasında Musa Aleyhisselam'ın Mısır'ı terk etmesi söylenmişti. Musa, evet, Aleyhisselam da Mısır'a 8-9 gün uzaklıktaki Medyen şehrine gitmek zorunda kalmıştı. Ve zaten 10 yıldır da orada yaşıyordu. Şimdi oradan geri dönüşünden,
0: aynen öyle,
1: Mısır'a geri dönüşünden bahsediyoruz.
0: Estağfirullah. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العظيم. Allah-u Teala buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz, yani mucize ve yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz buyurdu. Rivayete göre Cenab-ı Hak Firavun'a git çünkü o iyice azdı buyurduğu zaman Musa Aleyhisselam da aile efradını ve davarlarını zahirde emanet edeceği bir kimse olmadığından dolayı dedi ki ya Rabbi, ev halkım ve davarlarım ne olacak? Bunun üzerine Cenab-ı Hak muhafaza edenlerin en hayırlısı olduğunu hatırlatmıştır Musa Aleyhisselam'a ve buyurmuştur ki ey Musa, beni bulduktan sonra başka ne istersin? Sen benim emrimi edaya koş. Ya sen benim emrimi eda etmeye koş, yerine getirmeye koş. Bana bağlan ve teslimiyet göster. Tevekkül et. Değil mi? İstersem kurdu koyunlarına çoban ederim. İstersem meleklerimi de ailene muhafız kılarım buyurdu Allah Celle Celaluhu.

0: Ey Musa, nedir bu düşündüğün? Annen seni denize bıraktığı zaman seni kim kurtardı? Bundan sonra seni annene tekrar kim kavuşturdu? Bakın bunların hep sonrasında Musa Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Sen ya Rabbi. Seni annene kim kavuşturdu? Sen ya Rabbi. Sen hani birini kaza ile öldürmüştün de Firavun seni aramaya koyulmuş ve öldürmeye azmetmişti. O vakit seni ondan kim muhafaza etti? Sen ya Rabbi buyurdu Musa Aleyhisselam.
1: Hocam şimdi siz böyle anlatınca aklıma bir Allah dostunun bir menkıbesi geldi. Şimdi Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a diyor ya, beni bulduktan sonra başka ne istersin? Sen benim emrimi edaya koş.
0: Evet.
1: Yani aileni, davarlarını, onları düşünme. Diyor ya,
0: evet.
1: Allah dostunun işte talebelerinden bazıları, bir tane talebeyi yani kıskanmak demeyelim de ona işte imreniyorlar. Neden? Çünkü mürşitleri ona biraz daha fazla muhabbet besliyor. Kendi aralarında konuşurlarken diyorlar ki, ya işte falanca hani onun ilmi bizden biraz azdır. Çok fazla değildir onun ilmi. Ameli de öyle çok bizden fazla değildir ama Efendimiz niye onu bizden daha çok seviyor diye kendi aralarında konuşurlarmış. En son dayanamamışlar, gitmişler sormuşlar. Efendim nedir bunun sebebi, hikmeti, onu daha fazla sevmenizin sebebi, hikmeti deyince onların içinden birisine demiş ki, tamam demiş, bu cevabını vereceğim ama önce bir şey isteyeceğim sizden. Demiş ki sen git demiş, bizim ahırdan bir tane ineği yüklen sırtına, şu çatıya çıkar. Demiş ki ya efendim ağır olmaz mı? Tamam yapalım ama başka bir yol bulsak filan gibi bahaneler söylemiş. Diğer talebeyi çağırın bana demiş. Diğer talebe geldikten sonra demiş ki ona, oğlum git demiş bir tane inek yüklen, hemen şu çatıya çıkar, dama çıkar. Tamam efendim demiş, gitmiş hemen işte ineğin altına giriyor, sırtlanmaya çalışıyor böyle kan ter içinde filan. Gel demiş, gel çağırmış yanına. Şimdi anladınız mı demiş neden ben onu daha çok seviyorum.
0: Teslimiyet göstermek.
1: Evet.
0: Şimdi kısa güzel. Tabii Gazneli Mahmud, Gazneli Sultan Mahmud'un Eyaz isminde bir kölesi vardı.
1: Hı hı.
0: Meşhurdur çok. Sultan Mahmud bir gün elması var. O elması başvezirine gösteriyor. Diyor ki başvezirine, vezirim diyor, bunun kıymeti ne kadardır? Padişahım diyor, bu çok kıymetli, çok büyük kıymeti vardır bunun diyor. Peki kır o zaman diyor Sultan Mahmud. Vezir diyor ki efendim nasıl kırılır? İhanet olur size. Bu sizin elmasınız, çok değerli. Peki diyor. Terdecisini çağırıyor Sultan Mahmud. Diyor ki bu ne kadar eder diyor, elması gösteriyor. Terdecisi diyor ki sultanım diyor, mülkünüz kadar değeri vardır diyor bunun en az. Peki kır onu diyor Gazneli Sultan Mahmud. Nasıl kırarım sultanım diyor. Sizin elmasınız. Bu size ihanet sayılır falan. Sultan Mahmud o kölesini çağırıyor. Hizmetçisini, Eyaz'ı çağırıyor.
1: Hı hı.
0: Tabii Eyaz'ı da Sultan Mahmud çok seviyor. Diğerlerinden ayırt ediyor. Hatta belki vezirinden dahi daha fazla kıymet veriyor hizmetçisine. Diyor ki Eyaz'a, bu elmasın kıymeti ne kadardır? Sultanım diyor, sizin elmasınıza diyor paha biçilmez. Peki kır o zaman diyor. Eyaz atıyor yere, kırıyor. Hemen başına uçuşuyorlar. Sen nasıl kırabilirsin? Padişahın elması o. Sen nasıl ihanet edersin padişaha? O kadar kıymetliydi. Eyaz diyor ki, o elmas padişahın sözünden daha mı kıymetli? Ya, demek ki emri yerine getirmek önemli olan ve Musa Aleyhisselam da bu emrin icabını yerine getirerek Cenab-ı Hakk'ın emrin, yani Allah-u Teala'ya bunlar nasıl olacak diye sordu. Kelimullah'tı çünkü o.
1: Hı hı.
0: Musa Aleyhisselam Allah-u Teala ile konuşuyordu. Efendim Allah-u Teala'ya sordu nasıl olacak? Zahirde hiçbir emanet bırakabileceğim kimse yok.
1: Bir de peygamberlik yeni görev, yeni verilmiş. Hani çok evet. Da haberdar değil.
0: Allah-u Teala da Musa Aleyhisselam'a tevekkül etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Hı. Musa Aleyhisselam bilmiyor değil aslında.

0: Hatırlatıyor, onun zatında bize söylüyor Cenab-ı Hak. Musa Aleyhisselam'ın zatından bize emrediyor aslında. Tevekkül etmemiz gerektiğini, güvenmemiz gerektiğini, Allahu Teala'ya sığınmamız gerektiğini, onun gücünün çok büyük olduğunu bilmemiz gerektiğini aslında Allahu Teala bizlere öğretiyor. Musa Aleyhisselam'a olan emri vesilesiyle. Musa Aleyhisselam da o emre icabet ederek yola koyuluyor ve Mısır'a varıyor. Mısır'a varınca tabii Firavun'un büyük bir ordusu olduğunu düşünüyordu. Allahu Teala kardeşine, Musa Aleyhisselam'ın kardeşine ve ona buyurdu ki, siz ikiniz benim ordularımdan iki büyük ordusunuz. Zayıf ve ezik olamazsınız. Ya düşünebiliyor musunuz? Onlar Firavun'un ordusunun büyük olduğunu düşünüyorlardı. İki büyük peygamber. Musa Aleyhisselam bu büyük vazifenin ağırlığı karşısında Cenab-ı Hakk'a şu şekilde tadarru ve niyazda bulundu. Yalvardı adeta. Sallallahu kâle rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Buraya kadar olan kısmı özellikle sohbetlerden önce okunur. Birazdan manasını söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Sallallahu وَجْعَلْ لِي وَز۪يرًا مِنْ اَهْل۪ي هَارُونَ اَخ۪ي اُشْتُلْ بِه۪ي اَذْر۪ي وَاَشْرِكْهُ ف۪ي اَمْر۪ي. Sadakallahu l-Azim. Bu kısmı da Harun Aleyhisselam'ı istemesi, onu neden istediğinin sebebini anlatıyor. Devamında sallallahu aleyhi كَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا وَنَذْكُرَكَ كَث۪يرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَص۪يرًا. Sadakallahu l-Azim. Bu kısmında da Musa Aleyhisselam eğer kardeşi Harun'u kendisine verirse onunla beraber neler yapabileceğini tesbihten ve zikirden bahsediyor ki çok önemli kısımlar. Hemen ayeti celilleri mealini okuyalım, devam edelim inşallah. Evet. Ara vereceğiz.
1: Evet hocam, aramız var. Aradan sonra biraz daha bunu konuşuruz.
0: İnşallah meali şerifini okuyalım. Baştan itibaren Musa Aleyhisselam dedi ki, Rabbim yüreğime genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Dedik ya, sohbet eden kişi sohbetinin önce bu duayı yapar. Dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Hani Musa Aleyhisselam küçükken ateşi diline değdiriyor ya. Firavun öldürecekti yoksa. Musa Aleyhisselam'ın önüne bir tabağın içerisinde hurma, bir de ateş koyuyorlar. Bunu da Firavun'un hanımı, şimdiki annemiz Asiye validemiz teklif ediyor Firavun'a. İkisi Musa Aleyhisselam'ın önüne koyunca Musa Aleyhisselam'ın eli hurmaya uzanıyor. Hani akıllı olup olmadığını, o evet, çocukta bir hikmet olup olmadığını anlamak için bunu yaptırıyorlar.
1: Firavun'un sakalını çekmişti. Firavun da dedi ki acaba dedi beni öldürecek olan çocuk bu mu?
0: Düşmanım bu, evet. Musa Aleyhisselam elini hurmaya uzatınca Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor ve Cebrail Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın elini ateşe doğru uzatıyor. Musa Aleyhisselam o koru ateşi alıp diline değdiriyor ve dili yanıyor.
1: Evet.
0: Bunun üzerine diyorlar zaten çocuk olduğu ortaya çıktı. Vazgeçiyor Firavun Musa Aleyhisselam'ı öldürmekten. Onun için diyor Musa Aleyhisselam, o küçüklükten kalan dilimdeki şu düğümü çöz ya Rabbi. Bana ailemden bir de vezir, yani yardımcı ver. Kardeşim Harun'u yardımcı olarak da. Onunla beni kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin dedi. Ayet-i kerimede Allah Musa'nın bu ilticasını kabul ederek, ey Musa, istediğin sana verildi dedi mealen. Sonra Hak Teala ona olan nimetlerini ve ilahi muhafazalarını Musa Aleyhisselam'a hatırlattı.
1: Evet. Şimdi hocam bu anlatmış olduğunuz yerin mealini ve Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'a nimetlerini ve ilahi muhafazalarını nasıl hatırlattığını, neleri hatırlattığını kısa bir aradan sonra konuşacağız.

0: Sevgili dostlar, mana iklimi Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasına kısacık bir aradan sonra devam edecek. Ayrılmayın efendim.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Evet sevgili dostlar, Mana İklimi programımız Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasından devam ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Allahu Teala artık peygamberliğini tebliğ etti. Mısır'a gidip Mısır halkını, akrabalarını, işte Musa Aleyhisselam'ın Mısır'daki zulüm altındaki insanları Firavun'un zulmünden kurtarmasını emretti ve Musa Aleyhisselam'a dedi ki Firavun'a git çünkü o iyice azdı.
1: Musa Aleyhisselam aynı zamanda Firavun'a tebliğe de gidiyor. Yani sadece halkını kurtarmak değil mi? Aynı zamanda tebliğe gidiyor. Firavun'a hakkı, dini tebliğ etmeye, Allah-u Teala'nın birliğini tebliğ etmeye gidiyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın emri üzere.
0: Evet, ama hocam Musa Aleyhisselam'ın bazı çekinceleri vardı değil mi? Diyordu ki benim hanımım var, çocuğum var, işte davarlarıma kim bakacak? Allah-u Teala.
1: Bu bir rivayettir, onun da altını çizelim.
0: Evet. Allah-u Teala da diyor ki sen bana güven, onları düşünme diye cevap verdiği rivayet ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de direkt bu ifadeler yer almıyor ama böyle dediği rivayet ediliyor. Sonra Allah-u Teala'ya Musa Aleyhisselam şöyle diyerek dua etti. Bunu okuyarak bitirmiştik birinci bölümü. Rabbim yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir vezir yani yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla beni kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin dedi. Allah-u Teala da cevaben Musa Aleyhisselam'ın ilticasını kabul ederek ey Musa istediğin sana verildi diye cevaben Musa Aleyhisselam'a istediğini verdi. Sonra hocam Allah-u Teala böyle dedikten sonra Musa Aleyhisselam'a verdiği nimetleri
1: artık sayıyor.
0: Sayıyor evet buyurun.
1: O nimetleri ve Musa Aleyhisselam'ı ne şekilde muhafaza ettiğini ona hatırlatıyor. Ve diyor ki Allah Celle Celaluhu, Estağfirullah. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلُّلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene şöyle vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy. Sonra onu denize yani Nil'e bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, sevilmen ve nezaretimde yetiştirilmen için üzerine benden bir muhabbet koydum. Estağfirullah. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Ve nezaretimde yetiştirilmen için üzerine benden bir muhabbet koydum. Ve aynı zamanda sevilmen için de diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Devamında Estağfirullah. اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَى. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Burada şunu kaçırmayalım. Ayet-i kerimelerin bu şekilde telaffuzlarını okumak berekettir. Cenab-ı Hakk'ın kelamından bahsediyoruz. Dolayısıyla kelamullahı okuyup hemen akabinde meali şerifi vermek elbette olması gerekendir. Onun da altını çizmiş olalım.
0: Evet.
1: Hani kız kardeşin gidip şimdi burada

0: Allah-u Teala hatırlatmaları devam ediyor. Yani nimetlerin hatırlatmaya devam ediyor. Hani kız kardeşin gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri vermiştik. Ve birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye imtihandan geçirdik diyor Cenab-ı Hak. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre geldin ey Musa. Yani bu makama geldin ey Musa. Peygamberlik makamına ulaştı. Bütün o zorluklara, bütün o sıkıntılara sabretmesiyle beraber. Evet, annesiyle görüşüyordu. Süt annesiydi neticede. Ama Firavun'un sarayında kalıyordu. Annesinden ayrıydı aslında. Kardeşinden de ayrıydı. 10 yılda onlardan uzakta kaldı. Hiç görmedi onları. Annesi ne yapıyor, kardeşi ne yapıyor bilmiyordu. Halkı Firavun'un zulmü altındaydı. Bir taraftan onun üzüntüsü, onun stresi, onun sıkıntı vardı. Hicret etmek zorunda kalmıştı kendi memleketinden, kendi beldesinden. Devamında Cenab-ı Hak buyuruyor. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى. Sadakallahu alazim. Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Şimdi bu kısım çok önemli, söyleyeceğim kısım. Az önce okumuş olduğum ayeti celilede, biraz evvel okuduğum ayeti celilede Musa aleyhisselam kardeşi Harun'u Allah-u Teala'nın kendisine yardımcı olarak vermesini istemişti. Kendisine yardımcı kılmasını istemişti. Estağfirullah. وَجَعَلْ لِي وَز۪يرًا مِنْ اَهْل۪ي هَارُونَ اَخ۪ي. Kardeşim Harun'u bana yardımcı olarak ver ya Rabbi, bana yardımcı kıl ya Rabbi demişti Musa aleyhisselam. اُشْتُدْ بِهِ اَزْر۪ي وَاَشْرِكْهُ ف۪ي اَمْر۪ي. Yani onunla beni kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl diye dua etmişti Musa aleyhisselam. Sonrasında söylediği çok ibret verici. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا وَنَذْكُرَكَ كَث۪يرًا. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredelim. Yani işin sonunda da hikmet var. İşin sonunda da Cenab-ı Hakk'ın rızası var. İşin sonunda yine Cenab-ı Hakk'ın zikri var. Seni çok çok zikredelim, seni bol bol tesbih edelim diye diyor ya Rabbi.
1: Evet.
0: Onun bu duası, bu isteği üzerine Cenab-ı Hak da Musa aleyhisselama emrediyor. Musa aleyhisselama ve kardeşini emrediyor. Diyor ki seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Devamında zikrimden uzak kalmayın. Firavun'a gidin, bakın zikrimden uzak kalmayın diye emrediyor Cenab-ı Hak.
1: Evet.
0: Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı.
1: Evet. Şimdi hocam burada iki tane sorum olacak. Zikir meselesi, Allah-u Teala'nın zikrimden uzak kalmayın diye emretmesi. Bunu sonraya bırakayım çünkü biraz daha geniş bir konu. Ama onun öncesinde şöyle bir soru sormak istiyorum. Allah-u Teala Musa aleyhisselamın bazı çekincelerinden dolayı kendisine vermiş olduğu nimetleri ve onu nasıl koruduğunu hatırlatıyor. Biz insanlar yani fıtrat olarak...
0: Burada şöyle bir düzeltme yapalım. Yani sadece Musa aleyhisselamın endişelerinden dolayı değil. Hı hı. Allah-u Teala az önce demiştik ya, Allah-u Teala Musa aleyhisselama kendi kudretini, azametini, kudretini göstermesi için
1: evet,
0: dedi ona at asanı. Ya burada Allah-u Teala'nın büyüklüğünü anlasın diye Musa aleyhisselam, o kudreti görsün diye. Ondan sonra da elini koynuna koyup bembeyaz çıkacak dedi. O da yine Cenab-ı Hak kendi kudretini gösterdi Musa aleyhisselama. Ondan evet, sonra da ona verdiği bu nimetleri zikrediyor. Yani seni kurtaran, İşte sana onca nimetleri veren, seni düşmanının, senin de düşmanın, benim de düşmanımın sarayında büyüten gene Rabbindir. Sana o sevimliliği veren gene benim diyor Allah-u Teala.
1: Evet.
0: O sevimliliği verdim ki sana, seni muhafaza edeyim. İnsanlar seni sevsinler. Evet. O muhabbeti veren de, senin o sevimliliğini veren de benim. Her şeyi yaratan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet.
1: Evet hocam. Bizim de bazen Allah-u Teala'nın geçmiş yaşantımızda veya şu an hali hazırdaki hayatımızda Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri veya geçmişte birçok sıkıntıdan belki bizi düzlüğe çıkarmıştır, sıkıntılarımız gitmiştir. Bunları bazen unutabiliyoruz. Geçmişte kalmıştır diye veya önemsemeyebiliyoruz. Bir musibet geldiğinde hemen musibet başımıza geldi diye fark ediyoruz ama Allah'ın

0: bize verdiği nimetleri bazen unutabiliyoruz. Burada Hazreti Musa peygamber olmasına rağmen Allahu Teala ona Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ona hatırlatıyor. Buradan da biz günümüze dönecek olursak böyle dersler çıkarabiliriz değil mi? Allahu Teala'ya şöyle bir baktığımızda sağlığımıza, sıhhatimize, işte çoluğumuza, çocuğumuza, evimize, barkımıza, işimize, gücümüze Allah birçok nimeti vermiş aslında bize ama biz unutuyoruz bunları.
1: Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetlerin şükrünü dahi eda etmemiz mümkün değildir.
0: Evet.
1: Demek ki ne kadar büyük nimet vermiş ki bize, o nimetlerin şükrünü ne yaparsak yapalım eda etmek mümkün değil. Neden bahsediyorum nimet olarak? Cenab-ı Hakk'ın bize bedenen vermiş olduğu nimetlere bakalım. Göz, kulak, ağız, dil, burun, beyin, el, ayak değil mi? Vesaire
0: Hepsinden de
1: vesaire.
0: ziyade bunların sağlıklı olması da.
1: Sağlıklı olması ne kadar önemli. Hani meşhur bir kıssadır. Abid bir zat vefat edince Allahu Teala diyor ki ona, rahmetim ile mi muamele olunmak istersin yoksa amelin ile mi muamele olunmak istersin? Ve bunun öncesinde diyor ki Cenab-ı Hak, sen 500 küsür yıl ömür sürdün. Ve bu 500 küsür yılı bana ibadetle geçirdin. Hiçbir an benden gafil olmadı. Şimdi sana rahmetimle mi muamele edeyim yoksa amelinle mi muamele edeyim? O kişi de diyor ki abid zat, ya Rabbi buyurduğun gibi 500 küsür yıl ömür sürdüm ve hiçbir anımı sana gafletle geçirmedim. Her anımda seni zikrettim ya Rabbi. Amelim ile muamele olunmak istiyorum diyor. Allahu Teala meleklerinden buyuruyor. Hesap edin, kulumun yapmış olduğu ameller ona verilmiş olan nimetleri karşılamış mıdır diye. Melekler hesap ediyorlar. Gelip diyorlar ki ya Rabbi, onun yapmış olduğu ameller bir gözünün dahi hakkını vermemiştir.
0: Evet.
1: Yani 500 küsür yıllık ibadet, amel bir gözün hakkı dahi olamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu nimetler ne kadar büyük, ne kadar çok, ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar hasta olursak olalım, daha düşük durumdaki bir kişiye baktığımızda bizim sıhhatimiz iyidir, yine şükretmemiz lazım. İmanda ve amelde kendinden üstü olana bak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: Evet.
1: Ancak dünyevi olarak ve yapı olarak, yaratılış olarak, cüssü olarak da kendinden düşük olanlara bak. Ki
0: Evet.
1: haline şükredesin. Şimdi halimize şükretmemiz gerektiği bize hatırlatılıyor aslında.
0: Evet.
1: Amel olarak niçin kendimizden üsttekilere bakacağız? Onlara bakıp biz de o tarafa doğru, yükseğe doğru hareket etmek için, Cenab-ı Hakk'ın zikrine doğru, Cenab-ı Hakk'ın zikrini daha çok elde etmek için, gayret sarf etmemiz için amel bakımından üstün olanlara bakmalıyız. Ki hedefimizi yüksek tutalım. Hedefimiz yüksek olsun. Hedefsiz gemiye binilmez, öyle değil mi? Peki cüssü olarak, dünyevi olarak niçin kendimizden düşük olanlara bakacağız? Ki halimize şükredelim diye. Daha zengine bakarsak biz de zengin olmaya gayret edeceğiz. Bu sefer dünyalık muhabbet, sevgi içimize girecek. Ama kendimizden daha düşük olanlara bakarsak içinde bulunmuş olduğumuz hale şükrederiz. Ya Rabbi ne kadar büyük, ne kadar çok nimet vermişsin bana. Sana şükürler olsun. Ya Rabbi beni ne kadar güzel bir yaratılışla yaratıldın ya Rabbi. Sana hamdü senalar olsun. Sana şükürler olsun ya Rabbi diye kendi halimize şükredeceğiz. O zaman daima şükretmeliyiz. Der ki hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hasta birisini gördüğünüzde veya Cenab-ı Hakk'ın hastalık verdiği, rahatsızlık verdiği veya sıkıntı verdiği, musibet verdiği birisini gördüğünüzde o kişi duymadan deyin ki bana bu şekilde hastalık vermeyen Rabbime şükürler olsun. Bana böyle bir musibet vermeyen Rabbime şükürler olsun deyin ve halinizi şükredin buyuruyor. Biz de halimizi şükredelim. Şükredenlerden olalım inşallah.
0: Evet hocam, şimdi aslında ayetin birinci kısmı ile ilgili, ya ayetin geneli ile ilgili bir soru sormuştum. Ama zikirden uzak kalmayın. Allahu Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a zikirden uzak kalmayın diye emretmesinin sebebini de aslında soracaktım. Biraz geniş bir konu. İsterseniz bunu haftaya bırakalım. Haftaya inşallah bu ayet-i

0: Muhammed Allahu Teala zikirle alakalı ne demek istiyor ve zikirin önemi üzerine de biraz konuşmamız lazım.
1: Gönül isterdi ki bahsedebileydik. Vaktimiz
0: ama vaktimiz
1: yetseydi.
0: Bitti maalesef.
1: Evet. İnşallah önümüzdeki hafta bir hatırlatma da ben yapayım. İzin verirsiniz. Zikirden bahsedeceğiz. Onunla beraber kalbi huzurdan bahsedeceğiz. Allahu Teala'nın ayeti kerimelerindeki bu konuyla ilgili olarak emirlerini anlatacağız. Onun akabinde Hak Teala'nın Musa Aleyhisselam'a dini emrederken dikkat etmesi gereken usulden, usluptan bahsedeceğiz. Onun akabinde müminde olması gereken usluptan bahsedeceğiz. Hatta daha da önemlisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ederken nasıl bir yol izlemiş, nasıl bir uslup kullanmış, Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne şekilde emir buyurmuş, ondan bahsedeceğiz. Bunlar her birisi birbirinden önemli konular.
0: Evet, bunları dinlemek isteyenler
1: beraber olmak
0: haftaya
1: dileğiyle inşallah
0: yine mana ikliminde dinleyebilirler sevgili dostlar. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya inşallah Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasında neler olmuş? Hocamın dediği gibi onlardan bahsedeceğiz. O konulara gireceğiz inşallah. Haftaya bekleriz efendim. Muhabbetle kalın, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Edebiyat nedir? Edebiyat hayatın ta kendisidir. Üzülürsünüz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur. Sevinirsiniz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur, şiir olur, deneme olur. Hayatta yaşadığınız bazı şeyleri ya da sizi etkileyen şeyleri estetik bir şekilde kaleme almak edebiyat oluyor. Edebiyat estetik bir anlatıdır aynı zamanda. Hayatın ta kendisidir. Biz bugün yazar İrfan Demirci ile okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğumuzun İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabı var. Kıymetli bir kitap. Hastalık sürecini anlattığı bir kitap. Hocamızdan dinlediğimizde gerek okuduğumuzda tefekkür edeceğimiz, ibret alacağımız bir kitap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Stüdyomuza bağlandınız. Bize vakit ayırıyorsunuz. Ayrıca mutluyuz. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek? Esas biz teşekkür ederiz. Yani bizim gibi böyle yeni yazar olma yolunda bir şeyler katmaya çalışan birilerine sizler ulaşıp da ortaya çıkarıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Esas biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Hocam şimdi ben bütün konuklarıma okuma ve yazma serüvenlerini anlatmalarını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü yazarların, şairlerin ya da İlla yazar şair olmasına gerek yok. Bir derdi olan, bir dertle bir kitap okumaya başlayan, bunun neticesinde yazmaya başlayan insanların okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu okuma yazma serüvenindeki kırılmalar bizim yolumuzu açıyor. Bize ibretler veriyor. Hayatta yol aydınlığı oluyor. Bu yüzden sizinle de buradan başlayalım isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Buyurun.
1: Evet, yani şimdi ben aslında belki izleyenleri de dinleyenleri de şaşırtabilirim ama kendim daha önceden çok öyle kitap okuyan biri değildim. Ama daha çok dini eserleri severdim. Dini eserleri okumayı severdim. Yani o kitaplar bende böyle Allah inancını güçlendirir, ahiret yolunda ilerlememi sağlardı. Hani diğer kitapları da okudum ama çoğu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani birçok kitabı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Çünkü kitaplar hepsini eleştirmiyorum tabii ki. Yani belki ben kötülerine denk geldim, bilmiyorum. Okurken okuyucu tamamen cahil yerine koyan, didikte tutumlu bir vaaz gibi. Yani kendi görüşlerini ortaya atıp da bize, kendimize bir düşünce tasarrufu bırakmayan, tamamen kendilerinin dediklerinin kitaplara mı denk geldim? Belki ben öyle denk geldim. Ama hayatımın işte belli bir süresinde, yani kendim şu anda 50 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim, işte 30 yaşına kadar böyle denemelerim oldu. Ama 30 yaşımdan sonra kendimi bulmaya başlayınca işlerimiz, dünya işlerimizle belli bir şekilde bir yola koyduktan sonra ben de bir şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Sonra tabii ilk olarak yani Kur'an-ı Kerim'le başladım. Hatta yani şunu şöyle söyleyebilirim ben. Hatta hani edebiyatla ilgili çok güzel bir giriş yaptım size. Edebiyatın söz anlamında işte duygu, düşünce, olayların işte estetik bir şekilde alıntıyla yani sözlü ve yazılı olarak

0: masal bir ifade diye anlattınız ya. Bizlerde de Allah'ın işte 99 isminin birer nüveleri olduğu için
1: Yani bizler onun o yüce isimlerini, yani birer nüveleri var bizde. Dolayısıyla bu edebiyatçılıkta ondan bize bir armağan diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani böyle düşündüğüm zaman ben hepsini de eleştirmiyorum. Tabii ki herkesin kendi tarzına göre beğendiği yazarlar, yön çizdiği, ideolojinde olan insanlar var. Mesela bir Necip Fazıl, yani ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen Necip Fazıl. Yani buna nasıl kötü diyebiliriz?
2: Evet.
1: Ne bileyim işte bir kalbi kırmakla bir şehir yıkmak arasında fark görmüyorum diyen Cahit Zarifoğlu. Allah bu millete bir daha İslam marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif.
2: Evet.
1: Yani bunun gibi hatta tabii benim memleketim Sakarya gelinim ben. Monaroza siyah güller, ak güller diyen, hatta ey sevgili, en sevgili, unutma dünya sürgünü benim diyen Sezai Karakoç'u. Yani bunlar benim gözümde birer üstattır. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Yani herkesin görüşüne ben saygı duyarım. Yani bu konuda bu. Yani
2: Eyvallah,
1: başka...
2: eyvallah. Peki hocam, yazmayla ne zamandan beri haşır neşirsiniz? İlk ne yazdınız? Şiirle uğraştınız mı?
1: Evet.
2: İlk yazınız nesir miydi?
1: Evet. Şimdi son bir seneden beri şiirle uğraşıyorum. Aslında şiiri severim. Çünkü şiir az sözde çok şey anlatma sanattır bence. Yani çok kelimelere boğmadan. Yani sizler de takdir edersiniz ki bazı kitaplar var. Yani 20 sayfa, 30 sayfa okursunuz, içinden yani bir cümle var, yani bir cümle var. İşte o cümleyle o 30 sayfayı anlatma, ben bunu şiir olarak algılıyorum ve inşallah şiir üzerine bundan sonraki kitabım olacak. Ama bu kitabımın şeyine gelirsek, yani bu hikaye dönmüş. Bundan 10 yıl önce büyük bir rahatsızlığa yakalandım. Büyük bir musibet. Yani doktorlar 2 aylık ömrüm kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de çaresi olmadığını, Türkiye'de herhangi bir buna dokunmayacağını, belki Avrupa'da bir tedavi sürecim olacağını bahsettiler. Yani her şey güllük gülistanlık giderken, yani bir anda karşınıza 2 aylık bir ömrü var dediğiniz zaman bir şok diyorsunuz. Ama
2: Evet.
1: işte o döneme kadar da, yani yaşım 50 ise 40 yaşında hasta olursam, 30 ile 40 arasında da kendimi bulduğum yaşlarda, yani Kur'an-ı Kerim'i okudum, Arapçasını bilmiyordum, Türkçe 3-4 kere okudum. Ondan sonra ya dedim pek anlamıyorum, tefsirlerine geçtim, tefsirlerini okudum. Bazı tefsirleri sonra en son işte Risale-i Nur tefsirine denk geldim. Zor da olsa onu anlamaya çalıştım. Defalarca o külliyatı okumaya çalıştım. Yani hastalığa yakalandığımda çok hazırdım. Yani öyle bir hazırdım ki herkesin bana böyle gıpta baktığı o anları hiç unutmuyorum. Ama ben Allah'tan tam bitir. Yani tam o ara zaten kullanma fısıldadı. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi. Ve bizim sürecimiz başladı.
2: Rahatsızlık neydi hocam?
1: Şimdi rahatsızlık 3 tane kanser teşhisi kondu. Timoma vardı, lenfoma ve malignant mezotelioma denen, zaten hikayede belirtilen bir kanser rahatsızlığı. Timoma da akciğerle kalbin arasındaki bir timus bezinin büyümesiyle 5,5 santimlik tümör olmuştu ve akciğeri komple sarmıştı. Yani durum çok iç açıcı değildi.
2: Evet.
1: Ama Allah'a çok şükür o günler geldi geçti. Ama tabii kolay olmadı. Yani hiçbir şey kolay olmadı. Allah'a tam bir teslimiyet, bir tefekkür halinde, sabır içinde şükrederek ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin tamamladı. Yani Allah'a şükürler olsun ki bu günleri onun sayesinde görebildim.
2: Evet.
1: Yani tabii bu süreçte dediğim gibi benim ölüme karşı merdane böyle dik duruşumu görenler sürekli beni övdüler. Yani ben aslında bu dönemde sabrı ve direnci veren harika

0: olan o Allah'a yöneltmeye çalıştım herkesi. Dedim yani bunlar benden değil, benden kaynaklanmıyor. Duanın öneminden bahsettim. Gerçekten de o dönemde çok dua aldım herkesten. Bütün önüme gelen herkesten dua aldım. Ve o dönemde kanser, yani bundan 10 sene önce, şimdi biraz daha rasyonel, söylenmiyordu bile. Yani hatta kanser olan kişiye, ya bu kanser olmuş denemiyordu. Evet. Yani bir şey vardı. Ama ben çıktım açık bir ettirdim, dedim ki ben kanserim ve duanıza ihtiyacım var. Herkesten dualım, beni seven sevmeyen. Hatta öyle ki insanın sevdiğine dua etmesi ayrı bir şey, sevmediğine dua etmesi ayrı bir şeydir. Yani bir yolda biri sizi sevmiyorsa bile şöyle boynunu büküp, ya bu iyi adam değil ama tüh ya kanser olmuş. Yani boynunu bükmesi orada dua manasına geçiyor. Allah belki de bir boynunu büken yüzünden bana bu şifayı verdi.
1: Evet, evet.
0: Sonra çok dediğim gibi çok dağılır. Mesela bir arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Dedi hanımla oturuyorduk böyle konuşurken senin hasta olduğundan bahsettik. Hemen dedi onlar, hanımlar dedi toplandılar zaten. Bir toplandılar, hepsi birer cüz aldılar. Ve bir anda sana o akşam hatim edildi. Ya bunlar ne kadar güzel şeyler.
1: Evet.
0: Yani bunlar sizi tanımadan, tanımayan yerlerden gelen çok güzel şeyler. Tabii ki ben en büyük şey duaya veriyorum. Artı hazır girdim. Yani sınava hazır girdim. Ben bir hastalık, bu bir sınav, bir musibet. Ben buraya hazır girdim. Çalışarak girdim. Yani 30'dan 40'a kadar kendimi yetiştirdim. Yetiştirerek geldim yani. Yani ne bileyim işte mesela Abdülkadir Geylani der, ne der yani, Allah bir kulunu severse onu dertlerle arındırır der. Yani bunlar işini bunları bilen bir insan için derttir, musibettir. Bunlar Allah'tan geldiğini biliyorsa sıkıntı yok. Evet, efendime söyleyeyim, İmam-ı Gazaya ne der mesela, işte musibet geldiğinde feryat eden değil, hikmet arayan ol der. Yani biz hep bu yönüne baktık. Yani niye ben demedik, bu hastalık bize ne anlatıyor dedik. Hep yani gidiş yolumuz buradan oldu.
1: Mehmet Akif de ne güzel diyor hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'a dayanmak, saye sarılmak, hikmete ram olmak değil mi hocam?
0: Eyvallah, aynen öyle.
1: Yani
0: aynen öyle.
1: Bu süreçte çıkarımlarınız ne oldu hocam? Bu süreç sizi nasıl değiştirdi? Bu hastalık süreci.
0: Tabii şimdi bu hastalık sürecinde insan eskisi gibi olmuyor. Yani bir kere dualarınız daha sahih, daha ihlaslı, daha açık oluyor. Ve perdeler ona göre açılıyor.
1: Evet.
0: Ve öyle bir sabır kuvveti geliyor. Yani bu süreç çok uzun. Yaşayanlar veya çevrelerinde yaşamış olanlar bilir ki yani böyle hani bir grip olduğunuz bir hafta sonra değil ya da bir, direkt bir ameliyatta girdiniz de bir ay sonra iş tamam diye. Yani bu ameliyat öncesi kemoterapiler, ameliyattan sonra kemoterapiler, radyoterapiler. Yani 2-3 senelere, 4 senelere falan çok uzun süreçli bir soluk. Dolayısıyla insan diyor ki ya ben nasıl sabrettim? Çünkü bu insan sabrı değil. Yani burada size Allah'ın bir lütfu olması lazım. Yani bunu görebilmek lazım. Biz bunu gördük. Sabır içinde şükrettik. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu yani.
1: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek değil mi hocam? Hani aynen bunu ben söylüyorum ama bunu yaşamış birisi olarak sizin söylemeniz daha iyi anlamlar ifade ediyor.
0: Tabii şimdi geçenlerde bir laf duydum. Sınanmamışlığın kibri diye, çok hoşuma gitti. Yani bir konuda sınanmamışsanız o konuda konuşurken dikkatli olmanız lazım.
1: Evet, evet.
0: Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir. Bazı şeyleri yaşamadan bilinmez. Ama dediğim gibi yani ben 40 yaşına kadar hastane görmüş bir insan değildim. Hastaneye gitmemiştim.
1: Evet.
0: Ama 40 yaşından sonra da neredeyse artık şu anda kan tahlillerimi okur durumdayım. Yani ne demek istiyor? Bunların hepsini biliyorum.

0: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu süreç sizi nasıl yazmaya yönlendirdi?
1: Aynen, şimdi ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu rahatsızlığı yaşadık. Rahatsızlığı yaşadıktan sonra belli bir zaman artık şifayı da bulduktan sonra bir anılar olsun diye, bir hatırat olsun diye ben bunları yazmaya başladım. Sonradan bunları PDF haline getirdik. Birkaç böyle yakın arkadaşlarımıza okutturduk. Beğendiler. Sonradan bir psikolog arkadaşımız vardı. Sağ olsun, o çok kitap okuduğuna inanıyorum. Ona verdim. O çok bayıldı. Kendi işi gereği de dedi ki, ya İrfan dedi, bunun dedi insanlara, bunun insanlara ihtiyacı var. Sen bunu mutlaka basmalısın. Tabii böyle olunca kıymetli dostum Resul Bulama'dan yardım istedim. Yazar Resul Bulama.
0: Evet.
1: Sağ olsun kendisi çok yoğun ama beni kırmadı. Kitabımla ilgili değerlendirmelerini yaptı, editörünü de yaptı. Hatta bazı kitabın ana başlığı da dahil olmak üzere birçok şey değişiklikler yaptı, bazılarını attı. Hatta biraz da dinlemedim, yani şöyle söylemiştim bana, yani geçişleri çok sağlarsan çok klasikler arasına girecek bir kitap yazmışsın dedi.
0: Oo, maşallah.
1: Ama biz ilk heyecan kitabı, yani %70-80 onu dinledik ama dinlemediğimiz kısımlar da var. Ama şimdi aradan bir sene geçti. Şimdi hak veriyorum hocama. Yani keşke böyle 2-3 ay daha bekleseydim de böyle bir geçiş yapsaydım diye şimdi hak veriyorum.
0: Evet, evet. Kitabın yazım hikayesi böyle, hastalığın neticesinde bu kitabı yazdınız. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Yazma süreci ne kadar da tamamladınız? Ne kadar sürdü yazmanız?
1: Ben bu kitabı yani bir seneye yakın, 6 ay bir sene civarında yazdım. Ama 3-4 sene, 5 sene ben bunun üzerine örneğin hacıya gittim. Hacılıkla ilgili oradaki hatıratlarımı yazdım. Başka bir kitap haline yazdım.
0: Evet.
1: Ne bileyim, onun üzerine başka bir yine Allah'a yaklaşma adında bir kitap yazdım. Ama onları hiç basmadım. Bu hastalık, yani bu kitabın insanlara acil lazım olduğunu düşündüm. Çünkü bu kitabı inanır mısınız? Ben tabii biz tanımadığımız için ilk etapta bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız alıyor bu kitabı. Ve inanın hayatımda ilk defa kitap okuyan insanları gördüm.
0: Evet.
1: Bunlar beni çok onur etti. Sonra bilmiyorum, belki bu soru sonra gelebilir ama geri dönüşlerde çok hoşuma giden şeyler oldu. Örneğin bir bayan sosyal medyadan ulaştı, dedi ki ya bir hafta sonra ameliyata girecektim, inanın çok rahatladım dedi.
0: Ya, yani ne güzel.
1: Sonra bir tanesi yazdı, ya ben akşam kitabı elime aldım, öyle bir akşam ki gece dedi 1-2'ye kadar okudum, bitirdim. Ve beni dedi uzun zamandır kalkmıyordum, sabah namazına kaldırdı.
0: Evet.
1: Bunlar bu kitap için bence yeterli. Yani sadece şu iki kişinin yorumu dahi
0: evet,
1: benim için bu kitabı basmana yeter.
0: Evet, evet hocam.
1: Tabii ki ben isterim ki işte sizler sayesinde çok daha fazla insanlara, ihtiyaç olanlara. Yani çok biz de burada şey hesabında değiliz. Biz bu rahatsızlığa düşmüş, boşluğa düşmüş, niye ben deyip isyana giden, yani böyle soruları soran insanların kendini görmesi açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir eser oldu.
0: Evet, evet, evet hocam. Hocam program çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşmaya devam edelim.
1: Tamam, tamam hocam, sağ olun.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşuyoruz. Kendi edebiyat macerası çerçevesinde okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleşiyor. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve

0: otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
0: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? İrfan Demirci ile devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabınız olduğunu duyurduk dinleyicilerimize. Kitabın içeriğinden isterseniz biraz bahsedelim.
1: İki Ay Bir Ömür yalnızca bir hastalık hikayesi değil. Yani insanın acıyla, korkuyla, fanilikle ve en sonunda da Rabbiyle yüzleşmesinin hikayesi. Aslında tabii kanser sürecini anlatan ama sıradan bir hasta anlatısından çok dua ile değişen bir ruh halini, teslimiyetin insana nasıl güç verdiğini ve insanın en karanlık zamanlarda bile nasıl yeniden doğabildiğini merkeze alan bir yolculuktan bahsediyor kitap. Ölüm korkusuyla başlayan dua, teslimiyet, tefekkür, sabır ve şükür ile bambaşka bir hakikate dönüşen gerçek bir hayat hikayesi diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bu kitapta işte yalnızca böyle hastane koridorları yok. Ameliyatlar, kemoterapiler, radyoterapi süreçleri, uykusuz geceler, onlar yok. Aynı zamanda insanın kendi içine yaptığı bir yolculuk var. Çünkü insan sağlıklıyken hiç düşünmediği şeyleri hastalıkta öğreniyor. Yani bir nefesin kıymetini.
0: Evet.
1: Bir secdenin huzurunu. Yani normal zamanda secde yaparken hasta olduğunuz zaman secde yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Yani çok sakin bir amel oluyor. İşte sabrın ne kadar uzayabildiğini. Ha bir duanın insanı nasıl ayakta tuttuğunu burada görebiliyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Yani bu kitabı okuyanlar bunları görür. Sonra iki ay bir ömür böyle acıyı kutsayan değil yani. Ama o acının içindeki hikmeti arayan bir kitap.
0: Evet.
1: Hani neden ben sorusundan yani bu yaşananlar bana ne anlatıyor sorusuna geçen bir hikaye. İşte zorlukla gelen kolaylığı. Yani kitabın en sonu şeyle bitiyor zaten. Elem Neşrah'la bitiyor. Sanki yani İnşirah Suresini bilirsiniz.
0: Evet.
1: İnşirah Suresi hani Peygamber Efendimiz'i anlatır ama sanki beni anlatır. Yani sanki beni anlatır. Anlamın kitabın sonu böyle bitiyor. İşte zorlukla gelen kolaylığı. O acının içindeki rahmeti. O ve şükrün yani şu yaptığımız o şükür dönüştürdüğünü hatırlatan gerçek bir hayat hikayesi. Sıladığında da şifa sadece bedende değil ruhta başlar.
0: Eyvallah. Ne güzel hocam ya. Ne güzel.

0: Hocam mesela şöyle bir şey sorsam, bir ara soru. Şimdi hani edebiyatın iyileştirici gücü dedik burada. Şimdi tabii ki de şifa Allah'tan, yani şu anda sizin atlattığınız şeyler tabii ki de kolay değil. Ama şöyle bir durum da var. Yazmak insanı sağaltır. Siz kendiniz de bunu gördünüz mü? Yani bu kitabı yazmaktaki amaç, amacız tabii ki de soracağım ama bu kitabı yazdıktan sonra böyle bir sağlama, bir hafifleme, bir rahatlama oldu mu sizde?
1: İşte bu rahatlama geri dönüşlerden sonra çok daha güzel oluyor. Yani geri dönüşlerden. Biliyorsunuz doktor ameliyat yapar ama sonra bekler, bir nekaat dönemi bekler. Yani bir hafta, 10 gün hastanede yatarsınız. Neden? Hı-hı. Yani ameliyat yaptı, hadi tamam işim bitti, çık git demez.
0: Evet.
1: Bu 3-5 gün daha, bir hafta bekler. Demek ki doktor da bekliyor. Kimden? Allah Celle Celaluhu'dan. Yani şifayı veren Allah.
0: Amin.
1: Yani biz orada tabii ki vesile, doktor şu bu vesile, ama yani o en güvendiğimiz o doktorlar bile, ameliyatları yapan doktorlar bile ameliyatını yaptıktan sonra bekliyor. Yani bir şifacıdan.
0: Evet.
1: Dediğim gibi ben de bu kitabı yazarken tabii ki yani ilk kitap olduğu için nasıl, nereye gideceğini, ne yapacağını, hatta kitap bile düşünmedik. Önce hatırat olarak düşündük biz bunu.
0: Hı hı.
1: Ama sonradan baktık talep var ve kitabı çevirdik. Sağ olsun Resul Hocam çok büyük desteklerini verdi. Yani moralini de verdi. Dedi ki güzel kitap, çok güzel dedi.
0: Evet.
1: Artık öyle olunca basmak bize farz oldu.
0: Hı hı.
1: Dediğim gibi daha önce aynı şeyleri tekrar düşmek istemem ama kitap çok daha henüz istediğim kadar herkese ulaşmış değil. Zaten hı hı. Çok herkese ulaşsın da istemiyorum. Yani benim gibi bu musibete düşmüş, ama öyle diyoruz da yarın için senin de garanti yok. Yarın da
0: tabii ki.
1: Yani bu musibete düşmüş olursunuz ve elinizde böyle bir rehber olur. Yani böyle bir musibete düşmüş olanlara bir rehber olsun bu kitap. Yani çünkü iki ay bir ömür. Her okuyan kendinden bir şey buluyor. Neden? Çünkü hepimizin hayatında yani bir hastalık, bir kayıp. Yani illa hastalık olarak düşünmeyin yani. Bir kayıp, bir kırılma ya da içten içe verdiği görünmeyen bazı savaşlar var.
0: Hı-hı.
1: Yani buralarda nasıl durulacak, nerelere dayanılacak, nerelerden güç alınacak.
0: Hı-hı.
1: Yani bunları anlatan güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Tabii herkes kendi eserini metheder. Ama başkalarından duymak çok daha güzel.
0: Evet, evet hocam. Peki bu süreçte dayanağınız ne oldu hocam? Size aileniz mutlaka destek olmuştur. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedelim inşallah. Neye tutundunuz?
1: Aslında ailem bile benim duruşuma hayran kaldı. Yani başta eşim olmak üzere o duruşuma hayran kaldı. Ben o duruşu da tamamen 30 yaşına kadar bir başıboş yaşamış bir hayat, ama 30'dan 40'a kadar da Allah'ı arayan, onu bulmaya çalışan, marifetullah'ta ilerlemeye çalışan biri olarak kendimi görüyorum. Ve 40 yaşında da başıma gelen bu olayın beni manevi bir temizlik, manevi bir operasyon olduğunu inanıyorum. Tabii biz burada işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum.
0: Hı hı.
1: Bu direkt der, biz mutlaka sizi biraz korkuyla, biraz açlık ile yahut mala, cana ve ürünlere gelecek noksanlıklarla denerizdir.
0: Evet.
1: Sen sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz derler.
0: Hı hı.
1: İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır, hidayete erenler onlardır da. Şimdi bu ayeti okuduktan sonra bunun sana Allah'tan geldiğini görmemek imkansız.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla sabredenleri de müjdeliyor. Yani bu dünya gelip geçici, biz bu dünya fani, bu dünyada gelip gideceğiz. Ben askerliğimi doğuda yaptım. Asteğmendim. Camdan bir komando askerler saymış, 32 tane operasyon.
0: Hı hı.
1: Hep şöyle dua ettim: Allah'ım bir şehit olacaksa ben olayım. Askerlere bir şey gelmesin, bir zarar gelmesin.

0: Ama imtihan bu ya. İşte on başımı kaybettim. Yani Allah rahmet eylesin. Onu şehit verdik. Şimdi bu da örneğin o da şeyde geçer. Risale-i Nur'da geçer. Der ki orada da hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelensen manevi şehit hükmündedir.
1: Evet.
0: Yani bu işte doğum yaparken efendim yanarak, boğularak ve o zaman taun der, vebadır. Ama bugünün de bu hastalığı kanserdir mesela. Buralardan ölenlere manevi şehitlik veriyor.
1: Hı hı.
0: Ne güzel, ne güzel bir müjde. Evet. O yüzden insan bunları duyduktan sonra ölüm korkusu kesinlikle ve kesinlikle kalmıyor. Yani zaten yine Bediüzzaman Said Nursi'nin şeyinde geçen bu ölüm korkusu senin ayrılık korkusudur da.
1: Evet.
0: Yani bu ülfet ettiğin, hani alıştığın, ülfet ettiğin bu dünya hayatından ayrılmak ölümün en acı ve acıtı tarafıdır der. Yani insanlar aslında bu taraftan ayrılmaya üzülür ama öbür tarafta kendini bekleyenleri görmez. Yani sırf böyle doğarken belki çok dini konulara giriyorum ama kitabın zaten özü de bu. Hani insan doğarken ağlar, nereye geleceğini bilmiyor.
1: Evet.
0: Ama bilsek ki böyle ferah bir dünyaya geliyor, hiç de ağlamaz. Aynen biz de ölürken nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bir korku var.
1: Evet.
0: Yani bir de sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ama hiç kimse düşünmüyor ya. Orada Peygamber Efendimiz var. Orada işte dedelerimiz var. Efendime söyleyeyim yani daha çok sevdi. Hatta insan ilerleyen yaşlarda yani şimdi öyle gidin 70-80 yaşındaki bir insana sorun. Hı hı. Bu dünyada tanıdığı azalmıştır.
1: Evet. Yani
0: daha çok tanıdıkları öbür taraftadır. Onun için ölüm artık vuslattır. Öbür tarafa kavuşmadır yani. Ama böyle düşünürse işte bu imanla kaynaklı.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: İmanınız kuvvetliyse sizin başka dayanağa ihtiyacınız yok.
1: O musibet geldiğinde ona eyvallah diyebilmek, baş tacım diyebilmek değil mi hocam?
0: Tabii ki az önce mesela anlattığım işte yanarak donarak efendim çocuk doğumunda ölenlere manevi şehit diyor ama iman olmak kaydıyla. Yani,
1: tabii.
0: İman. Yoksa evet.
1: Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Buyurun. Hastalıktan önceki İrfan Demirci ile hastalıktan sonraki İrfan Demirci arasında ne gibi farklar var?
0: Şimdi hastalıktan önce aslında şöyle yine onu ben şöyle yapalım. Hastalık demeyeyim mi? Hastalık 40'ta geldi. Ben 30 yaşından önce çok farklıydım. Ben 30 yaşından önce isyankar, efendime söyleyeyim, sadece bu dünyalık yaşayan. Yani şu anda oraları anlatmak bile istemiyorum. Saygı tutmayayım.
1: Tabii ki.
0: Ama 30'undan sonra bu dünyada ulaşabileceğim kendimce çok da gözüm yükseklerde değil. Ulaşabileceğim her şeye yani bir eş, çocuklar, evim, arabam olduktan sonra bazı şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Kitapta da bahsediyorum. Bazı birkaç böyle güzel rüyalar gördüm. O rüyaların mukabilinde açılan yollar oldu. O yollarla beraber işte tekrar Kur'an-ı Kerim, Mevlana'nın mesnevisini okudum. 2000 sayfa. Ama öyle bir şey değil. Her gece sadece 2 sayfa okuyabildim. 1 sayfa okuyabildim. Neden? Anlamıyorum. Çok zor. Ama 2 sayfa okuyordum. Yatıyordum böyle yatağa. Sonra bir 10-15 dakika sonra buldum diyordum. Hayatımdaki en güzel mutluluklar onlardı. Yani böyle 2 sayfa okuyup 1 sayfa okuyup gece yatıp evet buldum dediğim o mesleği çok güzeldi. İşte sonra Risale-i Nur'la tanıştım. Bediüzzaman Said Nursi'nin. O da bana çok çok şey kattığına inanıyorum.
1: Evet.
0: Defalarca okuduğum yerler var. Özellikle hasta olduğumda bu Hastalar Risalesi'nin devaları var. Bütün herkese tavsiye ederim. Gerçekten başka kimseye, başka bir şeye gerek yok. Tabii ki maddi olarak yapılacakları, doktor, hastane bunlar yapılacak. Ama ruhen, insan ruhen iyi değilse bedenen iyi olmuyor.
1: Yani evet.
0: Ben bunu gördüm.
1: Evet hocam. Kitap hatırat kitabı değil mi hocam? O dönemki, o zamanki hatıralarınızı yazdınız.
0: Ben Resul Hocam'a sordum. Hocam bu kitap ne kitabı diye. Hani biz biyografi hatta otobiyografi gibi görüyorduk. Çünkü benden bahsediyor. Yani kitabın ana karakteri benim.

0: var, ailem var. Yüce Allah Celle Celaluhu. Yani orada Allah'ın bana temasları, dokunuşları ve kitabın en önemli yerleri bence oralar.
1: Evet.
0: Ama sordum, dedi ki yani şey olması için, biyografi olması için senin bütün yaşamının olması lazım otobiyografide.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey değil, hayatının bir çizgisini anlatıyorsun dedi. Biz buna roman dedi. Roman diyoruz yani.
1: Kurmaca şeklinde anlattınız değil mi hocam? Hikaye tarzında anlattınız.
0: Ama şimdi işte burası da bir şöyle bir şey var. Hiçbir kurmaca değil. Yani ben hepsini tamamen yaşadıklarımdan yazdım.
1: Hı-hı.
0: Hatta bazıları diyor ki yani bu kadar da mı oldu? Evet, o kadar da oldu yani. Yapacak bir şey yok.
1: Ya şu açıdan söyledim. Yani edebiyatta terim olarak hikayeye ya da hani hikayenin yaşanılmış olması ya da yaşanılmamış olması çok önemli değil. O yazıldığında artık o kurmaca bir eserdir. Ama tabii ki de bu yaşadıklarınız yazdığınız için gerçek bir eser. Peki hocam, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Evet, yani hayat bazen insana durmasını öğretiyor.
1: Hı-hı.
0: Yani öyle çalış çalış nereye kadar?
1: Hı-hı.
0: Veya bu dünya, yani bir sürü şey, her şey eskiyor, her şey fani.
1: Evet.
0: Yani fani olana çok da bir şey bağlamamak gerekiyor. Yani ben bu hastalıkla birlikte şunu öğrendim aslında. Yani bir de insan her şeyini kaybetse bile umudunu ve duasını kaybetmemeli.
1: Evet.
0: Yani çünkü bazı yaralar böyle bedende başlıyor ama ruhu da iyileştiriyor. Size açık bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyurun hocam.
0: Yani ben hastalık, yani 10 sene önceki halimle şu andaki halim bile çok değişik. Şu an çok daha iyi görebiliyorum ama o zamanki Allah'ın bana tecellisi, bana lütfu, inayeti şu anda yok. Yani o hastalık zamanında benimle ilgili tasarrufatı, bana gösterdiği şeyler, bana açtığı perdeler şu anda yok. Bazen insan hastalığını özler mi? Ben hastalığı özlemiyorum ama o hastalık döneminde Yüce Allah'la, Allah Celle Celaluhu'yla aramdaki muhabbeti özlüyorum. Daha nasıl ifade edilir bilmiyorum ama inanın çok perdeler açılıyor.
1: Evet.
0: Çok çok farklı yerlere sizi götürüyor.
1: Evet, manevi tabii, anlamda değil mi hocam?
0: Evet. Tabii geriye baktığında da bazen bunlar tabii gurur yapıyor insanı kendi kendine ama teşhisten ameliyata, işte kemoterapiden ışın tedavisine kadar geçen her safhada insanı bir başka bir benle de tanıştırıyor. Yani
1: evet,
0: o içindeki o tereddütlü korkak çocuk yavaş yavaş böyle hayran olduğun bir dinamikçiye dönüşüyor sanki. Ama bir de en önemli şey şu, hani insanlar hani teslim olmaya eller yukarıda ne der ya. Evet, teslim olacaksınız ama burada Allah'a teslim olacaksınız. Çünkü teslim ve çaresizlik değil. Yani
1: evet.
0: En güçlü duruş. Siz evet, bütün yükünüzü Allah'a verdiğiniz zaman, yani hatta şey der, kim İmam-ı Gazali, yani kul her şeyi bıraktığında değil, her şeyi Allah'a bıraktığında huzur bulur. Çok, çok güzeldir benim için o da. Tabii elbette zaman zaman pes ettiğim zamanlar oldu.
1: Hı hı.
0: Ama her seferinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, hani Mevlam görelim neylerse güzel yerler deyip pencerelerden seyrettim. Çok da içeriye müdahale etmedim açıkçası.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam kıymetli bir sohbetti benim için. Ben istifade ettim. Dersler çıkardım kendi adıma. İnsanın tefekkür etmesini sağlayan bir program oldu bence.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak benim için de keyifliydi.
1: Hı-hı.
0: Ayrıca çok da kıymetlisiniz bu konuda. Boş değilsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz. Yani bizlerden de çok iyisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Çalışmanıza başarılar diliyorum. İnşallah sizin gibi değerler çoğalır. İnsanlara yani boş, lüzumsuz şeyler yerine daha faydalı ilimler öğretme yolunda yardımcı aracı olurlar. Sağ olun, var mı?
1: Amin diyelim. Dua yerine geçsin hocam söyledikleriniz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Allah'a emanet olun. Selametle. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilerin burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabı merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Töreni'nde konuştu. Erdoğan, DEİK'in 41. yaşını kutladığını belirterek DEİK'e 41 kere maşallah ifadesini kullandı. Erdoğan, vefa geleneği haline getirilen Ustalara Saygı Ödül Töreni'nin 5.sinin icra edildiğini hatırlatarak, başarılarıyla ilham veren, yeni yollar açan, değer üreten, küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum dedi. Türk dış politikasının temelinde Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunun bulunduğunu söyleyen Erdoğan şunları kaydetti. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı, yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz. İç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadığımız gibi dış politikada korkular, düşmanlıklar, ön yargılarla hareket etmedik. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk. İtilaflar yerine müştereklerimizi çoğaltmaya odaklandık. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Vizeleri kaldırarak, diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak, başta yakın çevremiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesiyle ticari, beşeri, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamların da ortaya koyduğuna işaret ederek 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395.9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatı

ihracatımız 2025 itibariyle 273.3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122.6 milyar dolara ulaştı. Küresel mal ihracatındaki payımız %0.55'ten %1.07'ye, hizmet ihracatımızdaki payımız da %0.89'dan %1.31'e çıktı bilgisini verdi. Bir diğer başarılarının orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatlarındaki payının artması olduğunu aktaran Erdoğan şöyle devam etti. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Bu olumlu tablo 2026 yılında da devam etmektedir. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız 114.4 milyar dolara ulaşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Yüksek katma değerli üretimimizin sembolü olan bu alandaki ivmenin çok güçlü biçimde devam ettiğini görüyoruz. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Allah'a hamdolsun. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e yönelik resmi ziyaretinin dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. Finlandiya ve İsveç'in NATO süreçlerinde bir takım gerilimlerin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, NATO'ya girmesinden sonra her iki ülkenin Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını dile getirdi. Ziyareti ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, her iki ülkenin meclis başkanının 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine katılacağını belirtti. Bir gazetecinin zirveye NATO ülkelerinin tamamının meclis başkanlarının gelip gelmeyeceğine yönelik sorusu üzerine Kurtulmuş, 20'nin üzerinde meclis başkanının zirveye katılacağını bildirdiğini, daha zamanın olduğunu ve son ana doğru katılacak meclis başkanı sayısının artacağını söyledi. Bir gazetecinin İsrail'in Lübnan'a, İran'a bu şekilde saldırmasının, Gazze'de bunları yapmasının Avrupa'nın güvenliğini de tehdit edecek hale geldiğini düşünüyorlar mı sorusu üzerine Kurtulmuş, Avrupa'nın güvenliğini tehdit edecek bir algının oluştuğunu zannetmediğini, ancak bundan 1-2 sene önce Gazze konusunda, Filistin konusunda, İsrail'in saldırganlığı konusunda konuştuklarında öyle diyorsunuz ama şunlar da var diyerek mazeret üreten batılı dostların artık bu mazeretleri eskisi gibi ifade etmediklerini söyledi. Mecliste Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağının açıklandığı hatırlatılarak "Burada bir kargaşa olur mu? Bu konuda bir düşünceniz var mı? Sizin tavrınız hala aynı mı?" şeklindeki soruyu cevaplandıran Kurtulmuş, CHP içerisindeki çelişkiyi üzülerek takip ettiğini belirtti. Meclis Başkanı olarak CHP içindeki bu konuların tarafı olmamaya ilk andan itibaren büyük özen gösterdiğini söyleyen Kurtulmuş, nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu konularda meclis iç tüzüğü ve partilerin grup iç yönetmelikleriyle sınırlıdır. Oradan gelecek yazılara göre biz kararlarımızı almak durumundayız. Ortada CHP Genel Merkezi ve CHP Grup Başkanlığı tarafından gelmiş yazılar var. CHP Meclis Grup Başkan Vekillerinin imzasıyla grup başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki CHP'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Bangladeş'e yaptığı resmi ziyareti değerlendirdi. Asya Pasifik ziyaret turunun dördüncü ve son durağı olan Bangladeş'te Başbakan Tarık Rahman tarafından kabul edildiğini ve Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Fidan, ziyaretimiz boyunca Şubat ayında yapılan seçimlerin ardından yeni bir döneme adım atan Bangladeş'in güçlü potansiyeline ve Bangladeşli kardeşlerimizin huzur, refah ve istikrar içinde yaşaması için ortaya konulan büyük çabaya tanıklık ettik ifadelerini kullandı. Ziyareti kapsamında Bangladeş'in Cox Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kamplarını da ziyaret

ziyaret etme imkanı bulduğunu çizen Fidan şu ifadelere yer verdi. Bangladeş 1 milyondan fazla Rohingya Müslümanına ev sahipliği yaparak büyük bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Ortak hedefimiz Rohingya krizine kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasıdır. Cox Bazar'da Sağlık Bakanlığımız, TİKA, Türk Kızılay'ı, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını da yerinde inceledik. Türkiye, Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelimizle bir araya geldik. Zorlu şartlarda görev yapan tüm görevlilerimize özverileri, fedakarlıkları ve insanlığa hizmet eden örnek çabalar için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostluk, ortak çıkarların ötesinde zor zamanlarda dayanışma gösteren iki milletin dostluğudur. Bu bağı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026'da Sıfır Atık Geleceği için Onarım Hakkı başlıklı panelde konuştu. Bakan Güler, sıfır atık yaklaşımı kaynak verimliliğini esas alan, çevreyi koruyan, ekonomik fayda üreten ve iklim değişikliğiyle mücadeleye somut katkılar sağlayan güçlü bir dönüşüm modelidir. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de 2018'den bugüne tüm askeri birlik ve kurumlarımızla projenin hassasiyetle uygulanmasına büyük önem veriyoruz ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'ları düşürüp radar tesislerini vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine füze saldırısı düzenleyerek misilleme yaptı. Tahran ve Washington hatlarında müzakerelerin ilerlediğine dair sinyaller gelse de sahada askeri gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde son saatlerde yaşanan sıcak çatışmalar bölgedeki güvenlik endişelerini arttırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda seyreden İran'a ait 4 insansız hava aracının Amerikan güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada ABD güçlerine yönelik muhtemel saldırıları engellemek amacıyla İran'ın Goruk ve Keşme adasındaki kıyı gözetleme radar sistemlerinin de hedef alındığını bildirdi. CENTCOM söz konusu operasyonlara ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. ABD'nin saldırı haberlerinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan Amerikan üslerinde siren sesleri yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin eylemlerine cevap olarak bu iki ülkedeki Amerikan askeri tesislerinin balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlığın Nex Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri, TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında DAEŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde operasyon düzenlendi. 39 ilde düzenlenen operasyonlarda geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İstanbul'da iki suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüp Sultan başta olmak üzere kent genelinde silahlı saldırı, tehdit ve benzeri suçları işledikleri ve organize ettikleri belirlenen iki ayrı suç örgütünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edilen suç örgütlerine yönelik özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 89 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklandı. İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheliyi tutukladı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde iş insanının katıldığı açılış programında sarf ettiği sözler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur ifadesini kullandı. Bakan Gürlek, NEK sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Arnavutköy'de bir araçla depoya düzenlenen operasyonda 398 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen araca ve depoya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. 398 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da 519 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de 4 araçla 4 adresi operasyon düzenlendi. Operasyonda 519 kilogram sentetik uyuşturucuyla 87.6 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.961'e ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 49 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 951 kişinin öldürüldüğü, 2984 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.961'e, yaralı sayısının da 173.092'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerinin kırsalına düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları Sayda kentine bağlı Seksekiye beldesini hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının da Nebatiye kentine bağlı Deire Zehrani beldesi otoyolunda bir aracı hedef aldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Lübnan ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldığı belirtilmiş, saldırı sonucu biri üst rütbeli iki askerin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da

0: haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi

evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bireyler ve devletler arasındaki ilişkileri belirleyen, daha da önemlisi, bireyler ve devletler için hayati önem taşıyan alışveriş aracından, paradan bahsedecek, Osmanlı finans sistemini inceleyecek ve paranın Osmanlı'daki serüvenine şahit olacağız. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimine akçe denilmiştir. İlk sikkeye de gümüşten imal edildiği için ak, beyaz, temiz ve parlak para manasında akçe denilmiştir. Ayrıca madeni paranın ham maddesi ve renkler arasında bağ kurulmuştur. Ak kelimesi ve rengi de müsbet yönde bir manaya sahip olduğu için de tercih edilmiştir. Nitekim renginden dolayı altına kızıl ve sarı denildiği bilinmektedir. İlk zamanlar gümüş para manasında kullanılan akçe, 15. yüzyıldan sonra umumi manada Osmanlı para birimi olarak kullanılmıştır. Osmanlı para birimi, Akçe-i Osman adıyla kullanıldığı gibi, padişahların zamanlarına göre değişik isimler almıştır. Bu para Osmanlılara mahsus olup, Selçuklu ve diğer İslam devletlerinin paralarıyla ilgisi yoktur. İlk akçe 90 ayar gümüşten olup 6 krat 1154 gram ağırlığındaydı. Zamanla ayarı düşük ve değişik ağırlıkta akçelerde basılmıştır. Umumi olarak bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle bu ibarenin dört tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört halifesinin ismi, diğer yüzünde de parayı bastıran padişahın ismi, basılış yeri, tarihi ve Osmanlıların mensubu oldukları kayı boyunun damgası bulunurdu. 15. asırdan itibaren para manasında kullanılan akçeye lala yörgüç akçesi, avarız akçesi, geçer akçe, kalp akçe gibi çeşitli adlar verilmiştir. Ayrıca değer düşüşü neticesinde züyuf akçe, kırpık akçe, kızıl akçe, çil akçe adlarını da almıştır. Çürük akçe deyimiyle kullanılan para ise bakır sikkeyi ifade etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Selçuklular veya diğer devletler tarafından bastırılan çeşitli paralar kullanılıyordu. İlk Osmanlı sikkesini Osman Gazi bastırdı. Bu gümüş para 15 milimetre çapında ve 0,68 gram ağırlığındaydı. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu paranın yüzünde Darebe Osman bin Ertuğrul ibaresi yazılıydı. Mevcut en eski Osmanlı akçesi 2. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır. Orhan Gazi devrine ait en eski akçe 1327 tarihinde Bursa'da bastırıldı. Bu Osmanlı akçesinin bir tarafında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle etrafında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhun isimleri, diğer tarafında ise Orhan bin Osman ve basıldığı yeri gösteren Bursa ismi, altında ise Orhan Gazi'nin beyliğe geçişinin 3. senesini işaret eden siyakat rakamıyla 3 sayısı ve kenarlarında da paranın basıldığı yıl olan Hicri 727 ile Osmanlıların mensubu oldukları kayı boyunun damgası vardı.

Orhan Bey zamanında tarihsiz ve üzerindeki yazılar, geometrik motiflerden müteşekkil bir çerçeve içine alınmış, İlhanlı paralarına benzer paralarda basılmıştır. Çerçevesiz olup üzerinde Orhan Halledallahu Mülkehü ibaresi yazılı bulunan akçeler daha sadeydi. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu akçelerin, Orhan Gazi'nin beyliğinin idaresini ele aldığı ilk senelere ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. Orhan Gazi'den sonra padişah olan Murad Hüdavendigâr zamanında gümüş akçeler bastırıldığı gibi, üzerlerinde basılış yeri bulunmayan pul, fels ve mangır özelliğinde bakır paralar da basıldı. Yıldırım Bayezid zamanında basılan gümüş ve bakır paralar üzerinde darp yeri yoksa da tarih mevcuttu. Basılan bu gümüş paraların ayarı %90'dı. Bu padişah zamanında devletin altın parası bulunmadığı için Venediklilerin altın dukası kullanılıyordu. Bir Venedik dukası 40 akçe değerindeydi. Fetret devrinde Musa Çelebi, Edirne'de kendi adına para bastırdı. Yıldırım Bayezid'in büyük oğlu Süleyman Çelebi de kendi adına bastırdığı paranın üzerine tuğra koydurdu. Çelebi Mehmet Han zamanında Amasya, Ayaslu yani bugünkü İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinde, Bursa, Edirne ve Serez şehirlerinde basılmış akçeler vardı. Timur Han'ın Osmanlılar üzerinde hakimiyet kurmasından sonra Çelebi Mehmet Han, Hicri 806, Miladi 1404'te Bursa'da bastırdığı paralara kendi adıyla birlikte Timur Han'ın da adını bastırmış ve hakimiyetini tanımıştı. Vezin ve ayar yönünden diğer Osmanlı paralarıyla aynı olan bu paranın bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Duribe Bursa 806, diğer yüzünde ise Demur yani Timur Han Gürkan, Muhammed İbni Bayezid Han Halledallahu Mülkehu yazılıydı. 10 sene sonra Osmanlı Birliği yeniden kurulup istiklalini kazanınca paralardan Timur Han'ın ismi kaldırıldı. Çelebi Mehmet Han'ın zamanına kadar Osmanlı paralarında hiçbir lakap ve unvan yazılmadığı halde o ilk defa sultan ve han unvanlarını kullandı. Bastırdığı akçelerin üzerine Sultan İbni Sultan Muhammed İbni Bayezid Han ibaresini yazdırdı. Ayrıca Halledallahu Mülkehu ibaresini kaldırıp son Osmanlı paralarına kadar devam eden Azze Nasruhu ibaresini koydu. İkinci Murat Han zamanında da Edirne, Bursa, Ayaslu, Bolu, Ankara, Karahisar, Serez, Tire ve Amasya şehirlerinde akçe bastırıldı. Bursa'da bastırılan ve mangır adı verilen paranın üzerinde II. Murat Han'ın isminin altında Osmanlıların kayı boyundan geldiğini gösteren bir damga vardı. Bu damga sadece Bursa ve Edirne'de basılan paralar üzerinde bulunurdu. Sultan II. Murat Han'ın sağlığında padişah olan Sultan II. Mehmet Han tarafından bastırılan akçenin ölçüsü 6 krattan 5,25 krata indirildi. II. Murat Han ikinci defa tahta geçmek mecburiyetinde kalınca kendi adına 100 dirhem gümüşten 375,5 akçe kestirdi. Fatih Sultan Mehmet Han babasının vefatından sonra 1451'de tekrar Osmanlı padişahı olunca babası zamanında basılan akçeleri tedavülden kaldırarak Edirne, Ayaslu, Bursa, Serez, İstanbul, Üsküp, Amasya, Tire ve Novar gibi şehirlerde 5,25 krat ağırlığında yeni akçeler kestirdi. 1460'da 4,75 krat, 1470'te 4,25 krat, 1481'de ise 3,25 krat ağırlığında akçeler bastırdı. Bütün bu akçelerin ayarı %90'dı. İstanbul ve Novar'da 10 akçelik paralar bastırdı. Bu akçelerin ön yüzünde Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn

İn es Sultan İbni Sultan ibaresi, diğer yüzünde ise Muhammed İbni Murat Han Halledallahu Mülkehu Duribe fi Konstantiniye sene 875 yazılıydı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar hiç altın para basılmamıştı. 1478'de Sultaniye adı verilen altın paralar bastırıldı. Basılan ilk altın paranın bir adedi 3510 gram ağırlığında olup 23,5 ayardı. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osmanlı akçesinin küsuratı olarak mangır veya pul denilen bakır paralar da basılmıştı. Bir dirhem bakırdan bir mangır kesilerek 8'i bir akçe kabul ediliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra oğlu Sultan Cem 1481'de Bursa'ya girdiği zaman 18 günlük hakimiyeti sırasında kendi adına para bastırdı. İkinci Bayezid Han devrinde babasının zamanındakilerden daha noksan olarak 4 krat hatta 3,5 krat ağırlığında akçeler bastırıldı. Bu zamana kadar akçelerin ayarı 90 olduğu halde onun zamanında 85 ayara düşürüldü. Bu paralar İstanbul, Amasya, Bursa, Edirne, Gelibolu, Kastamonu, Konya, Novar, Serez, Tire, Trabzon ve Üsküp'te bastırıldı. İkinci Bayezid Han zamanında çıkarılan bir emirle has altının miskalinin 57 akçe, Sultani Florisi'nin 47 akçe, Eşrefi yani Mısır altını ve Macar parasının ise 45 akçe üzerinden muamele görmesi kararlaştırıldı. Saltanatının son senelerine doğruysa akçenin değeri düşürülüp bir altına 60 akçe değerinde muamele gördürüldü. Aynı devirde 10 akçelikler de bastırıldı. Yavuz Sultan Selim zamanında da İstanbul, Amasya, Edirne, Amid, Bursa, Cezire, Dimaşk, Harput, Mardin, Musul, Mısır, Urfa, Serez, Siirt ve Tire'de de para bastırıldı. Yavuz Sultan Selim'in bastırdığı akçelerin en ağırı 3,5 krat olup, 1 dirhem gümüş, 4,5 akçe ve 1 altında 13 akçe değerindeydi. Yavuz Sultan Selim, Mısır'da altın ve gümüş paralardan başka bakır paralar da bastırdı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'da bastırdığı paralar üzerinde sadece Sultan unvanı olup, bu paralara da Sultani veya Eşrefi adı verilirdi. Böylece Osmanlı altınları da Eşrefi ve Şerifi adlarıyla anılmaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Yavuz Sultan Selim zamanındaki yerlere ilaveten Bağdat, Belgrad, Canca, Cezayir, Halep, Koçaniye, Maraş, Modova, Urfa, Serbornice, Siroz, Trablus, Zebit gibi yerlerde para basıldı. Bu devirde basılan akçeler 3,75, 3,50, 2,75, 2,50 krata kadar düştü. Sonunda 100 dirhem gümüşten 500 akçe kesilerek değişmez bir hale sokuldu. Sultan II. Selim Han zamanında ilk önce 85 ayarında 100 dirhem gümüşten 525 akçe kesildi. Daha sonra gümüşün ayarı giderek düşürüldü. Her tarafta basılan akçelerin resim ve nakışları aynen korunmuş olup ölçüleri noksanlaştırılmıştır. Bu devirde hemen hemen evvelkilerin aynı veya 2-3 habbe eksik ağırlıkta altın paralar da bastırıldı. Ayrıca Mısır'da Medini adlı bir altın para daha bastırıldı. Bir sultani altını, 41 medini altını değerindeydi. II. Selim Han zamanında ticaretle uğraşan bazı Yahudiler, akçeleri kırparak paraların bozulmasına sebep oldular. Neticede Sokollu Mehmet Paşa, bunun önüne geçmek için bazı tedbirler aldı. Aynı devirde Selimi adıyla yeni paralar basıldı. II. Selim Han zamanında bir altın, 60 akçe ve 5 akçe 1 dirhem gümüş değerindeydi. Altınların ayarı ise milim hesabıyla 1000'de 993'tü. Üçüncü Murat Han zamanında hat ve nakışları 2. Selim,

Manındakilerin aynısı olmakla birlikte ağırlığı daha düşük akçeler bastırıldı. Para düzenindeki ve ekonomik durumdaki bozulmalar sebebiyle daha önce 100 dirhemi gümüşten 500 akçe kesilirken 800 akçe kesildi. Böylece bir akçe 3 veya 2,5 krata kadar düştü ve bir dirhem gümüş 8-10 akçe karşılığı muamele gördü. 3. Murat Han'dan itibaren maksus akçelerin yani halis olmayan yabancı madenler karışmış olan altın veya gümüşün ortaya çıkması, devletin para sisteminde değer ölçüsü olan akçenin kıymetini iyice kararsız hale getirdi. Hatta 100 dirhemden 2000 züyuf akçe kesildi. 1 dirhem gümüş 12 akçe, 1 altın 120 akçe, 45 akçe olan kuruş 80 akçeye çıktı. Bu devirde Halep ve Bağdat'ta ilk defa olarak tuğralı dirhemler basıldı. Paranın değerinin kararsız hale gelmesi sebebiyle daha sonra bazı tedbirler alınıp 1 dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesi kararlaştırıldı. Bu akçeler ilk çıkan akçelerin yarısı kadardı. 3. Mehmet Han zamanında 1 dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesine devam edildi. Bozuk ve züyuf akçeler toplatılıp akçe değerinin yükseltilmesine çalışıldı. Bu sayede bir altın 220 akçe değerinde muamele görürken 180 akçe değerinde muamele görmeye başladı. 1600'de para sisteminde yapılan bazı düzenlemelerle bir altın 120 akçeye indirildi. Bu devirde altın paraların ağırlık ve ayarında bir değişiklik olmadığı gibi resim ve nakışlarına da dokunulmadı. 1. Ahmet Han devrinde 1,5 krat ağırlığında ve ayarı 80 olan akçeler bastırıldı. 1. Mustafa Han zamanında Amid, Halep ve Mısır'da para basıldı. Sultan Genç Osman zamanında da çeşitli yerlerde para bastırıldı. Bu zamanda basılan akçenin ağırlığı 1,5 krat olup ayarı 80'di. 1. Mustafa Han'ın tahttan indirilip yerine 2. Sultan Osman'ın getirildiği sırada noksan ve ayarı düşük züyuf paralar çoğaldığından akçenin değeri düşmüştü. Sultan 2. Osman'ın cülusunu müteakip basılı paraların ıslahına ihtiyaç duyulduğundan noksan ölçülü ve düşük ayarlı paralar toplatılıp yeni 1,5 kratlık akçeler basıldı. Hatta büyük alışverişlerde kolaylık olmak üzere mevcut akçelerin 10 adedine müsavi olarak 1 dirhem ağırlığında 10'luk Osmani paralar bastırıldı. 1. Mustafa Han'ın ikinci defa tahta geçmesinden sonra Sultan 2. Osman'ın bastırdığı 10'luklar ağırlığı noksan olarak bastırıldı. Bu sırada bir altın 150 akçeye yükseldi.

4. Murat Han zamanında İstanbul, Bağdat, Bursa, Mısır, Trablus ve Yenişehir gibi yerlerde çeşitli paralar basıldı. Bu devirde basılan akçelerin ağırlığı 1,25 krat, ayarları 75'ti. Yine İstanbul'da basılan altınlarda öncekilerden 1 krat eksik idi. 4. Murat Han zamanında zuhur eden harpler ve 4 defa cülus bahşişi ödenmesi yüzünden akçenin değeri kalmadığı için altın 250 akçe değerinden muamele gördü. Buna bir çare olmak üzere Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın tedbir ve teşebbüsüyle 5 krattan biraz daha ağır olan gerçek ayarlı para isimli yeni bir sikke kestirildi. Böylece altının değerinin 120, kuruşun da 80 akçeye düşürülmesi sağlandı. Bu devirde akçenin ağırlığı 1,5 krat ve 10 tanesi 1 dirhem kabul edilen, yeni kesilen paranın ağırlığı ise 2 akçeye eşit şekilde ayarlandı. Sultan İbrahim zamanında da çeşitli merkezlerde para bastırıldı. Ayarı iyi olan 1,5 veya 2 krat noksan altın paralar bastırıldı. Bu devirden itibaren paraların üzerine basılan tuğralarda El Muzaffer Daima ibaresi konulmaya başlandı. Bu devirde basılan akçeler züyuf ve maksus olduğu için kuruş 125, altın 250 akçeye çıktı. Bu yüzden piyasada büyük sıkıntılar baş gösterdi. Sadrazam Merzifonlu

0: Kara Mustafa Paşa tarafından basılı paraların yeniden ıslahı için bazı tedbirler alındı. 1,25 krat ağırlığında akçe, 1 dirhem ağırlığında onluk ve yarım dirhem ağırlığında 5 akçelik ve para denilen 3 akçelik sikkeler basılmak suretiyle kuruş 80, altın 160 akçeye indi. Esedi denilen ecnebi kuruluşlar 60 akçeye, evvelce 4 akçeye geçen Mısır parası da 2 akçeye düşürüldü. 4. Mehmet Han devrinde de İstanbul, Cezayir, Halep, Mısır, Trablusgarp ve Tunus gibi şehirlerde paralar bastırıldı. Bu devirde de mali sıkıntılar devam ettiği için kuruş 120, Esedi 110 akçeye yükseltildi. Piyasadaki mevcut paralar bazı menfaatçi ve hilekar kişilerce kırpılarak eksiltildi. Bu paralar esnaf ve sarraflar tarafından tartılarak alınmaya başlandı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, kurusu 120 akçe, esediyi 110, parayı 3 akçe değerlerinde sabit tutup, diğer kızıl ve kırpık paraları tedavülden kaldırdı. Akçelerin ağırlığı 1 kırata ve ayarı da %50'ye düşürüldü. II. Süleyman Han zamanında da mali sıkıntıların giderilmesi için bazı tedbirlerin alınması düşünüldü. Piyasada İbrahim Çelebi diye anılan ayarı düşük yaldız altını vardı. Bunlar arasında ayarı yüksek olanlar da görüldü. Ayarı yüksek olanlara çift, düşüklere ise tek damga vuruldu. Damgasız paraların geçerli olmayacağı ilan edildi. 1687'de Osmanlı para sistemindeki akçe birimi kaldırılıp paralar kuruş usulüne göre basıldı. Bu tarihten sonra akçe adıyla para basılmayıp akçe sadece hesaplarda kullanılan bir birim haline geldi. Kuruşun küsuratı olarak da mangır denilen bakır para bastırıldı. İki mangır bir akçeye eşit olmak üzere bir kıyı halis bakırdan 800 mangır para basıldı. Bu devirde büyük para olarak altın para da bastırıldı. Kuruş 120, şerifi altın 270, yaldız altını da 300 akçe değer üzerinden muamele gördü. Daha sonra harp halinin zuhur etmesi sebebiyle savaş masraflarını karşılamak için kuruş 160, şerifi altın 360, yaldız altını 400 ve paranın da 4 akçe değerinde muamele görmesi emredildi. II. Ahmet Han 1691'de padişah olunca İstanbul, Mısır gibi yerlerde para bastırdı. Bu sırada mangır denilen bakır paralar geçmez oldu ve piyasadan kaldırıldı. Bu sene içinde esedi 150, altın 335, frengi altını 375 mangıra çıktı. Yine altın ve kuruşa yeni değer konuldu. II. Ahmet Han zamanında basılan kuruş ve altınların ağırlığı ve ayarı, kardeşi II. Süleyman Han zamanındakinin aynıydı.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: II. Mustafa Han 1695'te padişah olunca İstanbul, Edirne, Erzurum, İzmir, Mısır, Trablusgarp gibi yerlerde para bastırıldı. 1696'da sefer masraflarının çokluğu ve sefer müddetinin uzaması sebebiyle o zamana kadar 3 akçeye geçen paranın 4 akçeye geçmesi kararlaştırıldı. Ayrıca piyasadaki yabancı devlet paralarını ortadan kaldırmak için ecnebi kuruş ve zoltalar toplatılıp üzerlerindeki Latin harf ve ibareler silinerek bir yüzlerine Sultanül Berrain ve diğer yüzüne de kesim yeri ve tarihi yazıldı. 3. Ahmet Han zamanında da İstanbul'da 70, Mısır'da 60 ayarında ve ağırlığı eksik gümüş paralar bastırıldı. Bazıları bu farklı durumdan istifade ederek Mısır parasıyla İstanbul parasını değiştirmeye başladılar. Bunun üzerine hükümet halkın elinde bulunan paraları toplattı. 1715'te Cedid Zeri İstanbul adlı para basıldı. Bunların 100 tanesi 110 dirhem olup, kenarı zincirli ve dairesinin etrafı nakışlıydı. Bir yüzüne Tuğra, diğer yüzüne de Duribe fi İslambol yazılıydı. 3 kuruşa raiç olan bu paralar Mısır'da fındık diye anıldı. 3. Ahmet Han zamanında İstanbul ve Mısır'da basılan Tuğralı Eşrefi altınlar, 2. Mustafa Han devrindeki altınların tarzındaydı. Ayrıca bu devirde 2. Mustafa Han devrindeki 2 altınlık eşrefi altınlara ilaveten 3'lük, 4'lük, 5'lik, 10'luk altınlar da basıldı. 1725'te Tebriz, Tiflis ve Revan gibi şehirlerde darphaneler açılarak para basıldı. 1. Mahmut Han tarafından çeşitli merkezlerde 970 ayarında Cedid İstanbuli

sandık ve 952 ayarında zeri mahbub denilen şekil ve ağırlıkları eskileriyle aynı olan altın paraların yanında cedid İstanbuli altınlarının yarısı olan nısfiye 2, 3, 4 ve 5 altınlık sikkelerde basılmıştır. 3. Osman Han devrinde 1. Mahmud Han'ın zamanındaki gibi paralar basıldı. Üzerinde İstanbul, Cezayir, Mısır gibi şehir isimleri bulunan bu paralardan büyük beşi birlikler çıkarıldı. 3. Mustafa Han devrinde basılan altın ve gümüş paralar ayrı bir hususiyet taşır. Bu paralarda basıldığı seneler yazılıdır. Ayrıca 1760'ta bu paraların üzerinden Konstantiniye ibaresi kaldırılıp İslambol yazıldı. 1770 senesinde altın piyasadan çekilince fiyatlarda bir yükselme görüldü. Altınların piyasaya çıkarılması gayesiyle diğer paralara zam yapıldı. Böylece daha önce 110 para değerinden muamele gören zeri mahbub 120 paraya, 155 para kıymetindeki zeri funduk 165 paraya yükseltildi. Yine bu devirde ilk olarak 60 para değerinde çifte zolta basıldı. 1. Abdülhamid Han zamanında da üzerinde İstanbul, Darüs Saltanat El Aliye, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan altın paralar basıldı. Bu devirde 9 dirhem ağırlığında 60'lık yani çifte zolta ve 30 paralık tek zolta, 1 kuruşluk, ikilikler, 20, 10 ve 1 paralık sikkeler, ayrıca 36 milimetre çapında büyük bakır paralar basıldı. 3. Selim Han devrinde de belli merkezlerde çeşitli paralar basıldı. Dördüncü Mustafa Han'ın kısa süren saltanatı sırasında İstanbul, Cezayir ve Mısır gibi yerlerde ayarları düşük ve ağırlıkları noksan olan çeşitli paralar basıldı. İkinci Mahmud Han devrinde de üzerlerinde tekrar Konstantiniye, Darül Hilafetül Aliye, Darül Hilafeti Saniye, Edirne, Bağdat, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan paralar bastırıldı. 1809'da piyasada altının kıymeti diğer paralara göre biraz arttığı için, darphanede altın eski fiyattan muamele görünce devlet zarara uğradı. Bu sebeple mevcut paralara yeni kıymetler konuldu. Ayrıca altın fiyatları çeşitli raiçlere göre değerlendi. 2. Mahmud Han'ın cülusunun 17. senesinde 60 paralık yeni sikkeler bastırıldı. 1833'te 240 para kıymetinde altılık yani 6 kuruş ve kısımları çıkarıldı. 1. Abdülmecid Han zamanında da çeşitli merkezlerde sikke kesildi. Bu padişah zamanında para sisteminde ıslahat yapılıp altında İngilizlerin 22 ayarı esas kabul edildi. Sikke ayarlarında yeni değişiklikler yapıldı ve ilk defa kağıt para çıkarıldıysa da sonra vazgeçildi. 1843'te 100 kuruşluk yeni 1 liralıklar basıldı. 1844'te 10 kuruş kıymetindeki mecidiye ve 5 kuruş kıymetinde yarım mecidiye bastırıldı. 1845'te 1 kuruş, 1847'de gümüş 20 paralık basılarak piyasaya çıkarıldı ve 50 kuruş kıymetinde yarım liralıklar bastırıldı. 1851'de ikinci defa kağıt para çıkarıldı. İlk zamanlar 50 kuruşluklardan küçük altın para bastırılmamaya karar verildiyse de 1854'te 25 kuruşluk çeyrek altın liralar basıldı. 1855'te 500 kuruşluklar 5'i birlikle 250 kuruşluklar yani 2,5'luk altın basıldı. Ayrıca bakırdan 40, 20, 10, 5 paralıklar çıkarıldı. Sultan Abdülaziz Han zamanında çeşitli merkezlerde 500, 250'lik, 100, 50, 25 kuruşluk altın, ayrıca gümüş paralar basılırken, 1862 senesinde Osmanlı tarihinde 3. defa kağıt para bastırıldı. Ayrıca kaime denilen 10, 20, 50 ve 100 kuruşluk paralar bastırıldı. Bu durum

kağıt paranın büyük ölçüde değer kaybetmesine sebep oldu. Altın fiyatları yükseldi. Bir müddet sonra kağıt para kullanımından vazgeçildi. Para istikrarının temini için İngiltere'den 8 milyon sterlin borç alındı.

Mısır'da basılan altınların tuğrasının yanında ise bir çiçek dalı vardı. Onun zamanında 100, 50, 25 kuruşluk altın paralar bastırıldı. Aynı zamanda 20, 5 ve 1 kuruşluk gümüş paralar da bastırıldı. Sultan II. Abdülhamid Han devrinde de Mecidiye 10, 5, 2, 1 kuruşluk ve 20'lik basıldı. 1877'de Osmanlı Bankası hesabına 4. defa kağıt para bastırıldı. 1879 senesinden sonra ise Mecidiye bastırılmadı. 22 ayarda 500, 250, 100, 50 ve 25'lik altın paralar bastırıldı. Ayrıca 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk zinet altınları çıkarıldı. 1898 senesinde terkibinde %10 gümüş ve bakırla karışık, 10 ve 5 paralıkla halk arasında metelik denilen maksus paralar basıldı. Sultan 5. Mehmet Reşat zamanında İstanbul, Bursa, Edirne, Kosova, Manastır, Selanik gibi şehirlerde çeşitli paralar basıldı. Osmanlı parasının ıslahı için bazı çalışmalar yapıldı. 1913 tarihinde Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre bütün paraların temel ölçüsünün altın olması ve para biriminin kuruş olması kararlaştırıldı. Para birimi olan ve altın yerine geçen ve 40 para ölçüsünde itibar olunan kaime denilen nikel kuruşlar basıldı. Kuruşun parçaları olan 20, 10 ve 5 paralıklar nikelden, 2,5, 10 ve 20 kuruşluk paralar gümüşten, 25, 50, 250, 500 kuruşluk paralar altından bastırıldı. Bu devirde basılan gümüş paralar üzerine de altın paralar üzerinde olduğu gibi padişahın tuğrasının sağ tarafında cülusunun 7. senesine kadar Reşat ve ondan sonrakilerde El Gazi unvanı vardı. Bu devirde 10, 40, 5 para olmak üzere nikel meskukat bastırıldı. Sultan 6. Mehmet Vahidettin zamanında 22 ayar altından, Sultan Reşat devrinde basılan paralara benzeyen, Tuğra'nın sağ tarafında herhangi bir yazı veya çiçek bulunmayan paralar basıldı. Bu uygulama gümüş paralar için de aynıydı. Bu devirde 500, 250, 50, 25 kuruşluk altın paralar basıldı. 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk zinet altınları, ayrıca yine bu devirde 20, 10, 5, 2 kuruşluklarda basıldı. %75 bakır ve %25 nikel karışımından 40 paralıklar basıldı. Osmanlı Devleti zamanında basılan altın ve gümüş paralar, Cumhuriyet döneminde bir müddet yeni çıkan paralarla birlikte kullanıldı. Altın paralarsa halen tedavülde bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla gelinceye kadar, çağdaşı bulunan pek çok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, madeni para sistemi uygulanıyordu. Sistemde altın, gümüş ve daha küçük ayarlı para ihtiyacını gidermeye matuf olarak, her iki maddenin dışında genelde bakırdan mamul paralar kullanılıyordu. Kağıt paranın kullanımı, batılı ülkelere paralel olarak 19. yüzyıl içerisinde başlar. Sistem esasta altın ve gümüşe dayandığından, her iki madenin mümkün olduğunca mübadelede kullanılmasını ve eşya olarak kullanılmamasını öngörüyordu. Bu sebeple ülke içine kıymetli maden girişi teşvik ediliyor, çıkışı ise yasaklanıyordu. Şahısların ellerinde ve sarayda bulunan altın ve gümüşten mamul eşyalar, darphanelere getirilerek para basımında kullanılıyordu. Ulaşım imkanlarının yetersizliği ve ulaşımın risk taşıması, çeşitli bölgelerde darphane açılmasını zorunlu kılıyordu. Dolayısıyla darphaneler, başta İstanbul olmak üzere, ülkenin muhtelif yerlerine dağıtılmıştı. Bir darphane açılırken, bölgede maden bulunması ve bölgenin ihtiyacına cevap vermesi gözetilirdi. Bazı darphaneler sadece belli bir parayı basardı. Mesela 16. yüzyılda Urfa'da faaliyet gösteren darphanede sadece bakır para basardı.

asılıyordu. Darphanelerin idaresi genelde emanet yöntemiyle emin adı verilen görevli şahıslar tarafından yürütülüyordu. Darphanelere para basımı için getirilen altın ve gümüş maden ve eşya üzerinden darp hakkı adıyla alınan bir kesinti darphaneyi işleten kişinin gelirini oluşturuyordu. Altın ve gümüşü cari paraya çevirmek isteyen kişiler serbestçe gelerek darphanede para bastırabilirlerdi. Serbest darp hakkı darphane gelirlerini sürekli kılıyordu. Paranın ayarından ayar sahibi sorumluydu. Kalp para basan ayar sahibi şiddetli cezaya çarptırılıyordu. Paranın ayarı denildiğinde gümüş ve altın para içerisindeki bakır oranı anlaşılıyordu. Darphaneye gelen gümüş ve eski akçeleri ayar sahibi ve üstad emin gözetiminde akçe haline getirirlerdi. Yeni akçelerin kesilmesinden sonra ülkede eski akçe ve külçeyle alışveriş yasaklanırdı. Herkesin elinde bulunan eski akçeleri ve avani yani yemek takımları dışındaki gümüşleri darphaneye getirerek yeni akçe bastırmaları zorunluydu.

Osmanlı Devleti, kıymetli maden hareketlerinin yaşandığı bir coğrafyada bulunuyordu. Lakin dünyanın değişen düzeni içerisinde, Gresham kanunu işliyor, kötü para iyi parayı kovuyordu. Doğuda altın ve gümüş fiyatlarının yüksek seyredişi, daimi bir şekilde İran ve Hindistan'a kaçışa sebep oluyordu. Alınan zecri yani zorlayarak alınan tedbirlere rağmen altın ve gümüş kaçakçılığının önü alınamıyordu. Ülkenin siyasi sınırları içerisinde de hareketlilik yaşanıyordu. Mesela Mısır'da basılan altın paraların, İstanbul'da basılan altın paraların ayarında olmayışı sebebiyle İstanbul'da altın para piyasadan çekilerek yerine hileyle Mısır altınları tedavüle giriyordu. Önlem olarak Mısır'da da İstanbul ayarında altın para darbı isteniyordu. 16. yüzyılda Amerika ve Güney Afrika kıymetli maden yataklarının keşfiyle birlikte Avrupa ülkelerinde kıymetli maden hacmindeki yükseliş ve gümüşün altın karşısında değer kaybetmesi yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı dünyasını etkisi altına almış ve Osmanlı yöneticilerini yeni arayışlara, acil önlemler almaya itmiştir. Dış dünyadan gelen bu baskıya paralel olarak, artan nüfus oranında iç güvensizliğin de etkisiyle, üretimde artışın gerçekleşmemesi, fiyat yükselişleri, artan bürokratik harcamalar ve hazine için kaynak anlamına gelen yeni fetihlerin olmaması gibi bir kısım olumsuz gelişmeler ve yüzyılın sonuna doğru Avusturya ve İran savaşları, dolayısıyla da artan savaş harcamaları birbiri ardınca devalüasyonları getirmiştir. Sikke tashihleri adı verilen bu operasyonda paranın ayarı değiştiriliyor, sikkeler küçültülüyordu. 16. yüzyılda en önemli para operasyonu sayılan ve daha sonra da devam edecek ayarlamaların başlangıcı olan 1584 yılında yapılan düzenlemeye göre 100 dirhem gümüşten kesilen akçenin miktarı 450'den 800'e, 1600 yılında yapılan bir ayarlamayla da 950'ye çıkmıştır. Osmanlı paralarının değer kaybına uğraması sadece bu yüzyılın ikinci yarısında görülen bir olgu değildir. Fakat bu zamana gelinceye kadar paradaki değer kaybı genellikle uzun zaman içerisinde ve oldukça az oranda gerçekleşmiştir. Mesela Orhan Bey'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar akçenin vezni oldukça sabit tutulmuştur. 1327 yılında 100 dirhem gümüşten 270 adet kestirilen Osmanlı akçesi 1451 yılında 293 adet kestirilmiştir. ...1500 yılında 100 dirhemden 420 akçe kesilirken 1580'lerin başında 450 akçe kestirilmiştir. Yine de yapılan hesaplamalara bakılırsa 1326 yılından 1740 yılına gelinceye kadar ki 414 yıllık sürede yıllık ortalama değer

kaybı %0,24 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar sadece gümüş paralar basılmıştır. Altın para olarak ülkede revaç bulan Venedik dukası tedavül ediyordu. Sultan Fatih 1479 yılında Sultani adlı ilk Osmanlı altın parasını basmıştır. Osmanlı dönemlerinin genelinde fiili olarak iki değerde madene dayanan bir para sistemi işliyordu. Dolayısıyla altın ve gümüş fiyatları değiştikçe tedavülde bulunan sikkelerin fiyatları ya da kur farkları da değişiyordu. Düşük ayarlı para ihtiyacını karşılamak üzere 1. Murat'tan 17. yüzyıl ortalarına kadar mangır veya pul adı verilen bakır paralar da basıla gelmiştir. 1688 yılında ise para arzındaki yetersizlik, dolayısıyla akçeyi ikame ve likidite ihtiyacını gidermek için mangır basılmış, bir mangıra bir akçe üzerinden sonsuz ibra hakkı tanınması, kalpazanlık faaliyetlerini hızlandırmış ve piyasaları alt üst etmiştir. Bu tecrübeye 1691 yılında son verilerek mangır tedavülden kaldırılmıştır. Ülke içerisinde muhtelif yabancı altın ve gümüş paralar yerli paralarla birlikte tedavül ediyordu. 17. yüzyılda Osmani, Şahi, Pare, Mangır, Sikke-i Hasene veya Şerifi adlı yerli paraların yanında Zolata, Babka, Yaldız, Filori, Esedi ve Riyal adında yabancı paralar tedavül ediyordu. Ülkede farklı paraların tedavül ettiği bölgeler ortaya çıkmıştı. Mısır Pare, Doğu Anadolu Şahi bölgesiydi. Osmanlı Devleti'nde paradan bir finansman aracı olarak değişik yöntemler kullanılarak istifade ediliyordu. Darphanelerde kıymetli madenlerden ve eski sikkelerden para basılarak hem para arzı artırılıyor hem de darp hakkı adıyla alınan para darphanelere gelir temin ediyordu. Tahta yeni çıkan padişah eski paraları tedavülden kaldırarak kendi adına ve yeni değerlerle para bastırıyordu. Elinde eski para olan kişiler paralarını darphaneye getirerek yenisiyle değiştirirlerdi. Bu değişimden para sahibi bazen bir miktar zarar ederdi, lakin hazine kazanırdı. Ayrıca paranın ayarında oynamaya gidilerek sikkeler küçültülüyor, aradaki değer kaybını devlet bir finansman yöntemi kabul ediyordu.

Taşiş işlemi, bütçe açıklarını kapatmak için devletin ek para basması anlamına da geliyordu. Çünkü yapılan yeni ayarlamayla hem tedavüle sürülecek para miktarı artıyor, hem de devletin kullanabileceği yeni bir fon oluşuyordu. Yeni hazine giriş çıkışlarını farklı raiçlerde tutarak aradaki farkı hazineye gelir kaydediyordu. 1775 yılında pay ve gelir ortaklığı senetleri anlamına gelen esham uygulaması başlatıldı. Bu uygulama temsili paraya geçişin ilk habercisi sayılır. Senetlerin vergiye tabi olmak üzere tedavülü serbestti. İlk kağıt para 1840 yılında tedavüle çıkarıldı. Piyasaya sürülen banknotların değeri hızla aşıldı. Esnaf ve taşrada halk madeni para kullanmayı tercih etti. Kaime denilen kağıt parayla madeni para arasında fiyat farkı oluştu. Osmanlı para biriminin dış paralar karşısında değeri düştü. Kaime denemesi 1862 yılında son buldu. Sultan Abdülhamid Han dönemine gelinceye kadar kaime basımına gidilmedi. Osmanlı-Rus Savaşı'nın finansmanı dolayısıyla ikinci defa 1876-1877'de kaime basılarak piyasaya sürüldü. Bu kaimelerde kısa bir süre sonra tedavülden kaldırıldı. Kağıt para basma yetkisi kendisine bırakılan Osmanlı Bankası, Birinci Dünya Savaşı'na gelinceye kadar sınırlı miktarda kağıt para basımına gitti. 1915 yılında kaime üçüncü kez çıkarıldı. Bu kaimeler temsili para niteliğindeydi. Çünkü altın karşılığı vardı ve ne zaman tedavülden kaldırılacağı belliydi. Bu kaimeler

Cumhuriyet devrine kadar devam etmiştir. Ülkede istikrarlı bir para sistemi oluşturmak amacıyla 1844 yılında çıkarılan kararnameye göre temel para birimleri olarak kuruş, 20 kuruş değerinde gümüş mecidiye ve 100 kuruş değerinde altın lira kabul edildi. Osmanlı parasıyla yabancı paraların kur değerlerinde ise uzun bir dönem değişiklik görülmedi. 1873 yılından itibaren gümüşün dünya piyasalarında değer kaybetmeye başlaması, Osmanlı Devleti'nde bilinen altın-gümüş kur farkını geçersiz hale getirdi. Devlet gelirlerinin gümüş, giderlerin altın üzerinden yapılması hazine kayıplarına yol açtı. Bunun üzerine mecidiye basımına son verildi. ...1881 yılında para birimi olarak Osmanlı altın lirası kabul edildi. Ancak gümüş fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle tedavüldeki gümüş paralar gerçek değerinin altında işleme tabi tutuldu. 20 kuruş değerindeki mecidiyeler hazinece 19 kuruştan işleme tabi tutuldu. Sarraflarda ise daha düşük düzeyden işlem gördü. 20. yüzyılda kuruşun Osmanlı lirasına oranla 3 değişik değeri ortaya çıktı. Diğer taraftan değişik para birimlerinde çekilen darlık sebebiyle ufak paralar altın lira ve mecidiyeye oranlarından farklı olarak işlem görüyordu. Piyasaya yeterince ufak para sürülememesi ve mahalli bazı darlıkların ortaya çıkışı da ufak paraların değerini yükseltiyordu. Ticaret erbabı daima müşterilerine büyük para veriyor, halksa alışveriş yapabilmek için elindeki parayı belli bir komisyonla sarraflara bozdurmak zorunda kalıyordu. İktisadi faaliyetlere, yöreye ve mevsimlere göre de ufak para ihtiyacı değişiklik gösteriyordu. Hazinenin bir soruşturmasına göre, ülkenin değişik yörelerinde altın ve gümüşün 88 çeşidi raici bulunuyordu. Yörelere göre de halkın rağbet ettikleri paralar değişiklik gösteriyordu. Yabancı paralar da ülke içerisinde serbestçe alım-satımda kullanılıyordu. Para sisteminin karmaşıklığı sebebiyle sarraflık kurumu iyice revaş bulmuştu. Para düzenine çeki düzen vermek maksadıyla 1909 yılında kurulan komisyonun önerisi doğrultusunda savaşın etkisiyle biraz da geç olarak 1916 yılında Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarılarak 1 lira 100 kuruşa eşitlenmiş ve değer ölçüsü altın, para birimi kuruş kabul edilmiştir. Ülkenin değişik yörelerindeki farklı para raiçleri de kaldırılmıştır. Ancak çıkarılan yasanın başarısı sınırlı kalmıştır. Zira savaşla birlikte artan giderleri karşılamak için piyasaya sürülen kağıt paralar, madeni ve ufak paraların piyasadan çekilmesine yol açmıştır. 5 ve 20 kuruşluk halinde basılan kağıt paralar da ufak para sorununu çözememiştir. Aynı fonksiyonu görmesi için kısa bir süre sonra 1 ve 2,5 kuruşluk kağıt ve aynı işlevi görecek 5 ve 10 paralık posta pulları çıkarıldı. Bu durumda madeni paradan tamamen arınmış kağıt para sistemine geçilmiş oldu. Cumhuriyet idaresi aynı sistemi devam ettirdi.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühür,

0: ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: İyi akşamlar.
1: Bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Demirok Bey ile beraberiz. Bu hafta bize katarakt, yani gözün özellikle yaşlılarda daha çok görülen, görme bozukluğuyla seyreden bir hastalık. Ondan bahsedeceğiz. Vakit kalırsa da glokom denilen bir hastalık var. Ona gireceğiz. Önce kataraktın tarifini yapacağız. Katarakt neden oluşur? Klinik belirtileri nelerdir? Yani bir katarakt olduğunu insan nasıl anlar? Tedavisi nasıl yapılır? Tedavilerdeki yöntemler nelerdir? Ne zaman ameliyat olmalıyız? Ameliyat olmazsak ne olur? Narkozlu mu olur? Yoksa lokal anesteziyle mi olur gibi. Kataraktı bu hafta masaya yatıracağız. Öncelikle konuğumuza hoş geldin diyelim. Mikrofonu kendisine uzatalım. Önce bir gözün bir kabaca bir tarifini yapalım Ahmet Hocam. Ondan sonra katarak gözün neresinde yerleşiyor? Neresinin, hangi kısmının bir hastalığı? Ve katarak deyince ne anlıyoruz? Bu tariften başlayalım.
2: Evet, teşekkür ederim. Ben de iyi akşamlar diliyorum sevgili dinleyicilerimize. Katarak aslında herkesin duyduğu bir hastalık. Göz hastalıkları içerisinde en çok karşılaştığımız, çok sık karşılaştığımız bir hastalık. Yaptığımız cerrahiler içerisinde büyük çoğunluğunu katarak cerrahisi kaplıyor. Herkesin yakınlarında mutlaka katarakt ameliyatı olan birisi vardır. Katarakt, biliyorsunuz, gözümüzün ön kısmında en önde sağ camı gibi saydam bir tabaka vardır, kornea dediğimiz. Onun arkasında gözün renkli kısmı vardır, iris diye bilinen.
1: Ela gözlü, yeşil
2: evet,
1: gözlü dediğimiz.
2: Gözün rengini gösteren tabakadır. İrisin hemen arkasında da, aynı zamanda göz bebeğin hemen arkasında lensimiz vardır, göz içi merceğimiz vardır. Bu mercek normalde saydamdır ve dıştan bakınca da belli olmaz. Yaşla birlikte saydamlığında bozulma olabiliyor göz içi merceğinde.
1: Netliği kayboluyor yani.
2: Tabii görme kalitesi bozuluyor. Katarak ilerledikçe görme iyice bozulabiliyor. Bu merceğimizin saydamlığını kaybetmesi olayına katarak diyoruz. Katarak geliştiğinde, başlangıç döneminde hasta bunu hiç fark etmeyebiliyor.

0: basit bir takım yakınmaları olabiliyor. Bazen çift görmeler olabiliyor. Bir şekilde görme kalitesinde bozulma hissediyor ve bu giderek artıyor. Başlangıçta bunu gelip geçici bir şey olarak düşünebiliyor hastalar ama bunun sabit kalması, ilerlemesi ile birlikte bunun ciddi bir şey olduğunu düşünerek muayene olduğunda kendisine katarakt olduğu söyleniyor.
1: Bu yaşa bağlı olarak herkeste görülür mü? Yoksa istisnaları var mıdır? Yani
0: yok, herkeste görülmez.
1: Yaş olmayanlar var mı?
0: Tabii tabii var. Yani 90 küsur yaşında da katarak gelişmemiş insanlar tabii ki olabiliyor. Ama yaş ilerledikçe 40 yaşından sonra ileri yaşlara doğru giderek artan oranda görülen bir hastalık. Bunun iyi tarafı belki tedavisinin oldukça başarılı olması, kolay olması diye söylenebilir. Ama tedavi edilmediği zaman hayat kalitesini son derece bozan, görme kalitesini bozan bir hastalık. Ve genellikle de iki taraflı olmakta. Gözün birisinde daha önce başlar, sonra diğerinde başlar genellikle. Birinden ameliyat olduktan sonra bir süre sonra da diğerinden ameliyat olması gerekir genellikle hastalığımız.
1: Aynı anda ikisi birden yapılmıyor pek, değil mi? Tavsiye edilmiyor.
0: Yani yok.
1: Herhangi bir aksilik
0: İkisinde
1: olursa
0: de ameliyat olacak derecede katarak varsa eğer, önce birini yapıyoruz. En az bir hafta geçtikten sonra veya mümkünse bir ay geçtikten sonra diğer gözden yapıyoruz. İki gözde olması bir takım riskler içeriyor. İki gözün aynı anda olması. Mesela bizim çok korktuğumuz bir komplikasyon, istenmeyen bir olay var katarak cerrahi sonrası. Göz içi enfeksiyonu. Biz buna endoftalmi diyoruz. Endoftalmi son derece tehlikeli, kötü sonuçları olan bir durum. Bu eğer ameliyathane ortamından kaynaklanmışsa iki gözde birden olabiliyor. İki gözde birden olması da tabii son derece kötü bir durum.
1: Körlüğe kadar gelebilir, değil tabii mi? Yani ki, o açıdan
0: önce birinin olması, o gözün normal yolunda
1: sonra
0: gittiğini gördükten sonra diğer gözden olması çok daha uygun.
1: Bunun tedavi kısmından yine anlatırız. Biz yine kataraktın oluşumundan, tanımından
0: evet, devam edelim. Neden oluştuğundan bahsedelim. Birisi bu yaşla birlikte oluyor demiştik ki bu herkeste olabilecek bir şey. Ama bunun dışında bir takım metabolizma hastalıklarıyla birlikte olabiliyor. Veya hiçbir neden yokken çocuklarda doğuştan katarak görülebiliyor. Ki bu son derece önemli. Travmalardan sonra, yani göze gelen darbelerden sonra olabiliyor. İşte gözüne yumruk gelmiş olabiliyor veya herhangi bir şey çarpmış olabiliyor. Veya bir delici göz yaralanması geçirmiş olabiliyor. Böyle bir olaydan sonra
1: gözüne bir şey batmış olabilir yani.
0: Bir şey batmış olabiliyor, evet. Hatta bazen bu batma olayları çok fark edilmeden olabiliyor. Göze çok ince, delici bir şey girip çıkabiliyor. Çocuk bir şeylerle oynarken bunu yapabiliyor mesela. Ve bu ancak katarak geliştiği zaman fark ediliyor ki bunun gözünde bir böyle bir delici bir yaralanma geçirmiş. Bundan dolayı da katarak gelişmiş dediğimiz oluyor. Göz içi iltihapları vardır, bizim üveit dediğimiz. Mikrobik olmayan iltihaplardır bunlar. Gene bu iltihapların arkasından katarak gelişebiliyor. Veya bu iltihaplar için kullanılan kortizon dediğimiz ilaçlar var. Bu ilaçların uzun süreli kullanımı sonrası meydana gelebiliyor. Veya bir başka nedenle kortizon kullanıyorsa hastalarımız, sistemik bir başka hastalıkla ilgili olabilir. Ağızdan alınan kortizon sonucunda yine katarak gelişimi söz konusu olabiliyor. Yine diyabetlilerde, diyabetes mellitus hastalığında,
1: şeker hastalığında,
0: şeker
1: yani
0: hastalığında kısaca katarak gelişimi daha kolay oluyor.
1: Tabii şeker hastalığı daha meyal değil mi? Daha yatkın.
0: Daha eğilimli, evet. Tabii burada şeker hastalarında kataraktan daha önemli başka bir şey var. Gözün arkasıyla ilgili, damarlarıyla ilgili problemler oluyor. Şeker hastaları her bakımdan
1: takip etmesi gerekiyor.
0: Gözlerine iyi bakmalılar, iyi kontrol edilmeliler. Şeker hastalığı teşhis edildiğinden itibaren belli aralıklarla göz muayenesi olmalılar. Bunu kataraktan ziyade gözün arkasındaki retinadaki problemler açısından söylüyorum. Bunlar belli aralıklarla yapılmazsa fark edilmeyebiliyor. Fark edildiğinde bazen çok ileri dönemlere gelinmiş olabiliyor.
1: Geç kalmış olabiliyor yani.
0: Evet.
1: O yüzden erken teşhis önemli. Yani diyabet, şeker hastalığı olanlar ne kadar sıklıkla göz hekimine gitsinler? Senede bir, iki yılda bir.
0: Gözünün arkasında bir problem varsa, yani retina

0: arkasında bir problem varsa 6 ayda bir gitmeleri uygun olur. En geç yılda bir şeklinde. Ama olayın başında şeker hastalığı teşhisi konmuşsa, teşhis konduğu zaman mutlaka bir göz muayenesi olmalılar. Ondan sonra aralıklar göz doktoru tarafından söylenir. Mesela gözünün arkasında hiç problem olmayan birisi için bu aralıklar yılda bir, iki yılda bir olabilir. Ama bir problem varsa, bir retinopati varsa, retina damarlarında bir bozukluk varsa o zaman 6 ayda bir gitmeleri uygun olur.
1: Tabi burada önemli olan şeker hastalığının varlığından ziyade şekerin yüksek seyretmesi harabiyete yol açıyor. Bunu özellikle vurguluyorum da şeker hastalığı korkmasınlar. Tedbirli olsunlar, şekerini normal seviyede tutmaya çalışsınlar, kaçamak yapmasınlar.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Tabii tabii. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Gözde bir problem olduğu zaman, gözün sinir tabakasında
1: çıkınca, evet,
0: bir problem varsa hastalar hastalığını daha fazla ciddiye alıyorlar.
1: Evet.
0: Ben bazen hastalara diyorum ki bak şu an gözünüzde hiç problem yok. Ama siz şu anda şöyle düşünün, gözünüzde gerçekten ciddi problem var ve şekerinizin çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi bunu böyle düşünürseniz gözünüzde hiçbir şey olmaz. Ama ne olacak canım, işte bir 400'e çıkıyor, bir 100'e iniyor, bir 250 oluyor diye düşünürseniz kendisine de çok bir şey olmuyor tabii. İşte çıktı indi bir şeyler oluyor ama kendisi bundan bir rahatsızlık duymuyor olabiliyor. Fakat damar yapıları çok fazla etkileniyor bu inişli çıkışlı gidişattan. Onun için mutlaka işin başında ciddiye almak lazım şeker hastalığını. Yani şeker hastalığı demek şeker işte 400 oluyor, 500 oluyor, sonra düşürüyorsun ilaçla, bu değil. Şeker hastalığı varsa mutlaka ciddiye almak lazım. Çok iyi bir dahili kontrol altında olması lazım. Gözcülerin yapacak bir şeyin olmaması,
1: ona fırsat
0: sağlamaya çalışmak
1: yani
0: lazım. Evet.
1: Regüle
0: yani biz eğer bir şey yapacaksak ne yapıyoruz? Mesela lazer yapıyoruz gözün arkasına. Lazer yaptığımız zaman zaten o bayağı bir ileri dönemlere gelmiş oluyor. Bu döneme gelmemek için baştan dikkatli olmak gerekiyor. Gözcüden ziyade dahiliyecilere çok iş düşüyor. Çok iyi bir dahili takip gerekiyor. Mümkünse endokrin metabolizma bölümü olan hastanelerde veya o tür uzmanlık alan doktorlar tarafından takip edilmeleri gerekiyor. İşin başında ne kadar dikkatli olunursa o kadar iyi olur.
1: Ya bu da hedef kan şeker düzeyini yükseklerde tutmamak. Normal seyirde evet, gittiği takdirde gözdeki etkisi de minimum olacaktır.
0: Mesela insülin kullanımına çok geç geçilebiliyor. Hastalarda bir isteksizlik oluyor.
1: İnsülin kullanmak iğne battığı için isteksizlik oluyor. Yani can yakıyor biraz. Yani hap içmek daha kolay ama iğne
0: insülin
1: batırmak
0: gerekiyorsa insülinle geçeceksiniz. Yani onun bir başka evet, çıkış yolu yok.
1: En sağlıklı, en şey olan da insülin. Kestirmeden, tedavi eden.
0: Mutlaka işte bunu da en iyi dahiliye uzmanları.
1: Evet, dahiliye uzmanının kontrolünün altında olması lazım.
0: Bunların önerilerine dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet, demek bunlar dikkat edilmezse aynı zamanda katarak da yapabiliyor.
0: Tabii şeker katarak da yapabiliyor. Katarak olursa zaten bunu fark ediyor hastalar.
1: Görüntünün
0: ve erkenden
1: bozulmasından, değil mi?
0: Tabii görme kalitesi bozuluyor. Ve muayene olduğu zaman da kolay bir şekilde anlaşılıyor. Diyabetlilerde katarak varsa eğer bunu olabildiğince erken tedavi etmeye çalışıyoruz. Çünkü katarak hem hastanın görmesini bozuyor hem de bizim hastanın gözünün arka kısmını görmemizi engelliyor. Yani arkayı görüp bir problem varsa müdahale edebilmemiz için kataraktın olmaması gerekiyor. Onun için daha erken müdahale etmeyi tercih ediyoruz. Tabii diyabet dışında birçok neden sayılabilir, çok daha nadir olan. Bunların herhangi bir nedeniyle katarak geliştiğinde görme kalitesi bozuluyor. Hasta bunu değişik şekillerde ifade ediyor. Gözlük numarası sık sık değişebiliyor mesela. Daha önce iyi gördüğü gözlükle görememeye başlıyor. Daha önce yakını göremezken, ki mesela 50 yaşındaki birisi yakın okuyamaz, birden yakını okuyabilmeye başlıyor. Buna seviniyor da tabii. Fakat bu sırada uzak görmesi bozuluyor.
1: Bozuluyor.
0: Katarak gelişimi sırasında bu tür şeyler olabiliyor. Derinlik hissinde kayıp olabiliyor. Bu da önemli bir şey. İki göz eşit görmediği zaman binoküler görme dediğimiz derinlikli görme bozuluyor. Bu da bir takım problemlere yol açabiliyor. Göz yorgunluğu, buna bağlı baş ağrısı olabiliyor. Görme kalitesi bozulduğu için. Renkleri algılamakta değişiklikler oluyor.

0: Renk körlüğü yapmıyor ama değil mi?
1: Renk körlüğü değil, hayır.
0: Kırmızı
1: gece görmede ayrı problemler olabiliyor. Işıklar, ışıkların etrafında haleler görebiliyor. Bunların hepsi, görsel değişikliklerin hepsi zaten göz muayenesi olmayı gerektiren şeyler. Bunlardan birisi de katarakt olmuş oluyor.
0: Bu şikayetler olduğu için göz hekimine gidiyor. Göz hekimine gittiği için de katarakt olduğu ortaya çıkıyor.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu tabii kendi aralarında safhalar vardır değil mi? Yani halk arasında katarakta perde diyorlar. Gözüme perde,
1: evet,
0: gelmiş,
1: gözüme
0: diyorlar.
1: Perde derler.
0: Ama o perde biraz inceymiş. Biraz daha kalınlaşsın, öyle ameliyat olacak diyorlar. Gerçi onun tedavi kısmına bahsedeceğiz ama.
1: Halk, evet, eskiden özellikle konuşulur. Mercekler falan yokken, göz içi merceği yokken iyice olgunlaşması beklenirdi. Evet. Artık hasta ancak ışığı görecek hale gelir. Ondan sonra ameliyat edilirdi ve lens bütünüyle çıkarılırdı o zamanlar. Kriyo ile lens dondurulur, çıkartılır. Mercek falan da konmazdı. Ameliyattan sonra da kalın bir gözlük takardı hastalar. 13-14 derece, 15 derece. Ama günümüzde göz içi merceği yerleştiriliyor. Oldukça başarılı bir şekilde. Ve görme kalitesi son derece iyi hale gelebiliyor ameliyat sonrasında.
0: Hatta cam gibi oldu diyorlar.
1: Evet,
0: ameliyattan tabii sonra
1: uzun süren bir az görmeden sonra net görmeye başlayınca hastalar son derece memnun oluyorlar. Tabii çok ilerlemişse memnuniyet oranı artıyor. Ciddi bir değişiklik
0: daha net
1: olduğu için.
0: Tabii.
1: Evet. Ama çok başlangıç kataraklarda ameliyat sonrası beklediği kadar görme kalitesi iyi değilse hasta bundan çok memnunluk duymayabiliyor.
0: Görmeyebilir.
1: Ya ben eskiden de bu kadar görüyordum diyebiliyor. Çok başlangıç kataraklarda da hemen ameliyat yapalım demenin de bir anlamı yok. Yani hastanın bir yakınmasının olması lazım. Hasta bundan rahatsız olması lazım. Hasta rahatsızlık duyuyorsa, görme kalitesini çok az bile düşürmüş olsa ameliyat yapılabilir. Erken yapılmasının bir dezavantajı yok. Aksine avantajı var. Çok ileri dönemlerde bir takım yöntemleri kullanmak zorlaşabiliyor. Ameliyat sırasındaki istenmeyen şeyler daha yüksek oranda görülebiliyor çok ileri kataraklarda. Onun için yaş ne kadar küçükse ve ne kadar
0: erken
1: dönemde yapılırsa o kadar iyi olur denebilir.
0: Erken teşhis, erken tedavi yani, değil mi? Çok, evet, fazla bekletmenin çok bir mantığı yok.
1: Mantığı
0: yani.
1: Mantığı yok ama beklemişse de bu da çok problem değil. Yani ona yönelik, kataraktın tipine göre, cinsine göre farklı yöntemler kullanılabiliyor. Her seviyedeki katarakta müdahale yapılabiliyor. Kataraktın tedavisi günümüzde FAKO cihazıyla yapılıyor. FAKO emulsifikasyon cihazıyla. Küçük bir keseden girerek yapıyoruz. Eskiye göre aslında en önemli fark, günümüzdeki modern katarakt cerrahisinin en önemli farkı, küçük kesilerden yapılması. Mutlaka göze girilerek yapılıyor. Halk arasında buna FAKO cihazına lazer de deniyor. Lazerli ameliyat diye meşhur olmuş durumda. Aslında ortada bir lazer falan yok. Lazer deyince hatta hastalar şöyle anlıyorlar. Göze hiç dokunulmuyor. Lazer ışınıyla bu tedavi ediliyor, oluyor, bitiyor. Böyle bir şey yok. Hatta bazı yerlerde bıçaksız ameliyat diye de reklamı yapılır. Bıçaksız yapılan bir katarakt ameliyatı da yok. Bıçak dediğimiz şey gözü kesmek için, göze girmek için kullandığımız bıçaklardır. Bunlar olmadan katarakt cerrahisini yapmak da mümkün değildir. Yani öyle bir yöntem de yok.
0: Dolayısıyla yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan bir cezai durumda olmuyor mu? Yanlış reklam, yanlış bilgilendirme.
1: Mutlaka, ama onu kimler takip ediyor bilemiyorum. Özel sektör işin içine girince biraz daha bu tür şeylere eğilim artabiliyor belki.
0: Halkın da işine geliyor yani, bıçaksız ameliyat deyince o çok güzelmiş,
1: evet,
0: deyip.
1: Bıçaksız, kansız bir ameliyat gibi anlaşılıyor.
0: Kansız hakikaten çıkmıyor ama yani gerçekten kansız bir ameliyat.
1: Kansız diyebiliriz, evet, ama bıçaksız olması, evet, mümkün değil.
0: Her ameliyat eşittir bıçaklıdır yani, sonuçta oraya müdahale edeceksiniz, gireceksiniz.
1: Mutlaka.
0: Onun adını belki bıçak koymazsınız da perforatör dersiniz, değil mi? Yani adı değişik olur. İşlem aynıdır.
1: Evet, evet.
0: Adı değişiktir. Evet, bir ara verelim, aradan sonra yine devam edelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi akşamlar.
1: Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Demirok hocamızla beraberiz. Bize bu hafta kataraktan bahsettiler. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edecek olursak, kataraktan önce bir tanımını yaptık. Kimlerde görülür, belirtileri nelerdir, hangi şikayetle doktora giderler, ondan bahsettik. Katarak tedavisinde kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak, katarak önce ne zaman katarak ameliyatı olmalıyız diye başlayalım.
2: Evet, tekrar iyi akşamlar. Katarak ameliyatının ağırlıklı olarak FAKO yöntemiyle yapıldığını söylemiştik. Bu yöntem dışında da aslında kullanılan yöntemler var ama ağırlıklı olan rutin kullanılan yöntem FAKO emulsifikasyon cihazı kullanılarak yapılan katarak cerrahisi.
1: Bu cerrahide merceği çıkarıyoruz demiştiniz.
2: Burada merceğin içindeki saydamlığını kaybetmiş olan çekirdek kısmını çıkartıyoruz. Geriye sadece kılıfı kalıyor. Merceğin kılıfı. Merceğin kılıfının kalması son derece önemli. Kılıfının sağlam kalması gerekiyor ki merceği kılıfın içerisine yerleştirebilelim. Yerleştirdiğimizde ne olmuş oluyor? Orijinal yerine koymuş oluyoruz. Yani Allah-u Teala bunu nasıl yaratmışsa, nereye koymuşsa merceği, biz de aynı yere suni merceği koymuş oluyoruz. Böylece

0: görme kalitesi oldukça iyi hale gelebiliyor. Bazılarında eskisinden de iyi hale geliyor. Çünkü eskiden yüksek miyop veya hipermetrop olan birisi ameliyattan sonra normal hale geliyor. Çünkü merceğin derecesini kişinin gözüne göre belirliyoruz. Gözün ön arka uzunluğu nedir? Gözün önündeki saydam tabakanın kırma gücü nedir? Bunları belirledikten sonra merceğin gücünün ne olması gerektiğini buluyoruz ve ona göre uygun dereceyi takıyoruz.
1: Aynı gözlük gibi demek ki önce bir ölçüm yapılıyor. O ölçüme göre o ölçülerdeki mercek takılıyor. Standart mercek değil yani.
0: Değil tabii ki.
1: Ölçüleri farklı.
0: Katarakt cerrahisinde öncelikle ameliyata karar vermek önemli. Ameliyat gerekiyor mu, gerekmiyor mu, uygun bir zaman mıdır ameliyat için? Ondan sonra yöntemi belirlemek gerekiyor. Ve merceğin dioptrisinin cinsinin önceden belirlenmesi gerekiyor. Ameliyat sonrası görme kalitesi ameliyatın yapılma tekniğiyle, merceğin cinsiyle paralellik gösteriyor. Bazı hastalarda multifokal mercekler kullanıyoruz mesela. Multifokal mercek, multifokal gözlük gibi düşünebilirsiniz. Hem yakını hem uzağı görmesi mümkün olabiliyor. Yani o yaşa kadar yakını göremeyen birisi, mesela 60 yaşındaki birisini varsayalım. Normal bir kişi yakını göremez. Uzak görmesi normalse eğer yakını göremez, yakın gözlüğü kullanır. Ama multifokal mercek kullanarak hem uzağı hem yakını aynı anda net görebiliyor. Tabii bunu söylerken her şeyin kendine göre bir dezavantajı da oluyor. Mesela multifokal merceklerde uzak görme kalitesi çok az düşebiliyor normal merceklere göre. Yakın görme kalitesi de yakın gözlüğüyle görmeye göre biraz daha düşük olabiliyor. Bu merceklere göre biraz değişiklik göstermekle birlikte. Dolayısıyla bizim böyle ilk tercih ettiğimiz mercek de değil doğrusu. Çok da pahalı zaten bunlar. Herkese takma şansımız da yok. Normalde takılan mercekler uzak görmeyi netleştirmek içindir. Yakın için değildir. Yakın için yine yakın gözlüğü kullanır hastalar.
1: Bu mercekler arasında da kalite farkı var mı? İthal mercek, yabancı mercek falan gibi.
0: Mutlaka var, mutlaka var. Bunu tabii hastanın bilme şansı çok fazla yok. Kurumun güvenilir bir kurum olması önemli. Devlet veya özel sektör fark etmez. Güvenilir kurumlarda, özellikle devlet kurumlarında kolay kolay kalitesiz ürün kullanılmaz. Kullanılmasının bir getirisi de yoktur zaten hastane açısından, özellikle doktorlar açısından. Doktorlar her zaman daha kaliteli ürünleri, malzemeleri kullanmak isterler. Olay tabii sadece mercekle de bitmiyor katarakt cerrahisinde. Kullanılan bir takım yardımcı maddeler var. Bir takım ilaçlar var ameliyat sırasında kullanılan. Bunlar işte çok ucuz da olabilir, biraz daha pahalısı da olabilir, evet. Kullanılan malzemelerin maliyetine göre katarakt cerrahisinin maliyeti değişir. Çok ucuza mal edilmek istenirse çok ucuza mal edilebilir. Pahalıya mal edilmek istenirse pahalıya mal edilebilir. Her zaman en pahalısı en iyisi demek de değildir ama belli bir standardın üstünde olması gerekir mutlaka. Bunu da çoğu yerlerin dikkat ettiğini düşünüyorum.
1: Ucuz şey kullanırsa o uzun vadede etkisi bozuluyor mu? Yani netlik ayarı mı bozuluyor? Onun hastadaki belirtisi nedir? Yani hasta ucuz malzeme kullanıldığını nasıl anlayabilir?
0: Birincisi görme kalitesi farklıdır. Kaliteli merceklere göre. Onu hastanın anlama şansı yok. Çünkü nasıl kıyaslayacak?
1: Tatmadı ki kıyas yapsın. Evet.
0: Onu ancak hasta gruplar arasında kalite farkı araştırılırsa bulunabilir. Eskiden olurdu, şimdi görmüyoruz ama bazen merceklerde tekrar opaklaşma olurdu. Yani saydamlığını kaybederdi bazı mercekler.
1: İkinci ameliyata gerek kalıyordu.
0: Yeniden çıkarıp ikinci bir ameliyat yapmak gerekirdi. Tabii bu tür durumlar son derece can sıkıcı. İkinci bir ameliyatla merceği çıkarıp yeni mercek koymak birinci ameliyattan çok daha zor.
1: Zor.
0: Bir takım riskleri içinde barındıran bir cerrahi prosedür. Onun için o tür şeylere mümkünse girmemek lazım. Günümüzde çok fazla yok ama vaktiyle bu tür şeyler oluyordu. Bir süre sonra, birkaç yıl sonra yeniden saydamlığını kaybeden mercekler vardı. Bunlardan dolayı yeniden ameliyat olanlar da olmuştu.
1: Dikiş atılmıyor değil mi mercek takılırken? Halk en çok onu soruyor. Dikişli ameliyat mı, dikişsiz ameliyat mı derler.
0: Dikişsiz mi diye, evet, gerçekten bu çok soruluyor. Aslında burada önemli olan küçük kesiden yapılıyor olması. Küçük kesiden yapıldığında astigmatizma dediğimiz görme kusuru daha az oluyor. Ameliyat sonrası görülen astigmatizma daha düşük oranda görülüyor. Fakat FAKO

0: Katarakt ameliyatı yapılan bir gözde dikiş olması da bir kusur değil. Bazen kesi yeri çok güvenli değilse dikiş koymayı tercih eder hekimler. Bu da gayet normal bir şeydir. Genellikle tek dikiş konur. Dikiş konmuş olması o ameliyatın başarısız olmasını göstermez. Hatta bazı hekimler dikiş koymaya hiç gerek olmadığı halde mutlaka dikiş koyarlar. Onu kısa bir süre sonra tekrar alırlar. Çünkü dikişsiz ameliyatta da bir astigmatizma ortaya çıkar. Dikiş koymuyorsanız bir kesi yapıyorsunuz, küçük de olsa. O kesinin oluşturduğu bir astigmatizma vardır. Yani saydam tabakada bir bozulma olur. Eğimi eşit değildir. Mesela 90 derece ile 180 derecenin eğimi birbirine eşit değildir ve bundan dolayı görme kalitesi bozulur. Sütür konduğu zaman daha iyi olabilir. Bazı hastalar için sütür koymak tercih edilebilir. Yani illa dikişsiz olma zorunluluğu yoktur. O biraz hastaya göre, kişinin korneasının durumuna göre, ameliyat öncesi astigmatizmanın varlığına, yokluğuna göre değişebilir. Hatta dikiş konanlarda göz içi enfeksiyonu gelişme riski daha az olduğu söylenir. Bu da bir dikiş lehine bir şey olarak söylenebilir.
1: Ameliyat nasıl yapılıyor? Onun yönteminden kabaca
0: bu ameliyat
1: başlayarak.
0: işte bahsettiğim gibi Fako cihazıyla
1: Lokal
0: yapılıyor.
1: anestezi değil mi?
0: Genellikle lokal anesteziyle yapılıyor. Hatta topikal anesteziyle yapılıyor. Yani damla anestezisiyle.
1: Uyuşturucu bir damla.
0: Uyuşturucu bir damla kullanılıyor. Burada hastaya da biraz iş düşüyor. Hastanın iyi koopere olması lazım. Doktorla iyi anlaşabilmesi lazım. İşte şuraya bak, buraya bak dendiğinde oraya bakabiliyor olması lazım. Kooperasyon hastayla anlaşmayla ilgili biraz güçlük hissediliyorsa eğer göz çevresine uyuşturucu enjekte edilerek gözün hareketsiz kalması sağlanabiliyor. Bu genellikle biraz daha güvenli bir yöntem. Ama bayıltarak ameliyat genellikle gerekmiyor yetişkinlerde.
1: Narkozlu ameliyat yani.
0: Narkozlu ameliyat gerekmiyor. Çocuklarda ve gençlerde genel anesteziyi sıklıkla tercih ediyoruz. Çocuklarda
1: Tabii.
0: zaten mutlaka gerekiyor.
1: Tabii çocuk şey yapmaz, zapt edemezsiniz çocuğu, uyutmak lazım.
0: Gençlerde de hastanın durumuna göre değişmekle birlikte genel anestezi daha güvenli olabiliyor. Bir de çok özellikli gözlerde, özellikli ameliyatlarda genel anesteziyi tercih edebiliyoruz. Çünkü bir takım sürprizler olabiliyor ameliyat sırasında. Genel anestezi sırasında çok daha güvenli bir şekilde müdahaleler yapılabiliyor. Genel anestezi değilse eğer bir takım sıkıntılar olabiliyor. Hastanın hafif oynamalarıyla, başını oynatmasıyla, öksürmesiyle ameliyatın gidişatında ciddi değişiklikler olabiliyor.
1: Demek ki karşılıklı uyum çok önemli. Yani kooperasyon denilen
0: Mutlaka,
1: şey.
0: mutlaka.
1: Eğer kooperasyonda bir sıkıntı varsa uyutmak lazım. Yani daha rahat ve emin ameliyat yapabilmek için uyutmak daha tercih edilmeli.
0: Evet.
1: Peki ameliyattan sonra gözlük kullanımı var mı? En çok bu
0: ameliyattan
1: soruyor
0: sonra
1: çünkü.
0: genellikle uzak gözlüğü gerekmiyor genellikle. Ama görme kalitesi daha iyi olsun diye küçük kusurlar çünkü olabiliyor mutlaka. Gene gözlük verebiliyoruz uzak içinde. Fakat uzak görmesi iyiyse mutlaka yakın gözlüğü gerekiyor. Sadece yakında kullanmak üzere bir yakın gözlüğü veriyoruz. Göz içi merceğin hesaplanmasında bir takım yanılmalar olabiliyor. 0 derece olması için hesap yapılıyor ama bu 0 olmayabiliyor da işte -1 +1 gibi dereceler olabiliyor. Bu durumda da yine küçük dereceli bir gözlük kullanılabiliyor. Yani kesin gözlük kullanmayacağım gibi bir anlayışla da girmemek lazım ameliyata. Gerekse de bu çok sorun değil. Gözlüğe bağımlı hale getiren bir gözlük kullanımı değil. Asıl mercek takmamış olsak ne yapacaktık? O zaman çok kalın gözlükler takmak gerekiyor.
1: Eskiden öyleydi mesela değil
0: Eskiden de
1: mi? Mercek
0: öyleydi.
1: takma yoktu. Lens çıkarılıyordu.
0: Ve
1: Ve
0: kalın bir
1: kalın
0: gözlük
1: gözlük de
0: takıyordu.
1: evet.
0: Hatta gözün birisine buzlu cam takılırdı ki iki göz birlikte göremediği için çift görme meydana gelirdi. Onun için bir göz tamamen kapatılırdı, tek gözünü kullanırdı. Onun da nedeni 15 derecelik bir camla her şeyi daha büyük görüyor. Diğer göz daha küçük, daha normal gösteriyor. İki göz arasındaki görüntü farkı da çift görmeye yol açardı. Ama günümüzde öyle bir şeyler pek gerekmiyor zaten. Diyelim ki ameliyat oldu, mercek takılamadı. Değişik nedenlerle merceğin takılamadığı durumlar olabiliyor. Özellikle de göz içi merceğinin kılıfını tutan bağlar kapşül, vardır. O bağ-

0: kadınlar zayıfsa eğer, ki yaş ilerledikçe bu zayıflık artıyor, mercek konulamayabiliyor kılıfın içerisine. O zaman ya ameliyat sırasında farklı bir yöntemle mercek takılabiliyor veya o zaman mümkün değilse sonraki bir seansta ikinci bir ameliyatla mercek takılabiliyor. Yani sonuçta şöyle veya böyle herkese mercek takılabiliyor. Ama bunun takıldığı yer, takılan merceğin cinsi diğerlerinden farklı oluyor. En ideal olanı ilk ameliyatta merceğin kendi kılıfının içerisine yerleştirilmesi.
1: Bir taşla iki kuş vurmak yani.
0: Evet. İlk seansta yapılması en güzeli. Ama değişik nedenlerle yapılamamışsa, bir takım istenmeyen, beklenmeyen komplikasyonlar olabilir. Öyle bir durumda ikinci bir seansta, ikinci bir ameliyatla mercek takılabiliyor.
1: Tekrar ameliyat etmenin bir sakıncası yok.
0: Evet.
1: Evet, bir de halk arasında lazer kullanılarak yapılıyor diyor. Buradaki yapılan işlem aslında lazer değil, değil mi? Yani merceğin çıkarılıp.
0: Buradaki tabii, burada yapılan şey lazerle ilgili bir şey değil. Fakat halkımız gerçekten her türlü ameliyatı lazerle mi yapılıyor diye soruyor. Mesela şaşılık ameliyatı olacak, lazerle mi yapılıyor diyor. İşte bir tercüme ameliyatı olacak, lazerle mi yapılıyor diyor. Yani her şeyin lazerle ameliyatı varmış gibi konuşuluyor. Lazer bildiğiniz gibi gözlükten kurtulma ameliyatı olarak da bilinen halk arasında.
1: Alzheimer lazer.
0: Alzheimer lazerle yapılan bir cerrahi var. Bunu biz kırılma kusurlarının tedavisinde kullanıyoruz.
1: Gözlükten kurtulma için yani.
0: Gözlükten kurtulma için yapılıyor. Katarak cerrahisiyle bir alakası yok.
1: Alakası yok. Evet. Ama herkese yapılmıyor herhalde, değil mi? Yani oradaki kriterler
0: bu farklı. Gözlükten kurtulma ameliyatı tabii tamamen farklı. Katarakla bir ilgisi yok. Orada olan şey nedir? Değişik nedenlerle insanlar gözlük kullanıyor. Miyop, hipermetrop veya astigmatizma nedeniyle kullanıyorlar. Derecesi yüksek olanlar, özellikle gözlüğe bağımlı olanlar gözlükten kurtulmak istiyorlar. Kurtulmak isteyenlerin bir kısmı kontak lens takıyor. Ki kontak lens de iyi bir alternatiftir. Bir kısmı da bunu hiç denemiyor bile. İşte daha kolay bir yöntem yok mu diye düşünüyor. Bunun için de Alzheimer lazerle yapılan değişik teknikler var, değişik ameliyatlar var. Bunlarla gözlükten kurtulma mümkün olabiliyor. Ama her gözlük kullanana lazer yapılacak diye bir şey yok. Yapılamıyor da zaten. Gözü uygunsa ameliyat öncesi, refraktif cerrahi öncesi bir takım testler yapılıyor. Bir takım muayeneler yapılıyor. Bunun arkasından uygunsa eğer lazerle gözlükten kurtulma ameliyatı yapılabiliyor.
1: Uygunsa yapılıyor. Orada bir yaş sınırı yok, değil mi?
0: Yaş sınırı şöyle var. Büyüme çağındayken kolay kolay yapmıyoruz. Büyüme çağı bittikten sonra ve refraksiyon kusuru, kırılma kusurunun sabitlendiğini düşündükten sonra yapıyoruz. Mesela -4 miyop olan bir genç düşünelim. Yaşı 17 olsun. Bir sonraki yıl gene -4 derece, sonraki yıl gene -4 derece olarak devam ediyorsa diyeceğiz ki bu artık değişmiyor. Bunun derecesi budur. Artık ilerleme durmuş. Buna yapabiliriz diyebiliriz. Ama her yıl 1 derece artıyor. 20 yaşına gelmiş hala artıyor. Burada da ilerlemenin durmasını beklemek lazım. Sabit hale geldikten sonra ona göre bir ameliyat programı yapılabilir. İleri miyoplarda da diyelim 10 derece miyop hasta. O zaman zaten lazer dışındaki yöntemleri düşünüyoruz. Lazer onun için uygun olmuyor. Çünkü lazerle yapılan şey kornea dediğimiz gözün en ön kısmındaki saydam tabakanın lazerle tıraşlanması bir çeşit. Onun yapısını değiştiriyoruz, kalınlığını değiştiriyoruz. Bu şekilde görme kusurunu düzeltmiş oluyoruz. Gözün önüne bir cam koymak yerine kornea dediğimiz saydam tabakanın derecesini değiştiriyoruz. Bu şekilde görmeyi düzeltmiş oluyoruz.
1: Bir katarak cerrahisi gibi lensi çıkarıp yerine lens konsa daha pratik, değil mi?
0: Bu da tabii güzel bir düşünce. Bunu zaten şeylerde yapıyoruz.
1: İleri derece.
0: Mesela 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde katarakt olmadığı halde katarakt cerrahisi yapıyoruz. Merceğin içini boşaltıp uygun merceği takıyoruz. Bu onlar için son derece faydalı olabiliyor.
1: Bunların ömrü ne kadar oluyor? Takıldıktan sonra kaç yıl kalabiliyor gözde? Bozulmadan, deforme olmadan.
0: Mercekten bahsediyorsunuz.

0: mercekler ömür boyu kalıyor. Yani konduğu zaman
1: reaksiyon yok.
0: Evet tabii hepsi ömür boyu kalmak üzere planlanıyor. Ömür boyu da kalabiliyor. Ama genç yaşlarda

0: Yakına bakarken derecesini değiştiriyor, yakın net görüyor. Uzağa bakarken normal haline dönüyor ve uzağı net görüyor. Bunu suni merceklerde bu özelliği sağlama şansımız yok.
1: Sabit çünkü o.
0: Evet. Onun için gençlerde eğer lazere uygun değilse daha farklı yöntemler kullanıyoruz. Gözün içerisine ikinci bir mercek takıyoruz. İkinci taktığımız merceği de genelde o gözün renkli kısmına tutturuyoruz. Bu şekilde görme kalitesi oldukça iyi hale gelebiliyor. Ama lazerle yapmaya uygunsa, bir işlem yapacaksak lazeri tercih ediyoruz. Refraktif cerrahi yapacaksak.
1: Birinci tercih lazer yani.
0: Evet, ama kırılma kusurlarının düzeltilmesinde birinci tercih anlamında değil tabii.
1: Evet, tabii
0: birinci tercihimiz gözlük.
1: Müdahale açısından birinci tercih.
0: Evet, yoksa müdahale birinci açısından tercih görecek, öyle evet. Diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Ama tedavi kısmında, düzeltme kısmında ilk seçenek gözlük, ondan sonra kontak lens, ondan sonra refraktif cerrahi. Mesela gözlükle mutlu olan, derecesi de çok yüksek olmayan birisi için diğer yöntemleri düşünmenin çok bir anlamı yok. Gözlüğün kendisine yakıştığını da düşünüyor, kullanımla ilgili problemi de yok.
1: Kontak lensi bile kendine mahsus şeyler, riskleri var.
0: Tabii. Kontak lens kullanımı da ayrı bir konu tabii. Çok önemli bir konu. Kontak lens kullanan birisi de mutlaka doktor kontrolünde kullanması gerekiyor. Günlük ne kadar kullanacak, hangi lensi kullanacak, bunların hepsi son derece önemli. Fakat günümüzde şöyle bir şey olabiliyor. Gözlük reçetesiyle gidiyor şeye, gözlükçüye hastamız. Diyor ki ben gözlük değil de kontak lens kullanmak istiyorum. Oradan işte gözünün derecesine göre bir kontak lens alıyor. Bir arkadaşından da kullanım şeklini öğreniyor. Böyle kullanmaya başlıyor. Bunlar son derece riskli şeyler tabii. Böyle bir kontak lens kullanımı ciddi riskler içeriyor. Öyle birisi için gözlüğü tercih etmek her zaman daha iyidir.
1: Tabii ki hekim kontrol olan her şey sağlıklı. Öbür türlü eczaneden ilaç almak gibi gözlükçüden rastgele lens almak da etkili bir tedavi değil.
0: Mutlaka onu ehlinden almak gerekiyor. Zaten kontak lens muayenesini hekim yapıyor. Hekimin yapması gerekiyor. Takiplerini de yine hekimin yapması gerekiyor. Ama kontak lensler gözlükçülerden veya değişik ortamlardan temin edilebiliyor.
1: Bir de gözü çizdirmekten bahsediyorlar. Bu ne manaya geliyor, göz çizmek?
0: Evet, bu halen de kullanılıyor. Daha çok da bu lazerle yapılan düzeltme için kullanılıyor aslında. Daha önceden, şimdi de seyrek olarak yaptığımız bir yöntem vardı. Radyal keratotomi diye. Elmas bıçakla saydam tabakada çizikler oluşturulurdu. Bu şekilde kırılma kusuru düzeltilirdi. O zaman aslında çok doğru bir tabirdi o gözü çizdirmek. Ama günümüzde bu çok az kullanılan bir yöntem. Kullandığımız yöntemin ismi lazerle gözlükten kurtulma ameliyatı diyebiliriz. Ki bunun da değişik alt başlıkları var. LASIK diyoruz, PRK diyoruz. Intra LASIK diye bilinen yöntemler var. Bu yöntemin ne olduğu değil de kişiye hangisi uygundur, hangisini yapmak daha uygundur onu bilmek önemli. O da uygun bir yere başvurulduğu takdirde gerekli şeyler yapılıyor. Uygun tedavi de yapılıyor. Hiç kimse kolay kolay böyle bir şeyi hastanın parasını alayım diye yapmıyor tabii ki. Gerekli incelemeler mutlaka yapılıyor.
1: Tabii ki. Son bir soru daha var. İlaçla tedavisi var mı diye soruyorlar ameliyattan korkanlar için. Kataraktın ilaç tedavisi
0: katarakla
1: yok değil
0: ilgili.
1: Mi?
0: Kataraktın öyle bir tedavisi yok maalesef. Keşke öyle bir şey olsa. İlaçla veya gözlükle veya bir başka cerrahi dışı bir yöntemle tedavisi yok maalesef.
1: Evet, katarak eşittir ameliyat.
0: Katarak eşittir ameliyat. Evet. Suni mercek takılması son derece önemli. Ameliyat sonrası da hastanın son derece memnun olduğu, başarı oranı son derece yüksek olan bir ameliyat.
1: Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi akşamlar.
1: Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Demirok hocamızla beraberiz. Bize katarakta anlattılar. Şimdi de glokomdan bahsedecekler. Katarak tedavisini bahsederken lazerden bahsettik. Eksamir lazere evet. Uzandık. Onu bitirelim sonra glokoma geçelim isterseniz.
0: Olur.
1: Bu lazer tedavisi her kurumda olmuyor. Ama eğitim araştırma hastanelerinin bazılarında var değil mi devlet sektörü olarak?
0: Evet, devlet sektörü olarak bazı üniversitelerde var. Her üniversitede yok. İşte bazı eğitim hastanelerinde var. Bu tabii daha önce de söylediğim gibi her gözlük kulağına lazer yapılmıyor tabii ki. Gözün uygunluğuna mutlaka karar vermek lazım. Bunu bir para kazanma anlayışıyla değil de hastaya faydalı olma anlayışıyla değerlendirmek gerekiyor. Uygun olan gözlere yapılabilir tabii ki. Evet, biz aslında lazerden çok konuşmayacaktık ama o bayağı bir zamanımızı aldı. Glokoma.
1: Evet, glokoma başlayalım. Önce bir glokoma.
0: İsterseniz glokoma geçelim.
1: Tarifinden bahsedelim. Glokom nedir? Çünkü çok önemli bir hastalık glokom. Körlükle sonuçlanıyor. Tedavi edilmezse körlükle sonuçlanıyor. Ve sessiz sedasız gidiyor. Yani kimse de bilmiyor ki bende glokom vardır öyle diye. O yüzden çok önemli. Yani glokomu burada vurgulamamız lazım.
0: Şimdi glokom, glokom olarak halk arasında bilinmez de göz tansiyonu diye bilinir. Göz tansiyonu yüksekliği ile birlikte olan görme sinirindeki bir takım hasarlarla seyreden bir hastalık. Asıl problem görme sinirindeki atrofi veya kuruma diye tabir edebileceğimiz görme sinirindeki bozulma. Görme siniri dediğimiz şey de gözle beyin arasında ki bağlantıyı kuran sinir lifleri biliyorsunuz. Ve glokomda meydana gelen görme siniri hasarının geri dönüşü yok maalesef. Mesela katarakt cerrahisinde ne oluyor? Katarakt gelişince ne oluyor?
1: Saydamlığını
0: kaybediyor. Görme kalitesi bozuluyor. Biz onu değiştiriyoruz. Sonra mercek koyuyoruz. Oluyor, bitiyor ama

0: Gövde sinirini değiştirme şansımız yok maalesef. Burada en önemli şey erken teşhis koyabilmek. Erken teşhis edildiği zaman tedavisi oldukça kolay diyebiliriz. Kolay ama sürekli, ömür boyu devam eden bir tedavi. Ama erken teşhis edilemezse giden gitmiş oluyor. Kalanı kurtarmaya çalışıyoruz teşhis ettiğimiz zaman.
1: Hastalıktaki belirtileri nelerdir? Hasta bunu anlayabilir mi?
0: Hastanın anlayacağı belirtiler var mutlaka. Ama hasta anladığı zaman bayağı bir gecikmiş olunuyor. İşin kötüsü. Bazı hastalar şöyle tarif eder. Der ki namaz kılarken sağ tarafıma baktım, sağ omuzumu gördüm. Sola baktım, sol omuzumu göremedim. O zaman diyor baktım, bu gözüm niye görmüyor diye. O zaman fark ettim diyor. Yani bu son derece ilerlemiş bir glokom. Artık görme tamamen kaybolmuş, baktığı yeri göremiyor. Ve o zaman fark etmiş oluyor, artık iş işten de geçmiş oluyor. Olan şey şu, glokom hastalarında görme siniri harabiyeti başladığı zaman görme alanında bir daralma oluyor. Biz şimdi karşıdaki bir noktaya bakarken aslında çevrede geniş bir alanı görürüz. Glokom hastaları baktığı yeri görüyor ama çevreyi çok iyi göremiyor. Çevrede bir takım adacıklar oluşuyor, karanlık adacıklar, görülemeyen alanlar oluşuyor. Bu alanları fark etmek de maalesef mümkün olmuyor. Çünkü iki taraf eşit de olmuyor. İki taraflı glokom olsa da bir tarafta daha ileri, bir tarafta daha geri oluyor. Gözün birisi iyi gördüğü için hasta oldukça ileri dönemlere kadar bir şey fark etmeyebiliyor. Peki nasıl fark edilecek? Ancak rutin muayenelerle, periyodik muayenelerle anlaşılabilir.
1: Hiçbir şikayeti yokken göz doktorundaki muayeneyle anlaşılacak.
0: Evet.
1: Kaç yaşından sonra tavsiye ediliyor bu?
0: Görülme sıklığı yaş ilerledikçe artıyor. 40 yaşından sonra özellikle glokom yönünden daha bir dikkatle incelenmesi gerekiyor. Özellikle ailesinde glokom öyküsü varsa, yani kişinin annesinde, babasında, yakınlarında, amcalarında glokom varsa eğer daha dikkatli olunması gerekiyor. Daha erken yaşlarda, mesela 30 yaş üzerinde daha bir dikkatle bakılması gerekiyor. Çünkü burada kritik şey nedir? Erken teşhis edilmesi. Erken teşhis edilirse tedavisi mümkün olabiliyor. Tedavisinden de kastımız nedir? Göz içi basıncının belli bir düzeyde tutulması mümkün oluyor. Görme siniri harabiyeti engellenebiliyor. Ama görme siniri harabiyeti başlamışsa oldukça ileri noktalarda zaten bu duruma geliniyor. O zaman geriye dönüş yok ama kalanları kurtarmak için gene öncelikle ilaç tedavisi başlanıyor. Yeterli olmazsa da cerrahi tedavi yapılıyor. Cerrahi tedavide yapılan şey nedir? Burada aslında olayın ne olduğunu anlamak lazım. Göz tansiyonu yüksekliğinde gözün içinde salgılanan bir sıvı var. Hümür aköz dediğimiz bir göz içi sıvısı var. Gözün beslenmesi için, devamlılığı için son derece önemli. Bu salgılanan sıvı bazı bölgelerden tekrar kana karışıyor, emiliyor. Yani bir üretim var, bir de boşaltım sistemi var gözde. Genellikle boşaltım sistemindeki daralmadan dolayı, yetersizlikten dolayı gözün basıncı yükseliyor. Üretim aynı ama boşaltım aynı değil. İşte boşaltımdaki bu defekten dolayı, engellemeden dolayı göz tansiyonu yükseliyor. Yükselen göz içi basıncı da gözün arkasındaki görme sinirinde tahribatlara yol açıyor. Böylelikle önce görme alanı kayboluyor. Giderek merkezi görmede tamamen kaybolur hale geliyor. Ama merkezi görme en son kaybolduğu için hasta bunu çok geç dönemlerde fark ediyor. İşte omuzunu göremeyen kişi aslında belki baktığı yeri görebiliyor ama yanları görmesinde problem var. Bu da ancak muayenede ortaya çıkıyor. Görme alanı testleri yapılıyor, göz içi basıncı ölçümleri yapılıyor. Rutin göz dibi muayenesinde de glokomla ilgili değişiklikler fark edilebiliyor. Bunlar için hastanın muayenesine yeterince zaman ayırabilmek gerekiyor. Hasta sirkülasyonu fazla olan yerlerde doğrusu bunu yapmak çok kolay olmuyor. Belki hastaların özellikle bende göz tansiyonuyla ilgili bir problem var mı diye sormasında fayda var hekimine. Bu hekimi biraz daha uyarıcı olabiliyor.
1: Direkt gidebilir mi? Ya ben göz tansiyonumu ölçtürmeye geldim diye.
0: Böyle değil de ben göz muayenesi olmaya geldim diyebilir. Kontrol amaçlı geldim. Bazılarında göz tansiyonunu ölçmeden de göz tansiyonuyla ilgili bir problem olmadığı söylenebilir. yaşı gençtir.

0: zaten. Görme sinirinde hiçbir değişiklik yoktur. Göz tansiyonu ölçmek için değişik yöntemler vardır. Bunun en pratik olanıyla hasta değerlendirilebilir. Ve bununla ilgili problem olmadığı söylenebilir. Ama belli yaşlardan sonra 40 yaşın üzerindekiler için zaman zaman en azından göz içi basıncının ölçülmesi önemli. Göz içi basıncı yüksekliği varsa zaten bir takım başka tetkiklerin de yapılması gerekiyor. Burada şunu da söylemek lazım. Göz içi basıncının, yani göz tansiyonunun normal olması glokom olmadığı anlamına da gelmiyor. Yani ölçtük tansiyonunu, işte 18 mesela göz tansiyonu normal diyoruz ama bu hasta aynı zamanda glokom olabiliyor. Bu arada bu tansiyonun kol tansiyonuyla bir ilgisi yoktur. Yani 18 mesela normaldir göz içi basıncı için ama 18 işte
1: kol tansiyonu için yüksektir.
0: Halk arasında şekilde yüksektir. Fakat tansiyonu yüksek olanların ve yine tansiyonu düşük olanların glokoma eğilimi biraz daha fazladır. Yani onlarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Ailesinde glokom varsa özellikle o kişilerin daha bir dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında da mesela yüksek miyoplarda görülme şansı daha fazladır. Onların daha bir dikkatli değerlendirilmesi gerekir. Yine kortizon tedavisi yapılanlarda katarak geliştiğini söylemiştik. Glokom da gelişebiliyor onlarda. Kortizon oldukça etkili bir ilaç. Hem sistemik olarak hem gözle ilgili olarak ama yan etkileri de oldukça önemli. Kortizona bağlı glokom gelişen epey bir hasta vardır. Özellikle şeylerde görürüz bunu. Alerjik konjonktiviti olan hastalar vardır. Ülkemizde bahar nezlesi diye de bilinen bir hastalık vardır. Vernal konjonktivit diyoruz. Onların en iyi ilacı kortizondur. Kortizon damlatınca rahat ederler. Biz doktorlar kolay kolay kortizon vermeyiz. Verirsek de çok sık uyarırız. Bak bunu şu kadar süre kullanacaksın, ondan sonra keseceksin diye. Ama hastalar kortizonun kendisine iyi geldiğini fark edince gizli olarak gidip eczanelerden ilaç alırlar.
1: Kafasına göre
0: kullanırlar. Düşük doz bile olsa sürekli kullanıldığı zaman ciddi bir yan etkisi görülebiliyor. Glokom gelişebiliyor, göz tansiyonu yükselebiliyor. Kişiler de bunu fark etmiyor. Çok ciddi atrofiler meydana gelince görme sinirinde ancak o zaman fark ediliyor ve çok geç oluyor maalesef. Glokomun tedavisinden biraz bahsedelim. Vaktimiz de çok kalmadı herhalde. Tedavisi bir takım damlalarla yapılıyor. Tansiyon düşürücü damlalarımız var.
1: Göz damlaları.
0: Göz damlaları var. Bunlar kimisi günde bir kez damlatılıyor, kimisi sabah akşam damlatılıyor, kimisi günde üç kez damlatılıyor. Ama bunların rutin olarak saatinde damlatılması gerekiyor. En önemli kısım bu. Yani glokom teşhisi konmuş, tedaviye başlanmış, ilaçlarla çok güzel düşüyor istediğimiz oranda. Buradaki en önemli problem nedir? Hastanın ilaçları düzenli kullanması. Düzenli kullanmazsa eğer, damlattığı zaman düşüyor, damlatmayınca yükseliyor. Her zaman eşit olmuyor. Gündüz belki düşük oluyor ama gece yükseliyor. İlaçların devamında önemli. Bunun için artık telefonun alarmını mı kurar, ne yapar? Bir şey yapıp mutlaka belli saatlerde kullanmak lazım. Son derece önemli.
1: Çünkü basıncı düşürmezse göz sinirinde harabiyete yol açıyor. O da köylüye kadar
0: tabii ki,
1: gidiyor.
0: Tabii. Basınç diyelim ki gayet güzel gidiyor normal seyrinde. Bunun dışında da ara ara bazı testlerin tekrarlanması lazım. İşte gözün arkasını, görme sinirini değerlendiren, sinirin kalınlığını değerlendiren bir takım yöntemler var. Bunlarla hastalığın gidişatı daha iyi takip edilebiliyor. Yani gidişatı sırasında göz tansiyonunun normal olması, hep aynı olması tek başına gene bir şey ifade etmiyor. Bazı hastalarda işte 16-17 tansiyon normal yeterliyken bazılarında bunu daha düşük hale getirmemiz gerekiyor. 11-12-13 yapmak gerekiyor. İşte bunu bir takım testlerle değerlendiriyoruz. Hastalığın gidişatı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ona göre ilaçlarda değişiklik yapıyoruz. İlaçlar yeterli değilse o zaman cerrahi müdahaleyi düşünüyoruz. Cerrahi müdahale eskiden çok daha fazla yapılırdı. Yeterince ilaç da yoktu eskiden. Günümüzde daha az yapılıyor ama gerektiğinde mutlaka yapmak lazım. Çok fazla geciktirmemek lazım. Geciktirdiğiniz zaman görme siniri harabiyeti çok artmış oluyor.

0: yaptığınızda tansiyon normale indirmiş olsanız da çok ileri noktalara gelmiş olan harabiyet ameliyattan sonra da devam edebiliyor. Bazen böyle uçurumun kenarına gelmiş oluyor artık. %99'u gitmiş, geriye %1'i kalmış. Kısa sürede o kalan kısımda gidebiliyor. Onun için o durumlara gelmeden başlangıçta fark etmek son derece önemli. En önemlisi görme siniri harabiyeti başlamadan fark etmek. Bunu fark etmişsek eğer hemen hemen %100'e yakın ilaçlarla kontrol altına alıp görme kaybı meydana gelmesini önlemiş olabiliyoruz.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bize ayrılan süre burada doldu. Dinleyicilerimize hayırlı akşamlar deyip bir başka hafta, bir başka konukla, bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı geceler.
0: Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum dinleyicilerimize.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih adlı programdan hepinize sevgiler ve saygılar. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlarım. Sevgili dinleyenler, geçen hafta İstanbul'un fethini anlatmıştık sizlere. Bu haftaki konumuz Anadolu'nun fethi. Lakin geçen haftaki programımızı biraz tekrarlamak, biraz özet yapmak istiyorum. Geçen hafta İstanbul fethinin başlangıç tarihini Hendek Savaşı olarak söylemiştik. Çünkü bu tarihten itibaren Müslümanların gönlünde o sevda düştü. 627 Hendek Savaşı'nda Allah Resulü'nün Hendek'e eşmek için kuyuya girip o kayayı parçalarken, ki tarif de etmiştik, çakmak taşlarının çıkardığı taş gibi balyozla taşa vuruyor, taştan bir kıvılcım çıkıyor. Bu esnada Allah Resulü, İstanbul'un fethi bir gün gerçekleşecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker hadisini orada söylediğini siz kıymetli

dinleyenlerle paylaşmıştık. Bu güzel söze mazhar olabilmek için ilk hareketi Hazreti Muaviye Hazretleri'nin yaptığını görüyoruz. Bu ordunun içerisinde hepimizin bildiği bir sima var. Eyüp el Ensari Hazretleri. Allah Resulü'nü Medine'ye geldiği zaman ağırlayan, misafir eden o büyük sahabi, bu güzel müjdeden mazhar olabilmek, o güzel müjdeye ulaşabilmek için o dahi Hazreti Muaviye'nin ordusuna katılmış, 90 küsur yaşında İstanbul'a gelmiş ve ruhunu burada teslim etmiş. Ve bizlere de bugün tüm insanlığa, tüm İstanbul'a kucak açıyor. Bizleri gittiğimiz zaman bizlere misafir ediyor. Ki burada şunu da söylemek istiyorum. Bazen arkadaşlarım stresli gördüğüm zamanlarda, bazen öğrencilerime de söylüyorum. Eğer diyorum stres ve sıkıntı artık dayanmaz bir hal aldığı zaman, diyorum gidin Eyüp el Ensari Hazretleri'nin mekanına, bir köşeye oturun ve şunu söyleyin. Efendim, dün Allah Resulü'ne evinizi açtınız. Bugün de bizi açınız. Bunaldım ve sıkıldım. Yardım edin. Deyiniz diyorum. Yapan öğrencilerim olduğunu duyuyorum ve rahatlamış olarak da geliyorlar. Buradan tüm dinleyenlere bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Bu sevda ile Türk İslam imparatorları, hükümdarları burayı kuşatmışlar. İlk beylikler var burayı kuşatan, Çaka Beyliği. Daha sonra Osmanlılar döneminde Yıldırım Bayezid birkaç kez kuşatıyor. İlkini Haçlı ordusu yüzünden, ikincisini ise Timur sebebiyle kaldırmak zorunda kalıyor muhasarayı. İkinci Murat bu işe yelteniyor ama muvaffak olamıyor. Buranın ne zaman fetholunacağını Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne soruyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri uzun bir tefekkürden sonra buranın fethedileceğini söylüyor. Ancak bunu ne siz ne de ben görebileceğim ki bunu biz geçen haftaki programımızda anlatmıştık. Bu buranın fethi bizim köse ile Kundak'taki Çelebi'ye nasip olacak diye de müjdeyi vermiş. İkinci Murat bundan dolayı 10-12 yaşlarındayken evladını tahta bırakıp Manisa'ya çekilmişti. İkinci Mehmet ikinci kez başa geçtiği zaman ilk iş olarak İstanbul'un fethi için hazırlıklara girişildiğini ve bu sebeple bir öküz derisi büyüklüğünde olan, ki bu menakıbı biz geçen hafta anlatmıştık, Rumeli Hisar inşasını yaptığını, İstanbul'u Ulubatlı Hasan'ın sancağı dikmesiyle fethedildiğini ve Akşemseddin Hazretleri ile beraber fethettikleri, bu şehre girdiklerini söylemiştik. Burada bir menakıp daha var idi. Bin küsür yıldır yıkılmayan bu devlet yıkılmış ve halk merak ediyor burayı alan kim? Fatih ve yanındaki hocaları, komutanlara beraber İstanbul'a girdiği zaman İstanbul halkı bir gencin burayı fethetmesi mümkün olamayacağını tahmin etmiş olsa gerek ki herkes Akşemseddin Hazretleri'ne doğru teveccüh ediyor. Çünkü boyu, posu, yaşı onu gösteriyor. Öyle olması gerekir diye bir kanaat oluşuyor İstanbul halkında. Fatih hocasına teveccüh edildiğini görünce tebessüm ediyor. Akşemseddin Hazretleri de eliyle ben değilim, asıl Fatih o gibilerinden genç Fatih'i, genç padişahı gösterince işte burada Fatih, Fatih olduğuna gösteriyor ve şunu söylüyor. Evet biz burayı fethettik ama asıl fetih sahipleri onlardır. Bizi yetiştiren onlardır. Siz doğrusunu yapıyorsunuz, ona teveccüh edin diyerek gerçek manada Fatihliğini göstermiştir. Kıymetli dinleyenler, İstanbul'un fethini özetle bu şekilde anlattıktan sonra bu haftaki konumuz Anadolu'nun fethi. Kıymetli dinleyenler, Türk İslam devletleri hükümdarlarının gayesi sadece sınırlarını genişletmek olmamıştır. Tek bir gaye var, o da İslam'ı tüm dünyaya elleri ve güçleri yettiği kadar yayabilmek. Kıymetli dinleyenler, İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar, onu takip eden Gazneliler var. Ki Gazneliler deyince ayrı bir ben not düşeceğim. Çünkü Gaznelileri anlatmış olduğum programdan sonra bazıları bizi aradılar, dinleyenlerimiz sağ olsunlar. Burada geçen menakıplar var ki bugün dahi devlet büyüklerinin dinleyip örnek alacağı türden efendim. Onları burada ben tekrar etmek istiyorum ki ben kendilerine müsait olduğum zaman da program uygun olursa bu menakıpları anlatacağımı kendilerine izah etmiştim. Bu hükümdarlardan Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Tek bir gayesi var, İslamiyeti.

Hindistan'da yayılabilmesi. Selçuklular da bu fethilerin batıya kaydığını biz görüyoruz. Anadolu ve Rumeli'ne, ki o zamanlar Rumeli'ye geçiyor buralar. Gazneli Mahmut, Karahanlılardan sonra kurulan Gazneliler doğuya sefer düzenlerken Selçuklular batıya düzenleyecekler ki Selçuklular Gaznelilerden daha sonra tarih sahnesinden çıkıyorlar. Gazneli Mahmut tam 17 kez, ki bazı tarihçiler 30 olduğunda söylüyorlar, kesin olarak bilinen 17 kez Hindistan'a sefer düzenliyor. Tek bir gayesi var, ilahi kelimetullah. Yani Allah-u Teala'nın ahkamını, İslam dinini oralara yayabilmek. Bugün Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Hindistan'daki Müslüman tebaadan bahsedebiliyorsak, onların tek borçlu olduğu kimse Gazneli Mahmut desek bu yalan olmaz kıymeti dinleyenler. Gazneli Mahmud'un buraya yapmış olduğu seferlerde, fetihlerde ilginç anekdotlar da var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Notlarıma bir bakayım kıymetli dinleyenler. Gazneli Sultan Mahmud Han, İslam yaymak için düzenlediği bu Hint seferlerinin birinde çok şiddetli bir direnmeyle karşılaşır. Savaşı kaybedeceği şüphesine düşmek üzeredir. Bu zor durumdayken Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyor Gazneli Mahmud. Ya Rabbi, bu savaştan galip çıkarsam şahsıma düşecek bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım. Böyle bir yemin, böyle bir ahd etmiş. Çünkü bu seferki seferde çetin çıkmış Hint ordusu. Allah'ın yardım yetişir ve Sultan Mahmud savaşı kazanır kıymetli dinleyenler. Oldukça da kıymetli ganimetler kazanılır, elde edilir. Sultan Gazni'ye döndüklerinde kendine düşen bütün ganimetleri yoksullara, muhtaçlara dağıtmaya başlar. Fakat bazı vezir ve komutanlar araya girip, aman sultanım ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini nereden bilecekler diye de söylemekten geri çekilmezler. Sultan Mahmud bunu Allah-u Teala'ya verdiği sözün gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söylediyse de adamdan ikna edemez. Sultanım, önemsiz olanları dağıtın ancak değerli olanları hazineye bırakın. Bütün memleketin bunlara ihtiyacı var. Belki sevabı böyle daha çok olur diye de ikna etmeye çalışırlar Gazneli Mahmud'u. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mahmud düşünür. Bir Allah dostuna durumu açar ve fikrini ister. O Allah dostu şöyle der. Ne kadar manidar. Sultanım, bunun çaresi kolay. Eğer Allah'ın izni olmadan bu zaferi kazansaydınız, bir daha da ondan isteyeceğiniz bir şey olmayacaksa sözünüze durmanız gerekmez. Yok, bu zaferi size Allah-u Teala'nın ihsan ettiğini ve yine ona ihtiyacınız olacaksa, ihtiyacınız var olduğuna inanıyorsanız, verdiğiniz sözde durun. Adanızı yerine getirin. Ganimetleri yoksullara dağıtın der. Sultan Mahmud tövbe eder. Zaferi elbette Allah-u Teala ihsan etti diyerek sözünü yerine getirir ve kendisine düşen ganimetlerin hepsini yoksullara dağıtır. Sevgili dinleyenler, Sultan Mahmud yine çıktığı bir Hint seferinde Sümenat'ta Lat adında bir putu ele geçirir. Hintliler bu putu geri almak için bir ton altın vermeyi teklif ederler. Ama sultan hiçbir şekilde putu satmaya razı olmaz. Odun yığdırıp ateşe attırır, putu eritir. Bu sırada sergeçin biri, yakmamalıydı. Altın puttan daha iyidir. Satsa daha iyi olurdu der. Sultan Mahmud bu sözleri duyunca, kıyamet günü Allah'ın herkesin önünde bana Azer'le Mahmud'a iyi bakın. Bunların ikisi de birdir. Birisi put yontar yapar, öbürü de satar. Demesinden korkarım der. Sonra da putu ateşte güzelce yaktırır. Put yanınca puttaki mücevherler erir. Teklif edilen miktar ağırlığında mücevher ortaya çıkar. İstenen şey bedavadan ele geçmiş olur. Bu hal üzerine alimler dediler ki, Lat'ın hak ettiği buydu, yani ateşti. Elde edilenlerse Allah'ın bir ikramı. Sen de bütün putlarını kır ki put gibi perişan olup ayaklar altına düşmeyesin. Puta benzeyen nefsine yak, kavur, İçinden bir hayli var olan mücevherleri ortaya çıkar der Allah dostları Sultan Mahmud'a. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mahmud konusu açılmışken onun güzel ahlakını bahsetmeden geçmek uygun düşmez. Sultan Mahmud İslami değerlere karşı büyük bir saygı gösterirdi. Bu manada şöyle bir olay anlatılır. Yakın komutanlarından birinin adı Muhammed'di. Komutanına devamlı olarak Muhammed ismiyle hitap ederdi. Bir vakit olduğu

Muhammed'e hitap ederken babasının ismiyle, yani İshak'ın oğlu diye seslendi. Komutan her zamankinin aksine bu hitapla karşılaşınca, yani kendi ismiyle değil de babasının ismiyle çağırmasından dolayı kalbi kırılır gibi oldu. Sultana böyle hitap etmesinin sebebini sordu. Sultan Mahmud, senin adın Resulullah'ın adıdır. Ben bugüne kadar hiçbir an onun adını abdestsiz ağzıma almış değilim. Sana babanın adıyla seslendiğim zaman abdestim yoktu. Bir İslam padişahının ne derece zirvede olduğu ahlaki yönden gösteren bir delil kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, Gazneli Mahmud'un bir de Ayaz isimli bir kölesi, bir hizmetlisi var ki Ali Dekak Hazretleri'nin dahi sohbetlerine konu olmuştur. Sultan Mahmud'a bahsedip de Ayaz'dan bahsetmemek mümkün değil. Gazneli Mahmud bir gün saray erkanı ile beraber ava gider. Avda önüne bir geyik çıkar. Gazneli Mahmud geyiği vurmak için peşine düşer ve atıyla geyiği kovalamaya başlar. Bir müddet arkasından ittiyse de geyiği yakalayamaz. Ve bir hayli yorulur ve terler. Hükümdar geyiğin peşini bırakır ve kan ter içinde bir köye varır. Köyün girişinde bir ev görüp su içmek için atından iner. Evde yalnız 8-10 yaşlarında bir çocuk vardır. Gazneli Mahmud çocuktan su ister. Çocuk, siz biraz oturun. Babam suya gitti, şimdi gelir. Size suyu veririm der ve misafirin atını gezdirmeye başlar. Fakat çocuk gelenin padişah olduğunu bilmemektedir. Padişah biraz oturup teri soğuduktan sonra çocuk içeri girer, bir bardak su getirip buyurun efendim diye tanımadığı padişaha ikram eder. Gazneli Mahmud kaşlarını çatar. Niçin yalan söyledin? Halbuki evde su varmış dediğinde çocuk, efendim ben yalan söylemedim. Babam hakikaten suya gitti. Fakat ben sizin hararetiniz geçsin, içtiğiniz su size zarar vermesin diye su vermedim. Der ve elinde su testisi ile sudan gelen babasını göstererek, bakın babam sudan geliyor der. Çocuğun bu zarafeti ve feraseti sultanın son derece hoşuna gider. Onu babasından izin alarak sarayına götürmek ister. Bu çocuk ömrünü sultana sadakatle bağlayacak olan Ayaz'ın kendisidir kıymetli dinleyenler. O dönemin büyük evliyalarından biri olan Ali Dekak Hazretlerinin bile sohbetlerinde konu olacak olan edepli bir Ayaz'dır saraydaki kıymetli dinleyenler. Ayaz köyünden ayrılırken sultanın hiçbir şey almana lüzum yok dediği halde yanına bezle sarılı bir şeyler getirmiştir ve onun ne olduğunu da kimseye söylememiştir. Saraya yerleşen çocuk bir taraftan tahsilini tamamlarken bir taraftan da padişahın sohbet meclislerine iştirak etmektedir o çocuk yaşta. Ayaz ismindeki bu çocuk daha o yaşta padişahın takdir ve hayranlığını kazanır. Genç yaştaki Ayaz'ın bu derece mevki sahibi olmasını bazı saray erkanı çekemez tabii ki. Ne yapsak da bunu sultanın gözünden düşürsek diye hileler dahi düşünmeye başlarlar. Haset her zaman olduğu olacak kıymetli dinleyenler. Ayaz ise Gazneli Mahmud'un gözüne o kadar çok girmiştir ki padişah ona sarayın hazine anahtarını dahi teslim etmiştir. Ayaz'ın aleyhindekiler bu durumu fırsat bilirler. Etrafa hırsızlık yaptığını yaymaya başlarlar Ayaz'ın. Dedikodu bir taraftan genişlerken bir taraftan da veziller padişaha Ayaz'ı şikayet ederler. Sultanım, sizin göz bebeğiniz ve herkesten üstün tuttuğunuz Ayaz hazineden hırsızlık yapıyor der. Gazneli Mahmud, nereden biliyorsunuz hırsızlık yaptığını der ve iftiracılara bunu ispata davet eder. Onlar, sultanım, Ayaz saraya geldiği günden beri odası hep kilitlidir. Bizim odalarımızın kapıları ise herkes açık, bunu siz de bilirsiniz. Hele son zamanlarda odasının kapısına giriyor, kilitliyor ve hiç çıkmıyor. Eğer bizden gizlediği kıymetli bir mücevher olmazsa hiç odasını kilitlemeye lüzum görür mü? Padişah onlara yalan söylüyorsunuz dese mesele hallolacak. Ayaz'ın odasını aratsa onu gücendirmiş olacak. İkinci şıkkı tercih edecek. Diyecek ki gidin Ayaz'ın odasını açın. İçinde ne buluyorsanız da alın, sizin olsun. Benim helalimdir. Hasetçiler heyecanla kapının ağzına yığılırlar ve Ayaz'ın kapısını kırarak içeri girerler. İçeride onları bulmayı umdukları mücevherler yerine sadece yerde bir hasır. Duvarda asılı bir post.
Yine duvarla asılı bir kaval ve onun

0: yanında da çobanken giydiği, yanında getirdiği o bez içerisinde sarılı çarığı vardır. Bundan başka da hiçbir şey yoktur kıymetli dinleyenler. Bir de saraya gelirken getirdiği o biraz önce bahsetmiş olduğumuz eski elbiseler. Hasetçilerin planı boşa çıkmıştır. Odadaki eşyaların manasında Ayaz'dan başka bilen yoktur tabii ki. Sultan Gazneli Mahmud'u huzuruna çağırtır ve bunun ne manaya geldiğini sorar. Ayaz, padişahım, ben saraya gelmeden evvel siz de biliyorsunuz ki çobandım. Buradaki her şeye sizin büyük teveccühünüzle ulaştım. Bu durum belki bana evveliyatı unutturur da kendime kibir gelir diye onları oradan bulunduruyorum. İçeri girdiğim zaman onlarla baş başa kalıyor, kendimi, geçmişimi ve bir zamanlar ne olduğumu unutmamaya çalışıyorum der. Ayaz'ın bu hareketi padişahın o kadar çok takdirini kazanır ki ve şöyle söyler. Bugüne kadar mücevherlerimin hazinedarıydın ama şimdi kalbimin de hazinedarısın. Bana benim de önünde bir hiç olduğum sultanlar sultanının huzurunda, Allah'ın huzurunda nasıl davranmam gerektiğini dersini verdin der kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli dinleyenler, ilk bölümümüzde İstanbul Fethi'nin genel hatlarıyla özetlemiştik. Akabinde Anadolu'nun fethine dem vurmuştuk. Türkistan hükümdarlarının fetihlerdeki asıl gayelerinin topraklarını genişletmek değil, ilahi kelimetullah, İslam dinini yaymak olduğundan anlatmıştık. Ve Gazneli Mahmud'un doğuya yapmış olduğu, Hindistan'a yapmış olduğu seferleri sizlerle beraber paylaşmıştık burada. Ve orada Ayaz'dan bahsetmiştik kıymetli dinleyenler. Gazneli Mahmud'un Ayaz'la arasında geçen bir menakıp daha var ki onu da anlattıktan sonra artık Anadolu'nun fethine yavaş yavaş geçeceğiz kıymetli dinleyenler. Günlerden bir gün İslam alimlerinden Ali Dekkak Hazretlerine sordular. Namazdayken sinek kovalayan kimse için ne dersiniz? Allah-u Teala'nın huzurundaki edep der Ali Dekkak Hazretleri, Ayaz adındaki bir Türk'ün Sultan Gazneli Mahmud'un yanındakinden daha az olmamalıdır der. Bu hikmetli sözün hikayesi şöyle anlatılır. Ayaz bir gün Sultan Gazneli Mahmud'un hizmetinde bulunurken aniden ayakkabısının burnunu sallar. Sultan Ayaz'ın bu haline şaşırır. O zamana kadar kendisinden hiçbir edepsizlik görmemiş olan Sultan ferasetle Ayaz'ın bir özü olduğunu anlar. Memurlardan birisine Ayaz'ı takip edip durumu incelemesini emreder. Sultanın adamı Ayaz'ı takip eder. Ayaz bir köşeye çekilip ayakkabısını çıkartır. İçinden bir akrep düşer. Ayaz ayakkabısıyla akrebi ezerek, "Bugün bana sultanın huzurunda edebimi bozdurdun. Bugüne kadar sultanın huzurunda bir edepsizliğim görülmemişti." der. Memur durumu sultana arz eder. Ayaz geri dönünce sultan, "Ey Ayaz, bugün niçin edepsizlik yaptın? Ayağını hareket ettirdin." der. Ayaz özür diler bir eda ile cevap verir. "Sultanım, kabahat işlemek hizmetçilerin

kölelerin işi. Affetmekse sultanların, sizin şanınızdandır der. Sultan akrep hikayenin bize ulaştı deyince, madem ki haberiniz oldu anlatayım efendim. Sizin saltanat nimetlerinize kavuşmuş biriyim. Akrep 7 defa ayağımı soktu, dayandım. 8'inde takatım kalmadı. Ayağımın ucunu yerden kaldırmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Yine günlerden bir gün Sultan Mahmud elinde eşi benzeri olmayan büyük bir mücevher olduğu halde vezirlerini topladı. Elindeki mücevherleri gösterdi. Bütün vezirleri mücevhere hayran oldular. Sultan hepsine teker teker beğenip beğenmediklerini sordu. Hepsi ayrı ayrı övdüler mücevheri. Sonra yine teker teker hepsine mücevheri kırmalarını emretti. Aralarından hiçbiri kıyıp mücevheri kıramadı. Yazıktır, günahtır deyip sultanın isteğinden vazgeçirmeye çalıştılar. Vezirler isteğini yapmayınca perdecisini çağırdı. Ona da gösterdiği mücevheri kırmasını istedi. Sultanın perdecisi de şaşırmış bir halde, aman sultanım kırılır mı böyle kıymetli şey deyip vazgeçirmeye çalıştı sultanı. Sultan bu durumda çok rahatsız olmuş ve üzülmüştü. Son olarak en sevdiği kölesi olan Ayaz'ı çağırdı. Ayaz da hoş geldin sultanım diyerek hitap etti. Ayaz mahcup bir şekilde Gazneli Mahmud'a baktı. Gazneli Mahmud Ayaz'a mücevheri verdi ve sordu. Nasıl, beğendin mi? Ayaz, çok güzel efendim, sizlere yakışır dedi. Sultan içinde bir korku vardı. Ya Ayaz da sözümü dinlemezse? Sultan Mahmud Ayaz'a kır o mücevheri emrini verince Ayaz hiç tereddüt etmeden sertçe yere fırlattı ve mücevheri parça parça yaptı. Çevrede bulunan vezirler perdeciye naralar attılar. Hayretler içinde kaldılar. Ne yaptın, ne ettin diye kızdılar Ayaz'a. Ayaz, mücevher ne kadar değerli olursa olsun sultanın sözünden değerli midir ki onu kırmayayım dedi. Bu sözlerine tekrar feryatlar koptu sultanın huzurunda. Hepsi hatalarını anlayıp özür dilediler sultandan. Sultan onları cezalandırmak istemişse de Ayaz yine araya girip af diledi onlar için. Affın sultana daha çok yakışacağını söyledi. Sultan da Ayaz'ın hatırı için hepsini affetti. Kıymetli dinleyenler, işte size anlatmış olduğumuz bir Türk İslam hükümdarının ahlakı, kabiliyeti, İslam'a olan muhabbeti. Kıymetli dinleyenler, Gazneliler İslam sancağını doğuya taşıdılar. Batıya taşıma görevi ise Selçuklulara düştü. 1048 yılında biz Anadolu için yapılan ilk savaş olarak Pasinler Savaşı'nı görüyoruz kıymetli dinleyenler. Bu savaş Anadolu için yapılan ilk savaş olup bu savaştan sonra Anadolu tanınmaya başladı. Biraz önce söylediğimiz gibi İslam hükümdarlarının gayesi toprak genişletmek değil, buralarda İslam'ı, bayrağını dalgalandırmak. Anadolu için yapılan bu ilk savaştan sonra, ki burada öğrencilerime söyleyeyim, önümüzdeki günlerde sınav var, bu soru çıkabilir, onu da söyleyelim kıymetli dinleyenler. Biz dinleyenler varsa talebelerim, bunu da kaçırmasınlar. 1048'den sonra ara ara Anadolu'ya, o zaman biz burayı Rumeli diye zikrediyoruz, fetih seferleri, buralara keşif seferleri düzenlenmiş, buralar öğrenilmiş, tanınmış ve tarih 1071'i gösteriyor. İlerleyen programlarda muhtemelen Ağustos ayında Malazgirt için ayrı bir program yapmayı düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Burada kısmen biraz daha bahsetmemiz gerekecek. Çünkü Anadolu'nun kapısı Malazgirt Savaşı ile açılıyor ve İslam'la tanışması, ciddi manada İslam nüfuzunun buraya gelmesinin başlama tarihi 1071 Malazgirt Savaşı'dır. Dolayısıyla Malazgirt Savaşı'na burada kısmen değinmemizde fayda var. Sevgili dinleyenler, Alparslan kendisinden yardım isteyen Abbasi halifesine gitmek için 70 bin kişilik bir ordu hazırlamıştır. Ve Herat'tan, Rey'den hareket eden Selçuklu ordusu Muş Ovası'na, oradan Halep'e, oradan da Fatimilere destekleyeceği o savaş meydanına doğru yavaş yavaş ilerlemek niyetiyle Rey'den çıkar. Muş Ovası'na geldiği zaman bu sırada da Bizans ordusu, ki başında Roman Diyojen var, 200 bin kişilik bir ordu hazırlamıştır. Roman Diyojen'in gayesi 1048'den itibaren başlayan ve aralıklarla periyodik olarak devam eden Türk akınlarını durdurmak. Ve bir karar alıyor. Bu akın

bunlar artık yeter bulmalı ve Türk ordusu, Türk orduları, birlikleri geldikleri yere Orta Asya'ya kadar gönderilmeli. Hatta oraya kadar gidilmeli, olmazsa Bizans'ın sınırlarını oraya kadar ulaştırılmalı. Böyle bir gaye ile 200 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Alparslan ise 70 bin kişilik bir ordusu var. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Alparslan'ın gayesinde Bizans yok. Tek bir gaye var. Abbas halifesi kendisinden yardım istemiş, yardım dilemiş Fatimilere karşı. Fatimileri cezalandırmak için harekete geçmiştir Alparslan. Muş Ovası'na gelindiği zaman karşısında 200 bin kişilik bir ordu görünce Alparslan şaşırmıştır. Çünkü böyle bir şey beklemiyor. Savaş meclisini topluyor. Yapılan istişarede bir elçi gönderilmesi uygun görüyor Alparslan. Çünkü hedef Bizans değil. Seçilen elçi Bizans ordusunun içerisine gönderilecek ertesi gün ve maksat, murat anlatılacak. Kıymetli dinleyenler, Alparslan'ın gönderdiği elçi krala bildirilir. Selçuklu elçisinin geldiği söylenir. Lakin Roman Diyojen, Bizans kralı, öyle bir taktik yapmıştır ki maksat ordunun maneviyatını bozmaktır. Maneviyat bozulursa ordu dağılmış demektir. Selçuklu elçisini 200 bin kişilik ordu içerisinden dolaştırarak çadırına kadar getirtirir. Çünkü 200 bin kişinin içerisinden geçecek ki özellikle de elçinin geçtiği yerlere devasal yapılı insanları koydururlar ki göz korkacak, maneviyat sarsılacak ve bu gördükleri otağa anlatılacak ve bu korku bütün askere yayılacak. Bu psikolojik bir savaştır. Bu günümüzde de uygulanıyor kıymetli dinleyenler. Selçuklu elçisi bu ordunun içerisinden geçirilerek Roman Diyojen'in huzuruna gelir ve Alparslan'ın mesajını iletir. Mesaj şudur: bizim gayemiz siz değilsiniz, bizim gayemiz Fatimiler üzerine gitmektir. Dolayısıyla biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Mesaj son derece kısa ve nettir. Roman Diyojen oturduğu yerde, daha doğrusu oldukça uzunca bir oturmuş, biraz elleri ve ayakları rahat bir pozisyonda, biraz küstahça, biraz yukarıdan bakarca, biraz efendim nasıl izah edelim, hoş olmayan bir bakışla Selçuklu elçisine tabii der, bu orduyu görünce savaşmak istememeniz normal. Ben olsam ben de savaşmazdım der bu orduyu gördükten sonra. Ve ordusunun büyüklüğünü büyük bir kibirle, büyük bir gururla Selçuklu elçisine söyler. Selçuklu elçisi son derece vakarlı, ciddi bir şekilde gayelerini bir kez daha anlattıysa da o da aynı şekilde ordusunun büyüklüğünü anlatmaya başlar. Ordusunun kalabalıklığını, güçlüğünü, ne kadar kuvvetli olduğunu söylemeye devam eder. Ve şunu da söyler Roman Diyojen: merak ediyorum acaba der, bu sene atlarımı ve subaylarımı Herat'ta mı yoksa Rey'de mi dinlendirsem? Ki Herat ve Rey Selçukluların şehridir, başkentidir. Birisi kışla, birisi ordu, birisi de efendim padişahın, hükümdarın kaldığı yer. Mesela şunu veriyor: biz oraya kadar geleceğiz, atlarımız Herat'ta, askerlerimiz Rey'de kışlayacak. Biz sizi yıkacağız, biz sizi yeneceğiz gibi bir manalı ifade kullanıyor. Selçuklu elçisi krala bakar, imparatora bakar, der ki efendim bir ipek şal alabilir miyim der. İpek şal, der ki ne yapacaksın ipek şalı şimdi? Muhtemelen gözyaşlarınızı sileceksiniz. Onu mu algılayayım, onu mu öyle mi anlayayım diye biraz daha gülerek, biraz daha küstahça bir ifadeyle tekrar bakar Selçuklu elçisine. Hayır efendim, eğer mümkünse getirirseniz niçin kullanacağımı gösteririm. Son derece sakin, vakarlı ve ciddi olarak. Bulurlar bir tane ipek eşarp efendim. İpek eşarpın ipek olanı hafiftir, tüy gibi. Kolay kolay kesilmez. İncedir. Ve şunu söyler daha sonra: bir silahşörünüz var mı efendim? Ne yapacaksınız silahşör diye cevap verir Roman Diyojen. Savaşacak mısın? Cenk mi edeceksin burada? Yok yok, öyle bir derdim yok. Zaten ben fazla savaştan anlamam. Ben elçiyim ve daha çok ben bu işlerle uğraşırım. İlim ehliyim. Bunun üzerine çağırır generallerinden bir tanesini Roman Diyojen. Buyur bakalım ne yapacaksın? Getirdim bir tane karşına. Selçuklu elçisi ipeyi havaya

0: ve der ki kılıcınızla bunu kesin. Belki Topkapı Sarayı'nda o dönemden kalma eserleri incelemeye gidenler varsa, Bizans kılıçları kısa ve enlidir, sağlamdır, kolay kolay kırılmaz. Kuvveti temsil ediyor, hakikaten öyledir. Kısa oluyor, biraz enli oluyor efendim. Havaya attıktan sonra buyur kesin şunu diye söyler. Ve general kılıcı çekip olanca kuvvetiyle abanır ipeyi kesmek için, havadaki ipeyi kesmek için. Ve ipekle beraber kılıç da taşa küt diye iner. Selçuklu elçisi eğilip ipeyi alır. Açar, bakar. Ve imparatora şunu söyler. Efendim, çok kuvvetli askerinizle silahınız var ama bu güç, bu pazı, bu kılıç ne yazık ki bir ipeyi kesememiş. Nasıl güçtür diye biraz önce vermiş olduğum mesajın karşılığını uygulama olarak gösterir. Selçuklu elçisi huzurdan ayrılmadan önce döner ve bir son söz daha söyler imparatora. Efendim, atlarınızın Herat'ta kışlayacağından hiç şüphem yok. Ama askerleriniz o esnada nerede olur onu bilemem diyerek güzel bir gözdağı verir ve bu şekilde ordusuna, Alparslan'ın yanına döner elçi. Ve durumu anlatır padişahına, hükümdarına ve yanaşmadığını söyler Barış'a. Kıymetli dinleyenler, savaş meclisi toplanır. Nasıl bir hareket tarzı yapılacağı konuşulur. Burada liderlere yakışır bir tavır sergiler Alparslan. 70 bin kişilik ordunun 20 binini ayırır. Çünkü kendisi Fatimilere 70 bin kişilik orduyla gidiyor. Bunu yeterli görmüştür Alparslan. Ama karşısında daha kuvvetli, daha dinç bir ordu var. Ama 20 bin kişini de ayırıyor. Bu askeri olarak biraz tuhaf dursa da Alparslan'ın niyeti şu. Yarınki savaş çok çetin geçeceği için manevralarda hızlı olmak zorundalar. Askerin yaşlı olanlarını ayırıyor kıymeti dinleyenler. Çünkü yarın ciddi bir savaş var. Ayak bağı olabilirler ve onları serbestlik tanıyor. Onları savaş meydanına sürmüyor ve 200 bin kişinin karşısına 50 bin dikiyor. Tabii şu akla gelebilir kıymetli dinleyenler. Selçuklu ordusu 50 bin gibi, 70 bin mi? Hayır efendim, o kadar değil. 350-400 bin kişilik bir ordusu var ama Fatimilere üzerine giderken bu kadar ordu yeterli görmüştür kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra Malargit Savaşı'nı öbür bölümümüzde anlatmaya devam edeceğiz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde Malazgirt Savaşı'nı ve sonrasını anlatacağız. İkinci bölümümüzde elçi gönderdiğimizi, lakin Bizans kralının bunu kabul etmediğini söylemiştik. Barış teklifi, savaşmama teklifi kabul edilmeyince Alparslan savaş meclisini toplar ve yapılacak taktiği askerleriyle, komutanlarıyla konuşur. Bunu paylaşır, bilgilerini, isteklerini, taleplerini iletir kıymetli dinleyenler. 70 bin kişilik ordunun 20 binini ayırır, geriye 50 bin dinç bir kuvvet bırakır ve strateji üzerinde değerlendirme yapılır. Sevgili dinleyenler, savaş öncesi akşamı askerler keyif ve neşelidir. Yanlış hatırlamıyorsam Moğol tarihini bahseden Cüveyni var. Tarihi Cihan-ı Güşay isimli bir eserin müellifi kendisi. Orada Türklerle ilgili bir konudan bahsederken şöyle bahis açmış. Diyor, Türkler savaşa giderken onlar efendim sevdiğinin yanına gider gibi giderler diyor kitapta. Ki 13. yüzyılda yazılmış bir eser bu. Burada yine Türk savaşçılarıyla ilgili olarak şunlar da söylüyor. Kılıç sesleri sevgilisinin sesi gibidir. Attığı oklar en tepede uçan atmacayı şahini dahi vurabilir. Böyle bir kabiliyetten bahsetmiş Türkler için. Bu sebeple de savaş öncesinde Selçuklu ordusunda son derece moraller yerinde. Çünkü şöyle bir düşünce var. Ben gaziyim ama yarın bir kılıç darbesiyle yere indirilirsem şehit olacağım. Kıymetli dinleyenler, Halid bin Velid Hazretleri'nin hayat hikayelerinde böyle bir menakıp biliyoruz. Şöyleydi o da. İranlara savaşırken şöyle bir mesaj gönderiyor İran komutanına. Teslim olun. Çünkü biz sizin ordularınızın yaşamayı arzu ettiği gibi ölmeyi arzulayan bir askerle, ölmeyi arzulayan bir orduyla geliyoruz. Ölüme göze almış, ölümü gözünden silmiş, ölümü bir kurtuluş olarak gören, Allah Resulüne ulaşmak olan gören bir ordunun karşısına hiçbir engel çıkamaz kıymetli dinleyenler. Selçuklu askerler de aynı sevdada. Dolayısıyla son derece rahatlar. Yarınki savaşı düşünüyorlar. Bu esnada Bizans'tan tarafında da bir endişe var. Ama endişenin yanında bir neşe, bir sevinç de var. O neşe ve sevinci de açıklayalım sevgili dinleyenler. Selçuklulardan çok daha önce, ki bu 11. yüzyıl, 100-200 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine gelen Türk kavimleri var. Bunlar Oğuzlar, Peçenekler, Kumanlar, Kıpçaklar, hatta Bulgarlar, Macarlar. Bunlar 100-200 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden

Kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine Balkanlara gelip yerleşmişler. Ve savaşçı oldukları gözükünce de bunlar diğer devletlerin içerisine paralı asker olarak girmişlerdir. Onlar şöyle düşünüyorlar, Türkler şöyle düşünüyor. Hem savaşacağız, hem zevkli bir iş, hem de para kazanacağız. Dolayısıyla onlar için savaşmak önemli değil. Ve Bizans ordusunun içerisinde atalarından çok daha önce buraya gelmiş olan, Balkanlara yerleşmiş olan Oğuz ve Peçenek Türkleri de var. Bunlar yalnız Selçuklular Müslüman, bunlar Müslüman değil. Bunlar Şamanist Türk topluluğu ve yüksek bir bedel verilerek Bizans ordusuna bunları almış. Normalde bir paralı askere bugün değerle 1.000 lira dersek bunlar 10.000 lira verilmiş. Çünkü bunlar kabiliyetler. Bugün mesela bir futbolcu alırken kabiliyetli olunca ne yapıyoruz? Parayı kesenin önünde açıyoruz, keseyi açıyoruz. O zaman da böyle bir şey uygulanmış ve Peçenek ve Oğuz Türklerinin de Bizans safında olduğunu görüyoruz. Bizim Selçuklular o akşamı rahat geçiriyorlar. Oğuz ve Peçenek Türkler de rahat geçiriyorlar. Lakin bizim milli sazımız olan kopuz sesleri vadiden vadiye karşılık olarak gidip geliyor. Şimdi Selçukluların karşısındaki o Bizans ordusunun içerisinde bulunan Peçenek ve Oğuz Türkleri yankı mı duyuyoruz diye düşünüyorlar. Çünkü kopuz sesi duyuyorlar. Biz kimle savaşacağız? Onlar bilmiyorlar kimle savaşacaklar. Sadece bir düşman var. Onlar için düşman yeterli zaten. Ama kimle savaşacakları hakkında bilgi sahibi değiller. Ve bundan şüpheleniyor. Hem Oğuz beyleri hem de Peçenek beyleri şüpheleniyor. Biz kimle savaşacağız acaba? Ve kendi aralarında yapmış oldukları istişarede savaş başlamadan önce karşı tarafı bir kontrol etsek iyi olur diyorlar. Biz kimle savaşacağız? Ve savaş başlayacağı zaman da ertesi gün kıymetli dinleyenler karşısındaki ordunun sancağını, bayrağını görünce eski atalarının bayrağını olduğunu görüyorlar. Ve dolayısıyla anlıyorlar ki her ne kadar biri Müslüman, diğeri şamanist ise de birbirlerinin kandaş oldukları için asla kılıç çekmeye yanaşmayacaklar ve bunu savaş sırasında göreceğiz. Hemen zaten konu gelmişken değinelim sevgili dinleyenler. Savaş başladığı esnada Oğuz ve Peçenek Türkleri karşı tarafa geçecek ve Bizans'a karşı saf tutulacaktır. Bunu da burada belirtelim sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, savaş başlamadan önce Alparslan'ı beyaz bir elbiseyle görüyoruz. Atının kuyruğunu bağlamış, beyaz bir elbise giymiş ve şunu söylüyor askerlerine: ben bugün komutan değilim. Ben bugün hükümdar değilim. Ben bugün sizin gibi içinizden birisiyim. Ve ben bu elbise benim kefen elbisem. Eğer şayet bu vurulursam beni bu elbisemle gömün. Arkada bulunmayacağım. En önde sizlerle beraber vuruşacağım. Ve şunu tüm samimiyetimle söylüyorum diyor kıymetli dinleyenler. Karşımızdaki orduyu görüyorsunuz. Oldukça bir fazla sayıdır kıymetli dinleyenler. 200 bin kişilik bir ordu. Devasa bir ordu. Şöyle bir hayal edelim. 200 bin kişiyi bir meydana toplayalım. Ve silahlı, mızraklı, oklu. Dehşet bir görüntü sevgili dinleyenler. Ve şunu söylüyor. Ben bugün sizi savaşa zorlayamam. Eğer hanımını, çocuğunu, anasını ve babasını özleyen varsa geri dönebilir. Hakkım helal olsun, gidebilir. Ama ben yemin ediyorum tek başıma da kalsam bu orduyla savaşacağım. Tabii hükümdar bunu söyleyince asker şunu söylüyor. Efendim, bizi denize göster, denize gidelim. Dağa vur, dağa çıkalım. Bugün ölmek var, dönmek yok. Biz buraya bunun için geldik. Ve savaş başlayacak kıymetli dinleyenler. 50 bin kişilik ordusu merkezde kendisi var. Sağ taraf ve sol taraf olarak sağ ve cenah ve sol cenah olarak orduyu ayırıyor. Ve burada Turan taktiğini uygulayacak Sultan Alparslan. Ki Turan taktiğini birazdan açıklayacağım. İlk etapta kendi merkez kuvvetinden 10-15 bin kişilik bir kuvveti Bizans üzerine gönderiyor. Ve olanca kuvvetiyle, hızıyla Bizans'a saldırıyor. Yeri gelmişken Turan taktiğinden bahsetmekte fayda var kıymetli dinleyenler. Türk hükümdarları, Türk orduları bu Turan taktiğini kurtlardan öğrenmiştir.
Şimdi akılda bir tabii soru var. Nasıl öğrenilebilir? Şöyle

Peki Jack London'ın Beyaz Diş adlı bir roman var. Okuduysanız bilmiyorum, okumanızı tavsiye ederim. Kurtları anlatan bir roman bu. Kışın ormanda diğer hayvanlar kış uykusuna yattığı için kurtların tek avlayabilecekleri köpekler. Köylerdeki, yaşam merkezlerindeki köpekler. Taktik de şöyle, organize çalışıyor zaten bu kurtlar. İşlerinden bir tanesini, ki bu en hızlı koşan oluyor, köyün içine gönderiyorlar. Köyün içerisine gönderdikten sonra biraz dolaşıyor. Kurdun kokusunu alan köydeki köpekler kurdun peşine düşüyor. Zaten plan programda böyle. Biraz boğuştuktan sonra köpeklerle kaçıyormuş, korkmuş da geri gidiyormuş gibi bir hava vererek olanca kuvvetiyle ormana doğru geri kaçar. Geri kaçmaya devam eden kurt daha önceden belirledikleri noktada durur ve köpeklerle boğuşmaya başlar. Boğuşma esnasında diğer kurtlar köpeklerin etrafını çevirir. Halka tamamlanınca artık daralan halka köpeklerin sonunun geldiği manasına gelmektedir. Sevgili dinleyenler, bu taktiği Türkler güzel uyguluyorlar. Bu taktiği biz şeyde de görüyoruz efendim. 2. Cihan Harbi'nde Ruslarda Almanlara karşı uygulanmıştır ve bu taktik neticesinde başarıya ulaşmışlardır. Sevgili dinleyenler, savaş bu şekilde devam ederken Alparslan'ın önündeki 10-15 bin kişilik bir kuvvet hücuma kalkar ve Bizans ordusuna saldırır. Ciddi bir mukavemet gösterir Bizans ordusu. Yavaş yavaş bozgun havası vermeye başlar Selçuklular. Biraz buna tiyatro da var tabii. Biraz belirlenmiş bir tiyatro oyunu da var. Bir taraftan cenk ederken bir taraftan da sanki geri kaçıyormuş gibi bir hava oluşturulur. Böyle bir hava estirilir ve yavaş yavaş geri çekilmeye başlar. Bizans ordusu bu gelen 10-15 bin kişilik birliği Selçuklular tamamı olarak algılar. Öyle şiddetli bir hücum olur ki zannederler ki bu ordunun tamamı. Ve geri çekilmeye başladığını hissettikleri anda da bu fırsatı kaçırmamak için 200 bin kişilik ordu yerinden oynar ve hareket eder. Sevgili dinleyenler, Selçukluları takip eden Bizanslılar yavaş yavaş mevzilerini de terk ederler. Tabii ilk konuşmamızda söylemiştik, Cüveyni'den bahsederken attıkları oklarla en tepedeki kuşları indirirler demiştik. Bunu hatırlıyorsunuz. Bir özellikleri daha var. Geri çekilirken dahi at üstünde geri dönüp oklarını atarlar ve oklar o her tarafı zırhlarla dolu Bizans askerlerinin gözlerini içeri sokmayı becerebiliyorlar. Böyle bir kabiliyetleri de var. Bir taraftan geri çekiliyorlar, bir taraftan da oklarla kendilerini savunuyorlar. Nereye kadar? Aynı kurtların yapmış olduğu gibi daha önceden belirlenmiş olduğu noktaya kadar Türk birliği, Selçuklu ordusu geri çekilir. Bu esnada sağ ve sol cenah yavaş yavaş Bizans'ı kuşatmaya başlamıştır. Tepelerin arkasından gözükmeden. Ve o nokta gelince artık bu merkez kuvvet tekrar yönünü Bizans'a doğru çevirir ve tekrar olanca kuvvetiyle hücuma kalkar. Tabii bu esnada hücuma kalkan sadece merkez kuvvet değil, sağ ve sol cenahtır ve Bizans ordusu artık ortadadır. Şunu söylüyor tarihçiler, buradan fazla kurtulan Bizans ordusu kalmadı diyorlar kıymetli dinleyenler. Esir alınanlar bir hayli fazla, bunların içerisinde sizlerin de bildiğiniz gibi Roman Diyojen de var. Roman Diyojen Alparslan'ın huzuruna da çıkartılacak kıymetli dinleyenler. Burada gerçekten bir büyüğe yakışır bir davranış var. Şunu soruyor Sultan Alparslan, sana ben elçi gönderdim. Çünkü niyetimiz siz değildiniz. Bizim niyetimiz başkaydı. Elçi gönderdim ama siz ordunuza güvenerek savaş istediniz. Yaptığını beğendin mi? Bu kadar insanın kanına girdin. Tabii Roman Diyojen diyecek bir şey yok. Boynu bükük sadece dinliyor. Ve Alparslan şunu soruyor. Eğer şayet savaş sen kazanan olsaydın ve bu soruları soran sen olsaydın, yakalanan, esir olan ben olsaydım ne yapardın deyince Roman Diyojen de pek böyle mütevazı davranmamış, samimi ve doğru söylemiş. Seni öldürürdüm demiş.

Sultan Alparslan tahmin ediyorum demiş bunu yapacağınızı. Peki benim ne yapmamı tahmin ediyor, bekliyorsun aynı şeyi. Veyahut da beni esir alır, kafes içerisinde diğer diğer gezdirir, gücünü, kudretini herkese gösterirsin. Veyahut da deyip sessizce bir ses çıkıyor ağzından. Sonra Sultan Alparslan diyor, o sessizce söylediğini bir daha söyler misin? Veyahut da serbest bırakırdın. Sultan Alparslan tam bir padişah, kıymetli dinleyenler, tam bir hükümdar. Ben de zaten yapmayı düşündüğüm budur. Serbestsin deyip hatta emrine asker de veriyor ki sağ salim varsın diye İstanbul'a kadar Selçuklu askeri nezaretinde gönderilecektir Roman Diyojen. Selçuklu'nun göstermiş olduğu bu nezaket karşılığında yalnız kendi adamları Roman Diyojen Bizans'a vardığı zaman öldürülecektir. Önce gözlerine mil çekilecek, daha sonra da öldürülecektir sevgili dinleyenler. Esasında bugün Anadolu'nun İslamlaşmasına değinmeyi tahmin ediyordum ama yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu gösteriyor. Kıymetli dinleyenler, önümüzdeki hafta bu beldelerin İslam'a tanışmasını hep beraber işleriz sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek dileğiyle sağlık ve selamet içerisinde kalınız efendim. Hoşça kalın.

0: Ne istiyorsun?
1: Kurbanın olayım doktor bey. Aha bebem cayır cayır yanıyor bir çare. Bir bakıverin. Lütfen bir bakıverin.
0: Getir, getir bakayım şuraya.
1: Alın. Bakın bitti Masumcağız. Tükendi iyice.
0: Ateşi iyice çıkmış. Kaç aylık bu?
1: 18 aylık.
0: Ne zamandır hasta?
1: 2 gündür.
0: Şimdiye kadar niye getirmedin tabipliğe?
1: Getiremedik bey. Bilmiyorduk sizin geldiğinizi. Aa şimdi komşular dedi de koştum geldim size.
0: Şu anda bir şey yapamam. Yarın tabipliğe getir.
1: Allah rızası için. Allah rızası için doktor bey. Bir ilaç verin. Bir şeyler yapın. Sabaha çıkar mı?
0: Çıkar, çıkar çıkar. Sadece ateşi yüksek. Ha, şu saçaktaki buzlardan koparıp bir beze sar, çocuğun alnına koy. Yarın da getiririz, tamam mı? Hadi.
1: Ya Rabbi, şifa senden.

0: İnşallah yavrumu sabaha çıkar. Ağlama yavrum. Ağlama sen.
1: Nihayet gitti. Sinir bozucu insanlar. Hiçbirinin kafası çalışmıyor. Medeniyet nedir bilmiyorlar ki. Ne kadar da soğuk. Şu sobaya biraz daha odun atayım. Ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Saat neredeyse 24'e geliyor. Yatsam bari. Hiç de uykum yok. Bütün gün nasıl vakit geçirilir burada? Dağın başı. Buradan bir an önce kurtulmalıyım. Yoksa çıldırırım. Ne biçim yerler buralar? Nereden de düştüm? Hay Allah.
2: Doktor bey! Doktor bey!
1: Yine mi? Kurtulamayacağım bu vahşi insanlardan.
2: Doktor! Doktor!
3: Ne istiyorsun gecenin bu saatinde? Derdin nedir ha?
2: Kusura bakmayın doktor bey. Hastam barda. Çok ağır.
1: Hadi içeri gir de öyle konuşalım. Gir içeri gir.
2: Beyim giremem. Düşseydik yola. Zavallı çok acı çekiyor.
1: Nesi var?
2: Ne bileyim doktor bey. İnim inim inliyor. Diyemiyor ki derdini.
1: Ne zamandır hasta?
2: Bir hafta oldu. Ama bu akşam iyice ağırlaştı. Nefes alamıyor.
1: İyi, buraya yakın mı?
2: Yakın sayılır ya. Hemencecik şu tepenin ardındaki köy.
1: He? Ne tepesi? Senin tepe dediğin yer koskoca Süphan'da abi.
2: Kestirme yerler bilirim bey.
1: Yahu deli misin sen? Gecenin köründe nereden bulacaksın kestirme yolu? Şu tipiye bak. Göz gözü görmüyor ki.
2: Bulurum bey. Her zaman gidip gelirim bu yolda.
1: Hadi hadi hadi gir içeriye. Sabah olsun öyle gideriz.
2: Doktor efendi kurbanın olayım. Etme eyleme. Ben sabaha kadar nasıl beklerim?
1: İyi hoş da ben buralarda. Kışta gecenin bu karanlığında nasıl gidebilirim? Ama istemiyorsan sen gidebilirsin. Ben gir içeri sabah olsun bir çaresine bakarız diyorum.
2: Tamam. Tamam doktor efendi. Madem öyle diyorsun.
1: Çıldırmak işten değil. Ziya'ya mektup yazmalıyım. Onun çevresi geniştir. Bana güzel bir tayin edilecek yer ayarlasın. O kadar arkadaşlık yaptık. İşte. Kağıt kalem de burada. Biraz içli bir mektup olmalı. Acındırmalıyım kendimi. Önce şuraya bir tarih atalım. 11 Mart 1964.
3: Sen sobanın başında ısınmana bak. Benim bazı işlerim var.
2: Tamam. Tamam da duramıyorum. Ciğer parem. Ne yapayım bilemiyorum.
4: Durursun durur.
1: Evet. Sevgili dostum. Sana bu mektubu nerede yazdığımı tahmin bile edemezsin. Dostum. Buraya mecburi hizmetimi yapmak üzere 3 gün önce geldim. Geldiğim günün gecesi çevredeki bütün yollar kapandı. Burada seviyeme göre birini bulup konuşmak elbette ki mümkün değil. Kendimle konuşabiliyorum. Şu 3 gün bana 3 yıl gibi geldi. Senden dost olarak ne rica edeceğimi tahmin etmişsindir. Rica değil, yalvarıyorum. Beni bu dağın başından kurtar. Etrafını kullan. Tayinimi bir an
2: önce... Etme doktor bey, kurbanın olayım. Şimdi gidiverelim, duramıyorum.
1: Ya ne laf anlamaz adamsın sen be. Bu saatte hangi vasıtayla gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Donalım mı, ölelim mi?
2: Bak, bakın doktor bey. Kızağım var. Atım maşallah kuvvetlidir. Hemencecik ulaştırır bizi köye. Dayanamıyorum, elimde değil. İçim yanıyor doktor efendi, içim.
1: Olmaz be adam. Yarın tabipliğe getir dedik. Bu havada yola çıkılır mı hiç? Soğuktan donarız, ölürüz. Kurtlara yem oluruz, çığ altında kalırız. Önümüzü göremez bir uçurumdan aşağı uçarız.
2: Siz korkmayın bey. Aha şu avucumun içi gibi bilirim ben bu dağları. Bir şeycikler olmaz. Siz gözünüzü yumup açıncaya kadar götürürüm ben sizi.
1: Kızakla mı? Örtüsü bile yok. Donarız be.
2: Bakın bey, buna kepenek derler. İşlemez soğuk. Alın benimkini giyin.
1: Peki sen ne yapacaksın ha? Sana kış yok mu?
2: Ben alışığım soğuğa. Bir şey olmaz. Hadi hadi alın giyin. Acele edelim. Bir an evvel çıkalım yola. Oğlumun, zavallımın acıları dinsin.
1: Bak, ne onun acıları diner ne de bizimki. Bu havada, bu saatte, bu karanlıkta yola çıkamam. Çıksak bile köye ulaşamayız. Anladın mı? Madem bekleyemeyiz.

0: Bilmiyorsun. Şimdi git sabah gelirsin.
1: Ne laf anlamaz adam.
0: Aptal dağıl. Bu kendini bilmez köylülerle ne yapacağım ben burada? Durmadan gece gündüz kapımı çalarlar artık. Ah anne. Bütün bunlar hep senin yüzünden. Ne dur biliyorlar ne laftan anlıyorlar. Ah medeniyet. Ah Avrupa. Biraz da buralara düşseydi ya yolun. İnsanlık öğrenselerdi. Gecenin bu saatinde kimse kimseyi rahatsız eder mi hiç? Olacak şey mi? Medeniyet. Ah medeniyet. Neredesin?
1: Ha? Bu da ne? O ihtiyar gitmemiş. Okumuş türkü söyler. Ne yüzsüz insan ya. Sinirlerim iyice bozuluyor. Şu mektubu da bitirmem lazım. Nerede kalmıştım? Evet dostum. Mektubuma ara vermek zorunda kaldım. Çünkü gece yarısından sonra bile rahat yok bana. Az önce kapım çalındı, açtım. Karlar davetsizce doluştu içeriye. Kapının önünde soğuktan kıpkırmızı kesilmiş bir dağlı yüzü duruyordu. Sakalları neredeyse buz tutmuştu. Bu soğukta, bu tipi de başka bir köye hasta olan oğluna bakmam için çağırdı beni. tabii ki gitmedim. Bu kışta kurtlara yem olmaya hiç niyetim yok. Çarptım yüzünü. Ama anlamıyor ki. Şimdi kapının önünde hala inatla bekliyor beni. Türkü söylüyor. Zaten içim sıkılıyor. Bir de bu türkü hüzne boğuyor beni.

0: He? Ama bu türkü değil. Bir ilahi. Annemin ilahisi. Çocukluğumdan kulaklarımda kalan bir ses. Amma da işten söylüyor. Anne. Ah annem. Şimdi duysaydı bunu mutlaka ağlardı. En iyisi gidip şuna bir bakayım. Ne yapıyorsun burada?
1: Kusura bakmayın bey. Sesim yüksek çıktı. Sizi rahatsız ettim değil mi? Bakın sustum. Sustum işte. Söylemem bir daha.
0: Daha ne bekliyorsun? Niye gitmiyorsun?
1: Nasıl gideyim doktor? Oğluma sizinle geleceğime söz verdim. İnlemeleri hala kulaklarımda. Eli boş gidip de ne yapayım? Sabah olunca sizinle giderim.
0: Of. Şu hale bak. Koskoca ihtiyar karşımda ağlıyor. Hay Allah. Ne yapsam? Gitsem mi acaba? Tabii ya. Ziya en kısa zamanda tayinimi ayarlar nasıl olsa. Hem döndüğünde arkadaşlara anlatacak bir maceram da olur. Gideyim bari şununla. Adın ne senin?
1: Hasan Bey.
0: Hadi Hasan ha. Gidelim bakalım. Kızı hazırla. Sen kazandın.
1: Ne dediniz? Kızağı mı hazırlayayım? Bana dediniz değil mi?
0: Yok. Ya sen deli misin? Başka kim var ki burada?
1: Kusura bakmayın bey. Sevindim de. Sevincimden sordum. Gidiyoruz değil mi bey?
0: Gecenin bu saatinde şaka yapacak halim yok ya. Sen atı hazırla. Ben de lazım olabilecek araç gereçleri çantama koyup geliyorum.
1: Hay Allah razı olsun sizden.

0: Hasan Ağa, sen durmadan bu ilahiyi mi söylersin?
1: Evet doktor, hem ağlar hem söylerim. Benim de canım arzular o mübarek peygamber toprağına. Ama gitmek nasip olmaz bir türlü. Nasip işte.
0: Aynı arzu.

0: aynı hüzün. Tıpkı annem. Demek bütün ihtiyarlar birbirine benziyor. Böyle sızlanıp duruyorlar. Fazla gevezelik edip de canımı sıkmasa bari.
1: Hasan ağa, çok uzun mu yolumuz?
2: Yok doktor bey, bakın kasabadan çıktık bile.
1: Çıktık ama hava daha da soğudu.
2: Açıklığa çıkınca rüzgar sertleşiyor. Kasabada evler kesiyor ne de olsa rüzgarı.
1: Ne kadar da karanlık bir gece. Etrafta tek bir ışık bile yok. Yolu şaşırmazsın inşallah.
2: Allah'ın izniyle şaşırmam bey. Dedim ya avucumun içi gibi bilirim buraları.
1: İyi de ne iz var ne de yol. Burnunun ucunu bile göremiyorsun. Peki sahi sen gelirken nasıl geldin ha?
2: Hiç bey. Bismillah deyip koştum kıza.
1: Duayla geldin buraya kadar demek ha?
2: Dua müminin silahıdır bey.
1: Silah ha? Silah. İlahi Hasan'a. Şu halimle bile güldürdün beni.
2: Neden güldürdün doktor bey? Gülünecek ne söyledim ki ben?
1: Yok. Yok bir şey Hasan'a. Bakma sen bana.
2: Şeker ister misiniz?
1: Şeker mi? Ne şekeriymiş o?
2: Akide. Akide şekeri. Soğukta iyi olur. İnsanın içi ısınır. Alın siz dağıtın ağzınıza.
1: Hayır sana. Sen etrafa iyi bak da yolu şaşırma. Eğer yolu şaşırırsan yandık ha.
2: Bu yolları iyi bilirim ama yine de Allah şaşırtmasın bey. Şaşırırsak yanar mıyız, donar mıyız bilmem.
1: Bak sana inandım da çıktım bu yola. Bakıyorum sen de yavaş yavaş korkmaya başladın ha Hasan ha.
2: Yok bey, şu karlı dağlarda yolumu şaşırmaktan, kurtlara yem olmaktan korkmam. Benim asıl korkum çok daha başka.
1: Ölümden daha başka korku mu olurmuş Hasan ha? Bak seni bile gecenin bu soğuğunda ve zifiri karanlığında buraya kadar yetiştiren ölüm korkusu değil mi?
2: Ölümden korkmamak elde değil. Kendimi düşünüyorum. Oğlumu, ciğerparemi düşünüyorum onun için. Benim içinse asıl korku son korkusu.
1: O da ne? Ne sonuymuş bu?
2: Kusura bakmayın doktor efendi. Ebedi saadeti kaybetme korkusu. İçten içe yakıyor beni.
1: Kürtünme beni Hasan. Kaybedecek neyin kalmış ki? Halen korkuyorsun.
2: Doktor efendi. Ne diyeyim? Bu gece benim en sevdiğimin acıları dinsin diye üşenmeden sana geldim. Siz de zahmet edip bu teklifimizi kabul ettiniz. Allahu Teala razı olsun. Ufak bir yolculuk içinde sıkıntıları ve tehlikeleri bir bir saydınız.
1: Doğru değil mi ama?
2: Doğrusuna doğru da ufak tefek yolculuklar için ihtimal tehlikeleri düşünüyorum. Uzun, sonsuz, ebedi yolculuk için korkmamak mümkün mü?
1: Yolculuğun sonsuzu nasıl oluyormuş peki?
2: Her faninin mutlaka çıkacağı yolculuk. Ahiret yolculuğu.
0: İşin yoksa vaaz dinle. Tipik bir bunaklık vakası. Ne söylediğinin ne de kendinin farkında değil. Cahilliğine bakmadan bir de ders vermeye kalkıyor. Allah bilir okuması yazması bile yoktur bunun.
1: Hasan ağa, okuman yazman var mı senin?
2: Var biraz. Elime ne geçirirsem okurum işte.
1: Hasan ağa, sen sana atıldın mı?
2: Yok, ben bir şey duymadım.
1: Kurt sesini duymadın mı?
2: Ya, ben bir şey duymadım.
1: Nasıl olur? Şimdi duydum. Sakın kurtlar saldırmasın.
2: İnşallah saldırmazlar.
1: Ya saldırırlarsa ne yaparız ha? Yanında silahın da yok.
2: Dua müminin silahıdır dedim ya bey.
1: Hasan ağa, şaka yaptığımı mı sanıyorsun? Hadi sen şu atı daha biraz daha hızlı sür. Bir an evvel köye varalım. Yoksa işimiz iş ha.
2: Hadi kara kızım.
1: Kutlar saldırırsa etrafta sığınacak bir tek ev bile yok.
2: Şu tepeyi çıktık mı orada eski terk edilmiş bir bina vardır. Haraptır. Oraya saklanabiliriz.
1: Hadi Hasan abi biraz daha hızlı gidelim. Şuraya bak, soğuktan üşüyorum neredeyse.
0: Aman Allah'ım, ben aklımı kaşırdım galiba.
1: Ne işim var gecenin bu saatinde? Bırak ihtiyarlar tut dağ başında. Nasıl yaptım bu hatayı ben? Ne iyi bilirsiniz birinin peşine düştüm.

0: Bu adam ya deli ya da eşkıya. Hem nereden biliyor benim kasabaya geldiğimi? Daha kasabalıların birçoğu bile görmedi beni.
1: Hay Allah.
0: Ya öldürürse beni?
2: Daldınız doktor bey.
0: Ne dedin sana?
2: Durgunlaştınız birden.
0: Yok.
2: Dalıp gittiniz. İlk günler hep böyle olur. Dalar gider insan yabancı bir yere gelince. Sahi memleket neresi doktor bey?
0: Memleket mi? İstanbul'uyum aslında.
2: Doğma büyüme mi?
0: Öyle sayılır. İstanbul'da doğdum. Ama tahsilimin çoğunu yurt dışında yaptım.
2: Mübarek şehir. İstanbul'u görmek nasip olmadı bize doktor bey. Ama çok okudum. Öyle okudum ki görmüş gibi oldum. Sokak sokak canlandırırım gözümde. İstanbul. Boğaz önünde akar gider.
0: Ya.
2: Minareler, kubbeler, mezarlıklar, çerviler, camiler, türbeler. Beriye kadar Üsküdar gözümde tüter. Eyüp Sultan. Hele Eyüp Sultan. Resulullah'ın kabrine gidemedim. Bari mihmandarının kabrine varıp bir ziyaret etsin diye içim yanar. Ah doktor bey ah. Hele anlatın. Kurbanınız olayım. Anlatın Eyüp Sultan'ı.
0: Eyüp Sultan'ı mı? Nesini anlatayım, hiç görmedim ki.
2: Görmediniz mi? Sen mi diyorsunuz doktor bey? İnsan İstanbullu olur da bir kez gitmez mi o mübarek sahabenin kabrine?
0: Allah, gitmedim dedim ya. Ölülerle işim yok benim. İşim yaşayanlarla. Yalnız daha çocukluğumda annemle bir yere gitmiştik. Onun da adını hatırlayamıyorum. Yalnız yemyeşil bir yerde. Kocaman çınarlar vardı. Bir de annemin gözyaşlarını hatırlıyorum. Ağlamıştı. Zavallı annem.
2: Zavallı değil ki bey. Asıl zavallılık gözyaşından nasipsiz olmak. Ben çok ağlarım. Beşikte bebek görür ağlarım. Sokakta beli bükük ihtiyar görür ağlarım. Dertli görsem ağlarım. Düğün dernek görsem gene ağlarım.
0: Bak ben hiç ağlamadım ama bu yolculuk beni de ağlatacak galiba. Soğuktan durmak üzereyim. Ne zamandır yol alıyoruz? Dilköy bir eve bile rastlamadık daha. Hani yakın demiştin, kandırdın beni değil mi?
2: Telaşlanmayın doktor bey, bakın tepeye gelmek üzereyiz.
0: İyi de at yürümüyor ki. Çakılıp kaldık burada.
2: Şu kayanın kurtusunda kalmış buraları. Onun için kar yumuşak. At saplanıp kalıyor. Ben ineyim de çekeyim hayvanı biraz.
0: Dur bir dakika, ben de ineceğim. Hem yürüyünce ısınırım bari.
2: Aman doktor bey. Doktor bey dikkat edin.
0: Ne oldu?
2: O taraftan değil bey. Bu taraftan inin.
0: Niye?
2: O tarafı uçurumdur.
0: Ne? Uçurum mu? Uçurum mu var burada?
2: Ne zamandır böyle yol alıyoruz?
0: Demek bir yanımız tepe, öbür yanımız uçurum ha? Daracık bir yolda ilerliyoruz öyle mi?
2: Öyle. Allah. Bir yan tepe, öbür yan uçurum. Hayatta öyle değil mi bey? Kısa, daracık bir şey. Bu yolu bulan hedefe varmış. Bulamayanın ise ayağı kaymış, uçuruma yuvarlanmış.
0: Bırak şimdi bunları da bir an önce çıkar şu atık karların içinden.
2: Hadi kara kız. Gel.
0: Olmuyor. Olmuyor işte. Buraya saplandık kaldık.
2: Telaş etmeyin doktor bey, telaş etmeyin. Himmet ya Fakih Ahmet. Hadi bismillah. Hadi kara kızım.
0: Hadi.
2: Oldu işte. Gördünüz mü doktor bey? Hadi buyurun kıza.
0: Biraz yürüyelim. Hem yürümek daha emniyetli. Baksana kızağın bir ayağı boşlukta gidiyor.
2: Yol buralarda iyice daralır.
0: Hasan ağa, demin yine dua ettin değil mi?
2: Evet doktor bey. Himmet ya Fakih Ahmet dedim. Elhamdülillah bu maniyi de aştık.
0: Ne demek ki bu?
2: Bu bir dua. Bu öyle bir duaydı ki İstanbul'u fetheden Mehmet Han Hazretlerinin elindeki kılıcı düşürür, dudaklarından bu duayı hiç düşürür.

0: gitmezdi. Bu duayı ona hocası İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri öğretmişti.
1: Akşemseddin mi? O da kim?
0: Ne? Ne dediniz doktor bey?
1: Akşemseddin'in kim olduğunu sordum.
0: Beni bu cahilliğimle imtihan mı ediyorsunuz doktor bey? Elbet siz daha iyi bilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Siz benimki gevezelik işte.
1: Yok ya, sahiden soruyorum.
0: Geçmeyin doktor bey. Biliyorum çok konuşup kafanızı ağrıttım ama siz gene de kusuruma bakmayın ya.
1: Canım ne kusuru ya? Hakikaten bilmiyorum.
0: Nasıl olur doktor bey? Kitaplarda da mı okumadınız?
1: Hayır, okumadım. Bak, biz tıp kitapları, fen kitapları, sosyal kitaplar okuruz.
0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Ya, niye şaşıyorsun ki bu kadar? Akşemseddin'i illa bilmem mi gerekiyor yani?
0: Ya. Siz bilmezseniz kim bilecek?
1: Niye?
0: Çünkü Akşemseddin Hazretleri tıp sahasında mühim bir şahsiyettir. Mikrop nazariyesini bulmuş.
1: Hayda. Bunu da nereden çıkardı şimdi?
0: Okudum doktor bey.
1: Bak, ben bunca sene yüzlerce tıp kitabı okudum ama senin dediğine hiçbir yerde rastlamadım. Bak, mikrop teorisini 19. yüzyılda Pasteur isminde Fransız bir doktor bulmuştur. Ne ondan bir sene önce ne de Fatih zamanında mikrobun varlığı bile bilinmemekteydi. Yahu ben neler söylüyorum? Bir dağlı ile bakteriyoloji konusunda tartışıyorum. Hem de bir dağ başında. Hakikaten delirmiş olmalıyım.
0: Bakın doktor bey. Pasteur'den tam 400 sene evvel Akşemseddin Hazretleri mikrobun varlığını biliyordu. Bunu Maddetül Hayat adlı eserinden öğreniyoruz. Aynen şöyle yazıyor.
2: Hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu sanmak hatadır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma ise gözle görünmeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur.
1: Küçük ve canlı tohumlar. Evet, evet, bu mikrop teorisi. Ama nasıl olur ki? O zaman da mikroskop bile yoktu.
0: Mikroskop bile yoktu ama Akşemseddin Hazretleri gibi bir hekim vardı. O hekim ki ilmini Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alıyordu. Bunu da sevgili peygamberimizin salgının bulunduğu yere gitmeyiniz ve salgının bulunduğu yerden çıkmayınız hadis-i şerifini ilham olarak bulmuştu. Ayrıca kanser hastalığı üzerine de çok çalışmıştı ve bazı kanserli hastaları tedavi etmişti.
1: Hasan ağa, sen bunları nereden öğrendin ha?
0: Dedim ya doktor bey, çok okurum ben.
1: Pekala. O söylediğin dua ile mikrop teorisini bulan Akşemseddin'in ne alakası var ha? Çok şaşırdım. Şunu iyice bir anlatsana bana.

0: Anlatması zor. Doktor bey, dediğiniz gibi şaşırtıcı. Uzun süre.
1: Etrafta hiç ışık olmadığına göre yol da uzun değil mi?
0: Bir şeker atsaydınız ağzınıza doktor. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
1: Ya, sağ ol, istemem. Anlat sen. Kimmiş bu Akşemsi? Hekim mi?
0: Hekim ya. Hem de ne hekim. Zamanının Lokman hekimi. Dinleyin doktor bey. Şam diyarından alim ve evliya bir zat kalkar, ailesiyle birlikte Anadolu'ya gelir. Bu zat soyu Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den gelen Hamza Efendi'dir. Neden, niçin geldiğini kimse bilmez. Bir ilahi emir yürütür onu ve gelip Osmancık'a yerleşir. Görünüşte hiçbir şey getirmemiştir. Ama onun diyar-ı ruma getirdiği bir şey vardır. 7 yaşında bir çocuk. Daha 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bu çocuk oğlum Mehmet Şemseddin'dir. Hamza Efendi oğlunu Osmancık'a, Eminellere, ruhunu da Rabbine teslim eder. Mehmet Şemseddin büyür. Zamanın bütün ilimlerini tahsil edip Osmancık'ta müderris olur. İlimle yüklenmiş, güzel ahlakla süslenmiştir. Hastaları ücretsiz tedavi eder. Gece demez, gündüz demez çağrıldığı yere koşar.

0: Canım ben de öyle yapmıyorum. Bak halime, bu havada, bu yerlerde nereye gidiyorum? Eğlenmeye değil ya, hasta bakmaya.
1: Doktor oğlum, sizin gibi o da çağrıldığı yere giderdi.
0: Hasan ağa, bizim iş başka iş. Sen ondan bahset.
1: Çocuğu hastalanan bir baba, gece kör, dağ başı ve buraların garibi bir doktor. Ancak onlardan bahsedilir doktor efendi. Onlardan gerisi hikaye.

0: Şemsettin Efendi! Şemsettin Efendi!
1: Buyurun.
0: Efendim, sizi gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum ama çocuğum çok hasta.
1: Estağfurullah, hemen gidelim.
0: Efendim, çocuğu buraya getirmek isterdim ama çok fena. Size de zahmetler veriyorum.
1: Estağfurullah, zahmet ne demek? Vazifemiz, daha ölmedik ya.
0: Şu sokakta efendim, buyurun.
1: Nesi var?
0: İnim inim inliyor, anlayamadık ki. İşte efendim, bu ev. Buyurun. Buyurun, şöyle geçin efendim. Siz bir zahmet bekleyin, ben odadan çocuğu alıp geleyim.
1: Tabii, beklerim. Ev bomboş. İç eşyaları yok galiba. Çok fakirler anlaşılan. İhtiyarın ne de nurlu bir siması vardı. Hem evde de hiç ses seda yok. Ve subhanallah. Şu kapıyı bir tıklatayım ben. Kapı bir fiskeyle ardına kadar açıldı. Allah Allah. Burada da kimse yok. Ama az evvel ihtiyar buraya girmişti. Ayağım bir şeye takıldı. Bir zincir. Ne kadar da uzun. Zincir bütün odayı kaplamış, pencereden dışarıya uzanmış. Hiçbir şey anlamadım. Madem kimse yok, ben de evime döneyim bari.
2: Allah Allah! Ne demek istiyor bu cahil köylü? Akşemsettin'i de bir gece bir hasta için evinden çağırıyorlar. Hey Hasan ağa! Sonra ne oldu?
3: Bakıyorum merak saldın.
2: Her iş merak sonunda başlamıyor mu?
3: Doğru. Doğru doktor evladım. Sonra Akşemseddin'i hocası yanına çağırır. Epey sohbet ederler.
4: Şemseddin, evladım.
1: Buyurun efendim.
4: Hadi, akşam oldu artık. Koskoca medresede bir sen kaldın, bir de ben.
1: Akşam mı oldu? Ne çabuk.
4: Hep böyle dalıp gidiyoruz. Hele son günlerde durgunlaştın iyice. Bir hal var sende. Hadi, çıkalım artık.
1: Müsaadenizle şu kitabı yerine koyayım efendim.
4: Okuduğun nedir?
1: Bayezid-i Bistami Hazretlerinin sözleri efendim. Okurken elim yanacak zannettim. Buyurdukları sözler birer tokat olup yüzümde patladı. Her biri ateş olup içimi yaktı. Okudukça kendi derecemi anladım.
4: Maazallah, maazallah. Hadi, hem yürüyelim hem konuşalım.
1: O sözler ki bana beni anlattı. Ve ben bir hiç olduğumu gördüm.
4: Öyle deme evladım.
1: Öyle hocam, öyle. Bayezid-i Bistami Hazretleri şu 10 şey insanı aşağılık yapar buyuruyor. Kin ve nefret, öfke ve hiddet, büyüklenme, zulüm, mücadele, cimrilik, kötü huy, fena ahlak. Hepsini kendimde görüyorum. Buyurduklarının hepsi bende var. İşte derecem, işte mevkiim.
4: Kendine haksızlık etme. Sen medresemizin göz bebeğisin. İlmini ahlakınla süslüyorsun. Nefsinle her an mücadele halindesin. İnşallah sonunda hayırlı olur. İyi olur.
1: Bunca mücadelenin

0: Sonunda gönlüm hala virane. Azgın nefsimin elinden bir türlü kurtulamıyorum. 37 senedir susturamıyorum. Olmuyor. Olmuyor.
1: Galiba seni anlıyorum. Bu taş duvarlar arasına sığmıyorsun.
0: Müsaade eder misiniz hocam? Hem size bir şey anlatacaktım.
1: Elbette. Söyle evladım.
0: Dün gece acayip bir şey oldu. Bir ihtiyar hastam var deyip beni bir eve götürdü. Sonra kayboldu. Odaya girdiğimde öbür ucunu görmediğim bir zincir buldum yerde.
1: Hayırdır inşallah, hayırdır.
0: Sabaha kadar da uyuyamadım.
1: Çok güzel bir hal. Güzel bir müjde evladım. Sana yeni ufuklar açılıyor. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Artık açıkça belli. Sen çağrılmışsın evladım.
0: Kim hocam? Beni çağıran kim?
1: Bilmem ki. Hele yola çık. Ara onu sen. Onu bulmazsan da o seni bulur. Biiznillah.
0: Kime gideyim hocam? Nereye gideyim? Şaşkınım.
1: Aklıma geldi. Ben kara medresedeyken bir müderris Numan vardı. Bir gün onu da çağırdılar. O da senin gibi her şeyi yüzüstü bırakıp çağırana gitti. Şaşırtıcı bir benzerlik. Ona şimdi Hacı Bayram-ı Veli diyorlar. Ankara'dadır kendisi. Ona git.
0: O zaman müsaade edin, derhal yola çıkayım hocam.
1: Hemen mi?
0: Hemen.
1: Anlıyorum. Yerinde duramıyorsun. Peki öyleyse. Hadi yolun açık olsun.
0: Hakkınızı helal edin hocam.
1: Helal ettim. Güle güle. Medresemizden bir yıldız kaydı. Maşallah.
2: Evet. Osmancık medresesinden bir yıldız kaymıştı. Ama bu yıldız başka mekanlarda daha güçlü bir şekilde parlayacaktı. Mehmet Şemseddin her şeyi yüzüstü bırakıp yollara düşer.
3: Şey, Hasan Ağa, bilinmeyen birileri birilerini çağırıyor. Korkmuyorlar mı peki? Akıllarına hiç kötü şeyler gelmiyor mu?
2: İlahi doktor bey, hani ne demişler, korkunun ecele faydası yoktur.
3: Sana, sen de tuhafsın ha. Sana da bir şey sorulmuyor ki. Sonra ne oldu?
2: Şemseddin aramaya, çağrılan sese gitmeye devam eder ve yolu Ankara'ya kadar uzanır.

0: Selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam. Buyur ağa, gel bir şeyler yiyelim.
0: Bereketli olsun. Biz o işi gördük. Şuradan bir su içip yüzümüzü yıkasak yeter. Elhamdülillah. Buz gibiymiş mübarek.
1: Otur bir soluklan. Yorgun görünürsün.
0: Yorulmuşum.
1: Uzaktan mı gelirsin?
0: Amasya'dan.
1: Oh, uzakmış. Yolculuk nereye?
0: Ankara'ya.
1: Ne yapacaksın Ankara'da?
0: Hacı Bayram-ı Veli'ye mürid olacağım.
1: Başka mürid olacak şeyh bulamadın mı kardeş?
0: Hacı Bayram-ı Veli'nin nesi var ki?
1: O veli falan değil Erenler. Dilenci, dilenci.
0: Sen ne dersin derviş baba?
1: Gerçek derim. Ben de düne kadar onun için dere tepe açtım. Ama onu ve müritlerini görünce yanıldığımı anladım. Madem ki bu yola çıktın, hiç olmazsa gerçek bir şeyhten himmet dile.
0: Kafamı karıştırdın derviş baba.
1: Beni dinlersen Hacı Bayram'la hiç vakit kaybetme. Ben Zeynuddin Hafi Hazretlerine gidiyorum. İstersen sen de gel.
0: O nerede?
1: Halep'te.
0: Ya, Ankara buradan çok çeker mi?
1: Öğleye varırsın. Boşuna yorulacaksın.
0: Olsun.
1: Anlaşıldı. Sen kararlısın. Bak, seni yarın öğleye kadar beklerim. Dönersen yol arkadaşı olur, Halep'e gideriz. Dönmezsen günah benden gider. Sen bilirsin.
0: O zaman bana müsaade.
1: Hadi, uğurlar olsun.

0: Ha, unutma, yarın öğleye kadar bekleyeceğim.
1: Deli mi ne? Koskoca şey için nasıl konuşuyor? Yok veli falan değilmiş, yok dilenciymiş. Koskoca şey dilencilik eder mi hiç? Hadi Şemsettin, sen yoluna devam et.

0: bilir. Ama bu nasıl şeyhlik? Bu nasıl müritlik? Bunlar bilmezler mi ki Ruzi Mahşer'de dilenciler yüzlerinin etleri dökülmüş olarak kalkacaklar? Derviş haklıymış. Hacı Bayram denilen adamdan mürşit olmaz. Bunca yıl müderrislik yap, cihana ders ver, sonra gel bir dilenci şeyhine teslim ol. Olacak şey değil. En iyisi şimdi ben hemen Halep'in yolunu tutayım. Dervişi kaçırmayayım.
1: Dervişlere yardım edin.
2: Allah rızası için.
1: Seninle o gelir seninle.
3: Allah rızası için.
4: Sen bize yardım etmeyecek misin beyim?
0: Edeyim dede, edeyim. Şuraya bak. Koskoca aksakallı adam bile dileniyor. Al bakalım derviş kardeş. Senin de gönlün kalmasın.
4: Sağ ol oğul. Beni kırmadın.
0: Hacı Bayram'ın dergahından mısınız?
4: Evet.
0: Dede, alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum.
4: Sor beyefendi.
0: Bu yaşta bu aksakalınla ona buna el açmak sana ağır gelmez mi?
4: Gelse ne yapabilirim ki? Şeyh böyle ister.
0: Aman dede, dediğine bak. Ayrıl dergahtan, kurtul zilletten.
4: O kadar kolay mı oğul? Müritleri Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini mürit kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekti mi zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir.
0: Saçma. Aha ben Halep'e gidiyorum şimdi işte.
4: Olur evlat. Hakkında hayırlı olanını iste.
5: Aha. Seni sabah bekliyordum. Erken döndüğünü görünce iki kere sevindim.
0: Niye iki kere?
5: Birincisi iyi bir yol arkadaşına sahip oldum. İkincisi şayet dönmeseydin ömrüm boyunca acaba ben mi yanıldım diyecektim. Neyse bayağı yol aldık. Karnın acıkmıştır senin. Mola verelim istersen.
0: Hayır acıkmadım.
5: Durgunsun.
0: Ankara'dan çıktığımdan beri boğazım sıkılıyor sanki.
5: Umduğumu bulamadığımda benim de öyle olur. Merak etme, geçer.
0: İnşallah. Hasan ağa, bizim de bu halimiz geçer mi dersin? Hı?
6: Halinize ne olmuş?
0: Daha ne olsun, benimle sen dalga mı geçiyorsun?
6: Estağfurullah doktor efendi, ne haddime. Ben şunu demiştim. Elhamdülillah iyi kötü yolumuz var. Kızağımız var. Gidiyoruz.
0: Ha, tamam.
6: İnşallah hayırlısıyla varırız.
0: Tamam tamam. İyiyiz. Yolumuz da iyi. Soğuk da yok. Sen Akşehir Seddin'den bahset. Onu anlatınca hepsini unutuyorum. Yoksa çıldırmamak mümkün değil. Boğazım iyice sıkılıyor sanki. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Biraz duralım istersen.
5: Bu gece şu handa konaklayalım. Çok az yolumuz kaldı. Sabah namazından sonra Halep'teyiz. Hadi şu hana girelim de iyice bir dinlenelim.
0: İyi olur.

0: Allah Allah, Allah Allah. Boğuluyor sanki, nefes alamıyor. Uyandırayım şunu. Şemsettin, Şemsettin, Şemsettin uyan.
1: Ne oldu?
0: Nefes alamıyordun. Ben de uyandırdım. İyi misin?
1: Boğazım sıkılıyor sanki.
0: Boğazın mı? Aa, boynun çepeçevre morarmış. Sanki biri zincirle sıkmış.
1: Zincirle mi?
0: Evet, evet. İşte bak, halkaların izi var.
1: Aman yarabbi. Demek zincir ha?
2: Müritler Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini kabul etti mi zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram Ankara'dan çekse zincirin ucundaki

0: Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir.
1: Şimdi anlıyorum. Ankara'da konuştuğum zat Hacı Bayram'dı. Eyvah. Eyvah bana. Eyvahlar olsun.
2: Ne oldu? Neden eyvahlanıp duruyorsun?
1: Sen beni uyandırmadan önce bir rüya görüyordum.
2: Hayırdır inşallah?
1: Boynuma kalın bir zincir bağlanmıştı. Zincirin ucu Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elindeydi. Ben Halep'e gitmek istedikçe o beni sürüye sürüye Ankara'ya getiriyordu. Ben hemen yola düşmeliyim. Ankara'ya gitmeliyim. Beni kabul eder mi ki?
2: Evet, gitmelisin ama aylardır yolculuk ettik. Biraz dinlen, sonra yola çıkarsın.
1: Hayır, dinlenecek vakit yok. Hemen yola çıkmalıyız.
2: Sen yalnız gideceksin.
1: Neden, sen gelmiyor musun?
2: Biz o kapıya kabul edilmedik ki gidelim.
1: Nereden biliyorsun?
2: Kabul edilseydik bende de zincir izi olurdu. Hadi sen düş yola. Yolun açık olsun.
3: Tekrar düşer yola. Çöller geçer. Dağlar aşar. Aylar sonra varır Ankara'ya. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına. Susamışçasına suya koşar. Fakat dergah boştur. Hacı Bayram-ı Veli talebeleriyle birlikte tarladadır. Akşemseddin gider yanlarına. Ne bir hoş geldin diyen olur, ne de yüzüne bakan. Sanki orada yoktur. Fakat o talebelerle birlikte çalışmaya başlar. Yemek vakti gelir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kendi eliyle pişirdiği burçak çorbasını talebelerine teker teker dağıtır. Akşemseddin'i görmez bile. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir.
1: Demek ki Akşemseddin'den intikam alıyor.
3: Öyle deme. Büyüklerin işine akıl sır ermez. Bir hikmeti vardır. Dinle.
1: Şu aksakallıya bakın. Kim o?
4: Sabah geldi. Hocamız ona hiçbir şey demedi ama o bizimle birlikte yoruluncaya kadar ekinmişti.
1: Hocamız o garibe neden yemek vermedi acep?
4: Vardır bir hikmeti. Bak, o da darılıp gitmedi.
1: Şuna bak. Şuna bak.
4: Köpeklerin çanağına gidiyor.
1: Onlarla birlikte yiyecek.
5: Ey uslanmaz nefsim. Sen bunu hak ettin. Sana şeyhin kabından değil, köpeklerin yalağından yemek düşer.
6: Hey köse, beri gel. Bizi çabuk avladın. Gel, yanıma gel. Gel, benim soframa otur. Zincir zoruyla gelen misafir işte böyle ağırlanır. Aş verin köpeğe.
1: Midem bulandı. Böyle mi olmuş sahiden?
3: Öyle ya. Eksiği var da fazlası yok anlattıklarımın.
1: İyi ama nasıl olur? Koskoca bir bilim adamı gitsin köpeklerle yemek yesin. Olacak şey değil. Üstelik de doktor. Hastalık bulaşacağını da mı bilmiyor?
3: Ya beyim, bizler bazı insanları kendimizden aşağı görürüz de onlarla aynı sofrada yemek yemekten utanırız. Oysa Akşemseddin Hazretleri köpeklerle aynı kaptan yemekten kaçınmadı. Onlar toprak gibi mütevazi olmasalardı böyle büyümezlerdi. Bizler de bu karda kışta onları hatırlamazdık.
1: Bu adam sözleriyle beni hedef alıyor galiba. Ne zamandır yürüyoruz, hala bir eve bile rastlamadık. Yoksa beni aynı yerde döndürüp duruyor mu? Kurtlar, kurtlar, Hasan ağa, Hasan ağa, sen de duydun mu?
3: Duydum be, duydum da.
1: Peki saldırırlar mı dersin?
3: Korkum kurtlardan değil. Allah-u alem birazdan ortalığı kibi kasıp kavuracak.
1: Ne iz var ne de yol. Nasıl çıkacağız o tepeye?
3: Siz hele binin şu kıza, gerisi kolay.

0: Himmet ya Fakih Ahmet.
1: Güzel, çok mu kötü Hasan'a? Yine dua ediyorsun.
0: Hastam için dua ederim bey. Allah şifa versin. Kim bilir mi haldedir? Dört gözle bekler bizi.
1: Üzülme Hasan ağa. Sen elinden geleni yapıyorsun ya. Tipiye yakalanmadan sığınağa gidebilir miyiz dersin?
0: İnşallah bey.
1: Ya Hasan ağa, durgunlaştın birden. Sana bu hal hiç yakışmıyor. Ne de güzel konuşuyordun. Hadi hadi hadi, susma da anlat. Sonra ne oldu bizim Lokman Hekim'e? Yani Şemsettin'e.
0: Ne olacak bey? O rehberini buldu, teslim oldu. Nefsini Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin zinciriyle zincirleyip kurtuldu.
1: Kurtuldu mu? Ya Hasan'a, ömür adamsın be selam. Bu nasıl kurtulmak ya? Hekimlikten dervişliğe.
0: Mühim olan Hakk'a kul olmaktı. O da öyle yaptı. Çok kısa sürede Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elinde yüksek manevi derecelere kavuştu.
2: Beni emretmişsiniz efendim.
3: Gel Şemsettin. Gel evladım.
2: Buyurun hocam.
3: Şemsettin yavrum. Ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin. Ak oldun, pak oldun, Ak Şemsettin oldun.
2: Estağfurullah hocam.
3: Tomurcuktun, açtın gül oldun. Artık hizmetin sona erdi. Vazifen başladı. Var git. Nur-u Muhammedi cihana saç. İnsanları irşad eyle.
2: Ama hocam...
3: Üzülme ve bizi unutma. Ziyaretimize gelirsin. Ve şunu hiç unutma ki... Sultanımızın oğlu Şehzade Mehmed'i gözden ırak etmeyesin. Fetih sana ve ona müyesser olacaktır. Onu yalnız koymayasın.
2: Emredersiniz hocam.
3: Bir de nerede olursan ol, ne yaparsan yap, cenazemi sen yıka. Namazımı sen kıldır. Hadi yolun açık olsun.
2: Hocam Allahü Teala sizi başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürler versin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İzler. Duran Şahin.

İnsanı insan yapan bütün güzellikler gönül toprağında yeşerir. Akıl ancak o toprakta hizmet edebildiği ölçüde faydalıdır. Çünkü gönül Hakk'ın Kâbesidir. Nazargâh-ı ilahidir. Bu itibarla gönül aynalarını cilalayanlar, sonsuz güzelliklerin ve Cenab-ı Hakk'ın sonsuz tecellilerinin mazharı olurlar. Onun için gönül ehlinin sükutu bile neler neler söyler, neler neler anlatır. Hazreti Osman halife seçilip de ilk hutbesini irad etmek için minbere çıktığında, cemaate o gün sükût ederek konuşmuştur. Hazreti Mevlana buradaki hikmeti ve inceliği şöyle hikaye eder. Hazreti Osman halife olur olmaz, halka bir şeyler söylemek için hemen koşup minbere çıktı. Bütün kainatın varlığıyla övündüğü Peygamber Efendimizin minberi 3 basamaklıydı. Hazreti Ebu Bekir minberde 2. basamağa otururdu. Hazreti Ömer de 3. basamağa otururdu. Hazreti Osman ise minberin son basamağına kadar çıktı ve orada oturdu. O yüce halifenin üstün haya ve imanından bir haber, kendini bilmez bir kişi ona dedi ki, "Senden önce gelen 2 halife, Resulullah'ın yerine oturmadılar. Sen mertebe bakımından onlardan üstün olmadığın halde, neden onlardan üstün olmak sevdasına düştün?" Hazreti Osman buyurdu ki, "Eğer 3. basamakta dursaydım, Hazreti Ömer'e benzemeye çalışıyor" diye bir vehim hasıl olurdu. 2. basamağa otursaydım, bu defada kendisini Hazreti Ebu Bekir'e benzetmeye çalışıyor diyebilirlerdi. Minberin üstü ise Hazreti Mustafa'nın yeridir. Bu itibarla beni o peygamberler sultanına benzetmek kimsenin vehmine gelmez. Bu sözlerden sonra

Hazreti Osman hutbe okunacak yere oturdu. Ta ikindi vakti yaklaşıncaya kadar dudaklarını kapadı, sustu, sustu, sustu. Halifenin o ruhaniyet deryası içindeki uzun sükutu karşısında kimsenin "Haydi söyle" demeye yahut mescitten dışarı çıkıp gitmeye mecali yoktu. Halkın bilgisiz ve görgüsüz olanlarına da, bilgili, görgülü ve hal ehli olanlarına da bir heybet düşmüştü. Mescidin zarfı da, mazrufu da, yani içi de, dışı da Allah'ın nur tecellileriyle dolmuştu. Gönül pencerelerinden öteleri seyredenler o ilahi nuru görüyorlardı. Bu görüşten mahrum olan gönül körleri de o güneşin hararetini duyuyorlardı. Muhterem dinleyiciler, bu misalden de anlaşılıyor ki sadece kitapların satırları arasında kalmayanlar ve kuru bilgiler arasında susuz çöl gibi yaşamayanlar, yani gönül erleri, sükût ettiklerinde de binlerce öğütten daha tesirli sözler söylemiş olurlar. Onların harfsiz sözleri, sözlerin harflerinden daha engin manalar taşır. Dolayısıyla bütün mesele, gönüllü insanı olabilmek. Bir gönüllü insanıysan, bütün gönülleri aydınlatacak bir güneşsin demektir. Senden nice mehtapların resmettiği derin manzaralar tezahür eder. Bir gönüllü insanıysan, gönlünün enginliği bütün kainata uzanır. Zerreden küreye bu alemde hakkı ve hakikati seyran edersin. Bir gönüllü insanıysan, bütün davranış ve ibadetlerinde can olur, canan olur. Bir gönül insanıysan, bütün alemlerin göz bebeği, özü, hülasasısın demektir. Bir gönül insanıysan, öyle ulvi güzellik ve yüceliklerin masarı ve sahibi olursun ki, içindeki mükemmellik ve muhteşem sanatı, sadece gönüllere değil, taşa da işlersin, kağıda da. Senin işlediğin basit bir çakıl taşı, pırlantadan daha kıymetli hale gelir. İncecik kağıt, senin ruhunun aksedişiyle paha biçilemez bir değer elde eder. Nitekim, sanat tarihimizin ölümsüz şahsiyeti Mimar Sinan'ın, yine hat sanatımızın solmayan güneşi, Karahisari'nin ve Hafız Osman'ın eserlerindeki erişilmezlik ve ihtişamın sırrı da işte bu gerçekte, yani gönül insanı olmalarında gizlidir. Gönül insanı olmuşların saltanatı da bambaşkadır. Çünkü asıl saltanat gönül saltanatıdır. Zira Hakk'a teveccüh eden gönül nazargâh-ı ilahidir. Bu fani cihandan nice hükümdarlar gelir geçer ve unutulur da, gönül sultanlarının isimleri ve bıraktıkları eserler kıyamete kadar devam eder. Onlar mazi olmazlar, fani hayatlarından sonra da ömür sürerler. Kıymetli dinleyiciler, işte bugünkü programımızda yine Gönüller Sultanı, bir büyük insanla tanışacağız. Onun hayatına geçmeden önce Abdüllatif Uyan Bey Efendi'nin Şiirlerle Menkıbeler adlı eserinden onun hayatıyla ilgili bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

esas adı Hamid-i Aksaray'ı ise de Somuncu Baba diye tanındı halk içinde. Kayseri'de dünyaya gelen bu mübarek zat, Aksaray'da etti vefat. Okudu tamamıyla zahiri ilimleri,

Hazreti Hızır'la sohbet etti ekseri. Şam'da devam eyledi sonra bu tahsiline, birçok evliyaların katıldı sohbetine. Manevi bir yolla Bayezid Bistami'den feyz alıp daha sonra Tebriz'e gitti birden. Orada Alaaddin Erdebili adında bir veliyi bularak hizmet etti yanında. O büyük evliyanın himmetiyle nihayet yetişip o veliden aldı mutlak icazet. Buyurdu ki, ey Hamid, var git Anadolu'ya, öğrendiğin bu ilmi götürüp yay oraya. Bütün talebesiyle birlikte yürüyerek uğurladı Hamid'i o şehir dışına dek. O böyle tez zamanda alınca icazeti ona haset ettiler diğer talebeleri. Hocaları Hamid'i uğurlarken orada diğer talebelere dedi ki o arada Şeyh Hamid dönüp de geri bakarsa eğer Anadolu ilminden çok istifade eder. Yok eğer bakmazsa dönüp de bir an geri olmaz o insanların ondan faideleri. Onları merak ederken dönüp bakar mı diye Hamid tam iki defa dönüp baktı geriye. Tebriz'den ayrılarak Kayseri'ye ulaştı, getirdiği feyzleri o insanlara saçtı. İnsanlar akın akın gelirdi sohbetine, bir gelen istemezdi geri gitsin evine. Hocasından aldığı ilimleri, feyzleri yaydı Anadolu'ya, onun emri gereği.

O, tasavvuf deryalarından inciler elde eden büyük veli. O, asıl ismiyle değil de Somuncu Baba lakabıyla meşhur. Asıl ismi Hamid. Şeyh Hamidi Veli, Hamidi Aksaray gibi isimlerle de anılır. Mübarek kabirleri Aksaray'da. Başlangıçta hayatı Yeşil Bursa'da geçti. Cihan Bahçesi'ne Kayseri'de girip ömür nefeslerinin incilerini Bursa'nın bereketli topraklarına döken bu gönül sultanı önce Şam'a, Şam'dan Tebriz'e ve Tebriz'den Erdebil'e gitti. Can aynasına cila sürmek, mana vadilerinden goncalar elde etmek için Şeyh Safiyettin İshak'ın torunu Hoca Alaaddin Erdebili'ye teslim oldu. Ondan nice hakikat elmasları ve irfan cevherleri elde etti. Zahiri ve batini ilimlerde büyük mesafeler kat etti. Mürit olarak Şeyh Ali Erdebili'ye teslim olan Somuncu Baba, kısa zamanda muradına erdi. Artık arzu incisine kilit vuran düğümler çözülmüş, kendisine sonsuzluk caddesi açılmıştı. "Ver elini Yeşil Bursa," dedi ve soluğu Bursa'da aldı. Şimdi gönül aydınlatan bir mürşitti. Ne var ki henüz Bursa'nın ondan haberi yoktu. O da kendisinin kim olduğunu bildirmiyordu. Küçük fırınında pişirdiği ekmekleri satmakla geçimini temin ediyordu. Sırtında ekmek küfesi sokak sokak gezer ve şöyle nida ederdi: "Müminler, somun, somun!" Bu nur yüzü ihtiyarın ekmekleri halk tarafından kapışılıyordu. Onun ekmeğinde bir başka tat, bir başka lezzet ve bir başka bereket vardı. Halk bu tatlı ekmekleri yapan elleri öpmek istiyordu. Somuncu Baba'ya karşı bir sevgi halesi meydana gelmişti. Ne ki o şöhretten kaçan ve garipliği seçen biriydi. Fakirler ve garipler onun hamur teknesinin ortaklarıydı. O kimsesizleri sever, küçük çocuklara dilediklerince ekmek verirdi. Hatta Ulu Cami inşaatında çalışan bütün işçilerin ekmek ihtiyacı

Somuncu babanın küçücük fırını tarafından temin ediliyordu. O kadar işçiye bu kadarcık bir fırının ekmeği nasıl yetiyordu? Bereket ve keramet tüten bu ekmekler gönül parlatan şimşeklere benziyordu. Nihayet Ulu Cami'nin inşası bitmiş, 1399 yılının sıcak yaz aylarından birinde ibadete hazır vaziyete gelmişti. Günlerden cumaydı. Yıldırım Bayezid Han, Cami-i Şerif'in açılış hutbesini Emir Sultan'ın okumasını arzu etti ve dedi: "Ey Safa'nın engini, gönlümüz senin hutbe irad etmeni diler." Emir Sultan Hazretleri hiçbir karşılık vermedi. Başta padişah olmak üzere herkes camiye doldu. 20 kubbeli o muazzam mabet insan deniziyle dalgalandı. Somuncu Baba da cemaat arasında. Herkes ama herkes hutbenin okunmasını heyecan içinde bekliyordu. Kim bilir o gönül sultanı yüreklere hangi gaybi incilerin tanelerini atacaktı? Hangi irfan bahçelerinden rıdvan çiçekleri sunacaktı? Sessiz bekleyiş sürerken, evet, tam o an Emir Sultan Hazretleri ayağa kalktı. Işık dolu gözlerini insan mahşerine dikip derin bir nazar attı ve dedi: "Gavs-ı Azam aramızda bulunmaktadır. O varken imamet ve vaizliğin bize teklifi münasip değildir." O an herkesi yeni bir heyecan yumak yumak sarıvermişti. O gönlü duru sultan parmağıyla cemaat içinde oturan nur yüzü bir ihtiyarı işaret ederek, "İşte," dedi, "şanına layık isim alan caminin hutbesini okuyacak zat. O varken bize iş düşmez." Bütün gözler Somuncu Baba'nın üzerine dikiliverdi. Osmanlı Sultanı da hayret nazarlarını ona çevirmişti. "Kalk," dedi, "ey kutlu, ey kokusu hoş pir, hutbeyi oku ve namazı kıldır." Padişahın ricası üzerine Somuncu Baba yerinden kalktı. Minbere doğru usul usul yürüdü. Emir Sultan'ın önünden geçerken kulağına eğilip fısıldadı: "Ne ettin? Beni nihayet ele verdin emirim." Emir Sultan'ın dudaklarında çiçek çiçek bir tebessüm belirdi. "Sen," dedi, "bu işe herkesten layıksın." Somuncu Baba besmele çekip minberin merdivenlerine tırmandı. Gün kadar aydın yüzünü cemaate tutup tek tek ve tane tane konuşmaya başladı. Fatiha'yı 7 türlü mana ile tefsir eden Somuncu Baba'nın hutbesi gönül topraklarına gaybi inciler halinde döküldü ve herkesi gözyaşlarının selinde bıraktı. 20 kubbeli muhteşem mabet hıçkırık sesleriyle damar damar titriyordu. O kadar ki 70 kişi cezbiye gelip kendilerinden geçmişlerdi. Molla Fenari bile heyecanını gizleyememiş ve şöyle demişti: "Somuncu Baba burada bize büyüklüğünü göstermiştir. Fatiha'nın ilk tefsirinde cemaatten herkes anladı. İkinci tefsiri ise bazıları anladı. Üçüncüye gelince anlayanlar pek az. Dördüncü ve ondan sonra gelen tefsirler bizim idrakimizin dışındadır." Evet muhterem dinleyiciler, Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği keramet nuruyla Molla Fenari'nin Fatiha tefsirinde müşkilata düştüğünü gören Somuncu Baba, hutbede sözü Fatiha suresine getirmiş
ve bir yere çakılıp kalan akıllar

Sonra hikmet kırbacını indirerek bütün düğümleri çözmüştür. Somuncu Baba bu kadarla da kalmamış, o gün Ulu Cami'nin her kapısında görünmüş ve kapıyı tutan cemaat tarafından mübarek elleri öpülmüştür. Ne var ki artık o Bursa'da mekan tutacak değildir. Başını esefle sallayarak şöyle demektedir: "Sırrım aşikar oldu, dile düştüm." Aşk-ı ilahinin kokusu bir kimsenin canına sindi mi, artık onun için cihan toprağının her noktası bir Kâbe'dir. Ey insan, sen mumun başına kibrit çalıp yakıyorsun, fakat fitilin çektiği dertten haberin yok. Allah'ın veli kullarını bilmek için de mum gibi yanmak lazımdır. Aşk ateşinde yanan bir başka yerde yanmaz. Hep Allah'la olur. Gam çekmez, derde yanmaz.

Konya'da bir alim vardı. Bir gece yaman bir rüya gördü. Kapları kalaylatmak için 3 kalaycıya gitti. Kalaycılardan her biri, "Sen," dediler, "Bursa'da bulunan Somuncu Baba'ya git. Senin işini ancak o görür." Konyalı alim uykudan uyanır uyanmaz düşüncelere daldı. "Bunda bir hikmet vardır," diyerek Bursa'nın yolunu tuttu ve Somuncu Baba'yı bir mecliste buldu. Somuncu Baba Kur'an okumaktaydı. Alim içinden, "Somuncu Baba dedikleri bu adam mı?" dedi. "Daha Kur'an okumasını bile beceremiyor." Somuncu Baba Kur'an okumayı bitirdi, kara kara gözlerini Konya'dan gelen ve kendisi hakkında şüpheye düşen alime dikti de dedi ki, "Merhaba, hoş geldin Konyalı oğlum. Biz Kur'an-ı Kerim'i Araplar gibi okumasını bilmeyiz. Ama kalpleri kalaylamasını çok iyi biliriz." Adam, köküne balta inmiş ağaçlar gibi titreyerek Somuncu Baba'nın eteklerine tutundu ve ondan nice inciler elde ederek muradına erdi. Yine bir başka gündü. Dervişlerinden biri, iki tarladan bir tanesini şeyhi için, öbürünü de kendisi için ekmişti. İşe bakınız ki, şeyh namına ekilen tarlada bir başak bile meydana gelmemişti. Somuncu Baba, tarlaların bulunduğu mevkiye gitti ve müridinden sordu. "Ey çocuğum, tarlaların hangisi benim?" Mürit, utancından ne yapacağını bilemedi ve

kendi verimli tarlasını işaret ederek, "İşte," dedi, "ey pirim, bu sizin için ekilen tarla." Şeyh Hazretleri fevkalade müteessir oldu ve iplik iplik gözyaşları akıtmaya başladı. Mürit hayret ve dehşetle sordu, "Ey benim için cennet mumu olan pir, niçin böyle üzüldünüz?" Somuncu baba yaşlı gözlerini yükseklere kaldırıp dedi ki, "Biz daha dünyadan hiçbir mahsul alamadık. Acaba bu başaklar, bu mahsul hangi günahımızdan olmuştur?" Bu defa mürit cezbeye gelip değirmen taşları gibi dönmeye, başına topraklar saçmaya başladı ve dedi, "Ey ulu pir, gerçek benim dediğim gibi değil." Elbet somuncu babanın kerametleri bu kadarcık da kalmaz. Zaten onların vazifesi de keramet göstermek değil, Allah'ın rızasına ermek, Allah'ın kullarını selamet cüdisine ulaştırmaktır. Hüsran çölünde çadır kuran, nefsin aman vermez pençesinde çırpınan nice insanlar vardır ki, veliler eliyle din diyarına can atmışlardır. Hamid-i Aksaray'ı Kayseri'de bir ara ilim, hikmet saçarken oradaki insanlara, bir gün talebesinden yanına bir kimseyi çağırıp kendisine verdi şu vazifeyi. "Ankara'da iyi bir alim var, adı Numan. Onu bulup buraya davet eyle, git hemen." Gitti o gün talebe Ankara beldesine, hocasının emrini bildirdi kendisine. Zahiri ilimleri tahsil eden bu Numan, daveti kabul edip çok memnun oldu bundan. İkisi beraberce dönerken Kayseri'ye, Numan merak ederdi, çağıran kimdir diye. Kurban bayramı günü erişti huzuruna. Bu yüzden mübarek zat bayram demişti ona. Bu Numan görür görmez Hacı Hamid ettiğini, anladı ilimdeki yüksek hamiyetini. Hacı Hamidettin'in huzurunda bu Numan yetişip Hacı Bayram-ı Veli oldu sonradan. Manevi bir emirle Hazreti Hamid yine Tebriz'e ve sonra da geldi Bursa iline. Bursa'da kendisini gizledi insanlardan. Halk içinde hakla bulunurdu her zaman. Dağlardan odunu getirip merkebiyle yakıp kızdırıyordu fırını böylelikle. Bir ekmek küfesine doldurup somunları, somun, somun diyerek satıyordu onları. O her sabah küfeyle satışa çıktığında, insanlar ekmeğini kapışırdı anında. Zira onun sattığı ekmeklerin lezzeti daha bir başkaydı, bilinmezdi hikmeti. Somun, somun diyerek dolaştığı için de, somuncu baba diye tanındı halk içinde. Bir gün somuncu baba çıkıyorken fırından, padişahın damadı Es-Seyyid Emir Sultan elinde bir çömlekle girerek içeriye, ondan rica etmişti bunu pişirin diye. "Peki," deyip çömleği alıp sürdü fırına. Hemen sonra çıkarıp verdi Emir Sultan'a. Lakin Emir şaşırdı çok çabuk piştiğine, merakla eğilerek baktı fırın içine. Gördü ki fırınında ateşten yoktur eser. Anladı ki bu kişi büyük veliymiş meğer.

Muhterem dinleyiciler, ihtiyar dünyada ebedi kalış hiç kimseye nasip olmamıştır. Allah dostu o yüce sultanlar bile ölüm okuna hedef olmuşlardır. Aslında ölüm, yarla vuslata açılan bir kapıdır. Âlemde her kim varsa hakka, murada ermiş, can derdi, mülk derdi yok, bir Allah'ı severmiş. Somuncu baba bu cihan bahçesinde 93 sene ömür sürmüş ve arkasında nice büyük şahsiyetler bırakarak öteler alemine göçmüştür. Müritleri de kendisi gibi bu yolun büyüklerindendir. Hacı Bayram-ı Veli onun elinde şekillenmiş, onun irfan bahçesinden çiçekler toplamıştır. Somuncu baba 93 senelik ömründe hep hak aşkıyla yanmış, ömür nefeslerinin incilerini tasavvuf deryalarına dökmüştür. Alevler gibi çırpınan gönlüyle şöyle demiştir:

0: Doldur dağ ile taşı, bilmem nidem garip başı, ya Rab nola halim benim. O sultan veliler böyle zarı zarı ağlarken, ya bizim halimiz nice olur? Ey insan, sen bu dünyaya yer ölçmeye gelmedin. Neyler gibi gönlünün hevasına uyarsan, nedametle başına topraklar saçarsın.
1: İzler.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz.
4: Kalktık kasırgen gittik.
5: Hos Hazretleri gördüm.
4: Hos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanul Cazibin Cezbeveran'ın sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
8: Çektim gitti. Sevgisine gitti.

Dervişler zikir ile ülfet ederler. Hakka doğru giderler. Gönülleri Hakk'ın nuruyla dolmuş. Vücudu zikir ile pür nur ederler. Mürşitlerin vardır âli himmeti. Onlar dilenciyi sultan ederler. Dervişler Allah'ı sever gönülden. Halka-i zikirde meydan ederler.

Mürşitlerin vardır âli himmeti. Onlar dilenciyi sultan ederler. Evet, böyle buyuruyor şair. Mürşid-i Kamil'le tanışmak manevi bir doğuştur. Kişi kim olursa olsun, salih bir niyetle bir Mürşid-i Kamil'in terbiyesi altına girdiği andan itibaren yeni bir yaşamın penceresini aralamış olur. Bunları manevi ikramlar takip eder.

Şihabuddin Sühreverdi Hazretleri bir mürşide bağlanmakla elde edilecek faydayı şöyle tarif eder. Mürşid-i Kamil daha önce kendi nefsini idare edip yönettiği gibi müritlerinin nefislerini de aynı usul ve edeple terbiye eder. Bu şekilde Mürşid-i Kamil'de hadis-i kutsi'de belirtilen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma durumu hasıl olur. Allah Teala'nın sohbet edilenle sohbet eden, yani mürşitle mürid arasında güzel bir kaynaşma meydana getirmesi sebebiyle dünyevi doğumla doğan çocuğun babasının bir parçası olması gibi mürid de mürşidinden bir parça olur. Çünkü tasavvuf yoluna girmek manevi bir doğuştur.

Bir baba nasıl çocuğunun üstüne titrer, onun bir dediğini iki etmezse, manevi babalar da aynı şekilde evlatlarına nazar eder, muhabbet verirler. Bu nazar neticesinde müritte güzel haller meydana gelir. Fudail bin İyaz Hazretleri gençliğinde eşkıyaydı, yol kesiciydi. Bir gün tövbe etti ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden ders aldı. Allah dostlarının hizmetine girdi, manevi terbiye gördü. Kendisi büyük ikramlara eriştiği gibi, Seri Sakati Hazretleri gibi büyük Allah dostlarını da o yetiştirdi.

0: Mürşid-i Kamiller vesilesiyle müridlere pek çok ilahi ikramlar ulaşır, fakat manevi ikramlar nimet olarak verildiği gibi imtihan içinde verilebilir. Allah korusun, mürid bunları kendinden bilir, mürşidine teslimiyeti terk eder, gurura kapılıp Allah'a ibadet ve taati azaltırsa, elde ettiği bütün kazancını bir anda kaybedebilir. Nitekim zamanının kutbu Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de yüz binlerce insanın hidayetine vesile olmak dahil birçok manevi ikramlara ulaştığı halde bunu hiçbir zaman kendinden bilmemiş, daima mürşidi Şah-ı Hazne Hazretlerine işaret etmiştir. Aynı şekilde Kasri'ye giden sufiler de Gavs-ı Kasrevi'nin manevi terbiyesiyle paha biçilemeyecek manevi kazançlar elde ettiler. Kemalata bir mürşid-i kamilin kapısında ulaşılacağına şahit oldular.
1: Bu kapıyı anlayıp bilenler var ya, onlar çok büyük fayda gördüler, keşif ehli oldular. Yani Gavs Hazretlerine gelenler arasında zahiri ilmi az olanlar dahi keşif ehli olmuşlardı.
2: Ona gelenler, gelen insanlar, tevbe alır almaz vilayet makamına ulaşıyordu.
3: Şimdi yine yanımda oturmuş bir tanesi, kaside söylüyor. Neyse kaside söyledi söyledi, tabii anlamıyoruz. Onlar bazen hallisani söylüyorlar, bazen Kürtçe söylüyorlar, Arapça söylüyorlar, karışık. Ondan sonra bir baktım ki beni anlatıyor. Diyor işte, affedersiniz, senin bu kadar sığırın var, bu kadar atın var, bu kadar tavuğun var, şuyun var, buyun var. Yahu dedim Sofi, sen dedim beni anlatıyorsun yahu. E ulan dedi, bir saattir ben seni anlatıyorum, sen dedi uyuyorsun yahu. Dedim yahu Allah'ını seversin, öbür yapraklara gitme, daha berbat hallerim olur. Onları çıkarıp bizi rezil etme, bak Allah setretmiş, ayıptır, günahtır.
4: Genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin, yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşid-i kamil büyük olduğu zaman, ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler, yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz, bunların müritleri de gayet doğal. Doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
5: Tasavvufun gölgesinde, tarikat-ı Nakşibendiye'nin rahmet halkasında bulunmak Rabbimin bana lütfu imiş. Nihayetsiz hamdü sena ederim. Denizlerin damlası kadar, çöllerin kumu kadar Allah'a hamd etsem, bu tarikat-ı Nakşibendiye'nin bana verdiği rahmeti bir miskalini ödemem mümkün olmaz.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
6: Ben Gavs'dan Müslüman oldum.

0: üzerinde sürdür hali. Kavs Sultan-ı Cazibin idi. İnsan onu gördü mü, onun huzurunda hiç dünya, zillik hiç insanın hatırına gelmiyordu.
1: Halil Erdemir, Adıyaman doğumlu. Gavs Hazretleri ile tanışana kadar hayatı kavgadan ibaret biri olarak yaşamış. İnsanların selam vermekten korkup çekindiği, eli silahlı biri. O yıllardan kalma namıyla Halil onun hayatındaki dönüm noktası tasavvuf kapısından girdiği gündür.
0: Adım Halil. Soyadım Erdemir. Bizim memleket Adıyaman. 100 sene evvel dedemiz 100 yılla Adıyaman'dan adam vurmuşla Sivrek'e gitmiş. Biz Gavs'ı görmeden 11 ay namaz yok. Ramazan'dan Ramazan'a namaz kılıyordum. Ondan sonra yok. Aşiret reisine kızıyor, kavga yapıyordum, silah atıyordum. Bir gün, bir sene bir ağanın köyünü sahibi döktüm. Orada yükledim. Çanakçı'da Demokli'ye gittim. O bir mesela onu da tokatladım, köy sahibi. Gittim başka köye. O muhtarın gene de o köyde aslaydım. Bir sene 4 köyde yükledim. Bir sene... Bu Çanakçı, Demokli, Aslan'ı Girgev'de barındı. Namaz yok, bir şey yok. Doktor Ahmet fotoğrafımı gördü evde. Ha bunu nasıl? Dedi eski şeytan sende korkuyordu Ahmet Beglo. Doktor Ahmet o. Fotoğrafımı, buyukumu gördü. Dedi eski şeytan sende korkuyordu. Ver hasili kelam. Bir kavuş çıktı Kadesur Ali bir adam Hacı Ali bana dediler Halil sen hali beyledir la bu ne iştir sen yapıyor bu silah atıyor aşiret reislere bununla böyle yapıyor benim şeyhim de var idi bana demiyor sen niye namaz kılmıyor mesela Albeke söyledim diyor diyor o şeyh sende korkuyordu hı? Var azili kelam geldik bir köye, bir adam 3 gün, 4, 5 bir hafta bana uğraştı. Gel, tövbe al. Ya ben dedim, ben şeyhim vardır. Ben nasıl... Ya dedi, Gavs çıkmış, Kadesur Ali şorbe veriyor. Ya bu şeyhlere benzemiyor. Ben dedim, bir hafta bana uğraştı o köyde. Köy güzel hane var, orada misafir gelmiş. Ondan sonra ben de dedim bir tövbe yapayım. Var hasili tövbe aldım. Bir vekil gelmiş. O gece tövbe aldım. 8 şart yaptım. Sanki yine kafama bir tokmak vurdu. Ben öyle mecrum, öyle bir fakir gibi üzülme. Gittim. Köyde de çektim bir köy, araba geldi, bindim, gittim. Bizim akrabalar Anvar, Abdüselamet, Ali. Lan ne olmuş sana, hastasın. Yok öyle hasta değil. Ben de burada yeniyorum, ilk karacada 2,5 saat yayan gidiyorum köye. At biçkeni getirdi, bindim, gittim. Var hasili kelam, ben Gavs'a gideceğim.
1: Yarın insana ne getirir bilinmez. Bu yüzden insanlar yarını bugünden hep daha çok severler. Bu yüzden hep yarını bekler birçoğumuz. Bir de insana yarını bekletmeyen bir sır vardır dünyada. O sırra bilerek veya bilmeyerek dokunan her kim olursa bir an bile kaybetmek istemez yola düşmek için. Biliriz ki insanı yola düşüren bu sırrın sahibi Evliyaullah'tır ve yola düşen her sırdaş için artık vakit hep bahardır.
0: Bahar zamanı. Gittim. Şapka kafamda. Bıyık böyle. Kocero gibi. Neyse biz geldik Kanağa. Kaynak var. Kırınca dağ yolu. Eski yol.

0: Baktım bir araba geldi. Allah Teala. Bir kamyon bir kamyona bindirmiş. Bindirmiş. Ben bunu gördüm. Ne tanıyorum ben. Sandalyede böyle oturuyorum. Ben dedim bu Gavs'ın sufisidir. Kalbime Allah-u Teala öyle getirdi. O zaman da çayımı içtim. 3-4 kişi de binecek. Simsor para oluyor. Adam başı kaç? 2,5 lira. Diyarbakır'a kadar. Ben 10 lira verdim. O 3 kişi de parası verdim. Biz konaktan gittik Karabahçe. Orada da karakol var. Karakol yanında o adam da durdu. Yendi ben geldim. Hani sen bir kişi beni tanıyor gibi. Ben dedim nereye kadar gidiyorsun? Ben de kamyon üstüne binmişim. Dedi sen nereye gidiyorsun? Ben dedim ben Kasrik'e gidiyorum. Bu bana sarıldı. Millet güldü. Bu bana sarılınca gel beni oradan çıkarttı şoför mahallede beni koydu. Neyse biz ben rabite mabite bilmiyorum. Ya o arabada gidiyoruz. Sakalı nur yağıyor üzerinde. Baktım gözleri kapatıyor sürüyor. Ben yandım. İşte ben dürttüm. Bu yatıyor mu? Dedi yok ben görüyorum. Bir daha 3 sefer dedi kardeşim ben önümü görüyorum. Dedim izlerde devre oğlum. Sen de öl ben de öl. Bir şey ne olur. Gitti doktor Ahmet'in evinin yanında. Sümerbank'ın üstünde. Baktım Ahmet Bey geldi. Bu kadar ekmek. Arabada çıkardı çıktı yukarıya. Geldiler. Bir arkadaşım var beni de bekle. Gittik yemek yedik. Ondan sonra Yasir'de kıldık camiye cemaatine. Hizmet bence ben de tövbe yapmışım. Ben de girdim. Neyse gittim otele yattım. Sen bir araba bindim. Bitir. Gittim Kasrik'e.
1: Gerçek manada görmek, şahit olmak demektir. Gavs Hazretlerine ziyaret için gidip görenler, onun büyüklüğüne şahit olmuşlardır. Halil amca da bu şahitlerden biridir işte.
0: Gittim Kasrik'e, şelvar, kale halep şelvarı var, şapka. Neyse. Dedim cami nerede, cami bilmiyor. Diyor mızgeft, mızgeft. Mızgeftim. Gavs kadın sorusu, çarşamba günüdür. Ziyaret ettim, Gavs'ı gördüm insana. Böyle ben diyorum, kim Gavs'ı görmedi o bir şey görmedi. Gene Şerbaki ona benziyor. Gavs'ın bir insanlara benzemiyor. İşte Allah sonumuzu iyi getirsin. Gavs şeyhe benzemiyordu. Kadın sorusu, Ali. Sohbet ediyor, ben diyorum Halil bugün ne yapmış? Diyor ben yaptım, o diyor. Herkesin üzerine söylüyor.
2: Kurban, şimdi Gavs Hazretleri'ne ilk gittiğimizden bir korku üzerimizde vardı. Biz orada acaba Gavs nedir? Şimdi köye ayak basar basmaz zaten insana bir heybet, bize bir heybet geldi. Böyle bir heybet geldi, bir korku vardı üzerimizde. Acaba Gavs nedir diye bir bekliyorduk. Mübarek tabi geldikten sonra evden tabi indikten sonra hakikaten Gavs Hazretleri bir dağ gibi insanın üzerine inur gibidir di. O kadar heybetlidir. Acaba diyorduk biz bu dağ mıdır üzerimize geldi. Ve mübarek'in yanında oturduğum zaman insan kalkmak istemiyordu. Ne yemek yiyeyim, ne efendim su içeyim. Gece gündüz bu Allah dostunun yanında bu şekilde oturayım diyorduk. Mübarek bir bakışı vardı. Baktığı zaman insan dayanmazdı. Mutlaka insandan bir hal olurdu. O kadar tesir ediyor insana. Şimşek gibi çakıyordu insana.
0: Ya Gavs öyleydi. Sultan-ı Cazibin idi.

İnsan onu gördü mü, onun huzurunda hiç dünya, zillik hiç insanın hatırına gelmiyordu. Var azli kelam teveccüh oldu. Bana bir cezbe vurmadı. Orada neyse bağırdım, çağırdım. Bir baba, anada bir tane kalmışım. Anam var, babam rahmetli olmuş. Anam ağlıyor, oğlum gitmiş. Kimin kalbinde ne vardı? Sohbet ediyor, ben diyor ben bugün yaptım. O diyor, o ben yaptım. Neyse, bir akşam ben kasirlikte bana baktı. Dedi, ben Şahin kızının yanına gitmeseydim ben küfre giderdim. Kadısır. Kav, Seyyid, anladım ki bana söyledi. O gün kaldım, de beni çağırdı, oğlum gel. Tenhadır o zaman. Dedi, gel, eve git, gene gel. Valla kurban ben istemiyorum, serbest dokunuşuyorum. Dedi, git, git, git, gene gel. Geldim, bir hafta kalmadı gene kız. Git gel, git gel. İki sene kaldım dedi, evi yüküle gel. Tekiye hizmet et. Baştın yapar bu. Var hazili kelam. Bize orada bir on evi üstü kapatı iki ev yaptı. Beş sene orada kaldı Kadir'de.

0: Hakk'ın kullarına en büyük lütfu, cennet diyarına davettir hizmet. Kim gönlünü açıp duyursa bunu, anlar ki bu cana nimettir hizmet. İçi rahmet dolu, sonu mağfiret. Böyle müjdeliyor Kur'an'da ayet. İnanıp yoluna girersek şayet, canlar verilecek nimettir hizmet. Evet, böyle anlatıyor şair hizmetin önemini. Cenab-ı Allah müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar" ayetiyle müjdeliyor hizmet eden kullarını. Kasrik'e giden her sufi gibi Halil amcanın da bugün dahi feyzinden istifade ettiği bir büyük sermayesi vardır. O da şüphesiz ki o günlerde Allah için yaptığı hizmetleridir.
1: Gavs bana söyledi bizzat, dedi Halil, farz namaz hariç hiçbir mefhel sufiye hizmet gibi amel yok. Var çekiyor kendini ama bu hizmet ümmeti Muhammed'e fayda veriyor. Valla en çok ben hizmet sevindim. O Gavs'ın emrini teveccüh girmiyordum, işe gidiyordum. Çalışıyordum. Yani ya yan topuğu da serpiyordum, ya kelpiçe serpiyor, kelpiç. Şimdi gibi beton meton iş yok idi. Ya hayvana bakıp gidiyordum. Damları yapıyordum. Ondan sonra işte buğda serpiyordum. Çift sürüyordum. Teke. Hizmet oydu.
2: Bir mürşidin bir müridi sevmesinin baş hareketi hizmet. Mürid hizmet ede çirkinliklerden arınır. Bir pirincin taşının ayıklandığı, bir mercimeğin taşının ayıklandığı gibi. Şu halde mürid mürşidin emirlerine ram ola ram ola çirkinliklerinden arınır. Allah'ı sever hale gelir. Ne hareket yaparsa ilahi ente maksuldu rızaike matlubu kavlini gözetir. Tarikatta en büyük menfaati hizmet verir. Hizmet insanlığın imanının kurtulmasına sebep olur. Bir insanın imanını kurtarmak çöller dolusu deveyi sadaka etmekten daha evladır.
1: Doktor Ahmet mesela fedaydı. Doktor Ahmet Nakşibendi oldu.

0: Selman-ı Faris radıyallahu teala anhu. İranlıdır mecun. Peygamber sadık oldu. Peygamber aleyhisselam Selman minha. Selman bizdendir. Ne? Gavs Kadesur-u Ali dedi ben Mehmet Raşid'den bir sufi beraber tutarım. Manevi sufiye gelirsem oğluma veremem. Ben Allah'ın memuruyum, ben korkuyorum. Sufi'nin Mehmet Raşid'i beraber tutuyorum.
1: Hakkı bulan mı dersin? Hakka yarar amel eylemeyince bu sözün ötesini duyan mı dersin? Mürşid-i Kamil söylemeyince. Değme kimse gönül evin düzemez. Hakkın takdirini kimse bozamaz. Ummanlara dalıp çıkıp yüzemez. Aşkın deryasını boylamayınca. Yunus Emre.

0: Kandama'da bir ağanın oğlu olmuş, Aziz ağanın oğlu. Aziz ağa da bir köyde 3 tane öldürmüş. Hükümet, vali kimse barıştıramamış. Şey Aladdin gitti. Gavs vefat etti, üzüldüm, nasıl üzüldüm. Gavs vefat edince bir iki ay kafam döndü. Deli gibi oldum. Uyku yok. Bu tepelere bağırıyorum. Merkeze geliyorum.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İnsan için iki yol var ve insanlar her nefes alışverişlerinde ikiye ayrılmaktalar. Biri meleklerin Bakara suresinde kan döküp fesat çıkartacak birini mi yaratıyorsun derken öngördüğü insan, diğeri Rabbimizin muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim dediği sır insan. Biri hayvandan da aşağı diye tabir edilen insan, diğeri meleklerden de üstün tutulan insan. Sadat-ı kiramın tek muradı, insanlara Allah'a giden yolu göstermek ve o yolda yürümeyi seçenlerin elinden tutmaktır. O eli tutmak, insanın yer alabileceği iki uç nokta arasındaki mesafeyi bir çırpıda kat etmek demektir. Bu sebepledir ki, her nerede bir kan davası baş göstermişse, Sadat-ı kiram buna dur demiş, barış ve huzuru orada tesis etmişler. Halil amcadan dinliyoruz.
1: Gavs Kadetürtül Ali Şialedin geldi. Biz de Kadir'deyiz. Ben de o sene evi getirmiştim Kadir'e. Mardin'in bir kazaları var. Hestir. Şialedin oraya gelmiş güz zamanı. Dedi, Gavs demiş Mehmet Raşit gelsin. Ben işittim, ben de geleceğim sana. Ya dedi, sen de gel.

Velhasili sabah gittik yola. Yolda bindi geldik Batman'a. Batman'a bir pikap tuttuk. Hestire. Hestire gittik. Kandama'da bir ağanı oğlu olmuş Aziz ağanı oğlu. Aziz ağa da bir köyde 3 tane öldürmüş. Hükümet, vali kimse barıştıramazmış. Bu Şialeddin geldi. Kavusumuz geldi. Şialeddin o köye geldi. Dedi kurban bu iş... Yani sen başım üstüne geldi, bu dava hariç oldu. Şialeddin'in rengi. Gavuz bir kızdı ona. Arabada da yendi. Dedi sen Şayi Hızlan'ın belki 1000 kişi vardır. Toplu. Dedi sen Şayi Hızlan'ın sözlerinin şimdi 2 oğlumu öldürseydi dedi ben onu hatırına verecektim. Sen kimsin dedi ona bir bağırdı. O ama Gavuz. Dedi Halil Vare gel. Kuy minare yok. Köyün içine yürüdü. Nasıl cami? Minare yok. Nasıl direkt bir camiye kapalı böyle. Camiye git. Yatak matak talebeler var eski. Direkt burada yatak serdim. Yatak serdim. Yüzünü kubleye çevirdim. Ben dedim Gavs Kadesi'nin hali. Bu işi yapacak şimdi. Ben de orada oturdum. Yarım saat gitmedi biri geldi dedi Abdülhakim Şialeddin çağırıyor. Kalktım dedi Aziz Ağa demiş bir oğlumdur bir oğlum yani halifeleri Şialeddin hatırına verdi. Ben barıştım barışacağım. Şialeddin biz geldik dedi sen her 3 kişi öldürmüşsün 10 lira 10 bin 30 bin de bana vereceksin ben o yetimlere. Tamam onu da kabul etti. Hükümet, vali kimse barıştıramazmış. Şialeddin gitti. Onların barıştı. Ondan sonra harbi o köye gittik. Güz zamanıydı. Neyse Şialeddin böyle oturuyor. Ben de uzun boyluyum. Şakal makalim yok. Götürdüm. Dedi Şialeddin dedi. Lebe kurban. Dedi bu kimdir? Ben bıraktım önüne koydum. Dedi kurban bu bizim köylüdür. Dedi vere vere. İsmin ne Halil? Bir avuç verdi. Ceviz. Badam. Üzüm. Kurban. Koydum. Gittik. Mele Yahya da o köyde, Mele Nazir, çok ulema var. O gece şeyh rahatsız olmuş Şialeddin. Doktor Ahmet, Asım Ali Baba, Ahmet Şahin, Diyarbakır'da gelmişler, gelmiş. Kavusumuz demiş gidin, bakın belki bir doktor camide var. Gitti baktı, bunda da yatmıyor, yer yok, yurt yok. Biz de Şialeddin altında kalıyoruz. Neyse geldi sabah biraz iyileşti. Mele Şeyh Müslim babası. Mele İbrahim. Bana dedi Halil Gavs'a söyle. Şialeddin Şayh Hızan'ın oğludur. Kaddesi Resul Ali Gavs'ımız da Şayh Hızan'ın halifesidir. Dedi Gavs'a söyle. İzin varsa biz Şialeddin yanında sakalımız bırakalım. Dedim kurma halu mesele. Mele İbrahim böyle diyor. Dedi Halil bu sefer ticaret çoktur. Sakalı bırakın, katakzir etmeyin. Ondan sonra biz geldik Mele İbrahim'e söyledim. Ben de biraz düşündüm ya ben gencem. Benim sakalım zamanı. Ben de her vakit geldi. Şialeddin dedi Fatiha halifeler okudu Fatiha. Harbi köyde. Sakalımız bıraktı. Ondan sonra 2 kan dava gitti. Kavsımız diyor mesela mürit, şayıkından müritlere demiyor benim mürit. Diyor bu tarikatın, bu şekil şartın, rabite, verdin, adamın ilkanı tutarsa vala vala o mürit bozulmaz. Vala vala. Yani imanlı gider. Bir gün bana dedi, dedi Halil dedim kurban. Dedi Şayh Hızan'ın yanına gidiyordum. Bir ay 40 gün.

0: amel yapıyordum diye ancak o malla 3 ay idare ediyordum, tekrar gidiyordum. Dedim mürit lazımdır, her hafta şeyhi görmek lazım. Ben de Doktor Ahmet'e anlatıyorum. Türkçe bilmiyordu. Ben de Kürtçe. Gavs bana söylüyor. Ben de Türkçe Ahmet ben. Mürit haftada gelmezse 15 gün. Doktor kafanı sallıyor. 15 gün gelmezse 1 ay. 1 ay gelmez 3 ay. 3 ay gelmez 6 ay. 6 ay gelmez 1 sene. 1 sene mürit gelmezse manevi tasarrufata düşüyor. Sakrat'a girerse Sadat gelir, imanlı gider. Zengin olmaz. Doktor Ahmet kar olsa, kış olsa, kadir, kasri, kışın, yazın kadir. Araba bozulursa, Silivanlar görmüş. Araba bozulmuş, demiş onunla da kadirken baktık ki kavuz, arabanın yanındaymış. Gitmişler, kasirke kavuz, camide. Şeyh Mehmet Raşid Kaddes Suresi'nin Ali kavuzun sohbetidir. E dedi Allah kadirdir, her bir şeyhin ervah-ı müridin yanında var. Allah'ın yanında rahattır, kolaydır. Yani mürid bilmiyor, şeyhin ervahı bizim yanımızdadır. Allah vermiş, Allah kuvvet vermiş. Pakistan'dan geliyor, Kırgızistan'dan geliyor, Avustralya'dan geliyor. Yani gene bu temel kavsın temelidir.
1: Gönle bir ayrılık yarası düşerse, bu yaraya ne tuz kâr eder, ne melhem fayda verir. Bu yara açıldığı vakit kapanmayacağı bilinen bir kapı gibi ardına kadar dayanır ve aşığın can evine türlü belaları davet eder. Hoş ayrılıktan öte bela da yoktur. 1 Haziran 1972 tarihi, Sufiler için işte böyle bir ayrılık günüdür.
0: Allah Teala sonumuzu iyi getirsin. Hastaydı, çok ağır hastaydı. Seyyid Mela Absemmel Mela Ali. Ondan sonra cipi getirdi, götürdü. Ben de arkada düştüm. Ya. Diyarbakır nere? Bu kopi de yeni yapılmış, tam yapılmamış. Orada bin, o gece sabaha kadar bir tankere bindim Hilvan'a. Hilvan'dan Diyar Süveyre'ye, ondan Diyarbakır'a. Sabah namazı Diyarbakır'da kıldım. Geldim kapıyı çaldım. Ahmet Bey'in evi buna. Kapıyı açtı dedim. Gavs nasıl dedi. Aynı öyle gibi. Ne Seydat dedi. Nasıl geldi? Geldim. Merhasili kelam. Ondan sonra Gavs'ın beni de Gavs'ın odasına götür. Bir kar yola böyle. Benim nasıl yağmur gibi. Halil elini uzatı dedi. Elim ufala. Halil hoş geldi, Safa geldi, Nazil geldi. Biliyor ki ben Nazil nereye gittim, Nazil. Bana demedi ağlama. Ben anladım, hoş gidecek. Hoş vefat etti, üzüldüm. Nazil üzüldü. Hoş vefat edince bir iki ay kafam döndü. Deli gibi oldu. Uykuyor. Bu tepelere bağırıyorum. Merkada geliyorum. O kadar muhabbetim vardır. Bir ay gittim. Merkada gittim. Kabirin başında da yapılmış. Kafama uyra koyuyordum. Bir ay bağırıyordum tepelere. Deli gibi geziyordum.
2: Yani ne... Onların kaybine, baba kaybine benzerine, ana kaybine benzerine, akraba kaybine hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Onlardaki onların kaybı insan için yani acayip bir yıkıntı, bir çökme oluyor insanda. Bir yıkıntı oluyor insanda. Yani onun için çok zor oluyor. Şimdi siz görmediniz ama biz gördük. Gördüğümüz için bize çok zor oldu. Çok zor. Yani alışana kadar çok zor oldu. Hala da yani devam aklımıza geldikçe insan böyle bir acayip oluyor. Yani bir hal oluyor yani bazen.
3: Yıkılmayı ben orada öğrendim. Cenazesine yetişemedik. Cenazesine sonra gittik biz.

0: Allah'ın yolu tesadüfte gördüm. Gavs'ın elini tuttuğum zaman gördüm. Ben 11 ay namaz kılmıyordum. Ben Gavs'la Müslüman oldum. Gavs'ın kim yoluna giderse, istikamete devam ederse, bu tariki nakşibendi, Gavs kardeşlerinin adabının, irkanının tutarsa, vala vala o mürid bozulmaz. Vala vala o bozulmaz. Ben Gavs'la Müslüman oldum. Ben Allah'ın yolu Gavs'ın dergâhında buldum. 11 ay namaz yok, oruç yok. Davanca burada. Şimdi beni görüyorlar, beni şaş oluyorlar. Herkes şaşırdı, bu Halil nasıl sofi oldu? Aşiret reisleri lav. Kaç kişi geldi tövbe aldı. Bu Halil sen, bu Halil nasıl bu yola gelmiş, sakal bırakmış? Ama Halil darbe yedi. Demek manevi olmasa o kadar kuvvet olmaz. 11 ay namaz kılma, bir ay Ramazan'dan Ramazan'a. Elhamdülillah, Allah zonumuzu iyi getirsin. Allah-u Teala bu kapıda bize ayrılmasın. Bu kapının kıymeti çok bilmek lazım.
1: Halil Erdemir, Kasrik dergahında zamanının sultanıyla tanışan binlerce sufiden biri. Hayatı değişti, gücü kuvveti yerinde, astığı astık, kestiği kestik bir gençken her şeyi geride bırakarak Gavs Hazretleri'nin kapısına bir daha geri dönmemecesine geldi. Ve her geri dönmemek üzere gelende olduğu gibi aslında geride hiçbir şeyin kalmadığını anladı. Hakikat büsbütün buradaydı, bu kapıda. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Töreni'nde konuştu. Erdoğan, DEİK'in 41. yaşını kutladığını belirterek DEİK'e 41 kere maşallah ifadesini kullandı. Erdoğan, vefa geleneği haline getirilen Ustalara Saygı Ödül Töreni'nin 5.sinin icra edildiğini hatırlatarak, başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten,

pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı, yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz. İç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadığımız gibi dış politikada korkular, düşmanlıklar, ön yargılarla hareket etmedik. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk. İtilaflar yerine müştereklerimizi çoğaltmaya odaklandık. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Vizeleri kaldırarak, diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak, başta yakın çevremiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesiyle ticari, beşeri, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğini rakamların da ortaya koyduğuna işaret ederek 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395.9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273.3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122.6 milyar dolara ulaştı. Küresel mal ihracatındaki payımız %0.55'ten %1.07'ye, hizmet ihracatımızdaki payımız da %0.89'dan %1.31'e çıktı bilgisini verdi. Bir diğer başarılarının orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatlarındaki payının artması olduğunu aktaran Erdoğan şöyle devam etti. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Bu olumlu tablo 2026 yılında da devam etmektedir. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız 114.4 milyar dolara ulaşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Yüksek katma değerli üretimimizin sembolü olan bu alandaki ivmenin çok güçlü biçimde devam ettiğini görüyoruz. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Allah'a hamdolsun. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e yönelik resmi ziyaretinin dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. Finlandiya ve İsveç'in NATO süreçlerinde bir takım gerilimlerin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, NATO'ya girmesinden sonra her iki ülkenin Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını dile getirdi. Ziyareti ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, her iki ülkenin meclis başkanının 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine katılacağını belirtti. Bir gazetecinin zirveye NATO ülkelerinin tamamının meclis başkanlarının gelip gelmeyeceğine yönelik sorusu üzerine Kurtulmuş, 20'nin üzerinde meclis başkanının zirveye katılacağını bildirdiğini, daha zamanın olduğunu ve son ana doğru katılacak meclis başkanı sayısının artacağını söyledi. Bir gazetecinin İsrail'in Lübnan'a, İran'a bu şekilde saldırmasının, Gazze'de bunları yapmasının Avrupa'nın güvenliğini de tehdit edecek hale geldiğini düşünüyorlar mı sorusu üzerine Kurtulmuş, Avrupa'nın güvenliğini tehdit edecek bir algının oluştuğunu zannetmediğini, ancak bundan 1-2 sene önce Gazze konusunda, Filistin konusunda, İsrail'in saldırganlığı konusunda konuştuklarında öyle diyorsunuz ama şunlar da var diyerek mazeret üreten batılı dostların artık bu mazeretleri eskisi gibi ifade etmediklerini söyledi. Mecliste Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağının açıklandığı hatırlatılarak "Burada bir kargaşa olur mu? Bu konuda bir düşünceniz var mı? Sizin tavrınız hala aynı mı?" şeklindeki soruyu cevaplandıran Kurtulmuş, CHP içerisindeki çelişkiyi üzülerek takip ettiğini belirtti. Meclis Başkanı olarak CHP içindeki bu konuların tarafı olmamaya ilk andan itibaren büyük özen gösterdiğini söyleyen Kurtulmuş, nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu konularda meclis iç tüzüğü ve partilerin grup iç yönetmelikleriyle sınırlıdır. Oradan gelecek yazılara göre biz kararlarımızı almak durumundayız. Ortada CHP Genel Merkezi ve CHP Grup Başkanlığı tarafından gelmiş yazılar var. CHP Meclis Grup Başkan Vekillerinin imzası.

ile grup başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki CHP'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Bangladeş'i yaptığı resmi ziyareti değerlendirdi. Asya Pasifik ziyaret turunun 4. ve son durağı olan Bangladeş'te Başbakan Tarık Rahman tarafından kabul edildiğini ve Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Fidan, ziyaretimiz boyunca Şubat ayında yapılan seçimlerin ardından yeni bir döneme adım atan Bangladeş'in güçlü potansiyeline ve Bangladeşli kardeşlerimizin huzur, refah ve istikrar içinde yaşaması için ortaya konulan büyük çabaya tanıklık ettik ifadelerini kullandı. Ziyareti kapsamında Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kamplarını da ziyaret etme imkanı bulduğunu çizen Fidan şu ifadelere yer verdi. Bangladeş 1 milyondan fazla Rohingya Müslümanına ev sahipliği yaparak büyük bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Ortak hedefimiz Rohingya krizine kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasıdır. Cox's Bazar'da Sağlık Bakanlığımız, TİKA, Türk Kızılay'ı, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını da yerinde inceledik. Türkiye, Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelimizle bir araya geldik. Zorlu şartlarda görev yapan tüm görevlilerimize özverileri, fedakarlıkları ve insanlığa hizmet eden örnek çabalar için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostluk, ortak çıkarların ötesinde zor zamanlarda dayanışma gösteren iki milletin dostluğudur. Bu bağı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026'da Sıfır Atık Geleceği için Onarım Hakkı başlıklı panelde konuştu. Bakan Güler, sıfır atık yaklaşımı kaynak verimliliğini esas alan, çevreyi koruyan, ekonomik fayda üreten ve iklim değişikliğiyle mücadeleye somut katkılar sağlayan güçlü bir dönüşüm modelidir. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de 2018'den bugüne tüm askeri birlik ve kurumlarımızla projenin hassasiyetle uygulanmasına büyük önem veriyoruz ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'ları düşürüp radar tesislerini vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine füze saldırısı düzenleyerek misilleme yaptı. Tahran ve Washington hatlarında müzakerelerin ilerlediğine dair sinyaller gelse de sahada askeri gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde son saatlerde yaşanan sıcak çatışmalar bölgedeki güvenlik endişelerini arttırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda seyreden İran'a ait 4 insansız hava aracının Amerikan güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada ABD güçlerine yönelik muhtemel saldırıları engellemek amacıyla İran'ın Goruk ve Keşm adasındaki kıyı gözetleme radar sistemlerinin de hedef alındığını bildirdi. CENTCOM söz konusu operasyonlara ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. ABD'nin saldırı haberlerinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan Amerikan üslerinde siren sesleri yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin eylemlerine cevap olarak bu iki ülkedeki Amerikan askeri tesislerinin balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri, TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında DAEŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde operasyon düzenlendi. 39 ilde düzenlenen operasyonlarda geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İstanbul'da iki suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü organize suç

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüp Sultan başta olmak üzere kent genelinde silahlı saldırı, tehdit ve benzeri suçları işledikleri ve organize ettikleri belirlenen iki ayrı suç örgütünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edilen suç örgütlerine yönelik özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 89 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklandı. İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheliyi tutukladı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde iş insanının katıldığı açılış programında sarf ettiği sözler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur ifadesini kullandı. Bakan Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Arnavutköy'de bir araçla depoya düzenlenen operasyonda 398 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen araca ve depoya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. 398 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da 519 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de 4 araçla 4 adresi operasyon düzenlendi. Operasyonda 519 kilogram sentetik uyuşturucuyla 87.6 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.961'e ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 49 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 951 kişinin öldürüldüğü, 2984 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin

0: kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.961'e, yaralı sayısının da 173.092'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerinin kırsalına düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları Sayda kentine bağlı Seksekiye beldesini hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının da Nebatiye kentine bağlı Deir ez-Zehrani beldesi otoyolunda bir aracı hedef aldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Lübnan ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldığı belirtilmiş, saldırı sonucu biri üst rütbeli iki askerin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

0: İyi akşamlar.
1: Bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Demirok Bey ile beraberiz. Bu hafta bize katarakt, yani gözün özellikle yaşlılarda daha çok görülen, görme bozukluğuyla seyreden bir hastalık. Ondan bahsedeceğiz. Vakit kalırsa da glokom denilen bir hastalık var. Ona gireceğiz. Önce kataraktın tarifini yapacağız. Katarakt neden oluşur? Klinik belirtileri nelerdir? Yani bir katarakt olduğunu insan nasıl anlar? Tedavisi nasıl yapılır? Tedavilerdeki yöntemler nelerdir? Ne zaman ameliyat olmalıyız? Ameliyat olmazsak ne olur? Narkozlu mu olur? Yoksa lokal anesteziyle mi olur gibi kataraktı bu hafta masaya yatıracağız. Öncelikle konuğumuza hoş geldin diyelim. Mikrofonu kendisine uzatalım. Önce bir gözün bir kabaca bir tarifini yapalım Ahmet Hocam. Ondan sonra katarak gözün neresinde yerleşiyor? Neresinin, hangi kısmının bir hastalığı? Ve katarak deyince ne anlıyoruz? Bu tariften başlayalım.
2: Evet, teşekkür ederim. Ben de iyi akşamlar diliyorum sevgili dinleyicilerimize. Katarak aslında herkesin duyduğu bir hastalık. Göz hastalıkları içerisinde en çok karşılaştığımız, çok sık karşılaştığımız bir hastalık. Yaptığımız cerrahiler içerisinde büyük çoğunluğunu katarak cerrahisi kaplıyor. Herkesin yakınlarında mutlaka katarakt ameliyatı olan birisi vardır. Katarakt, biliyorsunuz, gözümüzün ön kısmında en önde sağ camı gibi saydam bir tabaka vardır, kornea dediğimiz. Onun arkasında gözün renkli kısmı vardır, iris diye
1: bilinen. Ela gözlü, yeşil
2: evet,
1: gözlü dediğimiz.
2: Gözün rengini gösteren tabakadır. İrisin hemen arkasında da, aynı zamanda göz bebeğin hemen arkasında lensimiz vardır, göz içi merceğimiz vardır. Bu mercek normalde saydamdır ve dıştan bakınca da belli olmaz. Yaşla birlikte saydamlığında bozulma olabiliyor göz içi merceğinde.
1: Netliği kayboluyor yani.
2: Tabii, görme kalitesi bozuluyor. Katarak ilerledikçe görme iyice bozulabiliyor. Bu merceğimizin saydamlığını kaybetmesi olayına katarak diyoruz. Katarak geliştiğinde, başlangıç döneminde hasta bunu hiç fark etmeyebiliyor. Basit bir takım yakınmaları olabiliyor. Bazen çift görmeler olabiliyor. Bir şekilde görme kalitesinde bozulma hissediyor ve bu giderek artıyor. Başlangıçta bunu gelip geçici bir şey olarak düşünebiliyor hastalar ama bunun sabit kalması, ilerlemesi ile birlikte bunun ciddi bir şey olduğunu düşünerek muayene olduğunda kendisine katarakt olduğu söyleniyor.
1: Bu yaşa bağlı olarak herkeste görülür mü? Yoksa istisnaları var mıdır? Yani
2: yok, herkeste görülmez.
1: Olmayanlar var mı?
2: Tabii var. Yani 90 küsur yaşında da katarak gelişmemiş insanlar tabii ki olabiliyor. Ama yaş ilerledikçe 40 yaşından sonra ileri yaşlara doğru giderek artan oranda görülen bir hastalık. Bunun iyi tarafı belki tedavisinin oldukça başarılı olması, kolay olması diye söylenebilir. Ama tedavi edilmediği zaman hayat kalitesini son derece bozan, görme kalitesini bozan bir hastalık. Ve genellikle de iki taraflı olmakta. Gözün birisinde daha önce başlar, sonra diğerinde başlar genellikle. Birinden ameliyat olduktan sonra bir süre sonra da diğerinden ameliyat olması gerekir genellikle hastalığımız.
1: Aynı anda ikisi birden yapılmıyor pek, değil mi? Tavsiye edilmiyor.
2: Yani yok.
1: Herhangi bir aksilik olursa.
2: İkisinde de ameliyat olacak derecede katarak varsa eğer, önce birini yapıyoruz. En az bir hafta geçtikten sonra

0: mümkünse bir ay geçtikten sonra diğer gözden yapıyoruz. İki gözlü olması bir takım riskler içeriyor. İki gözün aynı anda olması. Mesela bizim çok korktuğumuz bir komplikasyon, istenmeyen bir olay var katarakt cerrahisi sonrası. Göz içi enfeksiyonu. Biz buna endoftalmi diyoruz. Endoftalmi son derece tehlikeli, kötü sonuçları olan bir durum. Bu eğer ameliyathane ortamından kaynaklanmışsa iki gözde birden olabiliyor. İki gözde birden olması da tabii son derece kötü bir durum.
1: Körlüğe kadar gidebilir değil mi? Yani o açıdan
0: önce birinin olması o gözün normal yolunda sonra, gittiğini gördükten sonra diğer gözden olması çok daha uygun.
1: Tedavi kısmından yine anlatırız. Biz yine kataraktın oluşumundan, tanımından
0: Evet, neden oluştuğundan bahsedelim. Birisi bu yaşla birlikte oluyor demiştik ki bu herkeste olabilecek bir şey. Ama bunun dışında bir takım metabolizma hastalıklarıyla birlikte olabiliyor. Veya hiçbir neden yokken çocuklarda doğuştan katarakt görülebiliyor. Ki bu son derece önemli. Travmalardan sonra yani göze gelen darbelerden sonra olabiliyor. İşte gözüne yumruk gelmiş olabiliyor veya herhangi bir şey çarpmış olabiliyor. Veya bir delici göz yaralanması geçirmiş olabiliyor. Böyle bir olaydan sonra
1: gözüne bir şey batmış olabilir yani.
0: Bir şey batmış olabiliyor, evet. Hatta bazen bu batma olayları çok fark edilmeden olabiliyor. Göze çok ince, delici bir şey girip çıkabiliyor. Çocuk bir şeylerle oynarken bunu yapabiliyor mesela. Ve bu ancak katarak geliştiği zaman fark ediliyor ki bunun gözünde bir böyle bir delici bir yaralanma geçirmiş. Bundan dolayı da katarak gelişmiş dediğimiz oluyor. Gözcü iltihapları vardır bizim üveit dediğimiz. Mikrobik olmayan iltihaplardır bunlar. Gene bu iltihapların arkasından katarak gelişebiliyor. Veya bu iltihaplar için kullanılan kortizon dediğimiz ilaçlar var. Bu ilaçların uzun süreli kullanımı sonrası meydana gelebiliyor. Veya bir başka nedenle kortizon kullanıyorsa hastalarımız sistemik bir başka hastalıkla ilgili olabilir. Ağızdan alınan kortizon sonucu da yine katarak gelişimi söz konusu olabiliyor. Yine diyabetlilerde, diyabetes mellitus hastalığında
1: şeker hastalığında
0: kısaca katarak gelişimi daha kolay oluyor.
1: Tabii şeker hastaları daha meyal değil mi? Daha eğilimli.
0: Tabii burada şeker hastalarında kataraktan daha önemli başka bir şey var. Gözün arkasıyla ilgili, damarlarıyla ilgili problemler oluyor. Şeker hastaları her bakımdan
1: takip etmesi gerekiyor.
0: Gözlerine iyi bakmalılar, iyi kontrol edilmeliler. Şeker hastalığı teşhis edildiğinden itibaren belli aralıklarla göz muayenesi olmalılar. Bunu kataraktan ziyade gözün arkasındaki, retinadaki problemler açısından söylüyorum. Bunlar belli aralıklarla yapılmazsa fark edilmeyebiliyor. Fark edildiğinde bazen çok ileri dönemlere gelinmiş olabiliyor.
1: Geç kalmış olabiliyor yani.
0: Evet.
1: O yüzden erken teşhis önemli. Yani diyabet, şeker hastalığı olanlar ne kadar sıklıkla göz hekimine gitsinler? Senede bir, iki yılda bir.
0: Gözünün arkasında bir problem varsa, yani retina tabakasında bir problem varsa 6 ayda bir gitmeleri uygun olur. En geç yılda bir şeklinde. Ama olayın başında şeker hastalığı teşhisi konmuşsa, teşhis konduğu zaman mutlaka bir göz muayenesi olmalılar. Ondan sonra aralıklar göz doktoru tarafından söylenir. Mesela gözünün arkasında hiç problem olmayan birisi için bu aralıklar yılda bir, iki yılda bir olabilir. Ama bir problem varsa, bir retinopati varsa, retina damarlarında bir bozukluk varsa o zaman 6 ayda bir gitmeleri uygun olur.
1: Tabii burada önemli olan şeker hastalığının varlığından ziyade şekerin yüksek seyretmesi harabiyete yol açıyor. Bunu özellikle vurguluyorum da şeker hastalığı korkmasınlar. Tedbirli olsunlar. Şekerini normal seviyede tutmaya çalışsınlar. Kaçamak yapmasınlar.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Tabii. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Gözde bir problem olduğu zaman gözün sinir tabakasında
1: çıkınca, evet,
0: bir problem varsa hastalar hastalığını daha fazla ciddiye alıyorlar.
1: Evet.
0: Ben bazen hastalara diyorum ki bak şu an gözünüzde hiç problem yok. Ama siz şu anda şöyle düşünün. Gözünüzde gerçekten ciddi problem var. Ve şekerinizin çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi bunu böyle düşünürseniz gözünüzde hiçbir şey olmaz. Ama ne olacak canım işte bir 400'e çıkıyor, bir 100'e iniyor, bir 250 oluyor diye düşünürseniz kendisine de çok bir şey olmuyor tabii. İşte çıktı, indi bir şeyler oluyor ama

0: kendisi bundan bir rahatsızlık duymuyor olabiliyor. Fakat damar yapıları çok fazla etkileniyor bu inişli çıkışlı gidişattan. Onun için mutlaka işin başında ciddiye almak lazım şeker hastalığını. Yani şeker hastalığı demek şeker işte 400 oluyor, 500 oluyor, sonra düşürüyorsun ilaçla, bu değil. Şeker hastalığı varsa mutlaka ciddiye almak lazım. Çok iyi bir dahili kontrol altında olması lazım. Gözcülerin yapacak bir şeyin olmaması,
1: ona fırsat
0: sağlamaya çalışmak
1: yani
0: lazım. Evet. Yani biz eğer bir şey yapacaksak ne yapıyoruz? Mesela lazer yapıyoruz gözün arkasına. Lazer yaptığımız zaman zaten o bayağı bir ileri dönemlere gelmiş oluyor. Bu döneme gelmemek için baştan dikkatli olmak gerekiyor. Gözcüden ziyade dahiliyecilere çok iş düşüyor. Çok iyi bir dahili takip gerekiyor. Mümkünse endokrin metabolizma bölümü olan hastanelerde veya o tür uzmanlık alan doktorlar tarafından takip edilmeleri gerekiyor. İşin başında ne kadar dikkatli olunursa o kadar iyi olur.
1: Ya bu da hedef kan şeker düzeyini yükseklerde tutmamak. Normal seyirde evet, gittiği takdirde gözdeki etkisi de minimum olacaktır.
0: Mesela insülin kullanımına çok geç geçilebiliyor. Hastalarda bir isteksizlik oluyor.
1: İsteksizlik iğne battığı için isteksizlik oluyor. Yani can yakıyor mutlaka biraz. Yani hap içmek daha kolay ama iğne
0: battırmak. Ama insülin gerekiyorsa insülinle geçeceksiniz. Yani onun bir başka evet, çıkış yolu yok.
1: Halbuki en sağlıklı, en şey olan da insülin. Kestirmeden, tedavi eden.
0: Mutlaka işte bunu da en iyi dahiliye uzmanları
1: evet, dahiliye uzmanının kontrolünün altında olması lazım.
0: Bunların önerilerine dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet, demek bunlar dikkat edilmezse aynı zamanda katarakt da yapabiliyor.
0: Tabii katarakt da yapabiliyor. Katarakt olursa zaten bunu fark ediyor hastalar.
1: Görüntünün
0: ve erkenden
1: bozulmasından, değil mi?
0: Tabii görme kalitesi bozuluyor. Ve muayene olduğu zaman da kolay bir şekilde anlaşılıyor. Diyabetlilerde katarakt varsa eğer bunu olabildiğince erken tedavi etmeye çalışıyoruz. Çünkü katarakt hem hastanın görmesini bozuyor hem de bizim hastanın gözünün arka kısmını görmemizi engelliyor. Yani arkayı görüp bir problem varsa müdahale edebilmemiz için kataraktın olmaması gerekiyor. Onun için daha erken müdahale etmeyi tercih ediyoruz. Tabii diyabet dışında birçok neden sayılabilir, çok daha nadir olan. Bunların herhangi bir nedeniyle katarak geliştiğinde görme kalitesi bozuluyor. Hasta bunu değişik şekillerde ifade ediyor. Gözlük numarası sık sık değişebiliyor mesela. Daha önce iyi gördüğü gözlükle görememeye başlıyor. Daha önce yakını göremezken, ki mesela 50 yaşındaki birisi yakın okuyamaz, birden yakını okuyabilmeye başlıyor. Buna seviniyor da tabii. Fakat bu sırada uzak görmesi bozuluyor.
1: Bozuluyor.
0: Katarak gelişimi sırasında bu tür şeyler olabiliyor. Derinlik hissinde kayıp olabiliyor. Bu da önemli bir şey. İki göz eşit görmediği zaman binoküler görme dediğiniz derinlikli görme bozuluyor. Bu da bir takım problemlere yol açabiliyor. Göz yorgunluğu, buna bağlı baş ağrısı olabiliyor. Görme kalitesi bozulduğu için. Renkleri algılamakta değişiklikler oluyor.
1: Renk körlüğü yapmıyor ama, değil mi?
0: Renk körlüğü değil, hayır.
1: Kırmızı
0: gece görmede mi problemler olabiliyor. Işıklar, ışıkların etrafında haleler görebiliyor. Bunların hepsi, görsel değişikliklerin hepsi zaten göz muayenesi olmayı gerektiren şeyler. Bunlardan birisi de katarakt olmuş oluyor.
1: Bu şikayetler olduğu için göz hekimine gidiyor. Göz hekimine gittiği için de katarakt olduğu ortaya çıkıyor.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu tabii kendi aralarında safalar vardır, değil mi? Yani halk arasında katarakta perde diyorlar. Gözüme perde
0: evet,
1: gelmiş
0: gözüme
1: diyorlar.
0: Perde derler.
1: Ama o perde yani biraz inceymiş. Biraz daha kalınlaşsın, öyle ameliyat olacak diyorlar. Gerçi onun tedavi kısmında bahsedeceğiz ama.
0: Halk evet, eskiden özellikle mercekler falan yokken, göz içi merceği yokken iyice olgunlaşması beklenirdi. Evet. Artık hasta ancak ışığı görecek hale gelir. Ondan sonra ameliyat edilirdi ve lens bütünüyle çıkarılırdı o zamanlar. Kriyo ile lens dondurulur, çıkartılır. Mercek falan da konmazdı. Ameliyattan sonra da kalın bir gözlük takardı hastalar. 13-14 derece, 15 derece. Ama günümüzde göz içi merceği yerleştiriliyor. Oldukça başarılı bir şekilde. Ve görme kalitesi son derece iyi hale gelebiliyor ameliyat sonrasında.
1: Hatta

0: gibi oldu diyorlar.
1: Evet.
0: Değil mi? Ameliyattan
1: tabii.
0: sonra.
1: Uzun süren bir az görmeden sonra net görmeye başlayınca hastalar son derece memnun oluyorlar. Tabii çok ilerlemişse memnuniyet oranı artıyor. Ciddi bir değişiklik
0: daha net
1: olduğu için.
0: Tabii.
1: Evet. Ama çok başlangıç kataraklarda ameliyat sonrası beklediği kadar görme kalitesi iyi değilse hasta bundan çok memnunluk duymayabiliyor. Ya ben eskiden de bu kadar görüyordum diyebiliyor. Çok başlangıç kataraklarda da hemen ameliyat yapalım demenin de bir anlamı yok. Yani hastanın bir yakınmasının olması lazım. Hasta bundan rahatsız olması lazım. Hasta rahatsızlık duyuyorsa, görme kalitesini çok az bile düşürmüş olsa ameliyat yapılabilir. Erken yapılmasının bir dezavantajı yok. Aksine avantajı var. Çok ileri dönemlerde bir takım yöntemleri kullanmak zorlaşabiliyor. Ameliyat sırasındaki istenmeyen şeyler daha yüksek oranda görülebiliyor çok ileri kataraklarda. Onun için yaş ne kadar küçükse ve ne kadar
0: erken
1: dönemde yapılırsa o kadar iyi olur denebilir.
0: Erken teşhis, erken tedavi yani değil mi? Çok evet. fazla bekletmenin çok bir mantığı yok
1: mantığı
0: yani.
1: Mantığı yok ama beklemişse de bu da çok problem değil. Yani ona yönelik kataraktın tipine göre, cinsine göre farklı yöntemler kullanılabiliyor. Her seviyedeki katarakta müdahale yapılabiliyor. Kataraktın tedavisi günümüzde FAKO cihazıyla yapılıyor. FAKO emulsifikasyon cihazıyla. Küçük bir keseden girerek yapıyoruz. Eskiye göre aslında en önemli fark, günümüzdeki modern katarakt cerrahisinin en önemli farkı küçük kesilerden yapılması. Mutlaka göze girilerek yapılıyor. Halk arasında buna FAKO cihazına lazer de deniyor. Lazerli ameliyat diye meşhur olmuş durumda. Aslında ortada bir lazer falan yok. Lazer deyince hatta hastalar şöyle anlıyorlar. Göze hiç dokunulmuyor. Lazer ışınıyla bu tedavi ediliyor, oluyor, bitiyor. Böyle bir şey yok. Hatta bazı yerlerde bıçaksız ameliyat diye de reklamı yapılır. Bıçaksız yapılan bir katarakt ameliyatı da yok. Bıçak dediğimiz şey gözü kesmek için, göze girmek için kullandığımız bıçaklardır. Bunlar olmadan katarakt cerrahisini yapmak da mümkün değildir. Yani öyle bir yöntem de yok.
0: Dolayısıyla yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan bir cezai durumda olmuyor mu? Yanlış reklam, yanlış bilgilendirme.
1: Mutlaka ama onu kimler takip ediyor bilemiyorum. Özel sektör işin içine girince biraz daha bu tür şeylere eğilim artabiliyor belki.
0: Halkın da işine geliyor ya yani bıçaksız ameliyat deyince o çok güzelmiş deyip.
1: Bıçaksız, kansız bir ameliyat gibi anlaşılıyor.
0: Kansız böyle hakikaten değil, çıkmıyor ama yani gerçekten kansız bir ameliyat.
1: Kansız diyebiliriz evet ama bıçaksız olması evet. mümkün değil.
0: Her ameliyat eşittir bıçaklıdır yani sonuçta oraya müdahale edeceksiniz, gireceksiniz.
1: Mutlaka.
0: Onun adını belki bıçak koymazsınız da perforatör dersiniz değil mi? Yani adı değişik olur. İşlem aynıdır.
1: Evet, evet.
0: Adı değişiktir. Evet, bir ara verelim, aradan sonra yine devam edelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi akşamlar.
1: Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Demirok hocamızla beraberiz. Bize bu hafta kataraktan bahsettiler. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edecek olursak, kataraktan önce bir tanımını yaptık. Kimlerde görülür, belirtileri nelerdir, hangi şikayetle doktora giderler, ondan bahsettik. Katarak tedavisinde kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak, katarak önce ne zaman katarak ameliyatı olmalıyız diye başlayalım.
2: Evet, tekrar ondan iyi akşamlar. Katarak ameliyatının ağırlıklı olarak FAKO yöntemiyle yapıldığını söylemiştik. Bu yöntem dışında da aslında kullanılan yöntemler var ama ağırlıklı olan, rutin kullanılan yöntem FAKO emulsifikasyon cihazı kullanılarak yapılan katarak cerrahisi.
1: Bu cerrahide merceği çıkarıyoruz demiştiniz.
2: Burada merceğin içindeki saydamlığını kaybetmiş olan çekirdek kısmını çıkartıyoruz. Geriye sadece kılıfı kalıyor. Merceğin kılıfı. Merceğin kılıfının kalması son derece önemli. Kılıfının sağlam kalması gerekiyor ki merceği kılıfın içerisine yerleştirebilelim. Yerleştirdiğimizde ne olmuş oluyor? Orijinal yerine koymuş oluyoruz. Yani Allah-u Teala bunu nasıl yaratmışsa, nereye koymuşsa merceği, biz de aynı yere suni merceği koymuş oluyoruz. Böylece görme kalitesi oldukça iyi hale gelebiliyor. Bazılarında eskisinden de iyi hale geliyor. Çünkü eskiden yüksek miyop veya hipermetrop olan birisi ameliyattan sonra normal hale geliyor. Çünkü merceğin derecesini kişinin gözüne göre belirliyoruz. Gözün ön arka uzunluğu nedir? Gözün önündeki saydam tabakanın kırma gücü nedir? Bunları belirledikten sonra merceğin gücünün ne olması gerektiğini buluyoruz ve ona göre uygun dereceyi takıyoruz.
1: Aynı gözlük gibi demek ki önce bir ölçüm yapılıyor. O ölçüme göre o ölçülerdeki mercek takılıyor. Standart mercek değil yani.
2: Değil tabii ki.
1: Ölçüleri farklı.
2: Katarakt cerrahisinde öncelikle ameliyata karar vermek önemli. Ameliyat gerekiyor mu, gerekmiyor mu, uygun bir zaman mıdır ameliyat için? Ondan sonra yöntemi belirlemek gerekiyor. Ve merceğin dioptrisinin cinsinin önceden belirlenmesi gerekiyor. Ameliyat sonrası görme kalitesi ameliyatın yapılma tekniğiyle, merceğin cinsiyle paralellik gösteriyor. Bazı hastalarda multifokal mercekler kullanıyoruz mesela. Multifokal mercek, multifokal gözlük gibi düşünebilirsiniz. Hem yakını hem uzağı görmesi mümkün olabiliyor. Yani o yaşa kadar yakını göremeyen birisi, mesela 60 yaşındaki birisini varsayalım. Normal bir kişi yakını göremez. Uzak görmesi normalse eğer yakını göremez, yakın gözlüğü kullanır. Ama multifokal mercek kullanarak hem uzağı hem yakını aynı anda net görebiliyor. Tabii bunu söylerken her şeyin kendine göre bir dezavantajı da oluyor. Mesela multifokal merceklerde uzak görme kalitesi çok az düşebiliyor normal merceklere göre. Yakın görme kalitesi de yakın gözlüğüyle görmeye göre biraz daha düşük olabiliyor. Bu merceklere göre biraz değişiklik göstermekle birlikte. Dolayısıyla bizim böyle ilk tercih ettiğimiz mercek de değil doğrusu. Çok da pahalı zaten bunlar. Herkese takma şansımız da yok. Normalde takılan mercekler uzak görmeyi netleştirmek içindir. Yakın için değildir. Yakın için yine yakın gözlüğü kullanır hastalar.
1: Bu mercekler arasında da kalite farkı var mı? İthal mercek, yabancı mercek falan gibi?
2: Mutlaka var, mutlaka var. Bunu tabii hastanın bilme şansı çok fazla yok. Kurumun güvenilir bir kurum olması önemli. Devlet veya özel sektör fark etmez. Güvenilir kurumlarda, özellikle devlet kurumlarında kolay kolay kalitesiz ürün kullanılmaz. Kullanılmasının bir getirisi de yoktur zaten hastane açısından, özellikle doktorlar açısından. Doktorlar her zaman daha kaliteli ürünleri, malzemeleri kullanmak isterler. Olay tabii sadece mercekle de bitmiyor katarak cerrahisinde. Kullanılan bir takım yardımcı maddeler var. Bir takım ilaçlar var ameliyat sırasında kullanılan. Bunlar işte çok ucuz da olabilir, biraz daha pahalısı da olabilir, evet. Kullanılan malzemelerin maliyetine göre katarak cerrahisinin maliyeti değişir. Çok ucuza mal edilmek istenirse çok ucuza mal edilebilir. Pahalıya mal edilmek istenirse pahalıya mal edilebilir. Her zaman en pahalısı en iyisi demek de değildir ama

0: standardın üstünde olması gerekir mutlaka. Bunu da çoğu yerlerin dikkat ettiğini düşünüyorum.
1: Ucuz şeyi kullanırsa o uzun vadede etkisi bozuluyor mu? Yani netlik ayarı mı bozuluyor? Onun hastadaki belirtisi nedir? Yani hasta ucuz malzeme kullanıldığını nasıl anlayabilir?
0: Birincisi, görme kalitesi farklıdır kaliteli merceklere göre. Onu hastanın anlama şansı yok çünkü nasıl kıyaslayacak?
1: Tatmadı ki kıyas yapsın, evet. Evet.
0: Onu ancak hasta gruplar arasında kalite farkı araştırılırsa bulunabilir. Eskiden olurdu, şimdi görmüyoruz ama bazen merceklerde tekrar opaklaşma olurdu. Yani saydamlığını kaybederdi bazı mercekler.
1: İkinci ameliyata gerek kalıyordu.
0: Yeniden çıkarıp ikinci bir ameliyat yapmak gerekirdi. Tabii bu tür durumlar son derece can sıkıcı. İkinci bir ameliyatla merceği çıkarıp yeni mercek koymak birinci ameliyattan çok daha zor. Bir takım riskleri içinde barındıran bir cerrahi prosedür. Onun için o tür şeylere mümkünse girmemek lazım. Günümüzde çok fazla yok ama vaktiyle bu tür şeyler oluyordu. Bir süre sonra, birkaç yıl sonra yeniden saydamlığını kaybeden mercekler vardı. Bunlardan dolayı yeniden ameliyat olanlar da olmuştu.
1: Dikiş atılmıyor değil mi mercek takılırken? Halk en çok onu soruyor. Dikişli ameliyat mı, dikişsiz ameliyat mı derler.
0: Dikişsiz mi diye, evet, gerçekten bu çok soruluyor. Aslında burada önemli olan küçük kesiden yapılıyor olması. Küçük kesiden yapıldığında astigmatizma dediğimiz görme kusuru daha az oluyor. Ameliyat sonrası görülen astigmatizma daha düşük oranda görülüyor. Fakat FAKO ile katarakt ameliyatı yapılan bir gözde dikiş olması da bir kusur değil. Bazen kesi yeri çok güvenli değilse dikiş koymayı tercih eder hekimler. Bu da gayet normal bir şeydir. Genellikle tek dikiş konur. Dikiş konmuş olması o ameliyatın başarısız olmasını göstermez. Hatta bazı hekimler dikiş koymaya hiç gerek olmadığı halde mutlaka dikiş koyarlar. Onu kısa bir süre sonra tekrar alırlar. Çünkü dikişsiz ameliyatta da bir astigmatizma ortaya çıkar. Dikiş koymuyorsanız bir kesi yapıyorsunuz, küçük de olsa. O kesinin oluşturduğu bir astigmatizma vardır. Yani saydam tabakada bir bozulma olur. Eğimi eşit değildir. Mesela 90 derece ile 180 derecenin eğimi birbirine eşit değildir ve bundan dolayı görme kalitesi bozulur. Sütür konduğu zaman daha iyi olabilir. Bazı hastalar için sütür koymak tercih edilebilir. Yani illa dikişsiz olma zorunluluğu yoktur. O biraz hastaya göre, kişinin korneasının durumuna göre, ameliyat öncesi astigmatizmanın varlığına, yokluğuna göre değişebilir. Hatta dikiş konanlarda göz içi enfeksiyonu gelişme riski daha az olduğu söylenir. Bu da bir dikiş lehine bir şey olarak söylenebilir.
1: Ameliyat nasıl yapılıyor? Onun yönteminden kabaca.
0: Bu ameliyat işte bahsettiğim gibi FAKO cihazıyla yapılıyor.
1: Anestezi değil mi?
0: Genellikle lokal anesteziyle yapılıyor. Hatta topikal anesteziyle yapılıyor. Yani damla anestezisi.
1: Uyuşturucu bir damla.
0: Uyuşturucu bir damla kullanılıyor. Burada hastaya da biraz iş düşüyor. Hastanın iyi koopere olması lazım. Doktorla iyi anlaşabilmesi lazım. İşte şuraya bak, buraya bak dendiğinde oraya bakabiliyor olması lazım. Kooperasyon, hastayla anlaşmayla ilgili biraz güçlük hissediliyorsa eğer, göz çevresine uyuşturucu enjekte edilerek gözün hareketsiz kalması sağlanabiliyor. Bu genellikle biraz daha güvenli bir yöntem. Ama bayıltarak ameliyat genellikle gerekmiyor yetişkinlerde.
1: Narkozlu ameliyat yani.
0: Narkozlu ameliyat gerekmiyor. Çocuklarda ve gençlerde genel anesteziyi sıklıkla tercih ediyoruz. Çocuklarda tabii, zaten mutlaka gerekiyor.
1: Tabii çocuk şey yapmaz, zapt edemezsiniz çocuğu, uyutmak lazım.
0: Gençlerde de hastanın durumuna göre değişmekle birlikte genel anestezi daha güvenli olabiliyor. Bir de çok özellikli gözlerde, özellikli ameliyatlarda genel anesteziyi tercih edebiliyoruz. Çünkü bir takım sürprizler olabiliyor ameliyat sırasında. Genel anestezi sırasında çok daha güvenli bir şekilde müdahaleler yapılabiliyor. Genel anestezi değilse eğer bir takım sıkıntılar olabiliyor. Hastanın hafif oynamalarıyla, başını oynatmasıyla, öksürmesiyle ameliyatın gidişatında ciddi değişiklikler olabiliyor.
1: Demek ki karşılıklı uyum çok önemli. Yani kooperasyon
0: mutlaka,
1: denilen şey.
0: Mutlaka.
1: Eğer kooperasyonda bir sıkıntı varsa uyutmak lazım. Yani daha rahat ve emin ameliyat yapabilmek için uyutmak daha tercih edilmeli.
0: Evet.
1: Peki ameliyattan sonra gözlük kullanımı var mı?
0: En çok bu soruyor çünkü. Genellikle uzak gözlüğü gerekmiyor genellikle. Ama görme kalitesi daha iyi olsun diye küçük

0: kusurlar çünkü olabiliyor mutlaka. Gene gözlük verebiliyoruz uzak içinde. Fakat uzak görmesi iyi ise mutlaka yakın gözlüğü gerekiyor. Sadece yakında kullanmak üzere bir yakın gözlüğü veriyoruz. Gözlük merceğinin hesaplanmasında bir takım yanılmalar olabiliyor. Sıfır derece olması için hesap yapılıyor ama bu sıfır olmayabiliyor da işte eksi bir artı bir gibi dereceler olabiliyor. Bu durumda da yine küçük dereceli bir gözlük kullanılabiliyor. Yani kesin gözlük kullanmayacağım gibi bir anlayışla da girmemek lazım ameliyata. Gerekse de bu çok sorun değil. Gözlüğe bağımlı hale getiren bir gözlük kullanımı değil. Asıl mercek takmamış olsak ne yapacaktık? O zaman çok kalın gözlükler takmak gerekiyor.
1: Eskiden öyleydi mesela. Eskiden değil mi? De öyleydi. Mercek takma yoktu. Lens çıkarılıyordu. Ve kalın gözlük takıyordu. Evet.
0: Hatta gözün birisine buzlu cam takılırdı ki iki göz birlikte göremediği için çift görme meydana gelirdi. Onun için bir göz tamamen kapatılırdı, tek gözünü kullanırdı. Onun da nedeni 15 derecelik bir camla her şeyi daha büyük görüyor. Diğer göz daha küçük, daha normal gösteriyor. İki göz arasındaki görüntü farkı da çift görmeye yol açardı. Ama günümüzde öyle bir şeyler pek gerekmiyor zaten. Diyelim ki ameliyat oldu, mercek takılamadı. Değişik nedenlerle merceğin takılamadığı durumlar olabiliyor. Özellikle de göz içi merceğinin kılıfını tutan bağlar vardır. O bağlar zayıfsa eğer, ki yaş ilerledikçe bu zayıflık artıyor, mercek konulamayabiliyor kılıfın içerisine. O zaman ya ameliyat sırasında farklı bir yöntemle mercek takılabiliyor veya o zaman mümkün değilse sonraki bir seansta ikinci bir ameliyatla mercek takılabiliyor. Yani sonuçta şöyle veya böyle herkese mercek takılabiliyor. Ama bunun takıldığı yer, takılan merceğin cinsi diğerlerinden farklı oluyor. En ideal olanı ilk ameliyatta merceğin kendi kılıfının içerisine yerleştirilmesi.
1: Bir taşla iki kuş vurmak yani.
0: Evet. İlk seansta yapılması en güzeli. Ama değişik nedenlerle yapılamamışsa, bir takım istenmeyen, beklenmeyen komplikasyonlar olabilir. Öyle bir durumda ikinci bir seansta, ikinci bir ameliyatla mercek takılabiliyor.
1: Tekrar ameliyat etmenin bir sakıncası yok.
0: Evet.
1: Evet, bir de halk arasında lazer kullanılarak yapılıyor diyor. Buradaki yapılan işlem aslında lazer değil, değil mi? Yani merceğin çıkarılıp.
0: Buradaki tabii, burada yapılan şey lazerle ilgili bir şey değil. Fakat halkımız gerçekten her türlü ameliyatı lazerle mi yapılıyor diye soruyor. Mesela şaşılık ameliyatı olacak, lazerle mi yapılıyor diyor. İşte bir tercüme ameliyatı olacak, lazerle mi yapılıyor diyor. Yani her şeyin lazerle ameliyatı varmış gibi konuşuluyor. Lazer bildiğiniz gibi gözlükten kurtulma ameliyatı olarak da bilinen halk arasında.
1: Excimer lazer.
0: Excimer lazerle yapılan bir cerrahi var. Bunu biz kırılma kusurlarının tedavisinde kullanıyoruz.
1: Gözlükten kurtulma için yani.
0: Gözlükten kurtulma için yapılıyor. Katarakt cerrahisiyle alakası yok.
1: Alakası yok. Evet. Ama herkese yapılmıyor herhalde, değil mi? Yani oradaki kriterler
0: bu
1: farklı.
0: Gözlükten kurtulma ameliyatı tabii tamamen farklı. Katarakla bir ilgisi yok. Orada olan şey nedir? Değişik nedenlerle insanlar gözlük kullanıyor. Miyop, hipermetrop veya astigmatizma nedeniyle kullanıyorlar. Derecesi yüksek olanlar, özellikle gözlüğe bağımlı olanlar gözlükten kurtulmak istiyorlar. Kurtulmak isteyenlerin bir kısmı kontak lens takıyor. Ki kontak lens de iyi bir alternatiftir. Bir kısmı da bunu hiç denemiyor bile. İşte daha kolay bir yöntem yok mu diye düşünüyor. Bunun için de Excimer lazerle yapılan değişik teknikler var, değişik ameliyatlar var. Bunlarla gözlükten kurtulma mümkün olabiliyor. Ama her gözlük kullanana lazer yapılacak diye bir şey yok. Yapılamıyor da zaten. Gözü uygunsa ameliyat öncesi, refraktif cerrahi öncesi bir takım testler yapılıyor. Bir takım muayeneler yapılıyor. Bunun arkasından uygunsa eğer lazerle gözlükten kurtulma ameliyatı yapılabiliyor.
1: Uygunsa yapılıyor. Orada bir yaş sınırı yok değil mi?
0: Yaş sınırı şöyle var. Büyüme çağındayken kolay kolay yapmıyoruz. Büyüme çağı bittikten sonra ve refraksiyon kusuru, kırılma kusurunun sabitlendiğini düşündükten sonra yapıyoruz. Mesela eksi 4 miyop olan bir genç düşünelim. Yaşı 17 olsun. Bir sonraki yıl gene eksi 4 derece. Sonraki yıl gene eksi 4 derece olarak devam ediyor.

0: diyorsa diyeceğiz ki bu artık değişmiyor. Bunun derecesi budur. Artık ilerleme durmuş. Buna yapabiliriz diyebiliriz. Ama her yıl bir derece artıyor. 20 yaşına gelmiş hala artıyor. Burada da ilerlemenin durmasını beklemek lazım. Sabit hale geldikten sonra ona göre bir ameliyat programı yapılabilir. İleri miyoplarda da diyelim 10 derece miyop hasta. O zaman zaten lazer dışındaki yöntemleri düşünüyoruz. Lazer onun için uygun olmuyor. Çünkü lazerle yapılan şey kornea dediğimiz gözün en ön kısmındaki saydam tabakanın lazerle tıraşlanması bir çeşit. Onun yapısını değiştiriyoruz, kalınlığını değiştiriyoruz. Bu şekilde görme kusurunu düzeltmiş oluyoruz. Gözün önüne bir cam koymak yerine kornea dediğimiz saydam tabakanın derecesini değiştiriyoruz. Bu şekilde görmeyi düzeltmiş oluyoruz.
1: Bir katarak cerrahisi gibi lensi çıkarıp yerine lens konsa daha pratik değil mi?
0: Bu da tabii güzel bir düşünce. Bunu zaten şeylerde yapıyoruz.
1: İleri derecede.
0: Mesela 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde katarakt olmadığı halde katarakt cerrahisi yapıyoruz. Merceğin içini boşaltıp uygun merceği takıyoruz. Bu onlar için son derece faydalı olabiliyor.
1: Bunların ömrü ne kadar oluyor? Takıldıktan sonra kaç yıl kalabiliyor gözde? Bozulmadan, deforme olmadan.
0: Mercekten bahsediyorsunuz. Mercekler ömür boyu kalıyor. Yani konduğu zaman.
1: Reaksiyon yok.
0: Evet tabii hepsi ömür boyu kalmak üzere planlanıyor. Ömür boyu da kalabiliyor. Ama genç yaşlarda merceği değiştirmek gibi bir şey iyi bir alternatif değil. Çünkü merceği değiştirirsek koyduğumuz mercek hem yakını hem uzağa görmeye uygun değil. Ama genç bir insanda göz iç merceği öyle yaratılmış ki hem uzağa net görebiliyor hem yakın net görebiliyor. Yakına bakarken derecesini değiştiriyor, yakın net görüyor. Uzağa bakarken normal haline dönüyor ve uzağı net görüyor. Bunu suni merceklerde bu özelliği sağlama şansımız yok.
1: Sabit çünkü o.
0: Evet. Onun için gençlerde eğer lazere uygun değilse daha farklı yöntemler kullanıyoruz. Gözün içerisine ikinci bir mercek takıyoruz. İkinci taktığımız merceği de genelde o gözün renkli kısmına tutturuyoruz. Bu şekilde görme kalitesi oldukça iyi hale gelebiliyor. Ama lazerle yapmaya uygunsa, bir işlem yapacaksak lazeri tercih ediyoruz. Refraktif cerrahi yapacaksak.
1: Birinci tercih lazer yani.
0: Evet ama kırılma kusurlarının düzeltilmesinde birinci tercih anlamında değil tabii.
1: Tabii
0: birinci tercihimiz gözlük.
1: Müdahale açısından birinci tercih.
0: Evet, yoksa müdahale açısından tercih gözlük, öyle diyebiliriz. Evet.
1: Doğru.
0: Ama tedavi kısmında, düzeltme kısmında ilk seçenek gözlük, ondan sonra kontak lens, ondan sonra refraktif cerrahi. Mesela gözlükle mutlu olan, derecesi de çok yüksek olmayan birisi için diğer yöntemleri düşünmenin çok bir anlamı yok. Gözlüğün kendisine yakıştığını da düşünüyor, kullanımla ilgili problemi de yok.
1: Kontak lensi bile kendine mahsus şeyler, riskleri var.
0: Tabii. Kontak lens kullanımı da ayrı bir konu tabii. Çok önemli bir konu. Kontak lens kullanan birisi de mutlaka doktor kontrolünde kullanması gerekiyor. Günlük ne kadar kullanacak, hangi lensi kullanacak, bunların hepsi son derece önemli. Fakat günümüzde şöyle bir şey olabiliyor. Gözlük reçetesiyle gidiyor şeye, gözlükçüye hastamız. Diyor ki ben gözlük değil de kontak lens kullanmak istiyorum. Oradan işte gözünün derecesine göre bir kontak lens alıyor. Bir arkadaşından da kullanım şeklini öğreniyor. Böyle kullanmaya başlıyor. Bunlar son derece riskli şeyler tabii. Böyle bir kontak lens kullanımı ciddi riskler içeriyor. Öyle birisi için gözlüğü tercih etmek her zaman daha iyidir.
1: Tabii ki hekim kontrol olan her şey sağlıklı. Öbür türlü eczaneden ilaç almak gibi gözlükçüden rastgele lens almak da etkili bir tedavi değil.
0: Mutlaka onu ehlinden almak gerekiyor. Zaten kontak lens muayenesini hekim yapıyor. Hekimin yapması gerekiyor. Takiplerini de yine hekimin yapması gerekiyor. Ama kontak lensler gözlükçülerden veya değişik ortamlardan temin edilebiliyor.
1: Bir de gözü çizdirmekten bahsediyorlar. Bu ne manaya geliyor göz çizmek?
0: Evet, bu halen de kullanılıyor. Daha çok da bu lazerle yapılan düzeltme için kullanılıyor aslında. Daha önceden şimdi de seyrek olarak yaptığımız bir yöntem vardı. Radyal keratotomi diye. Elmas bıçakla saydam tabakada çizikler oluşturulurdu. Bu şekilde kırılma kusuru düzeltilirdi. O zaman aslında çok doğru bir tabir.

o gözü çizdirmek. Ama günümüzde bu çok az kullanılan bir yöntem. Kullandığımız yöntemin ismi lazerle gözlükten kurtulma ameliyatı diyebiliriz. Ki bunun da değişik alt başlıkları var. LASIK,

0: yapmıyor tabii ki. Gerekli incelemeler mutlaka yapılıyor.
1: Tabii ki. Son bir soru daha var. İlaçla tedavisi var mı diye soruyorlar. Ameliyattan korkanlar için. Kataraktın ilaç tedavisi
0: kataraktla
1: yok
0: ilgili. Kataraktın öyle bir tedavisi yok maalesef. Keşke öyle bir şey olsa. İlaçla veya gözlükle veya bir başka cerrahi dışı bir yöntemle tedavisi yok maalesef. Evet,
1: katarakt eşittir ameliyat.
0: Katarakt eşittir ameliyat. Evet. Ve suni mercek takılması son derece önemli. Ameliyat sonrası da hastanın son derece memnun olduğu, başarı oranı son derece yüksek olan bir ameliyat.
1: Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Demirok hocamızla beraberiz. Bize katarakta anlattılar. Şimdi de glokomdan bahsedecekler. Katarak tedavisini bahsederken lazerden bahsettik. Eczamir lazere evet. Uzandık. Onu bitirelim sonra glokoma geçelim isterseniz.
1: Olur.
0: Bu lazer tedavisi her kurumda olmuyor. Ama eğitim araştırma hastanelerinin bazılarında var değil mi devlet sektörü olarak?
1: Evet, devlet sektörü olarak bazı üniversitelerde var. Her üniversitede yok. İşte bazı eğitim hastanelerinde var. Bu tabii daha önce de söylediğim gibi her gözlük kulağına lazer yapılmıyor tabii ki. Gözün uygunluğuna mutlaka karar vermek lazım. Bunu bir para kazanma anlayışıyla değil de hastaya faydalı olma anlayışıyla değerlendirmek gerekiyor. Uygun olan gözlere yapılabilir tabii ki. Evet, biz aslında lazerden çok konuşmayacaktık ama o bayağı bir zamanımızı aldı. Glokoma.
0: Evet, glokoma başlayalım. Önce bir glokoma.
1: İsterseniz glokoma geçelim.
0: Tarifinden bahsedelim. Glokom nedir? Çünkü çok önemli bir hastalık glokom. Körlükle sonuçlanıyor. Tedavi
1: evet,
0: edilmezse körlükle sonuçlanıyor.
1: Dünyada.
0: Ve sessiz sedasız gidiyor. Yani kimse de bilmiyor evet, ki bende glokom vardır öyle. Diye. O yüzden çok önemli. Yani glokomu burada vurgulamamız lazım.
1: Şimdi glokom, glokom olarak halk arasında bilinmez de göz tansiyonu diye bilinir. Göz tansiyonu yüksekliği ile birlikte olan görme sinirindeki bir takım hasarlarla seyreden bir hastalık. Asıl problem görme sinirindeki atrofi veya kuruma diye tabir edebileceğimiz görme sinirindeki bozulma. Görme siniri dediğimiz şey de gözle beyin arasında ki bağlantıyı kuran sinir lifleri biliyorsunuz. Ve glokomda meydana gelen görme siniri hasarının geri dönüşü yok maalesef. Mesela katarakt cerrahisinde ne oluyor? Katarakt gelişince ne oluyor?
0: Saydamlığını
1: kaybediyor. Görme kalitesi bozuluyor. Biz onu değiştiriyoruz. Önü mercek koyuyoruz. Oluyor bitiyor ama görme sinirini değiştirme şansımız yok maalesef. Burada en önemli şey erken teşhis koyabilmek. Erken teşhis edildiği zaman tedavisi oldukça kolay diyebiliriz. Kolay ama sürekli ömür boyu devam eden bir tedavi.

0: Ama erken teşhis edilemezse giden gitmiş oluyor. Kalanı kurtarmaya çalışıyoruz. Teşhis ettiğimiz zaman.
1: Hastalıktaki belirtileri nelerdir? Hasta bunu anlayabilir mi?
0: Hastanın anlayacağı belirtiler var mutlaka. Ama hasta anladığı zaman bayağı bir gecikmiş olunuyor. İşin kötüsü. Bazı hastalar şöyle tarif eder. Der ki namaz kılarken sağ tarafıma baktım, sağ omuzumu gördüm. Sola baktım, sol omuzumu göremedim. O zaman diyor baktım, bu gözüm niye görmüyor diye. O zaman fark ettim diyor. Yani bu son derece ilerlemiş bir glokom. Artık görme tamamen kaybolmuş, baktığı yeri göremiyor. Ve o zaman fark etmiş oluyor, artık iş işten de geçmiş oluyor. Olan şey şu, glokom hastalarında görme siniri harabiyeti başladığı zaman görme alanında bir daralma oluyor. Biz şimdi karşıdaki bir noktaya bakarken aslında çevrede geniş bir alanı görürüz. Glokom hastaları baktığı yeri görüyor ama çevreyi çok iyi göremiyor. Çevrede bir takım adacıklar oluşuyor, karanlık adacıklar, görülemeyen alanlar oluşuyor. Bu alanları fark etmek de maalesef mümkün olmuyor. Çünkü iki taraf eşit de olmuyor. İki taraflı glokom olsa da bir tarafta daha ileri, bir tarafta daha geri oluyor. Gözün birisi iyi gördüğü için hasta oldukça ileri dönemlere kadar bir şey fark etmeyebiliyor. Peki nasıl fark edilecek? Ancak rutin muayenelerle, periyodik muayenelerle anlaşılabilir.
1: Hiçbir şikayeti yokken göz doktorundaki muayeneyle anlaşılacak.
0: Evet.
1: Kaç yaşından sonra tavsiye ediliyor bu?
0: Görülme sıklığı yaş ilerledikçe artıyor. 40 yaşından sonra özellikle glokom yönünden daha bir dikkatli incelenmesi gerekiyor. Özellikle ailesinde glokom öyküsü varsa, yani kişinin annesinde, babasında, yakınlarında, amcalarında glokom varsa eğer daha dikkatli olunması gerekiyor. Daha erken yaşlarda, mesela 30 yaş üzerinde daha bir dikkatle bakılması gerekiyor. Çünkü burada kritik şey nedir? Erken teşhis edilmesi. Erken teşhis edilirse tedavisi mümkün olabiliyor. Tedavisinden de kastımız nedir? Göz içi basıncının belli bir düzeyde tutulması mümkün oluyor. Görme siniri harabiyeti engellenebiliyor. Ama görme siniri harabiyeti başlamışsa oldukça ileri noktalarda zaten bu duruma geliniyor. O zaman geriye dönüş yok ama kalanları kurtarmak için gene öncelikle ilaç tedavisi başlanıyor. Yeterli olmazsa da cerrahi tedavi yapılıyor. Cerrahi tedavide yapılan şey nedir? Burada aslında olayın ne olduğunu anlamak lazım. Göz tansiyonu yüksekliğinde gözün içinde salgılanan bir sıvı var. Hümör aköz dediğimiz bir göz içi sıvısı var. Gözün beslenmesi için, devamlılığı için son derece önemli. Bu salgılanan sıvı bazı bölgelerden tekrar kana karışıyor, emiliyor. Yani bir üretim var, bir de boşaltım sistemi var gözde. Genellikle boşaltım sistemindeki daralmadan dolayı, yetersizlikten dolayı gözün basıncı yükseliyor. Üretim aynı ama boşaltım aynı değil. İşte boşaltımdaki bu defekten dolayı, engellemeden dolayı göz tansiyonu yükseliyor. Yükselen göz içi basıncı da gözün arkasındaki görme sinirinde tahribatlara yol açıyor. Böylelikle önce görme alanı kayboluyor. Giderek merkezi görmede tamamen kaybolur hale geliyor. Ama merkezi görme en son kaybolduğu için hasta bunu çok geç dönemlerde fark ediyor. İşte omuzunu göremeyen kişi aslında belki baktığı yeri görebiliyor ama yanları görmesinde problem var. Bu da ancak muayenede ortaya çıkıyor. Görme alanı testleri yapılıyor, göz içi basıncı ölçümleri yapılıyor. Rutin göz dibi muayenesinde de glokomla ilgili değişiklikler fark edilebiliyor. Bunlar için hastanın muayenesine yeterince zaman ayırabilmek gerekiyor. Hasta sirkülasyonu fazla olan yerlerde doğrusu bunu yapmak çok kolay olmuyor. Belki hastaların özellikle bende göz tansiyonuyla ilgili bir problem var mı diye sormasında fayda var hekimine. Bu hekimi biraz daha uyarıcı olabiliyor.
1: Direkt gidebilir mi? Ya ben göz tansiyonumu ölçtürmeye geldim diye.
0: Böyle değil de ben göz muayenesi olmaya geldim diyebilir. Kontrol amaçlı geldim. Bazılarında göz tansiyonunu ölçmeden de göz tansiyonuyla ilgili bir problem olmadığı söylenebilir. Yaşı gençtir zaten. Görme sinirinde hiçbir değişiklik yoktur. Göz tansiyonu ölçmek için değişik yöntemler vardır. Bunun en pratik olanıyla hasta değerlendirilebilir. Ve bununla ilgili problem

0: olmadığı söylenebilir. Ama belli yaşlardan sonra 40 yaşın üzerindekiler için zaman zaman en azından göz içi basıncının ölçülmesi önemli. Göz içi basıncı yüksekliği varsa zaten bir takım başka tetkiklerin de yapılması gerekiyor. Burada şunu da söylemek lazım. Göz içi basıncının, yani göz tansiyonunun normal olması glokom olmadığı anlamına da gelmiyor. Yani ölçtük tansiyonunu, işte 18 mesela göz tansiyonu normal diyoruz ama bu hasta aynı zamanda glokom olabiliyor. Bu arada bu tansiyonun kol tansiyonuyla bir ilgisi yoktur. Yani 18 mesela normaldir göz içi basıncı için ama 18 işte
1: kol tansiyonu
0: Ankara'sında
1: yüksektir,
0: evet. Şekilde yüksektir. Fakat tansiyonu yüksek olanların ve gene tansiyonu düşük olanların glokoma eğilimi biraz daha fazladır. Yani onlarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Ailesinde glokom varsa özellikle o kişilerin daha bir dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında da mesela yüksek miyoplarda görülme şansı daha fazladır. Onların daha bir dikkatli değerlendirilmesi gerekir. Yine kortizon tedavisi yapılanlarda katarak geliştiğini söylemiştik. Glokom da gelişebiliyor bunlarda. Kortizon oldukça etkili bir ilaç. Hem sistemik olarak hem gözle ilgili olarak ama yan etkileri de oldukça önemli. Kortizona bağlı glokom gelişen epey bir hasta vardır. Özellikle şeylerde görürüz bunu. Alerjik konjonktiviti olan hastalar vardır. Ülkemizde bahar nezlesi diye de bilinen bir hastalık vardır. Vernal konjonktivit diyoruz. Onların en iyi ilacı kortizondur. Kortizon damlatınca rahat ederler. Biz doktorlar kolay kolay kortizon vermeyiz. Verirsek de çok sık uyarırız. Bak bunu şu kadar süre kullanacaksın, ondan sonra keseceksin diye. Ama hastalar kortizonun kendisine iyi geldiğini fark edince gizli olarak gidip eczanelerden ilaç alırlar.
1: Kafasına göre
0: kullanırlar. Düşük doz bile olsa sürekli kullanıldığı zaman ciddi bir yan etkisi görülebiliyor. Glokom gelişebiliyor, göz tansiyonu yükselebiliyor. Kişiler de bunu fark etmiyor. Çok ciddi atrofiler meydana gelince görme sinirinde ancak o zaman fark ediliyor ve çok geç oluyor maalesef. Glokomun tedavisinden biraz bahsedelim. Vaktimiz de çok kalmadı herhalde. Tedavisi bir takım damlalarla yapılıyor. Tansiyon düşürücü damlalarımız var.
1: Göz damlaları.
0: Göz damlaları var. Bunlar kimisi günde bir kez damlatılıyor, kimisi sabah akşam damlatılıyor, kimisi günde üç kez damlatılıyor. Ama bunların rutin olarak saatinde damlatılması gerekiyor. En önemli kısım bu. Yani glokom teşhisi konmuş, tedaviye başlanmış, ilaçlarla çok güzel düşüyor istediğimiz oranda. Buradaki en önemli problem nedir? Hastanın ilaçları düzenli kullanması. Düzenli kullanmazsa eğer, damlattığı zaman düşüyor, damlatmayınca yükseliyor. Her zaman eşit olmuyor. Gündüz belki düşük oluyor ama gece yükseliyor. İlaçların devamında önemli. Bunun için artık telefonun alarmını mı kurar, ne yapar? Bir şey yapıp mutlaka belli saatlerde kullanmak lazım. Son derece önemli.
1: Çünkü basıncı düşürmezse göz sinirinde harabiyete yol açıyor. O da köylüye kadar
0: tabii ki,
1: gidiyor.
0: Tabii. Basınç diyelim ki gayet güzel gidiyor normal seyrinde. Bunun dışında da ara ara bazı testlerin tekrarlanması lazım. İşte gözün arkasını, görme sinirini değerlendiren, sinirin kalınlığını değerlendiren bir takım yöntemler var. Bunlarla hastalığın gidişatı daha iyi takip edilebiliyor. Yani gidişatı sırasında göz tansiyonunun normal olması, hep aynı olması tek başına gene bir şey ifade etmiyor. Bazı hastalarda işte 16-17 tansiyon normal yeterliyken bazılarında bunu daha düşük hale getirmemiz gerekiyor. 11-12-13 yapmak gerekiyor. İşte bunu bir takım testlerle değerlendiriyoruz. Hastalığın gidişatı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ona göre ilaçlarda değişiklik yapıyoruz. İlaçlar yeterli değilse o zaman cerrahi müdahaleyi düşünüyoruz. Cerrahi müdahale eskiden çok daha fazla yapılırdı. Yeterince ilaç da yoktu eskiden. Günümüzde daha az yapılıyor ama gerektiğinde mutlaka yapmak lazım. Çok fazla geciktirmemek lazım. Geciktirdiğiniz zaman görme siniri harabiyeti çok artmış oluyor. Yaptığınızda tansiyon normale indirmiş olsanız da çok ileri noktalara gelmiş olan harabiyet ameliyattan sonra da devam edebiliyor. bazen böyle uçurumun kenarına gelmiş oluyor.

0: Artık %99'u gitmiş, geriye %1'i kalmış. Çok kısa sürede o kalan kısımda gidebiliyor. Onun için o durumlara gelmeden başlangıçta fark etmek son derece önemli. En önemlisi görme siniri harabiyeti başlamadan fark etmek. Bunu fark etmişsek eğer hemen hemen %100'e yakın ilaçlarla kontrol altına alıp görme kaybının meydana gelmesini önlemiş olabiliyoruz.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bize ayrılan süre burada doldu. Dinleyicilerimize hayırlı akşamlar deyip bir başka hafta, bir başka konukla, bir başka programla görüşmek üzere. Hayırlı geceler.
0: Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum dinleyicilerimize.

kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da konuk odasıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuk odasında Mostar dergisinin Haziran ayındaki dosya konusunu ve içerisindeki yazıları, konularını konuşacağız. Mostar dergisinin Haziran ayındaki dosya konusu marif, talim, terbiye. Malumunuz ki marif önemli, talim önemli ve terbiye tabii ki de önemli. Nurettin Topçu diyor ki ben sınıfa girerken bir ibadethaneye girer gibi girerim diyor. Neden? Çünkü oradaki görev kutsal bir görev. Çünkü orada adam yetiştiriyoruz, insan yetiştiriyoruz, kaliteli insanlar yetiştiriyoruz ya da yetiştirmeye çalışıyoruz. O gayret içerisindeyiz. Bu da kutsal bir şey, mukaddes bir şey. İnsan yetiştirmek, adam yetiştirmek. Yani

0: İnsan yetiştirmek, yarınları yapmak, yarınları inşa etmek demek. İnsan yetiştirmek, geleceğimizi kurgulamak demek. Ne yönde istiyorsak o yönde kurgulamak gerek. Eğer siz geleceğinize önem vermiyorsanız marifete önem vermeyin. Çok önemli değil. Eğer yarınlarımız güzel olsun istiyorsanız marife, talime, terbiyeye, eğitime önem vermelisiniz. Mostar dergisi de Haziran ayında bunu düşünmüş. Allah razı olsun yayın yönetmeninden, yayın ekibinden, editörlerinden. Aslında muhtemelen şundan dolayı geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta olan olaylardan mülhem bir ihtiyaca binaen bir dosya konusu olmuş. Ama genele hitap eden bir yaraya merhem olacak bir dosya konusu hazırlanmış. Buradan biz Mostar dergisi ekibine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz bugün kiminle konuşacağız Mostar dergisinin Haziran sayısını? Yine Mostar dergisi editörlerinden İbrahim Orhun Kaplan'la. İbrahim hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Yani buralara kadar teşrif ettiniz, geldiniz.
1: Allah razı olsun davet ettiğiniz için.
0: Allah razı olsun. Yani çok uzakta sayılmasak da yani
1: evet.
0: Burada iş yoğunluğundan dolayı çok görüşemeyebiliyoruz. Aslında hani aynı teşriki mesaide sayılırız. Evet. Şimdi biz de yayın kurulunda konuştuk yani Mostar dergisinin marif, talim, terbiye. Güncel bu olaylarla da ilgili olduğu için biz bunu konuşalım dedik bu ay. Ya bu hafta.
1: Evet şimdi bu olaylar geçen ay patlak verdiği zaman biz ekip olarak düşündük. İşte sosyal medyayı takip ettik. Hı-hı. Televizyonları takip ettik. Hı-hı. Yani bu konuda herkesin bir fikri var.
0: Evet.
1: Herkes bir şey söylüyor. Ve herkesin düğümlendiği bir nokta var. Bu eğitim nasıl olacak? Hı-hı. Problem kimde?
0: Evet.
1: Yani esas itibariyle herkes problemi burada görse de bunun çok farklı yönleri var.
0: Evet.
1: Yani ailesi var, müfredatı var, hocası var, sosyal medyası var, teknolojisi var. Bütün bunlar bir bütün olarak düşünülmeli.
0: Evet.
1: Şimdi bunları topyekun birlikte ele almadığımız zaman meselenin her tarafı yara bere içinde kalıyor. Hı hı. Yani bütünlüklü bir cevap veremiyoruz.
0: Evet.
1: Yani takip ettiğimiz zaman da bunu fark ettik sosyal medyada. Yani burada şudur deyip kestirip atabileceğimiz bir şey yok.
0: Hı hı.
1: Yani özellikle bu akademisyenlerin bu konudaki çalışmaları bizim önümüzü açıyor.
0: Evet.
1: Ama burada bir de aile söz konusu. Yani bir aile ne yapması
0: tabii,
1: gerekiyor
0: tabii.
1: ki? Bu problemleri yaşamayalım.
0: Aile de bu eğitimin bir yerinde. Yani eğitim sistemi düşünülürken, eğitim, marif düşünülürken aileyi içine katmak gerekiyor değil mi? Bu?
1: Kesinlikle. Bu dışında kalacak bir şey değil yani. Çünkü hı-hı. okulda verdiğin şeyi hı-hı. ailede başka bir yönüyle vermiş oluyor aslında. Hı-hı. Yani geleneğimizi devam ettirebilmek tabii. için özellikle. Hani Türkiye'de çok farklı coğrafyalar var, bölgeler hı-hı. var. Her birinin kültürü, edebi, ahlakı bir ölçüde farklı.
0: Farklı.
1: Bunları bir millet olarak, bir ümmet olarak birleştirebileceğimiz yer okullardır. Hı-hı. Şimdi bundan uzaklaştığın zaman ailenin sana vermiş olduğu şey eksik kalmış oluyor. Ya da onu yapıp hı-hı. bunu yapmadığın zaman havada kalmış oluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunlara cevap aramamız gerekiyor yani. Bütünlüklü bir eğitim sistemini nasıl kuracağız?
0: Hı-hı.
1: İşte aileyi, sokağı, interneti,
0: internet kafeleri. Teknolojiyi düşünmek gerekiyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki.
0: Yani aile bu, dedik, teknoloji dedik, sosyal medya dedik, akran zorbalığı, akranlar
1: evet.
0: dedik. Onu da düşünmek gerek, rehberliği de düşünmek gerek.
1: Aynen öyle. Şimdi bütün bu paradigmalara baktığımız zaman bütünlüklü cevap vermesi de zor bir şey. Hı-hı. Ya. Hani bunu becermek de zor.
0: Evet.
1: Bu geçmişte becerilmiş mi? Bu da tartışmalı bir konu.
0: Hı-hı.
1: Fakat asgari ölçüde bunları nasıl toparlayacağız? Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: Mesela Peyami Safa 100 sene önce, yani 100 sene yakın neredeyse olacak geçen yüzyılda
0: hı
1: hı. yine aynı tartışmalar sürerken şunu söylüyor yani biz hep suçu gençlere atıyoruz fakat
0: evet.
1: Okuldakiler bunları nasıl yetiştiriyor acaba diye sormuyoruz diyor. Yani bütün hı. suçu onların üzerine yüklüyoruz.
0: Evet.
1: Peki bizim suçumuz ne olacak diyor. Şimdi bu da işin ciddi bir boyutu yani. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Bizim
0: evet.
1: tornamızdan geçiyorlar fakat böyle
0: tabii.
1: bir sonuç çıkıyor. Ya buradan

0: İyi çocuklar da çıkıyor, kötü çocuklar da çıkıyor. Demek ki burada her meseleyi kendi içindeki paradigmasıyla ele almamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa Peyami Safa'nın sorduğu soruyu biz hala soruyoruz.
1: Evet.
0: Ve muhtemelen de sormaya devam edeceğiz.
1: Evet. Sezai Karakoç yıllar önceki bir konuşmasında şöyle söylüyor. Ben internetten dinlediğim bir konuşması. Bu eğitim sistemiyle alakalı. Eğitim sistemi bir kalıptır diyor. Bir çerçevedir. Önemli olan o çerçeve değildir. Siz onun içini nasıl dolduruyorsunuz? Önemli olan odur. Değil mi? Yani sizce içini iyi doldurabiliyor muyuz? Ya da iyi doldurabildik mi şimdiye kadar?
0: Şimdi biz Türkiye'deki şu an akademi seviyesine baktığımız zaman ya da sanatçı camiasına baktığımız zaman kendini çok iyi yetiştirmiş, çok iyi yerlere gelmiş, ülkeyi de çok iyi temsil eden insanlar görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama aynı dönemde eğitim almış suçlular da var. Yani
1: Evet.
0: bizi toplum olarak inkıraza uğratan insanlar da var. Şimdi burada problem sizce eğitimde mi? Yani o müfredatta mı, okulda mı yoksa ailede mi? Bireyin kendisinde mi?
1: Evet.
0: Bu cevap vermesi çok zor bir şey. Çünkü aynı yerden çıkan, aynı yaştaki isimler biri hem memleketini temsil ediyor, değerlerini yüceltiyor, öbürü tam tersi faaliyet yürütüyor. Bunu nasıl
1: Evet.
0: açıklayacağız yani? İşte burada bir ayak sağlamsa öbür ayak çürümüş
1: Evet,
0: olabilir.
1: kesinlikle.
0: Bana kalırsa burada birçok şey ailenin çocuğu yetiştirme biçiminde bitiyor. Yani Avrupa ile falan kıyaslandığımız zaman özellikle oradaki ahlaki değerlerin daha çok ön planda olduğunu, işte doğulu toplumlar diye tırnak içinde söylüyorum, bunu başaramadığını falan söylerler.
1: Evet.
0: Ancak oradaki şey ailelerin bir başarısı değil. Oradaki şey kanunların, kuralların sıkı bir şekilde uygulanıyor olmasıdır.
1: Evet.
0: Yani caydırıcılığın olmasıdır. Bu doğuştan gelen bir ahlak dürtüsü değil yani
1: Evet.
0: esasında.
1: Tabii kesinlikle orası öyle. Örnek veriyorum. Oradaki kurallar katı olmasa oradaki kurallar suç oranı belki de daha yüksek olacak.
0: Kesinlikle.
1: Hani belki bizdeki kanunlar orada olsa onların suçluluk seviyesi daha yüksek olacak. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Mesela çok meşhur bir örnek vardır işte statlardaki insanların davranışları. Şimdi Türkiye'de stada gidenler bilir. Orası bir stres atma yeridir bir anlamıyla.
1: Evet.
0: Ama küfürler, hakaretler, saldırılar
1: Evet.
0: yani suç unsuru teşkil eden birçok şey yapılır statlarda. Ancak bunu İngiltere'de falan göremiyoruz. Çünkü tırnak içinde birileri işte oradaki ahlakın, düzenin ne kadar güzel olduğunu bize göre ortaya atıp onların bunu çok iyi yapabildiklerini söylüyor. Bizde öyle bir şey olmadığı için, biz çünkü doğulu, Orta Doğulu olduğumuz için tırnak içinde yine bunları başaramıyoruz gibi bir algı
1: Evet.
0: ortaya çıkıyor. Fakat ya bundan 20-30 sene evveline kadar bütün bu futbol statlarını dolduran insanlar bizim çok daha üstümüzde kanlı denebilecek mücadeleler ortaya koyuyordu. Şehri
1: Evet.
0: yakıp yıkıyorlardı.
1: Evet.
0: Şimdi yapamamalarının sebebi çok ciddi yaptırımlarının olmasıdır.
1: Evet.
0: Şimdi eğitimin bir parçası da budur yani. Yanlış bir şey yaptığında bedelini ödetebilecek pozisyonda olman gerekiyor.
1: Aslında o iyi bir şey. Çünkü mesela şeriat kurallarına baktığımızda, şeriata baktığımızda mesela Osmanlı'da işte kaç kişi idam edildi, değil mi?
0: Evet.
1: İdam edilmedi ya da mesela kaç kişinin eli kesildi hırsızlıktan, değil mi? Çünkü şeriat kuralları uygulanıyor ve neticesinde eli kesileceğini biliyor. Hani
0: Evet.
1: bu net bir şey. Yani bizim bugünkü gibi işte içeriye girip hapse girip 3-5 gün bir ay yatıp çıkmak değil. Yani eğer ben diyor o suçu işlersem Müslüman olsun olmasın ya da ne bileyim Müslümanlığı az yaşasın çok yaşasın fark etmez. Onu biliyor. Yani eli kesilecek, değil
0: Başına ne
1: mi?
0: geleceğini çok iyi
1: Ha.
0: biliyor yani. Bu da onu tetikliyor yani
1: Evet,
0: o işi
1: evet.
0: yapmamak için.
1: Evet.
0: Şimdi bu günümüzde mesela dergi yazılarından biri İsmail Kılıçarslan'ın yazısında bu konuya değindi. Caydırıcılık meselesi. Şimdi o hoca talebesine bir şey söyleyemiyor. Söylediği takdirde
1: Evet.
0: başına ne geleceğini biliyor. Bu sefer
1: Evet.
0: tam tersi bir ilişki var orada. Kılıç Arslan şunu söylüyor.

0: diyor ki işte eskiden hoca merkezli, öğretmen merkezli bir eğitim gözetiliyordu. Tek tip bir öğrenci profili, ne yapması, ne yapmaması gerektiğini gayet iyi bilen bir durumdaydı.
1: Evet.
0: Bu birilerini yetiştirdi, çıkarttı. Toplumu bir şekilde yani domine etti. Bunu başardılar. Ancak şimdi veli merkezli bir eğitim sistemi var diyor. Yani hatırlarsınız geçenlerde bir çocuk öğretmenin tarafından saçı kesiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam okulun müdürü ya da bakan. Onu tam hatırlamıyorum. Milli Eğitim Müdürü de olabilir. Hocam bir daha bunu yaparsa gel bana söyle deyip hocayı haksız pozisyona itmiş oldu.
1: Evet.
0: Yani çocuk yüceltiliyor. Veliler zaten en ufak problemde okula geliyor. Hocasını, müdürünü, arkadaşlarını fırçalayabiliyor. Çocuk burada ne olacak? Üstüne titrenilen bir pozisyona itiliyor yani.
1: Evet.
0: Bu da onu şımartıyor. Şımarttığın zaman nasıl bir yani o yaşlarda eğitim vereceksin? Çocuk almıyor evet. ki onu. Çünkü bir şey yaptığında yaptırım yok. Karşılığı evet. yok. Problem bu esasında. Yani caydırıcılığın bizden gittikçe uzaklaşıyor olması
1: evet.
0: eğitimde. Yani o çocuk okula gidip silahlı bir şekilde okula gidip bunları yapabildiğinde başına ne geleceğini zaten düşünmüyor artık.
1: Evet.
0: O devreyi geçmiş. Fakat onu bu seviyeye getiren şey nedir?
1: Ona bakmak gerekiyor.
0: Tabii işte sosyal medya diyor, aile diyor, psikolojik sorunlar diyor, toplumsal meseleler diyor.
1: Hı hı.
0: Yani ne dersen de bu çocuğu daha en baştan, ilkokuldan bu yana disiplinli bir şekilde yani yaptırım gücü olacak şekilde eğittiğinde, terbiye ettiğinde yani çok zor böyle bir şeyin gerçekleşmesi.
1: Hocam burada da sanki benim anladığım şey hoca otoritesi sarsılıyor değil mi?
0: Tabii
1: okullardaki
0: ki artık
1: hocanın, öğretmenin otoritesi sarsılınca eğitim sistemi sarsılıyor.
0: Evet, açıkçası hani bir otoriteden bahsedemeyiz günümüzde.
1: Evet.
0: Bir öğretmen otoritesi yok yani. Biz okula gittiğimiz zaman hoca, okul müdürü gelirdi. Elini saçımıza sokardı ve parmak arasını geçtiği an berbere gönderirdi. Ve hiçbir şey diyemezdiniz.
1: Evet.
0: Niye? Çünkü o disiplini sağlamak zorunda. Ya da işte takım elbise giyerdik. Kravat yoksa, bozuksa derhal yeri gönderirdi. Okula
1: evet.
0: almazdı. Telefonla girmek zaten hak getire yani. Öyle bir şey mümkün değil.
1: Hı-hı.
0: Şimdi baktığımız zaman serbest kıyafet, saç sakal artık eskisi gibi disiplinli bir şekilde kontrol edilemiyor. Çünkü çocuk çok büyük tepki veriyor.
1: Evet.
0: Sıkıntı çıkartıyor yani. Sınıf ortamında telefonla internette görüyoruz. Videolarını çekiyorlar hocalarının. Komiklikler yaparak sosyal medyada ön plana
1: evet.
0: çıkacak videolar çekiyorlar.
1: Evet.
0: Ya bunlar çok rezil durumlar yani.
1: Evet.
0: Yaptırım gücü kalmadı. Hocanın otoritesinin kalmadığını gösterir bunlar. İşte bu yüzden biz zaten eğitim kelimesini seçmedik. Marif kelimesini seçtik ki hem günümüz hem geçmişle alakalı
1: evet.
0: bir kalıba sokabilmek için. Talim de keza oradan çıktı. Şimdi bu üçü birbiriyle bağlantılı bir şey. Yani marif dediğiniz şey aslında günümüzde eğitimi kapsıyor. Fakat eğitimin işte salt bir ezberci, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler eğitimi olmadığını, bu işin içinde toplumsal yaşamı, din
1: evet.
0: kültürünü, ikili insan ilişkilerindeki gözetilmesi gereken yani adab-ı muaşerete giren unsurları da içine alan bir şey.
1: Evet.
0: Yani isimlerini vermeyeceğim fakat büyük bir alimimiz abdest almaya giderken bir talebesi ayaklarını uzatmış şekilde hocasının geçişini izliyor.
1: Evet.
0: Hocası hiçbir şey demiyor. Devam ediyor orada. Fakat bu ayaklarını uzatıp orada oturan talebe, o da çok büyük bir alim. Fakat kitaplarda çok adı geçmez. Bunun gerekçelerinden birinde rivayete göre işte bu hocasına olan bu tavrından dolayı
1: Allah Allah.
0: Gösterirler. Bunun gerçek olup olmadığını bilmem. Fakat bildiğim tek şey şu. Böyle bir ahlak kuralı bizim hücrelerimize işlemiş durumda.
1: Kıssadan manası.
0: Tabii ki yani. Biz bunu hep yaparız yani. Hocamız evet. ya da bir büyüğümüz geldiğinde ayağa kalkarız.
1: Tabii.
0: Ayaklarımızı uzatmayız. Dolayısıyla marif dediğimiz şey bütün bunları kapsayan bir şey. Günlük
1: evet.
0: hayatımızı da. Yani yalnız başımıza kaldığımız zaman bile
1: hı-hı.
0: ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini bize marif verir.
1: Tabii.
0: İçerik olarak.
1: Tabii.
0: Talim dediğimiz şey marifin bize sunmuş olduğu bu bilgiyi, bilgi biçimini,
1: hı-hı.
0: eyleme biçimini günlük hayatı pratik hale getirmenin
1: pratik.
0: Adıdır yani.
1: Talim pratik.
0: Tabii ki. Yani öğrendiğimiz şeyi hayatımıza geçiremiyorsak talim havada kalmış olur.

0: Fakat günümüzde talimi nasıl anlayacağız? Yani bugün ortaokul, lise talebeleri öğrendiği şeyleri hayatına nasıl geçiriyor?
1: Tabii.
0: Benim anladığım, gördüğüm kadarıyla en azından bir tarihçi olarak söylüyorum. Bize müfredat olarak lisede, ortaokulda verilen şeyler hayatımıza dahil edebileceğimiz nitelikte değil. Hı hı. Ve ezbere dayalı bir şey. Bu ezberin kötü bir şey olduğunu göstermiyor. Ha,
1: onu diyecektim.
0: Ezber karşı olduğum bir şey değil.
1: Ezbere, ya şimdi klasik medrese sisteminde öğrenciler ezber yaparlar, evet, değil mi? Mesela sureleri biz ezberleriz. Hani ezberci eğitim deyip hepten kötülememek
0: yok,
1: gerekir,
0: ama
1: değil mi?
0: Şöyle bir fark var işte. Klasik ve hala günümüzdeki medrese usulünde de ezber bir şekilde verilir, öğrenilir. Ancak bu talime dökülür. Yani yaz aylarında özellikle tabii, genç talebeleri farklı şehirlere bu öğrendiklerini talim etsin diye gönderirler. Eyvallah. Yani ezberlenip kalan şeyler değil.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ezberciliğe karşı değiliz, fakat ezberle kalması bir problem oluyor, hı hı, bizde.
1: Ya tabii şimdi ibadetlerde de öyle değil mi hocam? Şimdi biz bir takım ibadetleri, ya da örnek veriyorum, hani 5 vakit kıldığımız namaz var değil mi? Bunu hani önemli olan tabii ki de o farziyetin yerine gelmesi, ama ezberci bir şekilde kılmakla namazın farkına vara vara kılmak, Allah-u Teala'nın huzurunda olduğumuzu bile bile kılmak tabii ki de farklıdır.
0: Tabii ki, yani burada anlama yönelik bir hareket olmuş oluyor.
1: Hı hı, tabii.
0: Öbürünü ruhsuz bir ceset gibi, evet, kalıyor yani bunların yanında.
1: Tabii.
0: Şimdi bir de işte marif, içerik, içeriği aldık, hı hı, bilgiyi aldık, neler yapılması gerektiğini öğrendik. Hı hı. Talimde bunu bir şekilde hayatımıza pratik ettik. Hı hı. İşte sokakta, trafikte giderken yani arabadaki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Belki o an kavga etti, canı sıkkın. Belki borcu var, onu düşünüyordu. Bir dalgınlığıyla, sebebi ne olursa olsun, bir hata yaptı ve sen o hatanın sonucunda bir zarar gördün. Bunu bu şekilde düşünmeyip karşındaki bir düşmanmış gibi saldırma, işte bu marifsizlik,
1: eğitimsizlik
0: ve bunun eğitimsizlik ve talimsizlik, yani pratiğe dökmemiş olmamızın bir neticesidir. Çünkü hoşgörüyü kaybediyorsun pratik etmediğin için. Evet. Anlayışı kaybediyorsun. Yani acaba bir derdi mi var sorusunu soramıyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bizi işte terbiyeden mahrum bırakıyor.
1: Evet. Ya bu işte terbiye olmakla, talim etmekle, evet, alakalı değil mi? Çünkü otursak normal zamanda trafikte kavga eden ya haklı olan kişiyle ya da haksız olan kişiyle normal zamanda konuşsak, bize bu söylediklerimizi o da söyler. Sakin olmamız gerekir. Medeni olmamız gerekir. İşte kul hakkından bahsederiz. O da evet onaylar. Ama bu trafikte o kazaya denk geldiği anda
0: bunu göremiyoruz.
1: Bunu göremiyoruz. Bu, belki biz şimdi konuşuyoruz. Biz ne tepki vereceğiz? Bizim de belli değil, değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Yani. Bu başa gelmeden bilinebilecek, hı-hı, bir şey değil.
1: Evet.
0: Ancak buna yoğunlaşmamız gerekiyor işte.
1: Tabii.
0: Terbiye dediğimiz şey işte burada devreye giriyor. Terbiye etmeyi ben şöyle yorumlayabilirim açıkçası. Bir şey, bir vaka başımıza gelmeden o geldiğinde ben ne yapabilirim sorusuna cevap aramaktır.
1: Öncesinde düşünmek,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii. Yani atıyorum işte evime hırsız girdi diyelim. Hı hı. Ben burada nasıl bir yol izleyebilirim? Karşılaşmışım hırsızla. Hı hı. Muhtemelen cinnet geçirir insan yani ilk karşılaştığı.
1: Tabii.
0: Fakat bu senin almış olduğun eğitim, işte talim süreci, terbiyeni de belirlediği, hı, için hareketlerini, buna göre bir yol haritası izleme imkanı sunuyor. Bunları düşünmek. Hı hı. Terbiye böyle bir şey yani.
1: Evet.
0: İşte yolda birisi bana laf attı. Nasıl bir tepki vereceğim? Nasıl karşılayacağım?
1: Evet.
0: Bunları düşünmek terbiyenin hayatımızdaki karşılığını arttırıyor. İşte dosya buradan yola çıktı.
1: Evet, çok güzel.
0: Önemli yazarlarda katkı sunmuş oldu, hı-hı, bu kavramlar çerçevesinde.
1: Evet. Şimdi program çok güzel gidiyor. Eğitime, marife, talime, terbiyeye giriş yaptık ilk bölümde. İşte dergi neden bu konuyu işledi? Bunu konuştuk, eğitimin öneminden bahsettik, talimin, terbiyenin öneminden bahsettik. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından dergideki yazılara değineceğiz inşallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında İbrahim Orhun Kaplan'la, Mostar Dergisi editörlerinden İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz. Kıymetli bir sohbet.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz. Mostar Dergisi marif, talim, terbiye konusunu ele aldı dosyada Haziran sayısında. İlk bölümde konuştuk, marifi konuştuk, talimi, terbiyeyi konuştuk. Önemine binaen bir şeyler söyledik. İnşallah ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Şimdi dosya konusunda neler var? Kimler neler yazmış? İbrahim Hocam.
1: Evet, şimdi ilk bölümde konuştuğumuz meseleler, kavramlar üzerinden gittik. Marif, talim, terbiye. Orada konuştuğumuz meseleler üzerinden biz kıymetli bazı hocalarımıza konuyu açtık. Ne istediğimizi anlattık. Bu kavramların geçmişten günümüze ve bugünkü problemlerle ilişkili olarak bir fotoğrafının çekilmesini istedik aslında. Sağ olsunlar, onlar da bunu gayet güzel ve dikkatli bir titizlikle yaptılar, gönderdiler.
0: Evet.
1: Dosyanın birinci yazısını Enis Toko hocamıza yazdırdık. Profesör Doktor Enis Toko. Enis Hoca insan yetiştirmek bağlamında kariyer merkezli eğitimden hikmet merkezli marife.
0: Evet.
1: Yani bu birinci bölümde konuştuğumuz konu şeydi ya, hani hatırlarsanız. Okulda bize verilen bilgiler, müfredat daha çok ezberlenip evet. ve çıkıp gidilecek bir biçimdeydi.
0: Evet.
1: Fakat işin bir de ahlaki, adab-ı muaşereti merkeze alan, toplumsal ilişkilerimize düzen verecek, tek başımıza kaldığımızda bizi yanlış işlerden koruyacak, domine edecek bilgiye de ihtiyacımız olduğunu konuştuk. Enis Hoca bunu yazdı. Yani sadece sisteme, işte devlete bir memur yetiştirme mantığından çıkıp bu konuştuğumuz şeyleri de öğrenciye verecek bir sistem planlayarak yazısını oluşturmuş.
0: Evet.
1: Bu bakımdan bence önemli, yani hikmeti merkeze alarak bir eğitim modeli, bir marif modeli planlamak büyük ölçüde problemlerimizi azaltacak bir şey.
0: Marifi talime dökmekle
1: tabii
0: alakalı.
1: Tabii ki yani, evet.

0: Ama hikmeti es geçmeden. Hikmet meselesi mühim. Yani hikmet dediğimiz şey böyle çok büyülü, uzak bir şey değil. Hı hı. Hikmet doğrudan bir şeyin nedenini anlayabilmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki yapıp etmelerini, hı hı, yaratma sebebini, neden sonuç ilişkisinde anlamak demektir, evet, aslında hikmet. Evet. Yani yağmur yağıyor çünkü bulut var. Hı hı. Peki bulut niye var diye soru sorduğun zaman onun peşine düşmek hikmeti aramak demek. Hı
1: hı. Sorgulamakla hikmeti aramak farklı şeyler değil mi?
0: Yani aslında sorgulamak hikmetin bir parçası. Hikmetin, hı, peşine düşmenin. Çünkü bir de anlamak var yani. Sorguluyorsun fakat
1: yani anlamaya çalışmakla yargılayarak sorgulamaktan bahsediyorum.
0: Evet, şimdi bu dediğin şey bir sorgulama süreci, hı-hı, bir anlama süreci, bir de eyleme süreci olarak, hı-hı, anlatılmalı. Çatısında bunun hikmet var. Hı-hı. Yani hikmetin peşine düştüğün zaman soru sorarak başlıyorsun. Bunun için böyle.
1: İster istemez sorguluyorsun.
0: Tabii ki.
1: Diyorsun.
0: Mesela bunu Bedri Gencer Hoca çok güzel çözümlemiş. Hı-hı. Şöyle bir tespiti var. Gelenekten Modernliğe Osmanlı kitabında. Hı-hı. Diyor ki Osmanlı yükseliş devrinde, yani ihtişamlı olduğu dönemlerde yazdıkları şiirlerde aşkı konu edinmişti diyor. Merkezde aşk vardı diyor. Fakat ne zaman ki artık bir duraklama, bir çözülme, sıkıntılar başladı. O zaman diyor hikmet girdi diyor şiirlere. Soru sorma girdi. Hı-hı. Çünkü mutlu olan insan hikmetin peşine düşmez. Orada zaten sorun yoktur. Sorulacak soru yoktur. Ve oradaki o rahatlığın tadı çıkarılır.
1: Çok güzel.
0: Ancak diyor bir sorun başladığı zaman bunun için böyle oldu. Benim başıma niye bu geldi dediğin an işte, hı-hı, hikmeti aramaya başlıyorsun.
1: Evet.
0: Yani bunun hikmeti nedir? Sebebi hikmeti. Hı-hı. Bu soru çok önemli.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim bu yaşadığımız problemlerdeki püf noktaları sormak, nereden geldi bu başımıza sorularını sormak, hikmet merkezi marife taşıyor seni. Yani hayret, çocuğa aslında soru sormayı öğretiyorsun.
1: Evet.
0: Bunlar niçin böyle oluyor?
1: Soru sorması için de hayret sahibi olması lazım.
0: Tabii
1: değil mi?
0: Yani
1: hayret makamı derler ya.
0: Zaten hayret tüm bunların bir çıktısı, yani bir uzantısı.
1: Evet.
0: Hayretimi arttır derler. Eyvallah. Büyükler yani. Bunun biraz daha neticesi gibi kalıyor. Yani sorular, evet, soruldu. Hı hı. Cevaplar alındı. Ve bunun karşısında insan hayrete düştü. Çünkü kainatın, evrenin matematiği, hı hı, bizim için hayret verici bir şey. Ve biz bunu bırakıp, hı-hı, tamamen aydınlanma dönemi sonrası modernlik dediğimiz şey, hı-hı, bize ne ürettiyse felsefe olarak, bilim olarak, din anlayışı olarak, hı-hı, bunu okuyup, anlayıp ve böyleymiş diye kabul edip, hı-hı, sürükleniyoruz. Bir nehire düşmüş, evet, ve suyun akışına göre gidiyoruz.
1: İki
0: yani.
1: Kere iki dört eder gibi. Bitti.
0: Bunun dışında
1: arkasını aramıyoruz.
0: Tabii ki yani insanlığın serüveni böyle bir şey değil yani. Bu uzun bir betire. Hı hı. Ve bunun peşine düşen bir eğitim anlayışı. Fakat bu güzel gelişmeler oluyor. Bunu, evet, parantez içinde söylemek istiyorum. Daha geçtiğimiz ay bakanlık açıkladı. Müfredatta bazı problemli kelimeler değiştiriliyor artık. Hı. Yani artık Amerika'nın keşfi denmeyecek. Hı. Ya da coğrafi keşifler denmeyecek. Hı. Coğrafi işgaller süreci olarak geçecek bunlar.
1: Çok iyi. Devrim niteliğinde bir şey.
0: Artık Ege Denizi demeyeceğiz mesela. Adalar Denizi diyeceğiz.
1: Adalar Denizi, evet, tabii ki.
0: Yani dileğimiz artık Marmara Denizi'nin de Türk Denizi olarak biliniyor olması. İnşallah, evet, o günleri de göreceğiz.
1: İnşallah.
0: Yani kendimiz isim vereceğiz.
1: Evet.
0: Kendi yaşadığımız topraklara.
1: Evet. Tanımlamazsanız tanımlanırsınız.
0: Aynen,
1: diyor
0: öyle.
1: Ya.
0: Evet, çok doğru. Biz tanımlamayı da işte bu hikmet merkezli marif, hı-hı, modeline göre düşünüyoruz. Hı hı. Hikmet merkezli marif modelinde tanımlamayı biz yapacağız. Yani Çin kendisini biliyorsunuz orta ülke diye tanımlıyor. Hmm. Yani dünyanın merkezinde kendilerini
1: orta
0: düşünüyorlar.
1: Orta Doğu değil de orta ülke.
0: Orta ülke, yani bütün dünyanın ortasında, merkezindeyiz, hmm, diyorlar. Bu niye? Kendilik bilinçlerini yitirmemişler çünkü.
1: Evet.
0: Felsefi olarak söylüyorum yani. Evet. Yoksa kapitalist modern dünyada böyle bir merkezilikten söz etmek zordur. O ayrı bir konu.
1: Hikmet, hayret ve neticesinde tefekkür diyebilir miyiz?
0: Evet, bu tefekkür de bunun bir parçası, doğal, hı-hı, bir parçası. Bu zincirleme bir şey yani. Zincirin bir halkasını kaybettiğinizde, hı-hı, bütün süreç boşa çıkıyor yani. Anlamlandırma krizi yaşıyorsunuz.
1: Evet, hikmeti önemsemezseniz dediğiniz gibi anlam.

0: anlamlandırma krizi
1: tabii
0: olur.
1: Tabii ki yani anlam veremezsin.
0: Tefekkürü yine arka plana atarsanız yine anlamlandırmada sıkıntı yaşarsınız.
1: Tabii. Çünkü tefekkür dediğimiz şey yani fikretmek. Hı-hı. Aslında düşünmek tabii, demek tabii, yani. Tabii. Ama neyi düşünmek, nasıl düşünmek? Evet. Yani tefekkür dediğimiz şey mefhumu itibariyle...
0: Hayret insanı tefekküre tabii, sürüklemiyor mu?
1: Hayret tefekkürün sonucu da olabilir.
0: Evet.
1: Öncesi değil, sonrası da olabilir. Hı-hı. Çünkü tefekkür dediğimiz şey klasik manada birbirine bağlayarak düşünmek. Yani bağımsız düşünmek değil. Hı-hı. Yani insanı insan olarak düşünmeyiz. İnsanı evet, bir insanlık tarihinin parçası, bir yaratılışın parçası olarak düşünürüz. Yani hani tefekkür, düşünce bunlar aynı şey deyip geçebiliriz. Neticede hı-hı, aynı şey. Evet. Fakat yüklediğimiz anlam hem geleneği merkeze almak hem günceli merkeze almak olduğundan amacımız tefekkür kavramını böyle yorumlamak istiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu halkanın uzun bir zincir bu. Bu halkanın bir parçası bu. Hı-hı. Bunu devre dışı bıraktığımızda işte hikmetten uzaklaşmış oluyoruz. Evet. Yani başımıza gelen problemlerin sebeplerini anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için bu yarınki gençler için de bir problem olarak devam edecek. Hı hı. Ve biz hala bunları konuşuyor olacağız muhtemelen yani. Evet. 50 sene sonra da. O yüzden Enis Hoca'nın bu yazısı bir küçük de olsa bir katkı evet, olması mahiyetinde önem arz ediyor.
0: Çok güzel, çok güzel. Dursun Çiçek.
1: Evet, Dursun Hocamız... mekanikleşme, görüntüleşme diye bir problemimiz
0: fotoğraf
1: var.
0: Fotoğraf çekiyoruz Dursun Hoca. Tabii, fotoğraf sanatçısı.
1: Fotoğraf sanatçısı. Aynı zamanda akademik metinleri de söz konusu. Hı-hı. Teklif Dergisi'nde yayın koordinatörü. Önemli yazıları var. Ve aynı zamanda bir kitap koleksiyonu var hocanın. 30 bin cildi geçti muhtemelen maşallah, şu an. Yıllar evvel bir röportaj yapmışlardı. 30 bin civarında kitabı vardı. Şu an kim bilir kaç kitabı vardır. Hocanın bir sıkı takipçilerindenim ben. Ne yazıyorsa okumaya çalışıyorum. Merkeze aldığı belli başlı kavramlar var hocanın. Mesela mekanikleşmek, görüntüleşmek gibi. Hmm. Fotoğrafçı da olduğundan bunları çok daha iyi aktarabiliyor hoca. Bu işte aydınlanma sonrası teknolojinin artık ihtiyaç merkezli üretimden çıkıp üretim imkanlarının ihtiyaç doğurmasıyla evet, işlemesinden dolayı insanları bir makineye dönüştürdü artık. Hmm. Yani telefonlar, sosyal medya sürekli poz veriyoruz. Mesela yolda, hocanın ifadesidir bu, yolda yürürken insanlar poz veriyormuş gibi yürüyor. Aynadaki en iyi görüntüsünü takınarak yolda yürüyor. Halbuki bakkala giriyor adam orada.
0: Çok güzel.
1: Fakat insanların onu izlediğini düşünme psikolojisine girdiği için sürekli bir poz verme halinde. Bu da onu mekanikleştiriyor yani. Evet. Hareketlerini biçimlendiriyor. İşte bu düşünceden yola çıkarak hoca insanın ve amelinin imaja dönüşme sürecine yani hem insanın hem de amellerinin, ister dini amel deyin ister toplumsal ameller deyin. Hı hı. Ya bunun içine siyaseti, ekonomisi, harcaması, yürümesi her şey giriyor. Bunun bir imaj dayatıyor olması problemini merkeze aldı. Çünkü bugün eğitim sisteminin konuşulması gereken diğer problemlerinden biri de bu. Talebelerin, öğrencilerin sürekli öne çıkma gayretini, imajla, bir imajla öne çıkma gayretini.
0: İmaj sahibi oldu.
1: Tabii ki, çünkü bir sivil kıyafet süreci yaşadık okullarda. İşte o standart öğrenci modelini orada kaybettik bir süre.
0: İmaj sahibi olmak kötü bir şey mi?
1: Bu ne maksatla yaptığımıza bağlı. Yani eğer toplumda ayrıcalıklı bir yöne itiyorsa bizi, farklı kılıyorsa insanlardan, bu imaj sıkıntılı bir imaj. Çünkü insan farklı olan şeye teveccüh gösterir, ilgi gösterir ve o ilgi gösterilen kişinin onu arttırmasına sebep olur. İmam Gazali söylüyor bunu. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, daha doğrusu aktarıyor. Kendi söylemiyor, bir alimden aktarıyor. İnsanların gösterişlerine bakmayın diyor. Gösteriş maksatlı yaptığı şeylere bakmayın. Çünkü gösterişini arttırırsınız diyor. Daha çok gösterme isteği duyar diyor. Buna vesile olmamak için ilgi göstermeyin diyor. Şimdi günümüzde bir imaj sahibi, yani bu imaj derken bunu olumsuz anlamda kullanıyorum şu an. Olumlu imajdan bahsetmiyorum yani.
0: Olumsuz imaj gösteriş manasıyla, gösteriş yani, amacıyla evet, yapılan
1: yani imaj. Ayrıksı durmak toplumda.
0: Marjinal kişilik.

0: İhtimal de denilebilir. İşte hava sıcakken palto giymek de bir imaj. Fakat anlamsız bir imaj. Ya da işte 3 metrelik bir şapka takmazsın yani. Bunu taktığın an ayrıksı olursun. Şimdi böyle bir farklılıktan bahsediyorum. Yoksa şu an dışarıda takım elbiseyle güzel bir şekilde giyinip gezmekten bahsetmiyorum ben. Bunları topladığımız zaman işte bir imaj insanı oluyoruz. Yani imajı için yaşayan insan oluyoruz. Niye?
1: Olumlu imaj ne?
0: Olumlu imaj dediğimiz şey benim için öncelikle çok dikkat çekmemek. Ortalama insan olabilmek. Yani buna ihtiyaç duymamak. Bir imaj sahibi olma ihtiyacı duymamak. Yani yolda yürürken insanlar dönüp bana bir kez daha bakmamalı. Yürüyüp gitmeliyim ben. İşte arabaya bindiğim zaman benim arabam dikkat çeksin istemem yani. O imajı vermek istemem. Çünkü bunlar toplumsal hiyerarşiyi, toplumsal statüleri çok etkileyen şeyler. Yani adamın şahsiyeti, kişiliği bir anlam ifade etmiyor. Fakat bindiği arabadan dolayı bir şahsiyeti varmış gibi algılanıyor. Umarım tam anlatabiliyorum ne demek istediğimi yani.
1: Evet, eyvallah.
0: Bunun için yaşamaktan bahsediyorum ben. Yani imaj için yaşamaktan bahsediyorum.
1: Kendi ruhumuz için, kalbimiz için ya da kendimizi geliştirmek için ilgi duyduğumuz şeylere yönelmekten ziyade belki de hiç ilgi duymayacağımız şeyle alakalı imaj
0: Tabii ki.
1: oluşturmak kötü bir imaj.
0: Tabii ki yani bu çünkü senin kişiliğinin önüne geçen bir şey imajın. Yani işte saç uzattık diyelim mesela. Ben bir dönem uzattım saçımı ve dikkat çekiyordu. Buna gerek yok mesela. Çünkü herkes kısa saçlı bulunduğum ortamda. Ben bunu şuna diyemem yani. Ben bunu istediğim için yapıyorum. Kimse de buna bir şey diyemez de diyebilirim. Ancak bu sonucu değiştirmiyor. Ayrıksı duruyorsun orada. Bu basit bir örnek. Fakat ben bunu o imaj algısına kurban edebilirim işte bu davranışımı. Yani evet bana baksınlar diye saç uzatabilirim. Küpe takabilirim. Kısa kollu farklı tişörtler giyebilirim. Bunların hepsi beni imaj için yaşamaya iten şeyler. Hocanın kastettiği şey bu yani. İmaj odaklı yaşamaktan kurtulmak.
1: O da eğitime dahil,
0: Tabii ki yani.
1: marife dahil.
0: Evet. Çünkü ergenlik yaşındaki çocuklar bir şekilde öne çıkmak istiyor. Bir şeyiyle. İşte çok takipçisi olmak, iyi telefon kullanmak falan böyle. Bunları yaptığın zaman imajın için yaşıyorsun yani. İşte Allah için değil mesela. Allah için yaşamak da hani açılması gereken bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize vaz etmiş olduğu iyi insan olma ilkelerine göre yaşamamış oluyorsun artık. Başkaları için yaşamış oluyorsun. İmajın böyle bir problemi var. Bu da seni mekanikleştiriyor. Dursun Hoca'nın bu felsefi çözümlemesi ve bunu marifle eğitimle birleştirmesi benim açımdan önemliydi.
1: Yazarlığa bir imaj diyebilir miyiz? Yazarlara bir imaj sahibi gözüyle bakabilir miyiz?
0: Aslında yazarlar çok sıradan insanlar yani. Çok basit ve herkesten daha basit yaşamaya çalışan insanlar. Ancak yazma eylemi
1: Onları
0: bir şekilde imaj katıyor insana yani. Yazıyor olmak bir marifettir. Yazma bilmek. Biz okur yazar deriz mesela. Yani okur yazarlığın manası şudur. Yani günümüzde anlaşıldığı gibi ben okuyorum ve yazı yazabiliyorum anlamında değildir o.
1: Evet.
0: Bu dil devriminden önceki bir şeydir bu. Çünkü o zaman her okuyan yazamıyordu. Kur'an harfleriyle.
1: Evet.
0: Türkçemiz öyleydi bizim Latin harflerine geçmeden önce. Onu yazmak ayrı bir marifetti. Şimdi okur yazar olmak bu yüzden bize çok önemli. Yazabiliyor olmak.
1: Evet.
0: Bu ister istemez bir imaj katıyor insana. Ama bu onun kendi doğurmuş olduğu bir imaj değil. Bu dışarının ona yüklediği bir imaj
1: Dışarı.
0: yani.
1: O
0: Tabii
1: zaman
0: ki.
1: o yazar için bu imaj sahibi olmak çok da bir şey ifade
0: Hiçbir
1: etmiyor.
0: şey ifade etmez. Tabii bu ideal anlamda söylüyorum bunu. Her yazar için aynı şey değil. Çünkü bazı tavırlara giren birçok da yazarımız var yani. Son tahlilde. Yani yazar olmanın gerektirdiği şeyler varmış gibi davranan insanlar var.
1: Yani ya da mesela şöyle bir şey olursa sıkıntılıdır diyebilir miyiz? Yani ben yazıyorum, ben üstün bir insanım
0: Tabii
1: gibi
0: buna
1: bir
0: kapılan var.
1: kendisinde bir öyle bir role kapılıyorsa bu
0: Evet.
1: olumsuz bir imaj.
0: Buna zaman zaman birçok yazar giriyor. Çünkü birçok insanın yapmadığı şeyi yapıyor yani. Zihninden bir şey üretiyor ve bunu insanlara aktarıyor. İnsanlar okuyor ve buna teveccüh gösteriyor. Bu kaçınılmaz bir
1: Onu ne kadar bastırabiliyorsa.